0: 가야 되긴. 우노의 제베라 예시든 yaptığın suçlamaların yalan olduğunu söyler. Nedir diyeceklerin?
1: Ulu Ece'nin dedikleri doğrudur Danışat'a. Yaptığım suçlamaların hepsi yalandır.

0: Eğer yaptığın suçlamalar yalan ise, o vakit neden yalan söyledin?
1: Önceden söylediğim sözlerin hepsini kandışım Temur'un tehdidiyle söyledim. Hançeri bacağıma saplayınca o an hayatta kalmak için ne istediyse söyledim. Bacağımda hala yara izi durur. Dediğim gibi ne söylediysem hayatta kalmak için söyledim.
2: Görüldüğü gibi bana atılan suçlamaların hepsi karşılıksız sözlerdir. Hiçbir kanıt yoktur. Ben suçsuzum Danışa'da.
0: Diyelim ki bu söylediklerin doğrudur. Peki Yibey'in öldürülmesindeki suçlamalara ne dersin? Ortadan kaybolmadan önce senin onun odasına girdiğini görenler vardır. Sonrasında ise odasında kanlı bir halıdan başka bir şey bulunmamıştır.
2: Yibek benim künemdir. Onun odasında görünmem kadar doğal bir şey yoktur Danışa'da. Beni Yibek'in odasına girerken görenler çıktığımı da görmüşler midir? Çünkü ben çıkarken Meiji'nin künesi Zao'yu oraya girerken gördüm.

0: Eğer hala hayattaysa Zao'nun sorgulanmasını isterim. Söylesin, içeri girdiğinde Yibek yaşar mıymış, yaşamaz mıymış?
1: Gökmenler, Zao getirilsin.
2: Geldik Sayler.
1: Küne Zao. Ula Ecevera, Yibek'in odasından çıktıktan sonra içeri sen girmişsin. Doğru mudur?
0: Doğrudur. Hatta ben odaya giderken yolda Ula Ece ile karşılaştık.
1: Sen içeri girdiğinde Yibek ölmüş müydü?
0: Hayır. Ben içeri girdiğimde yaşardı. Ama çıktığımda ölmüştü.
1: Ne demek istersin? Odaya girdiğinde Yibek yaralı mıydı? O vakit neden kimseye haber etmedin?
0: Haber etmeme gerek yoktu. Çünkü onu ben öldürdüm.

0: sessizlik.
1: Yübe'yi neden öldürdün?
2: Ben de ölmesini istemezdim. Ama mecbur kaldım. Yübek en başından beri Çin'in Göksaray'daki çaşıdıydı. Ben de bu yüzden Göksaray'a geldiğimde ilk onunla tanışıp konuştum. Ettiği tüm işlerde ona yardım ettim.
1: Yübek ile beraber neler ettiniz? Hangi suçları işlediniz?
2: Tılsım Biken'in ölümü hariç tüm işlerde birlikteydik. Dağ Hanlı'nın basılmasında ve daha pek çok işte. Sadece Tılsım Biken'in ölümüyle benim bir ilgim yok. O vakit ben zaten sarayda bile değildim.
1: Eğer Yübek senin işbirlikçin ise onu neden öldüresin?
2: Suçu Ula Ece'ye attığı için pişman.

0: Yalandı. Gidip ona her şeyi itiraf etmek istedi. Buna izin veremezdim.
1: Yüreği, tüm bunları söylemesin diye öldürdüysen, şimdi sen niye söylersin?
0: Çünkü kaybedecek bir şeyim yok. Zaten o zindanda kellemin alınacağı günü beklerim. Beni iki kere öldüremezsiniz ya.
2: Büyük Obar'ın hepinize selamı var.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Temel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Rıza.
5: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahmara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Erocun var ve Selçuk Erocun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Erocun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum, Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle
0: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
1: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
0: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslında ki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye mimari varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. diğer

0: yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Okuyucusu bol olsun.
1: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. İkinci Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. İkinci Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 80 küsur tane şey vardır. Konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kariye'yi gezerken.
0: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
1: Hristiyan yurtları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar, maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kariye'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikon olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar, ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olması da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yıl daha yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla, yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asır daha yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını

0: 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Gari'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
1: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm, avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: görüntüleri
0: ve
1: bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık, bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum. Kariye Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
0: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kariye'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilim yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kariye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. Onu da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kari'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kari'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
1: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
0: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
1: Bu kadim yapı, Kariye Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgilerde eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
0: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kariye ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stilize edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam berraklığıyla karşınızda görüyorsunuz.
1: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
0: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji üzerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosios'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya gelip fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Birçok ikona var değil mi içinde?
0: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatorçiler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon ki

0: Çok ciddi bir restorasyon. 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor. Ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Kahire'de ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
1: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
0: Mutlaka. Az önce freslerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hmm. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
1: Bu tasvir değil mi?
0: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp-Hraşdegebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğiniz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hz. İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton, yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hazreti İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Hazreti Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir, tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını

0: O afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovulmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri, ama daha çok böyle çöp adam şeklinde, ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön plana çıkartmışlar. Buranın özelliği daha gelişmiş olması. İki boyutun, üç boyutun, özellikle üç boyutlu resim sanatının burada kullanıldığını görüyoruz ve seçtikleri renklerle, kullanmış oldukları desenlerle teolojik emrin dışına asla çıkmıyorlar. Semavi olan dinlerin emrettiğinin uygulandığını görüyoruz. Mesela renk konusunda da bu konuda çok hassaslar. İnsan tasvirleri yaparken genelde Hazreti İsa'nın Lentulus'un yazmış olduğu bir mektuptan yola çıkarak resmedildiğini biliyoruz. Hazreti İsa, Lentulus'un, ajanlık için gelen Lentulus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş, ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahneye eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki, tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz, ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir, fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler, ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi. Resimdeki denge yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları. Altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fresk dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan, Hazreti İsa'nın Adem'le Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında

0: bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölülerin, ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kari'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabi o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğünün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Culus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanılardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kari'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var. Ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boya olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne kapıya çok yakın Tekfur Sarayımız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznik ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinilerin teşhir edildi. Çini sanatı ile ilgili bilgilerin verildi. Önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Yani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği, 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
0: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, Çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz. Ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sahnenin içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'dan çok ziyaret alan yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi Ayvansaray'la birlikte renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma, Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suruyla kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kahire'ye çok yakın. Odalar Camii dediğimiz yerde Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildi. Çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor. Talan ediliyor. Yine Kahire ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altan'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem, Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrak dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliselerde yağmalanıyor. Saraylar soyup soğana çevriliyor. Ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu. Ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı. Ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabi bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantokrator

0: Pantokrator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kariye'deki ikonolar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. 4 İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden 4 İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kilise resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kari'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla...
1: Şu yün bir çileği,
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta, tapınak için ölecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda, çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm devir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken, bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk 7 adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk 7 adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, ananın ve ikonlara bak.

0: baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in Kahire'de iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi. Yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Bu Meryem'in doğumu, Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor. 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, Kahire'nin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kahire kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kahire Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kahire benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımız yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kahire

0: Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
1: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim Evvel Zaman içinde de bu hafta Kariye Camii'sini işledik. İkonaları, mozaikleri, araştırmacı, yazar Selçuk Eracun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: İnsan halinde bu hafta kaygıların psikolojik temelleri konuşuluyor. Neden kaygılanıyoruz? Belirsizlik insanın güven duygusunu mu zedeliyor? Kaygı düşman mı yoksa bir yol arkadaşı mı? Hayatımızdaki sorunların kaynağı narsist kişilikler mi? Kontrol çabası, mükemmeliyetçilik, tahammülsüzlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Zihnimize neden bu kadar inanıyoruz? Erteleme davranışının altında yatan sebepler neler? Psikiyatrist Doktor Semiha Tufan ve psikiyatrist Doçent Doktor Çağdaş Öykü Meriç kaygıların psikolojik temellerini anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sineye çekerim her acı gibi. Giden ağlama benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Assolist Sadık

0: altın neşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
1: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
0: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ova'da taş basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de ölümün kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmek imam.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden olur.

0: bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses

Kadir'im. Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergin'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki ne tarz söylerse söylesin Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'i ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim" der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: yalancı. Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse İnsan ölmezmiş.
0: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı. Artık

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur.

1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar. Bu bir

Bir süre dönemin önemli gruplarından İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısı ile patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzikal kariyerine hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

0: Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Asen Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.
1: Gözlerine kim bakıyor, ellerini kim tutuyor? Şimdi bensiz ne yapıyor? Anlat bana

okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yıl

albümlerinden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firarda ve 2010 yapımı The Dealer.

Farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damla.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü yayınladı.

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

0: yaşlı gözlerin mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: 1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.
0: Sormasa

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen, 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir. Aşk.

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Cansuyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbeğen kanser illetiyle mücadele ediyordur.

olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her şeyi konuşalım yarın 17'de Ahmet'te.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

olan şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplamaktadır.

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimize merhaba. Nefis bir insan hali programı için biz stüdyomuzda yerimizi aldık. Harika konularım var, harika konuklarım var. Bugün büyük büyük dertleri değil de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz o sıradan sorunları psikolojik olarak hasar almadan nasıl atlatabileceğimizi konuşacağız. Harika bir konu, çok yaratıcı bir fikirle geliyoruz bugün karşınıza. Ufak tefek şeyleri de konuşmanın önemine çok inanıyoruz. Ama önce şunu söyleyelim, insan hali başlıyor.

0: Evet efendim, şimdi dedik ki hayatın ufak tefek problemlerinden psikolojik olarak az hasar alarak çıkmak önemli. Bu problemlerin bazıları da iş yerlerinde yaşanıyor. Çünkü hayatımızın uzunca bir kısmı işlerimizde geçiyor. Geçen hafta konumuz iş yerlerindeki psikolojiydi. Örgüt psikolojisi. Yani o insanların hayatlarını sürdürebilmek, profesyonel işlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri o koskoca organizasyonlarda psikolojik testlerden nasıl geçeriz diye konuştuk. Nil Madi ve Ozan Seri Uğurlu vardı. Bakalım son sözleri neler olmuş?
1: Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Uygun oldu mu?
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım

0: kurumun da çalışanına yaptığı yatırım aslında tırnak içinde kurumun da kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz ne olur?
1: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görülmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
0: Evet efendim, şimdi geçen haftadan bir köprü kuruyoruz buraya. İş yeri dedik, profesyonel hayat dedik ama tam da sokağa konuşacağız bugün. Gündelik hayatı, ilişkileri, iş yerini, belki evin içini, belki evin dışını, ama oradaki ufak tefek sorunlarla karşılaştığınızda bunları ihmal eder. Ya halının altına süpürürsek şayet bunlar orada yok olmuyor, birikiyor. Ve bunlarla ufak tefek baş edebilme becerilerini geliştirmek çok önemli. Şimdi stüdyoda kendi hayatını çok iyi başarmış iki adam var. Bunlar çok yaratıcı, çok zeki ve bizim camiamızın önemli isimleri. Aynı zamanda iyi bilim insanları, üretken birer yazar. Bu psikiyatri, psikoloji camiasını çok iyi bilen insanlar. İki tarafı da iyi götürüyorlar. Cem Keçe, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi bu hayatın iki tarafını da hakikaten iyi götürüyorsunuz yani. Hem böyle işte dernekleriniz, düzenlediğiniz kongreler, eğitimleriniz, hatta kendi adınıza oluşturduğunuz bir kuram, sevilen biri olmak ama bir yandan da bilim üretmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsunuz. Beyhan Budak, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Beyhan Budak da çok yaratıcı, benim çok sevdiğim can dostum. Kitapları her zaman üzerinde çok düşünülmüş. Verdiği eğitimler üzerinde çok düşünülmüş. Bir halk konferansı verdiğinde insanların koşarak gittiği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında sadece o mesleki bilgiyle olmuyor. Bunun adı yaşam becerisi. Yani aslında yaşantıyı iyi becermekle alakalı bir durum var burada. Yani phronesis denen şey. Yani bir hayatın bir durumuyla karşılaştığında zihnin iyi çözüm üretmesi. Nasıl görüyorsun bunu? Hayatta mesela çok bilgisi olan değil de biraz daha bu becerisi olanlar daha başarılı oluyor mu Beyhan Hocam sence?
3: Kesinlikle, zaten akademik başarıyla baktığımız zaman hayatta en iyi akademik başarıya sahip olan insanlar gerçek hayatta o kadar da başarılı olmayabiliyorlar. Tabii. Sınıflarında mesela lisede, üniversitede derece yapan insanların önemli bir kısmı hayatta stabil bir noktada takılı kalır. Evet. Ama iz bırakmış, kendini çok geliştirmiş, maddi manevi çok farklı yere gelmiş insanlar genelde o akademik sistemde biraz geride kalmış, biraz arka sıralarda oturan insanlardan çıkıyor. Hı-hı. İkisi farklı. Yani formal bir noktayı çözmekle hayatın kaosu içerisinde o karmaşık becerilere basit çözümler üretebilmek, karmaşık sorunlara bence çok değerli. Ha, ben öyle miyim bilmiyorum. Kendi adıma yani sokakta büyüdüm. Yani sokakta o sokağın tadına varan, sokağa yaşayan son çocuklardanım. Hı-hı. Diyebilirim. Bir taksi şoförü babanın, bir ilkokul mezunu, ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Evin en büyük çocuğuydum. Yani bir şekilde hep sorumluluklar verildi. Hayatın o biraz daha eski analog tarafında olduğum için belki de bu noktada gelişmiştir. Hem utangaç olarak tanımlarım kendimi ama her zaman bunun üstüne de gitmişimdir. Bir noktada kendime hedefler koyup, hayaller koyup, lisede mesela karikatür çizip bunun için bir sürü yerle görüşmüş. İşte yerel bir gazetede karikatürleri yayınlanan birisiydim. 17 yaşında düz liseden mezun olup İstanbul'a geldim. Mesela en büyük eğitimimi üniversite eğitimimden ziyade o 17-18 yaşında İstanbul'da zorlanmama bağlarım. Bunlar o sosyal becerileri, problem çözme becerilerini ve insanların gerçekten neyi umursadığını anlamama yardımcı oldu diyebiliyorum.
0: Ama ta o zamanlara kadar giden bir senin kamera alma hikayen de var ya, değil mi? Evet, o yolculukta yani o ilk adımlar da o yaştan geliyor yani.
3: Ya bu kamera, ekipman, bazen diyorum çok seviyorum, bazen de tuzağım oluyor benim yani. Geçenlerde mesela bir videoda anlattım kendimizden kaçınma yöntemlerim. Şimdi bir sürü kafamda yeni video çekme fikri var. Bir sürü konuda, bir sürü formatta. Ben oturuyorum, 3 gün boyunca mikrofon videoları izliyorum. Işıklandırma videoları izliyorum.
0: İşte yeni kaybı gibi olabilir.
3: Yeni kameraları şey yapıyorum. Kameralar alıyorum. Yeni teknolojik aparatlar alıyorum yani. Ama video var mı? Yok. Sanki bu şeylerle oyalanırken video çekmiş gibi hissediyorum. Çok güzel. Kendimi kandırıyorum.

0: dedim yani. Evet. Ama seviyorum. Kendi videolarımı YouTube'a yüklediğimi çoğunlukla kendim editliyorum. Hani destek olan arkadaşlarımız var ama keyifli bir nokta. Aslında en önemli şey hem bir sahada çalışıyor olmak, danışanların tecrübesi, hem bir yandan sokağın içinde olmak, bir devlet okulunda tabii mezun olmak, gerçek dertlere şahit olmak, bunu birazcık farklı bakmama yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Tabii çok mütevazı söylüyorsun. O yaptığın şeyleri maksimum yüksek verimlilikle yapıyorsun. Belki de o videoları izleyip de en iyi hallerini öğrendiğin için oluyordur. Ben de biri gelip işte yeni bir psikoloji mezunu falan, ya ben video çekmek istiyorum, YouTube'a koymak istiyorum, nasıl bir yol izleyeyim dediğinde, kusura bakma diyorum ki yapıldı. Beyamı da izle, orada konular var. Hangisi ne kadar izlenmiş, bak oradan ya başla.
0: Öyle bak, bu konuda mütevazı davranamayacağım. Benim çok izlenmiş videoları, hatta birisini gördüm ben. Evet. Benim bir TEDx konuşmasını muhtemelen deşifre etmiş ve prompterdan birebir kelimeleriyle okuyor. Yani ya ama herkesin kendi fikri, kendi bakış açısı tabii çok önemli. Yani ben sonuçta sıfırdan bir kuram icat etmedim. Tabii mümkün mertebe var olan bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, geçtalt, işte psikanaliz öğrendiklerimizi herkesin anlayabileceği bir sohbet dilinde aktarmaya çalışıyorum. Yani üslup aslında yaşanmışlığını katarsan hayatta bir temas kurabiliyorsun insanlara. Yoksa çoğu psikolog az çok birbirine benzer öz şeyleri anlatıyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ellerine sağlık diyelim ama yani yine de işte bazı şeyleri istikrarlı sürdürebiliyor olmak da benim için en değerlisi.
0: Neydi bir söz var ya, istikrarlı hayal hakikattir diye şarkısı var değil mi?
1: Vallahi süper, aynen öyle işte. O yani sen şimdi tabii ki popülerlik insana bazen tuzak. Sen o popülerlikle yıllarını geçiriyorsan şayet, o zaman tuzak olmuyor. Hı hı. O zaman onun olgunluğu oluyor. O yüzden çok seviyoruz, bizim camiada iyi ki varsın yani. Cem hocam, şimdi senin hikayende biraz farklı bir hikaye. Çünkü yani belki binlerce insana eğitim verdin denebilir değil mi?
2: Kesinlikle. Yani 5000'den
1: fazla insana eğitim verdin ve eğitim verdiğin insanlar farklı meslek gruplarından. Yani kadın doğumcular da var, psikologlar var, diyetisyenler gelir, ürologlar gelir. Yani birçok mesleki grubuna sen belli mesleki beceriler kazan ve bunlar onlar tarafından hayatlarında kullanıldı. Yani dolayısıyla 5000 kişi üzerinden belki 300 bin kişiye ulaştın. Tıbbi manada, sağlık açısından. Şimdi o da bir tabii ki sizin bir marka olmanızı sağlıyor ve o markayla da şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim, doğru hatırlıyorsam 13. Uluslararası Kongre'yi CİSEF gerçekleştirecek bu yıl Antalya'da. Şimdi şöyle bir Cem Keçe'nin hikayesine baktığında hocam, sen neyi doğru yaptığını görüyorsun ya da niye Cem Keçe bunu yapabildi, yani niye ben yapamadım?
2: Yok hocam, mütevazilik ama sen de çok başarılısın. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Ben hocam da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Benim örnek aldığım hem süpervizyon hocam olan, hem mentorum olan, hem de dostum olan, abim olan bir insan var. Adı Vamık Volkan. Vamık Volkan bir numaradır. Ve ben de bir numarayla çalışmış olmanın yarattığı bir lükse ve zenginliğe sahibim. Evet. O çok değerli. Vamık Hoca beni seçmedi ama ben onu seçtim. Bir şekilde de bir bağ kurduk. Ve onun söylediği bir şey vardı. Oğlum, işini seviyorsan başarın sonuç olarak gelir. Ama işini seviyorsan sorumluluklarını yerine getir, mütevazi ol ve en önemlisi kurt olduğunu unutma. Kurt her işini kendi yapar.
1: Evet.
2: Ve kurt olmanın en önemli kuralı lider olmaktır. Kurt olmanın en önemli şeyi, özelliği adaletli olmaktır. Ve senin adın Cem dedi. Cem bir araya getiren, derleyen, toparlayan demektir. Sen insanları bir araya getireceksin. Ve unutma dedi, şöyle bir kase göster. Bak, bu senin beynin dedi. Bunu boşalt ki yenileri gelsin. Güzel. O yüzden paylaş ki o bilgi senin efendin olmasın. Ben şunu yakaladım. Gerçekten belli bir kibire ulaşıyor insanoğlu. Çünkü ben Türkiye'de pek çok insanın bilmediği şeyleri keşfetmiş, bulmuş bir insanım. Evet. Ben mesela taklitçi değilim. Kendi özgün kuramlarımı yapmış psikoloji alanında. Bu anlamda da kendine bir anlamda anlam katmış bir insanım. Hı hı. Ama şunu fark ettim. O bilgiyi paylaşmadığında kölesi oluyorsun ve bir noktadan sonra öyle bir kibirleniyorsun ki farkına bile varamıyorsun. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben her ne biliyorsam, basit, zor, hiç kimsenin bilmediği her şeyi paylaşıyorum. Paylaştıkça şöyle bir güzellik oluyor. Yenisi geliyor.
1: Tabii. Doğru.
2: Ve daha yeni bilgilerle dolabiliyorum. O yüzden doldur boşalt benim hayatımın sırrı.
1: Çok güzel. Orada ama mesela

0: zihnini doğru bilgiye açabilmekte ama önemli. Çok fazla şeyler geziyor ortalıkta. Senin zihninde yer etmeye çalışacak, çok da işine yaramayacak fikirler, düşünceler de ortalıkta gezerken sen doğru yere açabiliyorsun muhtemelen. O da kritik bir
1: onun
0: şey.
1: Onun sırrı da şu. Ben mesela eğitimlerimde ilk gün şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum, benim söylediğim her şeyi sorgulayın.
0: Tabii doğru. Çok güzel. Çok
1: çürütmeye önemli. Çalışın. Çürütürseniz diyorum, bana çok büyük bir hediye vermiş olursunuz. Size bir eğitim hediye yaparım, kitap imzalarım.
0: Çok güzel.
1: Ve bir ömür boyu şükran duyarım. Ama çürütemiyorsanız benim fikirlerimi, o artık benim değil, sizindir. Sorgulanmış bir fikir artık size ait.
0: Artık onu taşıyabilirsin.
1: Taşıyabilirsin zihnine. Ben de hayatım boyunca hiçbir şeye inanmadım. Her şeyi sorguladım. Çürütebildiklerimden uzaklaştım. Çürütemediklerim de artık benim fikrim oldu. O yüzden ben çok fazla dataya maruz kalıyorum. Ama o datalar arasında hep sorgulayıcı bir zihnim var. Çünkü hani filozofların bir sözü vardır ya, sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır diye. Evet. Ben de sorgulanmamış bir bilgi ne olursa olsun gerçek değildir. Bizim efendimiz olur ve bizi köleleştirir. Ben bu zihinde bakıyorum. O yüzden her şeyi sorgulayın. Şu an bu programda Şakiroğlu'nun da, Beyhan Budak'ın da söylediği her şeyi, benim de söyleyeyim, lütfen her şeyi sorgulayın. Evet. Çürütemezseniz sizin fikriniz. Çürütürseniz de lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın. Bize de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Biz de size kitap imzalar göndeririz, evet, değil mi Beyhan Hocam?
0: Çok güzel. Siz kitap imzalayıp göndermek için çok daha iyi bir yöntem söylediniz. Ben maç skorunu doğru tahmin ederdim. Düşünmüştüm, bu daha iyi fikir. Bu arada maç skorlarınızı alacağım. Sevgili izleyenler, geçen Türkiye-Avustralya maçının skorunu tahmin edin. Size konuklarımızın kitaplarını göndeririz falan diye düşündük ama 167 tane tahmin geldi benim Instagram hesabıma. Hiç kimse bilemedi şimdi maçın skorunu. O yüzden gerçekten izleyenler futbolda hakim bir grup. Düşün, 200 kişiden bir kişi bilemez mi ya? Neyse, bugün yine yapacağız aynı şey. İkinci bölüm başlarken hocalarıma da soracağım. Bu maçın skoru ne olur diye. Maçta işte zaten 6-7 saat sonra başlayacak. Peki Beyhan Hocam, hemen dönüyorum. Bugün burada şimdi senin kitaplarını ben ne kadar incelikle yazdığını biliyorum. Böyle ne kadar önem verdiğini de biliyorum. Şimdi kitaplar artık yapay zekalar tarafından falan hızlıca yazılabilir. Çok riskli. Ama sen kamplar yaparsın. Kitap kampları. Kapanıp tıkır tıkır tıkır tam odaklı. Birkaç kampına geldim. Seni rahatsız etmek için sadece. Olmadı.
2: Fethiye'dekine geldim.
0: Fethiye'dekine geldim. Bir kahve içelim, gönderdi bizi.
2: Ya Adana'da yemiştik ya.
0: Aynen bir şeyler de vardı.
1: Fethiye'de Adana inerdi.
0: Onu gönderdik şu hareketler.
2: En yakında o vardı. O vardı.
0: Bu kitap şimdi efendim bizim Beyhan Budak'ın fırınından yeni çıktı. Bize az önce bahsettiğim hayatın ağırlığına hafifletici düşünceler ya da çözümler öneriyor. Bence inanılmaz iyi bir başlık. Tükenme dediğimiz hikaye ne yazık ki özellikle iş dünyasında çok fazla yaşanıyor. İlişkilerde çok yaşanıyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kitaptan biraz bahsedelim mi? En son senin kitaptan sonra gelmiştim ve 1,5 saat sonra şey demiştim. Ya bütününü anlattı, kitabı sorma artık. En son hocam çok konuşuluyordu bu prenses erkekler hikayesi.
1: Evet, evet.
0: Beyan da onu çok güzel, müthiş bir dille yazmıştı. En son o noktada demişti ki yeter artık anlattı, kitabı konuştu.
2: Biraz sürpriz kalmış. Spoiler oldu yani. Spoiler.
0: Evet, biraz da bundan bahsedelim.
2: Ya Mehmet Hocam, burada aslında şöyle bir şey var. Hani bir kuramdan ben hep kitaplarımı şöyle tarif ediyorum. Yani psikolojik açıdan bilgilenmek istiyorsanız, psikolojik bir şey öğrenmek istiyorsanız benim kitaplarım doğru adres değil. Hmm. Yani ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Kendim de aslında kendi içinde bazı şeyleri çözmeye çalışan, hayattaki sıkıntılarımı, alınganlıklarımı, canımı sıkan olayları bir şekilde üzerine çalışan, kendi üzerinde çalışan bir insanım. Hmm. Burada diğer kitaplarımda olduğu gibi aslında bir seans gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi. Yani öyle bir amaçla hayatta bir noktada zorlandığını düşünen, tükenen herkes için belki bir soluklanma, bir nefes arası olacaktır diye çok düşünüyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak burada şöyle bir yöntemi izledim. Ben uzun yıllardır 3-4 senedir gün içerisinde canım bir şeye sıkılmışsa, modum düşmüşse, moralim bozulmuşsa telefonumun notlar uygulamasını açıyorum. Diyorum ki Beyhan, kendine terapiye gelmiş olsaydın, böyle bir durumda dışarıdan bir bakış açısıyla kendine ne söylerdin? Nasıl yardımcı olurdun? Böyle bir danışanın olsaydı ve böyle bir durumda hani sanki içimde iki kişi varmış da birisi böyle yukarıdan daha bilge bir taraf, birisi de böyle hayatın içinde zorlanan taraf, o ona öğüt veriyormuş gibi.
0: Çok güzel.
2: Öyle bir noktada o notlarımı sonrasında denemeler haline getirdim ve bunlar genelde biz hep şey düşünüyoruz. Hayatta bizi dağlar zorluyor. Sanki dağlar önümüze engel çıkıyormuş gibi ama genelde biz eşiklere takılıyoruz. Dağlar zannederiz ama doğru. Küçük eşikler bizim düşmemize sebep olur. Ben de o küçük eşiklerden, gün içerisinde adını koyamadığımız rahatsızlıklardan, o anlık geçen mesela vasiyet yazmak üzerine denilen bir şey var. Bir gün aklıma geldi ve dedim artık 40 yaşındasın Beyhan. Vasiyet yazma arzusu geldi. Yani dedim çıksam araba çarpsa bir şey olsa ölsem ne olacak? Kimseye bir şey söylemedim ben bugüne kadar benden sonrasına dair. Oturdum ben bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım ama.
0: Tuna şimdi hareketlendi.
2: Ben dedim yarın bir gün kalemlerim işte değerli koleksiyonunu yaptığım bazı şeyler olunca dedim gelin damat satar bunları dedim. Dedim sakın dedim sakın dedim satmıyorsunuz. Her bir üstüne kazıyacağım beyanlar diye yani. O yüzden baştan sakın kalemimi vermeyin, şunu vermeyin ondan sonra. Ya küçük böyle hayata dair aslında o anlık
0: motoru verebilirsiniz abi. Ben...
2: Motor da vermişsinler. malım değerli. Ama şey benim için arzu nesneleri var ya. Arzu nesneleri mi değerlidir? Yoksa tabii onun haricinde tabii bir evdir, arabadır işte. Değil, yani yüzlerce evden birini satabilirler. Cem Yılmaz gibi o diyor ya.
0: Bu arada yani
1: hocam kendisi... para sayma makinen de var değil mi?
0: Ama bu arada ne scooter'la geldik programa. Evet. Kendisi. Ayakta geldi yani.
2: Elektrikli scooter'la.
0: Elektrikli scooter'la geldi. Ha, pardon, elektrikli.
2: Scooter deyince motosiklet zannediyor. Minik böyle.
0: Yani. Çok ama bence çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya açısından da iyi bir şey.
2: Yani keyifli. Ben oyun oynamayı seviyorum. Yani. Oyuncaklı işleri seviyorum yani.
0: Tamam şeye dönelim. Bu arada bir anda şey konudan çıktı oldu ama. Kitapta vasiyet.
2: O da var en sonunda. Mehmet Şakiroğlu da bir not var.
1: Yoksa da ikinci baskı bekleteceğiz hocam.
0: Bence artık meşhur olacak yani. Ben de merak ettim vallahi.
2: Ya burada daha çok mesela bir kendi içimizde. İçimiz hep biraz kalabalıktan başlıyor. Yani aslında içimizdeki şeyler, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, sınır koymalarımız, diğer insanların bizim canımızı sıkması, kendi içindeki hayal kırıklıklarımız, işte gün içindeki duvara toslamalarımız. O kadar küçük küçük şeyler var ki yani. Yaklaşık 61 tane başlık olması lazım. 61 başlığı böyle dediğim gibi kendi farkındalığım, kendi üzerimden anlatmaya gayret ettim.
0: İçimiz hep biraz kalabalık diye. Şimdi şeyde de bahsettik. Sen kalabalığa biraz kalabalığı yani insanların yalnızlığının problemli olduğunu düşünüyorsun. Oradaki başlangıçta da burada olduğunu görmüş
2: şey yaptım. Ya hocam ama şimdi şey değil mi? Bak bana diyorlar ki bazen şimdi beni izlemeyen geçen birisi YouTube'da yorum yazmış. Bugüne kadar hep YouTube önerdi ama hiç seni dinlemedim. Aa aslında güzel şeyler anlatıyormuşsun diye. Mesela geç ben ya ama kaç senedir? 13-14 senedir. Yani. Tabii belki senin 10 sene önce Kuşadası'nda rüzgarlı bir anda
0: evet.
2: Videomuz var.
0: Var video.
2: 100 bin izlendi yani. Hep anlatmaya çalışıyorum. Nereye bağlayacaktım yani? Hani burada nerede?
0: Hayır, burada bir kişi yalnızlıktan.
2: Yalnızlıktan. Şimdi sosyal medyada hep şey var ya, böyle şiirsel ifadeler, böyle arkaya müzik koyuyorsun ve insanların hoşuna gidecek şeyler çok kolay. Sen çok iyisin ama seni çok üzmüşler. Sen harika bir insansın, diğer herkes narsist. Ondan sonra diğer insanları hayatından çıkarmalısın. Şimdi bunlar duyduğun zaman oh diyorsun ben iyiymişim, diğer herkes çok kötü. Şerefsiz
0: hepsi kötü
2: noktasına geliyor. Bu insana iyi gelmiyor. Yani o anda o gazı veriyorsun da çok bencilleştiren bir yaklaşım. Evet. Ben orada o dönem
0: insanlar.
2: Mesela konuştuğumuzda şey çok popüler. İşte böyle kalabalık yalnızlıklardansa kaliteli yalnızlığı tercih ederim. Ya biliyorsun araştırmaları çok daha yakından takip ediyorsun. Yalnızlık konusu depresyonun en büyük yordayıcılarından
0: tabii
2: bir tanesi.
0: Ki,
2: eğer sen yalnızlaştırırsan onunla konuşma, bununla selam verme. Onu hayatından çıkar. Bunu
0: o zehirli, bu vampir, bu bilmem ne.
2: Öyle dedikten sonra evde oturursun. Şey diyorlar ya, 1+1 ev konforu. 1+1 ev demek ya da stüdyo, daire demek, depresyon demek. Hakikaten yani sosyal olmadığı müddetçe insan kalabalıkta olmak noktasında. Bak gorillerle ilgili bazı belgesellerde bir goril dışlandığı zaman çok hızlı bir şekilde hastalanıyor.
0: Ölüyor,
2: o klanında ölüyor yani.
0: Tabii izledim
2: ya,
0: geçenlerde goril belgeseli.
2: Biliyorsun en yakın akrabalarımızdan diyorlar ya. Kromozomla
0: benziyor hakikaten ama yani.
2: Benziyor ya sosyal. Davranışlar. Bizim için çok önemli. önemli. Evet. Şimdi sosyal medya klişelerinde, hele ki ben mesela Instagram'a hep söylüyorum, oraya koydukça kötü yola düşmüş gibi hissediyorum. Çünkü bir dakikayla, bir buçuk dakikayla, 30 saniyeyle ne anlatabilirsin ki? Ya uzun videolar, YouTube, podcast daha bu konuda uzun şeyler anlatmamıza fırsat tanıyor ama herkes bir doz alıp kendini haklı çıkarma peşinde. Tabii. Ben mesela şey de var kitapta, yine bir örnek. Işıldamak zorunda değilsin, parlamak zorunda değilsin. Virginia Woolf'un bir alıntısıyla başlıyor aslında. Hepimiz çok özel ve bu dünyaya iz bırakmaya gelmişiz gibi bir şey var. Ya öyle bir şey yok aslında. Yani dünyada yaşayan insanların belki bin

0: Tamir Tanpınar olmak zorunda değil. Hayat basit aslında. Biraz kendimizi ışıldamak zorundasın, parlamak zorundasın. Hayır, bazı günler çok kötü hissedersin. Kimseyi görmek istemezsin. Bazen insanlardan kaçmak istersin. Bazen sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri yaparsın. Yani biraz biz kendimizi sosyal medyayla beraber çok pohpohladık.
1: Hocam tabii parlatıcı satanlar parlaman gerekiyor diyor biraz da. Yani çünkü oralarda sektörler var. Sana iyi hissettirecek sektörler. Özelsin, biriciksin, yalnızlıksın, teksin falan üzerinden değerlisin, çok değerlisin. Bunlar üzerinden gittiğinde o parlatıcı sattığı için parlamak zorundasın diyor. Oysa ki dünyanın bizden beklediği şey dediğin gibi o basit rolü oynayıp kendi içimizde doğru izi bırakabilmek. Dünyayı izi bırakmaktan
0: ziyade. Hocam şimdi well-being diyorlar ya, şirketlerle çalışıyorum. Çok da güzel, keyifli işler de yapıyoruz ya. Ama bazen ben çenemi tutamıyorum. Bir şirkette online toplantı yapıyoruz öncesinde. Ya dedim, kapitalist insanlarsınız dedim. İnsanların dedim psikolojisini bozuyorsunuz. Sonra durmadan da psikolog çağırıyorsunuz. Bir kere çalışıp bir daha çalışamadım.
1: Tabii sondur o. Sondur. Şimdi insanlar kendi psikolojisini bozuyor. Kendisi de acaba toparlayabilir mi? Şimdi en iyi terapistim ben kitabı Cem Hoca'nın aslında bu konuda belki yazılmış önemli kendine yardım kitaplarından da bir tanesi. Yani sonuçta bir terapiste gidiyorsan biraz da sorunlarını çözmekte zorlandığın için gidiyorsun. Acaba sorunlarını kendin çözebilir miydin? Evet. Hocam ne anlatıyor burada Cem Keçe? Ne diyor?
2: Şimdi tabii bu kitabın başlığını görünce bazı insanlar en iyi terapistim ben deyince benim kibirlendiğimi ve narsistik bir başlık attığımı zannettiler. Yani
0: Türkiye'nin en iyi
2: benim kastettiğim. Ben onu kastetmedim.
1: En iyi terapist Cem Keçe diye bir şey.
2: Benim orada kastettiğim şey, tabii ki dünyanın en iyi terapistine de gitseniz, en iyi terapi ekolüyle de terapi alsanız, o bir aracı, o bir vesile oluyor. Doğru. Ama en iyi terapistim ben derken kendimizi ortaya koyabilmek önemli. Çünkü insanlar terapistlere geldiklerinde iki aşamadan geçiyorlar. Bunlardan birincisi farkındalık aşaması, ki çok acı verici bir aşama. İkincisi o farkındalıklarla birlikte ulaştıkları içgörü. O içgörüye ulaşana kadar pek çok danışan zaten terapiden kopuyor. Ama ben derken neyi kastediyoruz? Şimdi çocukluk travmalarımızla ortaya çıkmış olan bir çocuk ben var. Aile mirasları ve ebeveynlerimizle ve toplumun değer yargılarıyla ortaya çıkmış olan bir ebeveyn ben var. Bu güzel. İkisinin yarattığı büyük bir kaosla ne yapacağını bilemeyen, savrulan yetişkin bir ben var. İşte benim burada kastettiğim ben, yetişkin ben. Çünkü ben buna akıl diyorum, mantık diyorum, yetişkin parça diyorum. Mesela insanlar evlenmeden önce gerçek benlikleriyle, yani yetişkin benlikleriyle, terapide onları iyileştirecek olan benlikleriyle ilişki kuruyorlar. Gerçek Ayşe, gerçek Fatma, gerçek Ahmet oluyorlar. Ve o ilişkileri çok güzel yürütüyorlar. O yüzden ben şuna katılmıyorum. İşte evlenmeden önceki halimiz pembe gözlüklerdi. Hayır, gerçek olan sendin. Ailenin, toplumun değer yargılarından bağımsız kendini ortaya koymuş bir varlıktı. Evet, sonra ne oluyor? İmzayı attığın andan itibaren içine yüklü olan programlar sen istemesen de aktifleşiyor. Bir anda kendini annene benzetiyorsun, bir anda kendini babana benzetiyorsun, bir anda çocukluk yaralarındaki bir figüre dönüşüyorsun. Karşı tarafı o figürün karşısındaki figür haline getiriyorsun. Mesela terk eden bir anne varsa, terk edilen bir çocuk varsa, senin travman buysa, eşini terk eden bir anne motifine dönüştürüp sürekli beni terk edecek paranoyasıyla onu bunaltıyorsun. Ya da o seni terk etmiyorsa sen onu terk edecek koşullar yaratıyorsun ve terk edilmiş bir çocuğun hırçınlığıyla, öfkesiyle, acısıyla eşine eziyet ediyorsun.
1: İlişkiyi de bozuyorsun.
2: Evet, ilişkiyi de bozuyorsun ve diyorsun ki yani ben ne yaptım? İşte en iyi terapistim ben, insanlara öyküleriyle, vaka öyküleriyle bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir kopya olarak doğmadın. Özgün ve orijinal ve muhteşem bir varlık olarak doğdun. Fakat ailen, aile mirasların, çocukluk yaşantıların seni köleleştirdi, kopyalaştırdı. Ergenlikten çıktığın andan itibaren o yetişkin olduğun o dönemde bir nefes aldın. Kendini keşfetmeye başladın ve o dönemde yaşadığın arkadaşlıkları, dostlar bana sorarsanız çok doğru şeyler. Ama evlenmeyle birlikte her şey değişiyor. Ve bana terapiye gelen
1: insan... toplumsallaşma sürecinin getirdiği belli kurumsal yapılar,
2: evet,
1: benim içimdeki özerk yapıyı daha bana öğretilen bir tarafa çekiyor.
2: Bunun sebebi de ne?
1: Güzel bir yorum.
2: Bunun sebebi de şu, bizim aile yapılanmamız hastalıklı. Ne demek hastalıklı? Anneler, babalar çocuklarına borçludur. Bir ömür boyu borçludur. çocuklar da bir ömür boyu alacaklıdır. Ben mesela şu anda iki insanın oğluyum. İki kız

0: bazında babasıyım. Hmm. Anne ve babama borçlu değilim, çocuklarıma borçluyum. Hmm. Onlardan alacağım, çocuklarıma vereceğim. Ama ben çocuklarımdan ziyade anne babama borçlu ve suçlu hissettiğimde kendimi onlara benzemeye başladığımda çocuklarımdan çalıyorum. Onları da hasta ediyorum. En kötüsü hayatı paylaştığım partnerimle alışverişlerimde adil ve dengeli olamıyorum. İşte o evlenmenin böyle bir şeyi var. Evlenme regresyonu beraberinde getirir. Hani bizi dinleyenler için teknik bir kelime ama regresyon çocuklaşma demek. Hmm. Mesela askere gitmiş biri, doktor da olsa, avukat da olsa o ortamda bir anda çocuk gibi olur.
1: Evet, tabii.
0: Kadınlar mesela bir araya geldiklerinde hamamda çocuklaşırlar. Buna regresyon denir. Evet. Basit bir şekilde anlasınlar diye söylüyorum. Hı-hı. Ama evlilik regresyonu beraberinde getiriyor. Hmm. Çocukluk travmalarımızdaki yaralarımızı kanatacağımız bir arenaya dönüşüyor. O yüzden bilinçli evlilik ve bilinç dışı evlilik de iki kavram var. Hmm. Ya biz o yaraları onaracağız ve gerçekten bilinçli bir evlilikle gerçek yetişkin eril ve dişil yönlerimizle bir ilişki yaşayacağız ve mutlu olacağız ya da ailelerimizin kötü bir kopyası olacağız. En iyi terapistim benim vaat ettiği şu, bana kopya olarak geldin, orijinal, özgün, otantik bir ben olarak, evet, gerçek yetişkin bir birey olarak bu odadan çıkmayı ben sana vaat ediyorum.
1: Çok varoluşçu bir söylem bu.
0: Ama bu sancılı olacak. Çünkü niye? Neden bazı aptallıkları yaptığını fark ettiğinde, onlardaki sorumluluklarını fark ettiğinde, onun arkasındaki travmayı fark etti, bu sana çok acı verecek. O acı da yanında olacağım, sana eşlik edeceğim. Ama o acılar bir gün bitecek. Nasıl ki doğum sancıları sonrasında insanlar bir bebeğe kavuşuyorlar ve her şey çok güzel oluyor. Nasıl ki büyük bir fırtınadan sonra güneş tekrar doğuyor. İşte farkındalıkların acı verici tarlasından geçtikten sonra ben size içgörüyü müjdeliyorum diyorum. O süreye kadar size eşlik edeceğim ama ben her zaman yetişkin beyninizin taraftarı olacağım. Çocuk beyninizin ve ebeveyn beyninizin de karşısında olacağım.
1: Peki hocam, insan dışındaki diğer türlerin de muhteşem olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sadece orada bir şey, bir size görüşünüz çok beni etkiliyor. Fakat sadece insan bu kurumlara maruz kalmadan önce gerçekten muhteşem mi? Ondan emin olamıyorum sadece. Yani doğumdan gelen hazır o biyolojik ve materyal o kadar iyi mi? Onu tam bilemiyorum. Diğer türlerin de böyle bir hayranlığınız oluyor mu? Mesela Beyhan Hoca bir örnek verdi. Doğadaki orangutandan. Ya da işte bakıyoruz, doğada insan yoksa bir düzen var. Sağlıklı işliyor. Dünya yok olmuyor ve bir şekilde bir düzen kurulmuş. Oradaki akış içinde bunu söylüyor musunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, hatta bir tane örnek vereceğim. Biraz komik olacak ama bizi dinleyen erkekler ve kadınlar bunu çok uyarlayacaklar. Gerçekten doğan bir bebeğin muhteşemliğiyle doğadaki hayvanların muhteşemliği de birbiriyle aynı. Ama tek farkı ne biliyor musunuz? Hayvanlar mesela maymunlar muzların hepsi benim olsun diye biriktirmiyorlar. Evet, muzunu yiyip arkasına bakıyor. Çiftleşip neslinin devamını sürdürüyor. Ve o da bir muhteşem bir şey ama biz insanlar kibir, sahiplenme arzusuyla çok farklı bir yere gidiyoruz. Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir tane dişi goril var. Hı-hı. Hormonlarından dolayı bir kızışmışlığı var. Ve iki tane de erkek goril var.
1: Evet.
0: Bu iki erkek goril o dişiyi fark ediyor. Hı-hı. Tabii doğal olarak ne yapacaklar?
1: Kavga edecekler.
0: Kavga edecekler. İşte erkeğin birinci modu savaşan moddur.
1: Evet.
0: Savaşacaklar.
1: Evet, tabii.
0: Savaştıktan sonra savaşı kazanan goril, hı-hı, gidiyor ikinci dişiyle üreyim, birlikte oluyor. Hı-hı. Bu içgüdüsel bir şey.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi belgesel burada bitti ama ben oturdum dedim ki bu belgeselin en önemli kısmını birazdan gösterecekler. Bekledim, gösterdiler. Aa. Diğer goril ne yapıyor diye baktım.
1: Aa.
0: Hani savaşı kaybeden goril bence asıl önemli olan.
1: O yaşlanıyor
0: goril
1: bir anda hızlıca.
0: Neden biliyor musunuz? Her savaşı kazanamayacağımızı biliyorum şu hayatta. Hmm. Ama öbür goril ne yapıyor bakın. Ne yaptı biliyor musunuz? Arkasını döndü, muzunu yedi.
1: Ha, devam etti hayata.
0: Hayat devam etti.
1: Biz
0: i̇şte,
1: orada yıkılıyoruz.
0: Bu o kadar güzel bir şey ki. Bazı savaşlar vardır. Düşünürüz, kazanırız, kaybederiz. Hiç önemli değil. Dersimizi alırız ama geçmişi umursamadan artık önümüze bakmamız gerekir. Çünkü geçmiş asla değiştiremeyeceğimiz bir şey.
1: Bu oldu artık.
0: Geçmişi olduğu gibi kabul edip dersimizi alıp önümüze bakmamız lazım. İşte o goril var ya, pek çok insandan akıllı davranıyor.
1: Tabii.
0: Neden? Çünkü erkek o savaşan modu yaşayabilir. Savaştı, kazanamadı, umursamayaz moda geçebilir. Evet. Ama üçüncü bir mod daha var. İşte o çok tehlikeli. Buna dişil mod diyorum. Kurup kurulan mod. Ve bizi hasta kurup eden kurulan mod bu. Ben en iyi terapistim. Ben de kurup kurulan moddan çıkartıyorum insanları.
1: Akışa geçiyorlar.
0: Evet. Ya savaş, mücadele et. Problem varsa çözemiyorsan geride
1: dön
0: bırak.
1: Dön muzunu ye.

0: Evet, bu kadar basit. Çünkü o muzu yeme sahnesi o kadar doğal ki. Ve onu oradan numara bitti. Olarak yapmıyor.
1: Tabii canım.
0: Gerçekten keyfini alıyor. Evet. Sonra da ağaçlardan ağaçlara koşuyor.
1: Ve üremesi için tekrar bir fırsat çıkacaktır.
0: Ve bu mesela doğal bir şey. Bir i̇şte bizim doğalımız da bu. Evet, ama o çocuk modu, çocukken istenmeme, reddedilme modu, o yapmalısın, etmelisin şeklindeki evet. aşırı baskıcı ebeveyn modları ne yapıyor? Bizi kurup kurulan moda sokuyor ve güzel. O modda bizi hasta ediyor.
1: Çok güzel, kurup kurulan mod. Peki bu kurup kurulan mod aslında insanların baş edebilecekleri gündelik problemleri uzatıp büyütüp kendine yaşam boyu belki sıkıntı çıkarabilmeleri. Bu dağlar değil de eşikler dediniz hocam az önce. Hı hı. Yani biz hayattaki dertlerimiz büyük depremler, büyük trafik kazaları, savaşlar görüyoruz ama oysa ki eşikleri geçemiyoruz. Bu eşiklere örnek verebilir miyiz? Bir eşikleri anlamamız mümkün mü önce? Mesela nasıl şeyler? Mesela bir trafiğin yoğun olması mı, iş yükünden rahatsız olmak mı, çorabın kaçması mı, telefonun şarjının bitmesi mi? Bu tür şeyler mi yoksa daha bir...
2: Çorabının kaçmasına takıldı mı?
1: Ya. Takıldı.
2: Birçok şey var aslında. Mesela hani konuyla alakalı olarak kurup kurulanda hormonlu adalet refleksi dediğimiz bir şey var. Bir gün bir restoranda otururken bir arkadaşımla beraber garson azıcık gecikti. Hani belki de orada haklıydı arkadaşımın tepkisi sonrasında. Bir kısmı ilk kıvılcım noktası.
1: Evet. Ve tabağı fırlatma noktası.
2: Geç geldi bizim servisimiz. Bizden sonra gelen kişi birazcık daha mesela önceden servis aldı. Garson ona birazcık daha sıcak yaklaştı. Bir yanımdaki arkadaş birden bağırmaya başladı. Yani bir kavga halinde nasıl bizi ihmal edersiniz, nasıl böyle davranırsınız, bir daha buraya gelmeyeceğim. Ya ben çok şaşırdım, bir dakika dedim. Hani bu kadar büyütecek ne var? Gerekirse ben bir de geriliyorum yanımda böyle birisi çok sinirlendiği zaman, anlamsız bir sinir olduğu zaman. Bu arada bu arkadaşım kötü bir insan değil. Gerçekten güvenebileceğiniz, çok doğru, düzgün, dürüst, sözünleri bir insan ve sonra konuşunca hep şeyi fark ettim. Çocukken çok hakkı yenmiş. Aile içinde çok söz verilmemiş, ezilmiş, hep böyle ikincil, üçüncül plana atılmış. Bazen hayat içerisinde çok ezildiğimiz zaman, çok sözümüz dinlenilmediği zaman bir karşı tepki geliştiriyoruz ve o anda minicik haksızlıklara bile aşırı tepkiler verme eğiliminde oluyoruz. Sırada birisi önümüze geçiyor, evet. onunla kavga ediyoruz ya da bir yerde işimiz aksıyor. Evet. Memur diyelim işimizi biraz yavaş yapıyor, sen benim vergimle çalışıyorsun İsyan. Diye ortalığı ayağa Doğru. kaldırıyoruz. Ama bu küçük savaşlar, kurmak, kurulmak, alınmak, bunun peşine düşmek aslında bizi gerçekten büyük bir savaşın içindeymiş gibi hissettiriyor. Evet. Yani o anda bedenin verdiği stres seviyesi, hormonal değişimler, işte o savaş kaç tepkisi, birçok şey sanki bir deprem yaşıyormuşçasına yakın bir seviyede stres yaşıyoruz. Ama orada gerçek bir dram, gerçek bir travmatik olay varken orada bizim yarattığımız bir olay var. Bunun gibi küçük bir olay mesela. Hı hı. Ya da bazen diğer insanların bize yaklaşımlarında herkesi o anda dostane yaklaştığını zannetmek. Bazen çocukluğumuzdan da getirdiğimiz şeylerimiz var. Ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyoruz ya her zaman. Konuştuğumuz şeyler ve etrafımızdaki insanlar bizim aynamız olmaya başlıyor. Ve sen bana nasıl bakıyorsan, Lacan'ın bir sözü sanırım, bizim var olduğumuzun kanıtı diğer insanlarla konuşmamızdır. Hani onunla kurduğumuz diyalogtur. Diğer insanlar bizim kim olduğumuzu belirler. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların bir katsayısı vardır ve o benim hakkımda ne söylüyorsa bir süre sonra o benim iç sesim olmaya başlıyor. Bunun gibi şeyler, ben ama bunu doğal zannediyorum. Sen durmadan bana müstehsi bir şekilde küçümseyici iltifat yapıyorsun diyelim. Aa Beyhan bu ceket de almışsın valla, parlak parlak giyiyorsun işte. Sen de valla işte boş olsam ben de senin gibi doktora yapardım. Ondan sonra spora da gidiyorsun işte, ne yapacak işte şımarıklık senin yaptığın gibi ama böyle övermiş gibi şeyi sokuyorsun, çeviriyorsun bıçağı ya. Şimdi ama ben diyorum ki işte Mehmet ne kadar iyi niyetli ama senin yanından ayrılıyorum. Göğsümün üstüne bir öküz oturuyor. Diyorum ki Mehmet ne yapıyor bana acaba?
1: Bu iyi mi kötü mü belli değil.
2: İyi mi? Ama ben seni iyi olarak kodladığım için hücre içeriye o şeyi alıyor, enerjiyi alıyor yani. Ve diyorum ki ben bu Mehmet'le alakalı değil, demek ki ben eksik, yetersiz, sıkıntılı bir insanım. Etrafımızdaki insanların bizi nasıl aynaladığı, bizi nasıl yönettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben bir tanesi senden ilhamla olmuş olabilir. Senden, çünkü senin bu huyunu çok seviyorum. Birisi bana sorduğu zaman, mesela küçük küçük aklıma geldikçe söylüyorum. Nasılsın Beyhan? Ya diyorum çok yorgunum, işte işler çok yoğun, uykusuzum. Sonra baktım bu söylediğim şey beni çok etkiliyor.
1: Sen kendine etkiliyor.
2: Kendi kendime telkin veriyorum. Ben seni ne zamandır tanıyorum? Belki 15 sene mi oldu yani? Tabii, 15 senedir tanışıyoruz. Ben sana tanıdığım günden bu yana ne zaman nasılsın abi desem

0: yapıyorsun desem çok iyiyim. Şükür. Her şey harika. Çok belki şükür. Arka planda
1: seni görünce mutlu oluyoruz o yüzden.
0: Kana ekmek mi doğruyor? Yani acılar çekiyorsun yani.
1: Adam sıkıntıdan bu kadar mutlu.
0: Ama çok iyiyim diyorsun. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Son 6 aydır biri bana bir şey sor, çok iyiyim diyorum.
1: Oh, tamam,
0: ama güzel. Otomatik içimdeki şey şuna dönüyor. Esnaflar şey der ya, adam bakmışsın işte para basıyor işte inanlar. Ya işte çorba kaynıyor işte ne yapacak? İş yok ya vesaire
1: borç
0: diye.
1: Borçlanmışsın diyor.
0: Ya o moda giriyorsun. Ya bunun gibi küçük şeyler aklıma geliyor. Mesela kendimize devamlı eksiği görmek, devamlı şikayet ediyor olmak. Mesela çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltmak. Hmm. Mesela sen benim hayatımda abimsin, arkadaşımsın, eşimsin. Hmm. Yani ve ben geliyorum tüm dertlerimi seninle konuşuyorum.
1: Of, of, of.
0: Ya şimdi eşler arasında da Cem Hocam daha çok şahit oluyordur. Yani bazen eş kötü değildir ama kadın ya da erkek tüm derdini aynı kişiye anlattığı zaman ilişki, iletişim bozulmaya başlıyor. Çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltma.
1: Ya da yani, şimdi bazılarında şöyle oluyor beyan. Çok özür diliyorum sözünü kesin. Yani bir tarafta parti var. Hiç davet edilmiyorsun. Hı hı. Ancak sıkıntı olduğunda
0: evet,
1: yanında.
0: Evet evet. Yani nerede cenaze, hasta ve beyan neredesin?
1: Orada.
0: Ya evet. Mesela bir de şey çok önemli. Bazen insanlar uzun süre seni aramaz, sormaz ondan sonra. Ve bir yerde hayatta ayağın bir yere takılır, toslarsın. Hemen o anda 2 yıldır aramayan bir şey. Kardeşim ne yapıyorsun? Bir sıkıntı varmış duydum diye mesela. Senin sıkıntından haz alan insanlar var
1: orada
0: yani.
1: Orada haz alıyor da olabilir.
0: Haz alıyor
1: tabii,
0: da olabilir. Mesela bak, böyle durumlarda etrafımızdaki insanlara küsmek değil. Ben küsmeye karşıyım ama en azından bir mesafeyi doğru konumlandırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisindeki o anlık şeyler bize biraz zorlayıcı olabiliyor ve birikiyor. Adını koymuyoruz. Çünkü adını koymadığımız için doğal olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve böyle olunca onları aslında bir deprem, bir travma olduğu zaman, bir taciz olduğu zaman insanın savaşı daha büyük ama yol belli. Ne yapman gereken, terapi alman gerekiyor, yardım alman gerekiyor. Bir sürü yapılması gereken şey var. Bunlar şey gibi küçük küçük aldığımız şeyler. Mesela telefonundaki ekran süren senin günlük 7-8 saatse farkına varmıyoruz ama zaman içerisinde dikkatin düşüyor, enerjin düşüyor, uykun bozuluyor. Ama fark etmiyorsun. Bununla onun alakalı olduğunu fark etmiyorsun. Evet. Çünkü bu gününün olağan bir parçasıymış gibi.
1: Çok
0: bunlar
1: doğru.
0: Hayatımızın olağan şüphelileri.
1: Doğru.
0: Olağan şüpheliler bu noktada karşımıza çıkınca biz onları zaten doğal olarak gördüğümüz için hiç onların üzerine düşünmüyoruz.
1: Şimdi Beyhan Budak diyor ki sevgili arkadaşlar ben anladığımı söyleyeyim ki Beyhan Budak çok dinleyen biri olduğum için iyi anlıyor. Şöyle şimdi senin hayatta çok büyük gördüğün dertler olabilir. Savaşlar, deprem, şunlar bunlar. Bunları zihninin harcadığın o büyük enerjinin bir kısmını şu telefonunla geçirdiğin mevzuyu olumlu hale getirmeye ya da eşinle ya da biri sana nasılsın dediğinde ettiğin laflara biraz daha önem vermeye ya da basit bir hayat sorunuyla karşılaştığında mesela bir trafiğe takıldığında o zihninden geçenleri biraz daha iyi yönettiğinde oraya ayırdığın zaman birazcığını bile buraya ayırsan hayatını çok daha iyi etkileyeceksin diyor. Çünkü mevzu ufak tefek şeyler çünkü onlara sürekli maruz kalıyorsun. Hı hı. Her gün maruz kalıyorsun. Şimdi bir ufak tefek şey var hocam. Ben şimdi bir devlet üniversitesinde çalıştım ve büyük bir klinik programımızda olduğu için çok fazla danışan hasta görüyoruz. Ve üniversite öğrencilerine de bir şey yapıyoruz ve çocuklar şundan çok şikayetçi. Tam biriyle tanışıyorum. Her şey çok iyi gidiyor ve bir anda kayboluyor. Biz ne adını koyabiliyoruz ilişkinin, ne kim olduğumu anlayabiliyorum, ne olduğu belirsiz. Bir ilişki belirsizliğinden insanlar muzdarip. Soruyu çok net soruyorum şimdi size. Yanlış anlamayın. Çıkma teklifi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi?
2: Şimdi biz gelsin deyince de gelmeyecek, gelmesin deyince de gelmemezlik olmayacak. Onu baştan koyalım. Çünkü her şeyin zamanın bir ruhu var. Hı-hı. Ama ben eski toprak diyelim artık kendime. 55 yaşındayım.
1: Maşallah.
2: Bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı. Çıkışta bir muhallebi yenirdi. Hı-hı. İşler yavaş ilerlerdi. Ama şimdi öyle değil. Çıkma teklifinin gelmesini isterim. Ben eski yani muhafazakarlık derken benim muhafazakarlık algım güzellikleri muhafaza etmektir.
1: Çok güzel.
2: Yoksa insanın ruhunu karartan, insanı baskı yapan hurafeleri ve hastalıkları muhafaza etmekten bahsetmiyorum. Ama ben bir ötekine değer veriyorsam, özen gösteriyorsam, onu sevdiğimi ya da onunla bir şeyler yaşamak istiyorsam ona karşı daha böyle bir çıkarak, teklif ederek bunu da bir ritüelle yaparak başlanmasını doğru buluyorum ve güzel buluyorum. Evet. Çünkü gerçek sevgiyle sahte sevgi arasındaki farkı görüyorum ben şu anda. İşte bu love bombing dedikleri işte bir anda hayatıma girdi, bir anda çıktı. Onlar gerçek sevgi değil.
1: Değil.
2: Gerçek sevgi kriterlerim var benim. Bir, dikkat. Mesela saçtaki küçücük bir şeyi fark edebiliyorsa dikkatli olmalı.
1: Hmm, okay.
2: Gerçek sevginin ikinci kriteri özen. Üçüncüsü takdir etmek. Dördüncüsü merhamet etmek. Hmm. Beşincisi kendisi olmakta özgürlük tanımak.
1: Oo, çok güzel şans.
2: Altıncısı empati yapmak. Hmm. Ve en güçlüsü de şefkat duygusunu her zaman canlı tutabilmek. Hmm. İşte bütün bunlar gerçek sevgi kriteri.
1: Evet.
2: E şimdi hızlı başlayan şeylerde bundan hiçbiri yok ki. Yok.
1: Hangi biri? Ne zaman olacak? Yani
2: özen yok, dikkat yok, merhamet yok, takdir yok, kendisi olmakta özgürlük tanımak yok. Öyle olduğu zaman hızlı başlıyor ve aradığımızı bulamıyoruz. Mesela Beyhan Hocam da çok video çekmiştir. Ben de çok çektim. Biz işte videoları 15 dakika çekerdik.
1: Evet.
2: Sonra 10'a düştük, 5'e çıktık. Şimdi 3'e kadar indi, 1'e kadar indi. Niye? İnsanların dopaminlerinde bir problem var. Hmm. Sürekli reels kaydırmak, TikTok'a bakmak çok fazla uyarıyla beraber insanların dikkati dağılıyor.
1: Süre azalıyor yani.
2: Azalıyor. O yüzden bir kadınla bir erkeğin tanışmasındaki o merak ve uyarılma seviyesi çok çabuk düşüyor. O yüzden
1: tabii,
2: çok yüksek başlıyor ve bitiyor.
1: Doğru.
2: Yani videoların kısalmasıyla birlikte insan ilişkileri de kısaldı. Videolardaki özensizlikle birlikte insan ilişkilerindeki özensizlik de başladı. Ama bence çıkma teklifi geri gelsin ve lütfen bunu çok özel bir şey yapalım. Ben çünkü kadın erkek ilişkilerini şöyle bakıyorum. Benim en kıymetli hazinem bedenim. Hı hı. Ruhum, zihnim. Bir hikayem var benim. Ben bu hikayeyi sana bir armağan olarak sunuyorum. Bu benim en kıymetli. Evet. Ve sen de bana bir armağan sunuyorsun. O da senin en kıymetli. Biz bu armağanın hakkını verelim. Bu armağana özenli olalım, dikkatli olalım. Bana mesela medya mensupları soruyorlar. Diyorlar ki hocam şimdi mutlu ilişkinin sırrı nedir? Çok fazla var ama nezaket diyorum. Çünkü nezaket gerçek sevgi kriterlerini barındırıyor.
1: Evet, o birçoğu var onun için.
2: Tabii ama dediğim gibi hızlı başlayandan bir şey olmuyor. Şimdi bana danışan diyor ki hocam diyor çok hızlı tanıştık, barda tanıştık. İşte beni şöyle yaptı, çok pahalı bir hediye aldı. Sabah beni işte bilmem nereye kahvaltı. Bu kadar hızlı başlayan her şey hızlı biter diyor.
1: Evet.
2: Ve sonra bir hafta sonra geliyor göz yaşları. Evet hocam haklı çıktınız.
1: Devam ben dedim,
2: ben haklı çıkmak istemiyorum. Ama Bir günde tanıştığım bir insanla yatağa gitmek. Buradan bakın ben hani muhafazakar bir profil çizmek istemiyorum. Hmm. Ama bir günde tanıştığım bir insanla en özelini paylaşabilirsen, yatağa giriyorsan ondan ne bekliyorsun?
1: Evet.
2: Bazı şeyler yavaş yavaş olur. Mesela bir kelebek bile kozasının içinde çırpınan bir yapıyla o kozayı delebilecek güce ulaştığında kelebek oluyor. Evet. İlişkilerde biraz kelebek misali sabırlı olmak lazım.
1: Peki ilişkilerde bu uzun evlilikler 50 yıl 60 yıl süren bunların da biraz insanı hapsettiğini düşünüyor musunuz bu manada?
2: Şöyle ben evliliklerin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum. Hı hı. Ben evliliklerin sevgiyi bitirdiğini düşünmüyorum. Evliliği nasıl yaşadığımıza göre bu değişebiliyor. Hı hı. Mesela bakın şimdi sayacağım 3 tane rol var. Annelik babalık rolü. Hı hı. Karı kocalık rolü. Sevgililik rolü. Eğer bir ilişki anne baba rollerinin egemenliğinde geçiyorsa o ilişki çöp olmaya mahkumdur. Hmm. Ha çöpünü atarsın evinde tutarsın o öyle bir şey. O çöptür.
1: Hmm. O boşanmaya hak eder yani.
2: Hak sonuçta. Eder ama boşanmayabiliyoruz çünkü pek çok sebep var yani. Sonuçta çöp, bazı insanlar çöpleri evinde tutuyor. Evet, çöp evler var. Atamıyor dışarıya.
1: Atamıyorsun işte o da bir
2: İki,
1: şey.
2: Karı kocalık rolleri. Bu egemense bir ilişki o da çöptür.
1: Hmm.
2: Ama bunlar biraz daha iyi çöplerdir. Atılmaz ama durur. Hmm. Ama sevgililik ruhu çok farklıdır.
1: Tabii.
2: O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Hmm. Ben de çiftlere diyorum ki muhtaç olduğunuz kudret, enerji, motivasyon ve mutlu evliliğin sırrı flört aşamanızda mevcuttur. Lütfen flörte geri dönün. Hmm. Çünkü oradaki erkek sendin. Gerçek yetişkin ben sendin. Oradaki kadın da sendin. Lütfen o kadınla erkek ne yapıyorsa onları hayatınıza monte edin diyorum. O zaman biz yeniden sevgili olabiliriz.
1: Daha iyi konuşuyor, daha iyi dinliyor, daha saygılı.
2: Adam diyor ki ben diyor.
1: Daha özen gösteriyor,
2: tabii,
1: daha empatik. Her şey var
2: diyor,
1: saydıklarınız.
2: Kılıma kıyafetime dikkat ederdim. Dişimi fırçalardım, parfümümü sıkardım, çiçekle giderdim. Kadın diyor ki ben günlerce hazırlanırdım. Bak buna özen diyorum.
1: Evet, özen.
2: Geldiği andan itibaren suratındaki en ufak bir şeyden dikkat ediyor. Canım bir şeye mi sıkkındı diyor. Ve empati yapıyor sürekli. Ben ne yaparsam mutlu olur. Şu anda ben ona ne yaparsam yüzü güler. Ve merhamet dolu. En ufak bir şeyde merhametini gösteriyor. Ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Bakın bu çok güzel bir şey. Mesela bir insanın bir insana verebileceği en güzel şey varlığınla seni kabul ediyorum. Olumlu, koşulsuz kabulle kabul ediyorum. İşin içinde de şehvet girdiği zaman, sevgi alışverişi, sevgililik rolüne giren o ilişki zaten çok kaliteli ve uzun bir ilişki.
1: Evet.
2: Ama sevgililik rolünü bilgisayardaki şeye bağlayacağım. Bir bilgisayarı ben kurduğum zaman mesela geri yükleme noktası oluşturuyorum hemen. Ona ben sevgililik noktası diyorum. Ama bilgisayara virüs bulaşıyor, şu oluyor, bu oluyor, bilgisayarda arıza çıkıyor. O bilgisayarı geri yükleme noktasına geri getirdiğinde mükemmel çalışıyor. Evet. Lütfen anne babalık rolünden çıkın. Anne babalık full time bir iş değildir, part time bir iştir. Karı kocalık full time bir iş değil, part time iştir. Ama sevgililik full time'dır.
1: İlişkini sahi şayet iyi bir şekilde sürdürmek istiyorsan
2: sevgililik alacaksın.
1: Zamanın sevgili ruhunu devam ettirmemiz lazım diyorsunuz, araya gitmek zorunda kalıyoruz.
2: Evet, çünkü
1: söyle hocam.
2: Çünkü onu da söyleyeyim, çünkü sen sevgili olmazsan yeni sevgili adayları var ki durum çok kötü.
1: Nasıl yani? Orada yani alternatifleri görebilir ki.
2: Ya artık şu telefonla her yerde sevgili bulmak.
1: Tamam,
2: çok...
1: alayım hocam adresi.
2: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen sahip çıkın. Çok kıymetli bir hazine bu.
1: Çok güzel söylediniz.
2: Bu hazinenizi lütfen tehlikeye atmayın. Yani ben şu telefonu, bu çok değerli bir yüzüğümü her yere bırakmam.
1: Çok doğru.
2: Ama işportajdan aldığımı her yere bırakırım. Birbirinize lütfen işportam yüzüğü muamelesi yapmayın.
1: Yapmayın. Şimdi çok güzel anlattın hocam. Şimdi bakın, sevgililik de aslında flört dediğimiz hikayedeki o incelik, önem, özen, takip ediyor olmak, o zamanın ruhu, kendine özen gösteriyor olman, empatik oluşun, bütün bunları esasen evlilik hayatı boyunca sürdürebiliriz diyor Cem Hoca. Ve bir sorun yaşadığınızda sizin orada bir yol haritanız var, orada neler yaptıklarınıza bakarsanız yol önünüzde açılacaktır. Çok güzel, basit, pratik bir öneri ama çok sağlam bir öneri. Kısa bir ara, Beyhan Budak, Cem Keçe bir saat daha bizlerle beraber. Programımız aynı keyifle gündelik olaylara böyle nefis cevaplarla devam edecek efendim. Az sonra buradayız. Buluşalım tekrar.

0: Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Rıza.
5: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahmara'da.

0: Efendim Beyan Budak tam karşımda, Cem Keçe hemen yanımda, harika bir stüdyo, nefis konular. Şimdi öyle bir soru var ki her güzel şeyi herkese anlatmayalım diyor kitap bir yerde. Evet. Biraz onu açabilir miyiz Beyan Hocam?
1: Ya bunu aslında en genel anlamıyla insanlar şu sebeple söylüyor. Mesela eğer ben güzel şeyleri anlatırsam etrafımdaki insanlar noktasında bir haset oluşabilir, nazar evet. değebilir ya da evet. belki onu engellemeye çalışırlar. Evet. Ben bu açıdan değil de şu açıdan bakıyorum. Mesela diyelim senin iki tane çocuğun var ve ben o anda çocuğum olmuyor. Hı-hı. Ve sen gelip devamlı çocuklarınla ilgili şeyleri okula başladı, işte şunu yap, şu kıyafeti aldık diye belki de çok doğal olarak hayatındaki güzel şeylerden bahsettiğinde ben o çocuğu olmayan insan olarak çok üzülebilirim yani. Hmm. Çok kıskanabilirim bu arada. Şey bu. Çok kıskanabilirim. Ya da mesela benim oğlum vardır, senin de oğlun vardır aynı yaşlarda ve senin oğlun sınavda çok başarılıdır. Güzel bir okulu kazanmıştır. Ben ona kendi çocuğuma özel dersler aldırmışımdır. Ama herkes o yolu yapamayabilir. Benim çocuğum başarısız olmuştur. Belki bir meslek lisesinde okumak. Ya bunu da söylemek istemiyorum aslında. Meslek lisesi kötü anlamda değil ama hani puan bazen düşük olabiliyor tabii ki, anlamında. Tabii ki. Daha istediği yer olmamıştır belki. Ve sen çocuğunun başarısını anlattığın zaman bir şekilde ben incinebilirim. Kalbim böyle bir kırılabilir o anda. Ve biz o anda ne yapıyoruz? Sen bunu anlatıyorsun ya, benim suratım düşüyor, moralim bozuluyor. Diyorsun ki vay be, vay be Beyhan kıskanç. Ama bu çok doğal. Yani kıskanmak tabii insanın doğasında olan bir şey var. Yani hayatta belki de şu an hayal ettiğimiz şeylere sahip olabiliriz ama bunda sadece çabamızın mı şeyi var? Karşılığı var. Şans, bazı şeylerin doğru zamanda denk gelmesi. Herkes için aynı noktada olmayabilir. O yüzden ben hayatımızdaki güzel şeyleri bundan olumsuz etkilenmeyecek insanlara anlatmak taraftarıyım. Yani güzel bir noktada bazen yaptığımız, mesela senle biz aynı şekilde yola çıkmışızdır. Lisede aynı okulda okumuşuzdur. Sen orada belki esnaflık yapıyorsundur Aydın'da. Ben işte belki büyük bir iş kurmuşumdur. Bir yerde zengin olmuşumdur. Seni o anda Aydın'a bir geldiğimde ya Mehmetciğim uzun zaman oldu görüşemedik diye çok özel ve pahalı bir restorana götürüyorum. Ve o anda sen bozuluyorsun. Üzülüyorsun. Sanki diyorsun ki Beyhan beni ezmek için mi buraya getirdi? Hava atmak için mi getirdi? Hmm. Halbuki orada benim yaptığım şey tamamen sana bir güzellik yapmaktı, iyi hissettirmekti. Ama o güzellik onda bir reaksiyona sebep olabilir. Bundan dolayı güzel şeyleri anlatırken etrafımızdaki insanların bunu bir şekilde nasıl etkileneceğini bir iyi düşünmemiz lazım. Çok ve güzel. Bunu çok fazla yapıyoruz.
0: Evet.
1: Ve hemen şu modda mesela.
0: Anlattığı şey o kadar çok aklımda defalarca örnek var ki şu anda o söylediği
1: ya
0: şeyle.
1: Öyle çocuğun ama olabilir, kıyafetin olabilir, annen olabilir mesela. Kimin annesi ölmüştü, kimin annesi yaşıyordur.
0: Kesinlikle.
1: Ben eskiden bizim kültürümüzde şey vardı mesela, ben çocukken 90'ların başında öyle her zaman bir soğuk meşrubat içemez. Diyelim ki bir kola alacağız. Haftada bir babam o gün harçlık bırakmıştır. İşi iyi gitmiştir. Tabii, ve buz gibi o şişe eskimiş böyle çizilmiş şeyler kolaları alırdık. Ve o kadar zevkli gelirdi ki annem bana çok kızardı biliyor musun? Sen ya da bir meybuz alırdık. Meybuzları hatırlarsın belki.
0: Evet tabii hatırlıyorum.
1: Ya da 40 yılın başı Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları vardır. Tabii. O kasede. Evet. O zaten ekstra zenginlik şeyi.
0: Tabii,
1: annem çok kızardı. Sakın derdi dışarıda yeme. Kola mı aldın? Gel evde iç. Görmesin çocuklar ya, diye.
0: Canı çeken.
1: Şimdi bak o kısım bu o zaman bizim kültürel kodlarımızda olan bir şey. Ama şu an biz sosyal medyada ya da sahip olduğumuz şeyleri, yaptığımız güzel tatilleri, harcadığımız paraları, güzel kıyafetleri o kadar çok anlatıyoruz ki ya da arabamızı. Bu bazen diğer insanlar da elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen o başarıya, o maddiyata ulaşamamış imkanlar olabilir.
0: Peki hocam tam tersten gidiyoruz söylediğin şeye. Şimdi en iyi göstermeye çalışıyor kişi Instagram'da. Günlük hayatının değil de o yaşadığı biricik coşkulu anı göstermeye çalışıyor. Sıradan bir gününü değil de işte verdiği doğum günü partisini, evlilik yıldönümü falan. Yani hep tam tersini yapıyoruz. Bu da insanlarda ölçüldüğünde de olumsuz etki yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Beyan Hocam buna bir destek olarak. İnsanlar Instagram'a 20 dakikadan fazla baktığında olumsuz etkileniyor. İlk 20 dakika olumlu etkileniyor. Çünkü ilk 20 dakika kendiyle ilgili bir şeyler yapıyor. 20. dakikadan sonra kendine ilgili yapacak şey tükendiği için diğerlerinin hayatlarına bakmaya başlıyorsun ve diğerlerinin hayatlarının o muhteşemliği bir süre sonra sana kendi hayatının tek düzeliğini gösterir gibi bir hal alıyor ve insanlar olumsuz etkileniyor. Esasında çok müthiş altın vuruş bir nokta. Bunu yaşadığımızda fark ediyoruz ama sistematik olarak bunun adını koyamıyoruz. O zaman sistematik olarak bunun adını belki şöyle koyabiliriz. Herkes sizin elinizdeki muhteşem şeylerle mutlu olmayabilir, gurur duymayabilir.
1: Yani şunu spot olarak söyleyebiliriz bence. Hayatımızdaki güzel şeyleri anlatırken o insanın yüzü düşüyorsa ya da morali bozuluyorsa aman beni kıskandı, haset etti diyerek işte ne kadar kötü bir insan demek bu işin en kolay yolu. Ama şunu düşünmek lazım. Evet. Eğer benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Evet. Hayattaki her güzel şeye sahip olamayan insanlar o güzel şeyleri duyduğu zaman ne kadar iyi insan olsa bile içinde bir yerler kırılabilir. Çünkü insanın doğası bu. Yani burada kötü niyet nedir biliyor musun? Hasettir. Yani bende olmayan sende de olmasın hissiyatıdır. Hmm, evet. Ya da imrenme güzel bir şeydir. Sende olan beni motive eder. Ama arada iyi insanların hissettiği olumsuz duygular vardır. Söylediğimiz güzel şeyler o insanlarda bu duyguyu tetikleyebilir. Çok ben artık bunu fark ettiğimden bu yana bu bahsettiğim yemek olayının bir benzerini yaşadım. Ve arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde güzel bir yere çok da onlara jest yapmış gibi hissederken ve şeyi hissettim. Modları düştü. Moralleri bozuldu. Gibi dizisinde böyle bir sahne vardı.
0: Vardı hatırlıyorum.
1: Evet kaburgacıya giderler. Evet. Ya da pahalı hediyeler alır zengin arkadaşları onlara. Diyor ki orada sınıfsal kopuş yaşadığımızın bir dönemdeyiz yani. Böyle bir durum. Güzel şeyleri elbette yapacağız ama yaptığımız iyilik bile karşı tarafı ezebilir biliyor musun bazen?
0: Doğru, kesinlikle.
1: Ya ben mesela senin tabii normalde ki almayacağın bir noktada yüksek değerde bir hediye alıyorsam sana aslında benim için o kadar da pahalı olmayabilir ama sen benim o hediyenin altında ezilebilirsin. Ve dersin ki ben bunu nasıl karşılayacağım? Evet. Yaptığımız iyilikler, anlattığımız güzellikler diğer insanları üzebilir. Evet. Ama hemen otomatik sosyal medya trip moduna geçmemek lazım. Bak görüyor musun? Beni kıskandı. Kıskanır.
0: O da değil. Tabii.
1: Kıskanır.
0: Bu da olabilir bir şey.
1: Kardeş kardeşi kıskanır. Tabii. Yani öyle bir noktaya gelir ki kardeş kardeşin çocuğunu kıskanır. Kardeş kardeşin evini, arabasını kıskanabilir. Ben bunu şey olarak görmüyorum. Bu insani bir duygu.
0: Ama bunları söylemek ya da kabul etmek suç, ayıp, mümkün olmadığı için hiç konuşulan bir konu değil
1: ama
0: bu.
1: Ama ben diyemem. Kıskanan tarafta olsam ki kıskandığım anlar da olmuştur. Bazen tabii mesleki canım, anlamda, olmaz. Belki hayat anlamında, belki başkası dünyayı rahatça geziyordur o anlamda. Ama bunu diyemem. Bence burada avantajlı konumda olanın dikkat etmesi gerekiyor. Onu üzer miyim, onu kırar mıyım diye. Yani evet. Genelde avantajlı konumda olan şu modda ben hayatımdaki güzel şeyleri anlatacağım ve sen bunu alkışlayacaksın. Elbette alkışlayacak gerçekten bambaşka insanlar vardır. Ama ortalamada olan büyük bir kısım insan bundan bozulabilir, rahatsızlık duyabilir ve ben bunlardan dolayı ya ne kadar kötü insanlar demiyorum, benim ayıbım diyorum bu konuda.
0: Çok güzel anlattın. Gerçekten insanların konuşmakta çok zorlandığı bir konuyu şu anda detaylı anlatmış oldun. Ve bence bunun ne kadar doğallık içerisinde olabileceğini göstermen de çok iyiydi. Hı-hı. Ama o zaman dikkat edelim. Yani bazen de böyle elimizdeki çok güzel şeyleri insanların gözüne sokarken ki kendi hedefimizi, amacımızı da anlamamızda fayda var. Çok iyi bir şey yapıyor zannederken aslında işte başardığımı göstermeye çalışıyor da olabiliriz. Hı-hı. Hocam şimdi az önce sen dedin ki, değerli hocam az önce dedin ki bana bir ilişkinin iyi gitmesinin sırrı nedir diye sorduklarında nezaket diyorum ama edin. Ben de bir ilişkinin en tehlikeli mevzusunu merak ediyorum. Bir ilişki için en olumsuz şeyi. Ya da şöyle soracağım. Şimdi cinsiyetçi bir şey görmesin insanlar. Ben çok şey yapmam yani ama bir kadının, özellikle bir kadının eşinden ne zaman vazgeçeceğini düşünüyorsun?
2: Bu çok zor bir soru ve bunun pek çok yanıtı da var ve hikayeye göre değişiyor. Hani ben senin hikayeni sevdim diyoruz ya. Aslında iki insanın evliliği, iki hikayenin birleşimi ya. Aslında o ilişki içinde en kritik kriz anları da hikayeleriyle alakalı. Ama şunu gördüm. Genel anlamda mukayese. Mesela babanın çok böyle başarılı olduğu bir baba motifi var. Ve kız çocuk o babayı hayranlıkla bir yere koymuş. Babası her ihtiyacını karşılamış. Sevmiş, dokunmuş, ilgisini göstermiş. Güçlü bir baba profili var. Hı hı. Şimdi böyle bir babanın kızıyla evlenen bir adamı düşünelim. Damadı düşünelim.
0: Hayat boyu mücadele.
2: Tabii damat şimdi o evliliği nerede bitiriyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şekilde. Babam bunu böyle yapardı. Babam olsaydı şunu yapardı. Hmm. İşte o gün orada çok büyük bir kırılma başlıyor.
0: Çocuk rekabet edemeyeceğini de fark ediyor.
2: Aşamıyor belki. Onu.
0: Aşamıyor onu.
2: Bunun zıttı bir senaryo da var. Anne problemi. Hmm. Erkek çocuğun annesine olan aşkı bitmek zorunda. Ben hep şöyle bir laf kullanırım. Annesini bırakamayan eşiyle mutlu olamaz. Ve bir şekilde de o ilişki biter. Annem şöyle yapardı. Annem bu yemeği daha iyi yapardı. Yani biz geçmişi bugüne taşıdığımızda aslında çok büyük problem yaşıyoruz.
0: Çok kritik.
2: Birey olmak bu ülkenin ana problemi. Bu ülkede kimse birey değil. Birey olmaya çalışıyoruz. Ama ailemiz geçmişimizdir. Anne, baba, kardeşler bizim geçmişimizdir, akrabamızdır. Kök ailemizdir. Ama aile dediğimiz şey anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yeni evlenmiş bir insanın eşi dünyadaki en başarılı insandır. En yakışıklı erkektir. Hayatı paylaştığı biridir. Biricik olmalıdır. Bir numara olmalı.
0: Ve ailesi de odur.
2: Ailesi de odur. Hmm. Evlilik piramidi yaparım ben.
0: Güzel.
2: Böyle. Bu piramidin tepesinde çiftin birbirini koyması. Hmm. İkinci sıraya çocukları. Üçüncü sıraya ise neler koyabilir? Kök ailelerini koyabilirler, işlerini koyabilirler, arkadaşlarını koyabilirler, inançlarını koyabilirler vesaire. Ama bir numara olmak çok önemli.
0: Evet,
2: çünkü biriciklik bir ilkedir. Mesela ben Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bir deklarasyon ilan ettik. Hı hı. Dedi ki CİSEF. Evet CİSEF olarak dedi ki evlenmeden önce anne, baba ve karılık kocalık eğitimi yasal olarak verilmeli ve insanlar eğitim alarak evlenmeli, bir evlilik ehliyeti olmalıdır dedi.
0: Çok iyi bir fikir bu bence.
2: İkinci olarak da ne dedik biliyor musunuz? Törenlerde belediye memurları şöyle bir metin alıp okusunlar. Hmm. Bütün herkese ilan etsinler.
0: İyi günde kötü günde neden farklı bir metin?
2: Farklı bir metin. Şu, mesela ben bir damat olarak yemin okuyorum. Eşim bundan sonra benim hayatımdaki bir numaralı insan olacak.

0: herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Herkes onun altında olacak.
1: Annesi hemen terk eder orayı.
0: Bütün şahitlerin huzurunda. Bakın bu çok önemli. İki, mutluluğumu onun mutluluğuna ipotek ediyorum. Onu mutlu edebildiğim sürece mutlu olacağıma evet diyorum. Bakın bu ikincisi. Üçüncüsü sadakat. Yani onu asla aldatmayacağıma ve o hep yanındaymış gibi yaşayacağıma. Bakın bu çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Dördüncü de bu.
1: İzleniyor gibi yani. Sonuçta
0: tabii o yanında. Beni hep yanındaymış gibi. Neden? Çünkü biz burada şimdi üç erkeğiz. Bir şey yapacağız. Bize göre her şey çok normal. Ya.
1: Normal tabii.
0: Çok normal.
1: Çünkü çocukluğumuzdan beri işte hocamın ama dediği mesela, gibi yani sokakta büyüme tabii, hikayesi.
0: Ama eşlerimiz yanımızda olsa o şeyi yapar mıyız?
1: Olmuyor evet.
0: Yapmayız.
1: Evet. Erkeklerin çoğu zaman zaten böyle yüzleri de biraz düşük oluyor.
0: Evet.
1: Yani,
0: ve ben hep şunu söylerim. Empati. Yani bunu sana eşin yapsa hoşuna gider mi? Çünkü erkeğin barometresi empati barometresidir. Evet. Mesela bir erkek bir mekanda bir kadınla tanışabilir, birlikte bir kahve içebilir. Bunda ne var canım? İnsan değil miyiz? Medeniyet değil miyiz? Burası işte yıl olmuş 2026, bir hanımefendiyle kahve içemeyecek miyim? Bak erkek kafası o kadar güzel ki. Tamam abi içebilirsin.
1: Ben şakalaşma açısından falan. Hayır. Erkekse oyundan açısından.
0: Yok hiçbir şey değil. Peki aynı adama soruyorum. Diyorum ki eşin bir mekanda hiç tanımadığı bir erkekle, bir beyefendiyle oturup kahvesi maşallah hoşuna gider mi?
1: Ne demek ki?
0: Bak gitmez. Saçma. Ha, işte senin ölçü birimin bu.
1: He,
0: çünkü mesela menopozlu bir kadın için burası şu anda serin. Ama kanı düşük bir kadın için burası çok soğuk. Ama yönetmenimiz için burası şu an 23 derece.
1: Evet.
0: Yani neye göre referans alacağız? Evet. O yüzden bizim eşimiz varmış gibi yaşayabilmemiz, onun bizi sürekli görüyor, işitiyormuş gibi yaşayabilmemiz ve karar verirken de aynısını bana yapsa hoşuma gidermiş. Şimdi bu kriterleri yerine getiren çiftler zaten mutlular. Ben istiyorum ki evlilik yemininde bunlar olsun. Şahitlerin huzurunda bunları bir ilan edelim. Kayınvalide de duysun. Herkes duysun.
1: Görümce
0: herkes
1: duysun.
0: Bilsin. Görümce de duysun. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca ne oluyor?
1: Bunlar aslında temenni gibi ne kadar güzel şey.
0: Aile yasalarını ihlal ediyoruz. İşte aile yasası borçlu hissediyoruz anne babaya. Borçlu olduğumuz zaman eşimizden çalıyoruz. Çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu bir lanet gibi kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Ama şunu unutmayalım. Evlilik seksi bitirmiyor. Evlilik mutluluğu bitirmiyor. Evlilikte keramet yok. Akılda keramet var.
1: Akıl varsa bunlar devam eder.
0: Çünkü evlilik, bilinçli şey, evlilik, tarafı, akıllı evlilik, sevgililik ruhunu bir numara yapan evlilik sağlıklıdır. Bunun dışındaki bütün evlilikler patolojiktir ve hastalıklıdır. Ha, hastalıklı bir evlilik içindeyseniz bizi dinleyenler için söylüyorum. Ya bu da kader değil. Hani bizim şöyle bir cahilliğimiz var. Allah beni böyle imtihan ediyor. Hayır. Allah sana bir akıl vermiş. O akılla, verdiğin kararlarla sen kendi kendine imtihanını yaratıyorsun.
1: Çok doğru.
0: Mutlu değilsen
1: çok doğru.
0: Konuş partnerinle. Konuşarak çözemedin mi? Güvendiğin bir aile büyüğünün huzurunda konuş. Çözemedin mi? Evlilik terapisine gelin. Çözemediniz mi? Artık o düğümü çözemiyor musun? Kes at. Çocuk da olsa kes at. Yani. Ama kendini o mutsuzluğa mahkum etme. Çünkü sen bu dünyaya çile çekmeye gelmedin. Konuşmamın başında da bir önceki oturumda söylediğim muhteşem bir canlı olarak doğdun.
1: Evet. Evet
0: kopyalaştın. Ergenlikten sonra bir orijinalleştin. Tekrar orijinal bir hale gelebilirsin.
1: Güzel.
0: Ve seçeneklerin yok değil.
1: Umut verici bir konuşma ama aynı zamanda aslında sizin iyi bir hayat ve iyi bir evlilik için şunlar gerekiyor dediğiniz şeyler sadece bir karar. Yani zor değil, yapılabilir şeyler.
0: Kaderle kararı karıştırdığımız gün
1: evet,
0: mutluluğa mahkum olduk.
1: O zaman
0: evet,
1: kararlarımızı vermemiz lazım çünkü aklımız var. Şimdi hocam akıl var diyorum. İlişkiler, evlilik. Çoğu zaman insanlar hesap yapıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şu anda işte mühendislik eğitimi alıyor. 5 yıl sonra şu kadar kazanır. 10 yıl sonra bu kadar kazanır. Yani bizim şeyler yapmıyor. Anneler falan yapar bunu. Ya da ya birçok ilişkide çıkar var artık. Yani bir iş yerindeyken de biriyle bir münasebete girdiğinde biraz çıkarcılık olabiliyor. Şimdi ama bir yandan da bunlar strateji. Akıl kullanılarak yapılan şeyler. Sen bu çıkarcı olmakla ilgili de kitapta çok kritik bir vurgun var. Az önce yaptığın o müthiş vurgu gibi. Çıkarcı ilişkilere nasıl bakıyorsun peki hocam?
2: Şimdi ben bunu aslında şöyle bir yine kendi yaşadığımdan yola çıkarak o anda bir rahatsız oldum ama sonra dedim aslında rahatsız olacak bir şey. Kuzenim var bir tane. Hı-hı. Ve kendisi bankacı. Ne zaman bir işi düşse arar. Beyhan ne haber der. Ne habere sorduğu cevabı bile duymaya vakit olmaz. Sana işim düştü.

0: sana işim düştü. Ve sonra fark ettim ki onunla konuşurken acayip rahatım. Mesela oturup onu ararken onu uzun uzun merak ediyormuş gibi ne yaptın, çocuk ne yaptı, işler nasıl gerek sormama yok, gerek yok. Çünkü merak etmiyorum, onu beni merak etmeyecek. Ve dedim aslında çıkarcı bir ilişki iki tarafın da açık ve net bir şekilde oynadığı zaman, kendini saklamadığı zaman, senden bir işim var ve sen bu noktada borçlanabiliyorum sana, sen de benden bir şey istediğin zaman sana ben bu opsiyonu sunarım dediğim zaman gayet net, gayet bence güzel bir şey. Ya, tabii, bu kötü net, bir şey değil. Yani ama oturup ya beni sormadı yalancı bir iyilik halindense aslında açık ve net çıkarcı ilişkiler bence çok gerçekçi olmak. Siyasete gerek yok. Birisi oturup mesela yıllardır görüşmediğim bir arkadaşım, akrabam beni aradığı zaman çocukları soruyor, eşi soruyor, aileyi soruyor, işler soruyor. Sen diyor en son diyor Zekai Tahir'de çalışıyordun. Ben oradan istifadeli 10 sene oldu yani. öyle mi ya? Orada bir gelmiştim. O zaman da doğum için araya tanıdık sokmak için şey yapmışlar yani. Mesela bu bana kötü hissettiriyor. Oturup 5 dakika böyle birbirimizin gönlünü hoş ettikten sonra ya Beyan sana bir işim düştü. Başta bunu söyleyebilirsin. Evet. Ben aslında ilişkilerin sahteliğinde birbirimize yönelik böyle sanki çok önemsiyormuşuz gibi hayatının geri kalan detaylarını bu insana sonrasında aslında bir sabun köpüğü gibi bir şey yapıyor. Gerçekte bir arkadaşlığın var zannediyorsun. Gerçekte dostluğun var zannediyorsun ama ilk krizde bir de bakmışsın ki onlar yok.
1: Yok
0: yani. Yani hayatta dost hanesine yazıyorsun o çıkarcı ilişki kurduğun insanları. Ama böyle yalandan bir mevzu varsa. Ve o insanlar gerçekte hiç olmamışlar. Sen onlar bir kriz yaşadığında onların aramamasından, sormamasından, seninle ilgilenmemesinden diyorsun ki vay be bu dünya ne nankörmüş. Azıcık düştüm ve kimse kalmadı yanımda. Onlar zaten başında da yoktu. Ama sadece rol yapıyorlardı orada. Ama ben açık bir noktada seninle belli bir şeyimiz var. Hayatımızın belli bir noktasında da yolumuz kesişmiş ve birbirimizin işine yarayabiliriz. Evet, ama ben burada seni manipüle etmiyorum, yönlendirmiyorum, kandırmıyorum. Ya Mehmet Hocam bir işim düştü sana. Nasılsın? İyisin. Tamam. Oturup serenat yapmaya gerek yok. Tabii. Bu dürüstlüğü ben çok samimi buluyorum açıkçası.
1: Çok saygı. Peki şöyle bir şey var. Mesela akrabası çok olan insanlar var.
0: Evet.
1: Çok akraba. Ve mesela kendisi de bir devlet hastanesinde hekim mesela. Hı hı. Sence bu talepler her arayanda bir tek o arıyor zannediyor mesela. Bir şey istiyor falan.
0: Evet.
1: Oradaki sınırı nasıl görüyorsun?
0: Ben bunu hastanede şey yapıyordum. Yani elbette orada belli sevdiğimiz, ilişkimizin iyi olduğu çalışan sağlıkçı arkadaşlarımız vardı. Temizlik görevlisinden hemşiresine, doktoruna, işte anestezi teknisyenine kadar arkadaşlar. Ben benim için çok özel olan insanlarla, o doktorlarla, ekiple konuşurdum yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Ama eğer orada daha genel bir noktadaysa sıra konusunda yardımcı olurdum. Birazcık sıra konusunda erken gel ben konuşurum. En azından o erken gelmeyle güzel, beraber tamam, o şey tamam. Kademeli bir noktaya getirirdim.
1: Çok güzel, çok
0: ve bir de şunu fark ettim. Bir insana o ilişki içerisinde onun değerini bilmek konusunda ben çok önemli buluyorum. Mesela birisine bir destek sağlıyorsun bir noktada aslında bir opsiyon açıyorsun orada ve o insan onun değerini biliyor mu? Değerini bilmiyorsa, teşekkür etmiyorsa ve ben onunla ilgilendikten sonra hastaneden hiç bir selam sabah
1: senin
0: vermeden
1: görevinmiş gibi. Sen görevin, sana borçluymuşsun.
0: Borçluymuş değilim aslında ve ben sınır koyma konusunda çok başarılıyımdır. Yani öyleyse bir daha o noktada yardımcı olamam. Yardımcı olamıyorum derim yani.
1: Ya bazı insanlar inanılmaz isteyebiliyor değil mi? Yani lafını kesmiş gibi oldu. Sözünü kesmiş gibi oldu.
0: Çok hakkı ve bazı insanlar. Senin başına da eminim gelmiş. Yani sonuçta sen de sağlık sektöründesin. Evet, evet. Sonuçta tıp fakültesiyle çok fazla iş yapıyorsun ve en çok insanların hastaneye işi düşer. Ya hiç tanımadığım diyelim ki uzak bir akrabanın zamanında ayrıldığı ama ben doğmadan ayrıldığı birisi işte Beyhan Oralıymış demek ki yarı akraba sayılır diye arka arkaya numaramı bulmuş 10 kere arka arkaya arıyor.
1: Yani
0: ama ben seni tanımıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Belki çok önemli bir noktadayım ve vay be diyor. Demek akrabalık böyle bir hale geldi.
1: Kendi kendine tatlı
0: bir şey. Doldurmuş bir de kurmuş, kurdurmuş yani. Ya ve birazcık böyle yüzün yumuşaksa, birazcık böyle herkese evet diyen bir insansan böyle insanlara çok opsiyon veriyorsun.
1: Peki bir de karşı tarafını düşün. İkisine beraber cevap. Bir de hiçbir şey isteyemeyenler var. Sanki hayatta hiçbir şey hak etmiyormuş gibi davrananlar var. Bir her şeyi hak ediyor gibi olanlar.
0: Ben bir şey söyleyeyim, bir şey itiraf edeyim. Bizden pazarlık isteyen kişilere seanslarda 1 lira inmeyiz hocam. Yıllardır. 1 lira inmeyiz. Asla pazarlıkta indirim yapmayız. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen geldin ve biz çaktırmadan tüm arkadaşlarımız seni sorar. geçimini, durumunu, sıkışık olup olmadığını, buraya gelip gelmek için o seansa bir fedakarlık yapıp yapmadığını biz teklif ederiz.
1: Aa, çok iyi.
0: Biz seçeriz. Yani bizi manipüle etmelerine değil. Ve şunu görüyorum, en çok ısrar edenler, en çok pazarlık yapanlar kimler biliyor musun? En çok durumu iyi olanlar. Gariban insan hocam da çok iyi görüyordur yani.
2: Gariban insan onurludur, bunu yapmaz.
0: Yapmaz. Bugüne kadar bize belki 2-3 kere, yani belki 10 binlerce seans olmuştur klinikte. 2-3 kişi seans parası ödememiştir ve hepsi, o 3 kişi de çok zengin insanlardı.
1: Hocam bak çok enteresan, tam onu söylemek istedim işte. Bir bu, yani hani ne denir ona, böyle her şeyi isteyen arsız tiplere insanlar
0: her şeyi hakkı olduğunu
1: veriyor. Ama tam tersi, hak eden de onu istemeyeni görebilmek lazım. Sen de tam bunun örneğini verdin. İş yerinde görüyorduk senin Ankara'daki kliniğinde. Görüyorduk, ona göre hareket ediyorduk. Yani o kadar önemli bir şey.
0: Öyle mesela ben bir ortamdayız beraber. Mesela bazıları çok kendini ifade eder ama birisi orada geride duruyorsa, çekingen duruyorsa, konuşamıyorsa, söyleyecek ama o kaygıyı hissediyor. Ben onun yanına giderim, onu cesaretlendirmeye çalışırım.
1: Evet, tabii,
0: çünkü
1: doğru.
0: O kısım önemli. Ben bir de seçici merhamete inanıyorum. Bazıları dediğin gibi merhamet arsızı diyebiliriz. Merhamet arsızı kimdir? Senden aslında hakkı olmadığı halde inanılmaz talep edebilen, utanmayan, evet, ısrarla talep edebilen, evet, senin meşgul olup olmadığını hiç umurunda olmayan insandır. Vereceksin, yapacaksın, halledeceksin ve zaten yapmak zorundasın.
1: Yapmak zorunda. O nereden
0: ama
1: geliyor işte?
0: Ama şimdi merhamet arsızı konusunda karşında böyle bir insan varsa sen o anda şunu yapabilirsin. O merhameti ona göstermeyebilirsin. Ben buna seçici merhamet diyorum.
1: O zaman da düşman oluyor sana.
0: Olabilir. Ama olsun, zaten şey var. Olacaksın. Düşmanlık da orada şey değil. Bir manipülasyon. Tabii ne olacak? Arkasında var. Bir diyor kibir olmuş bu da. Zaten hiç akrabasının yüzüne bakmıyor ama akrabalık söz verilmiş bir yükümlülük değil. Elbette şu önemli. Bir garip, bir gariban ihtiyacı olan insana destek olacaksın.
1: Akrabana
0: da sahip çıkacaksın. Ben buna da inanırım yani. Tabii. Biraz memleketliğine de bir tık belki
1: tabii,
0: şey tolera...
1: Memleket Ankara olunca zaten
0: de
1: bu özel bir şey. Yani bu özel bir durum.
0: Ama
1: bu arada biliyorsun Beyhan Budak hakikaten ciddi Ankaracı. Dünyanın neresine giderse gitsin Ankara'ya özel veririm kardeşim.
0: Kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Yani İstanbul'a gelmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Evi ikna etsem haftasına buradayım zaten. Ya ama Ankara memleketim.
1: Sen de şaka yaptığını biliyorum.
0: Ama merhamet Ankara'da konusunda dediğim gibi bende onun çok oluyor olması, merhametli bir insan oluyor olmam bunu herkese vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Hak edene vermek lazım. Bu arada diyelim ki merhamet bende 1000 birim merhamet var ve senin 50 birim ihtiyacın var ve o anda bunu hak etmiyorsun. Ben o yine 50 birim vermem sana. Evet. Eğer bu noktada beni istismar ediyorsan. Çünkü o dursun, sonrasında başka birine kullanırım onu. Evet. Seçici merhamet dediğimiz bir şey, güzel olan şeyleri herkese yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Güzel, çok net. Yine cesur bir şey söylüyorsun. Kitap o zaman aslında gündelik hayatımızda çok dile getiremediğimiz, rahatsız olduğumuz, hı-hı, ama cesurca düşünüp de hakkında kararlar vermemiz gereken bir takım psikolojik mevzuları içeriyor ve çok bunlar kritik noktalar.
0: Ya ben kendi adıma hayatta bu kararları alma noktasındayım. Hani sen beni arıyorsan hiç Beyhan yalandan ne yapıyorsun diye sormana gerek yok. İşin düşmüşse, ya seninle böyle bir hukukumuz var. İstediğin zaman Beyhan
1: ben,
0: işim düştü diye arayabilirsin.
1: Ben şey derim, az sonra arayıp borç isteyeceğim diye önce mesaj gönderiyorum.
0: Borç istemeyelim.
1: kalem setinden bir şey istiyor. Şimdi hocalarım biz tabii ki yazın falan böyle bol bol tekrarlarımız oluyor. Tekrar yayınımızda tabii insanlar şimdi izliyorken şaşırabilir, bu nereden çıktı diye. Dünya Kupası ikinci maçı, Paraguay maçının tahminlerini alacağım sizden.
0: Önce Cem Hocam. O
1: Cem
0: daha
1: Hocam
0: uzman.
1: Cem Hocam bu konuda fazlaca zaten fikir üreten, düşünen ve sporu seven birisi. Ve tahminini çok merak ediyorum. İlk maçta bir aksilik oldu. Ben ona aksilik diyorum. Tabii sen çok daha iyi analiz edersin. 2-0 yenildik. Ve birçok insan tahminde bulundu. Ve 170 kişinin tahmin ettiği bir yerde 0 doğru tahmin oldu. Cem Hocam bu akşam ne olur sabaha karşı Paraguay-Türkiye maçı sence?
2: Bana, ben tabii ki bir Türk olarak gönlüm Türk milli takımının yenmesinden yana.
1: Şüphesiz tabii ki.
2: Ondan yani en ufak kimsenin konu şüphesi olmasın. Ama Montella'nın geldiği günden beri oynattığı futboldan memnun değilim. Hı hı. Taktik serdiğini de beğenmiyorum. Dünya Kupası'na gelirken de çok kritik maçlar oynadık ve gerçekten hani bir sokak ağzıyla konuşacağım, balına bazı maçları kazandık. ve geldik. Yani buraya gelmeyi çok hak etmiş bir oyunla da gelmedik. Bu benim için karamsar bir tablo. İlk maç zaten korktum, tabloyu bana çok gösterdi. İlk maçtaki yenilgiyi ben bir sürpriz olarak görmüyorum. Zaten böyle bir yenilgiyi bekliyordum ben. Grubun şu andaki en kolay takımıyla oynayacağız. Ve o takımda bizim zaaflarımızı çok iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Onlar Amerika'yı yenildiler ama kompakt bir oyunla yenildiler. Ve o anlamda ben eğer bir mucize olmasa 2-1 maçı kaybedeceğimizi düşünüyorum. Eleneceğimizi düşünüyorum. Ama Türk milli takımının şöyle bir özelliği var. Oyuncuların Türk olması ve biraz duygularıyla hareket etmeleri çok değerlidir. Türkler inanılmaz bir şekilde duygularını birlikte bir motivasyona dönüştürdüklerinde Montella'ya rağmen bu maçı alabilirler.
1: Ama mantık, akıl
2: yani, Montella'ya Montella'ya rağmen kazanırsak da 2-1 kazanırız. Ama bu benim için dediğim gibi bir dilek, bir temenni. Temel inşallah yani, böyle olur. Ama Montella'nın bu oynattığı taktik, takımın son durumu 2-1 Türkiye kaybedecek diyorum.
1: Tamam. Güzel. Ya çok güzel. Bu hiç geçen sefer kaybederiz diyen olmamıştı. Beyhan Hocam, sen bugünkü maçın tahminini yapar mısın?
0: 3-1 diyorum. Yeneceğiz bence.
1: 3-1 yeneriz diyorsun.
0: Yeneriz diyorum yani.
1: Arda Güler.
0: Arda'ya yaz bir tane.
1: Yazıyorum bir tane. Çünkü Turnuva'nın en iyi oyuncusu da bizim takımda kardeşim şimdi. Ne yapalım yani?
0: Dünyanın yani ben, en iyi futbolcusu ya. Ben 3-1 inanıyorum yani. Manifesto yapıyorum.
1: Yapalım, yapıyoruz.
2: Ya tabii ki gönülden geçenlerle. Hani gerçekten.
1: Hocam çok güzel anlattın tabii ki. Ali Can'a hemen dönüyorum, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'a. Yok mu, niye? Yok yok dedi, şey yok dedi, tahminim yok dedi. Şimdi Ali Can da iyi.
0: Ne veriyorsunuz kazanırken?
1: Ben buna kitabı veriyorum.
0: Ne bileyim, böyle bir teknolojik bir şey yok. Yok, yok. Hediye yok mu?
1: Ya, bence teknolojik her şeyden daha değerli.
0: Çok bize özel. bize yok mu, biz bilirsek?
1: Siz değilsiniz. Siz lütfen söyleyin, bir şey bilmenize gerek yok. Burada programımızın gücü her şey yeter. Kanalımız ve grubumuz gideriz. Beyan da güç bir dedi. Şimdi Ali Can yani bir şey demedi. Bu maç tahmin edilemez dedi. Aynur Hanım ne diyorlar efendim? Yapımcımız. 2-0 Türkiye diyor. Ben de 1-0 Türkiye diyorum.
2: Hadi bakalım kim haklı çıkacak?
1: Bakalım. İnşallah bizlerden bir haklı çıkar.
2: Çıkar da ben yanılırım.
1: Devam etsin yani. Ben yanılırım. Tabii işin romantik tarafı var, bir de iyi hissettirecek tarafı var. Tabii. Ama hocam işlerin yolunda gitmediği ortada.
2: Evet, evet.
1: Yani duygularımızla aklımızın karıştığı yerler bunlar. O yüzden artık bir şey diyemiyoruz yani. Peki şimdi gerçek hayata dönelim. Bu arada var mı Alican başka skor tahmini yapmak isteyen? Eren 3-0 dedi, tamam. Güzel. Bizim grup genelde böyle şey, alacağız, yıkacağız falan gibi ama bugün kazanırız diye düşünüyorum ben de. Hocam, Meta serisinde siz terapiler, cinsel terapiler, hatta şimdi aile terapilerine bir şey var. Bu arada Zuckerberg de Meta'ydı. Orada bir rahatsız oldunuz mu? Marka
2: yok
1: açısından.
2: Hiç rahatsız olmadım. Bilakis hoşuma da gitti.
1: Hoşuma
2: da gitti. Çünkü ben
1: insanlar şimdi siz oradan aldınız zannedecek.
2: Desinler, hiç önemli değil.
1: Bravo, olgunluk. Yani benim hareketlere var şimdi.
2: Benim dedim ki öyle bir derdim yok.
1: Olgunluk
2: çünkü
1: işte.
2: Ben nereden aldım? Mark ne yaptığımı bilmiyorum.
1: Ben de orada gidiyorum yani. Aslında milli takımdan bahsetmişler, o kim falan diye.
2: Ben Cengiz Güleç hocamla birlikte psikoterapi eğitimleri verdik.
1: Kulakları çınlasın.
2: Kulakları çınlasın. En yakın kongrede üçümüz gene bir araya geliriz. Cengiz Hocam'la birlikte biz uzun yıllar psikoterapi eğitimi verdik ve ben pek çok psikoterapi kuramını sahipleniyorum. Cengiz Hocam hep şey der, ya sen bir kuramı anlatırken sanki o kuramın babasıymış gibi sadece o kuramı uygulayan bir, öyle bir tutkuyla anlatıyorsun ki diyor, ben o kuramcı oluyorum diyor, tamam mı? Fakat ben bütün kuramları aynı tutkuyla anlatırdım. Ama belli bir noktada o kuramları anlatırken bir sentez ortaya çıkıyor. Belli bir noktadan sonra da kendi fikirleriniz oluşuyor. O yüzden ben psikoterapide meta psikoterapi diye bir kuramsal yapı çalışması yaptım. Adına da meta psikoterapi dedi. Kitabı da çıktı. Bu çok güzel. Şimdi tabii ki bizim CİSEF'in uluslararası bir dergisi var. Orada da makalelerimize yayınlanıyor. Bunun dünyada da bir karşılığı olacak. Tabii ki benim ilk çocuğum, ilk evladım metapsikoterapiden önce metaseks cinsel terapi.
1: Evet.
2: Ben kendi yol haritası olan, kendi tedavi yöntemleri, kendi tedavi teknikleri olan bir kitap olarak metaseks cinsel terapiyi de geliştirdim. Onunla ilgili de çok kitap yazdık ve şu anda metaseks cinsel terapiyi anlatan çok fazla kitap ve makale makale de çıktı. Bir hafta içerisinde de son kitabımız Meta Evlilik Terapisi çıkacak. O da sevgili dostum Gerald Wicks'le, Amerikalı bir profesör arkadaşımız. Onunla birlikte ortak görüşlerimizle beraber Meta Evlilik Terapisi de çıkıyor. Böylece biz Meta serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra böyle akademik ve bilimsel kitap yazmayacağım. Romanlarım çok keyifli. Bundan sonra daha fazla roman yazarak hayatımı bir romancı olarak tamamlama hayalim var. Çünkü

0: işte psikologlar, doktorlar biz Cem Hoca'nın dersini dinliyormuşuz gibi bir hava hissediyorlar. Danışanlarım da diyor ki hocam senle terapi yapıyormuşuz gibi romanı okuyoruz.
1: O sesi duymak çok önemli.
0: İşte ben o tarzı okurken Türk roman tarihine getirip onu biraz daha böyle seri şekilde romanlarla son hayatımı, yani bu emeklilik hayatımı
1: odaklanabiliyorsun yazarken evet. Sen hala hocam değil mi?
0: Evet. Seviyorum çünkü ama artık akademik kitap yazma konusunu bırakıyorum.
1: Zaten seriyi tamamladım diyorsun.
0: Seriyi tamamladım çünkü artık yapay zekanın çıkmasıyla birlikte çok fazla veri var. Artık kitap yazmaktan ziyade bence roman hala tadını koruyor. Romancılık çok keyifli bir şeydir ve bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerinin roman yazması çok farklı. Çünkü biz romancılardan çok şey öğrendik ama bizim derinliğimizi romancıların bilgisiyle birleştirdiğim zaman çok farklı bir tarz ortaya çıkıyor. Mesela Irvin Yalom'un kitaplarını ben defalarca okurum. Ama roman olarak belki bizi dinleyenler sorabilir. Kime örnek alıyorsun? Hangi romancı senin için çok da? Haruki Murakami. Mesela Murakami bir Japon romancısıdır ve muhteşem romanları vardır. Mesela Murakami'nin bir başarısı var. Çok ilginç. Herhangi bir kitabı açın, bir sayfadan bir paragraf okuyun, o paragrafın Murakami'ye ait olduğunu söylüyorum. O kadar
1: tarzı çok kendine özgün.
0: Muhteşem. Kendine ben özgün, şimdi tabii onu özgün olarak, çünkü ben hep şunu yaptım. Taklit, o taklidi mükemmel yapma, sonra kendi tarzını yaratma. Benim romancılıktaki idealim ama Murakami muhteşem.
1: Murakami'de bir özel bir şey var. Cengiz Hoca'yla oturduk sohbet ediyoruz. Bizim CİSEF kongrelerinden bir tanesinde. Konu Lacan. Şimdi Lacan'la Cengiz Hoca hakikaten böyle o konuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Yani Cengiz Hoca inanılmaz bu konuda okumaları var. Bir şey öyle söyledi. İşte o kadar yapmayacaksın bu hayatta. Bizde dersler. Cengiz Hocam dedim, yani sen orijinalinden okumuşsundur ama dedim, burada şunu söylüyor olabilir mi dedim. O dedi yok dedi, bunu anlatırken oradaydım dedim.
0: Oradaydım. Şöyle, Cengiz Hocam'ın bir Fransa deneyimi var.
1: Evet, ben o kadar detay bilmiyordum. Evet. Oradaydım o sırada.
0: Evet, oradaydı ve onun o Fransız deneyiminden çok şey geldi. Mesela borderline kelimesi daha piyasada yokken ilk borderline kelimesini duyan kişi. Benim borderline kişilik bozukluğunu anlatırken yazdığım bir kitap var. Senden nefret ediyorum, ne olur beni terk et. Onun ön sözünde de Cengiz Hoca bunu anlatır. Yani Fransa'daki hikayesiyle biz de ilk defa borderline kelimesini orada duyduk.
1: Çok ilginç, hakikaten güzel bir şey.
0: Ama o yüzden Cengiz Hoca'nın derinliği ve bilgeliği bence çok değerli. O bence psikofelsefe alanında da çok muhteşem. Yani
1: tabii, kesinlikle.
0: Ben mesela buradan bizi dinleyen psikoloji öğrencilerine lütfen rica ediyorum, felsefe okuyun.
1: Evet.
0: Yan dal olarak felsefe okuyun. Sosyoloji okuyun. Yani psikoloji tabii bunlarla desteklenmediğinde birazcık kısır kalabiliyor.
1: Kısır kalıyor,
0: buralarla zenginleştirebilmemiz çok zaten önemli.
1: Kesinlikle öyle. Kulaklarını çınlatıyoruz tabii ki dostlarımızın, büyüklerimizin. Şimdi hocam bir noktada şey oluyor. Hani demin dedik ya, hep iyi şeyler görmeyi hak ettiğini düşünen insanlar var.
2: Evet.
1: Bu daha 3. 4. sınıftayken bile bazı çocuklarda gözüküyor hakikaten, böyle farklı bir halde. Ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani iyi şeyler bekliyoruz. Ama mesela bizim yaş grupları bu iyi şeyler için mücadele etmeyi öğrendi. Hı hı. Şimdi bazen örnek veriyoruz işte. Ya diyor işte o, ben de diyor şey olacağım, fenomen olacağım diyor. Bu adam diyor bir dans etti diyor. Onu diyor milyonlar takip etmeye başladı. Bu adam diyor bir yemek yaptı. Onu milyon. Yani sanki o yemeği orada o hasbelkader yaptı. Onun bir background'ı yok. Ve o şekilde. Ya da o dansı hasbelkader bir anda oldu gibi. Ya o belki dünyanın en iyi dansçısı olarak bir background'ı var.
2: Ama bir göbek da vardı ya, göbek sallama mevzusu. Ona bir bence geçmişi yoktu bence. Düşündüm de bir an vallahi,
1: ya. Ya hayır dur ya. Bozdu. Soru mu bozdu ya? Çünkü gerçekten geçmiş olmayanlar da olabiliyor. Şimdi ya da hani yani Beyhan Budan videolarının o an o gün bir anda sen konuşmaya başladın ve bunu çektin. Tamam. Senin kaç yıllık İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi şu bu eğitimlerin var. 15 yıllık iş tecrüben var. Askeri bilmem nesine. Şimdi yani biz iyi şeyleri istiyoruz ama acısını çekmek istemiyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani iyi şeyler kendiliğinden geliyor mu ve geldiğinde de o hep iyi şey olarak kalıyor mu?
2: Ya bu özellikle Z kuşağında çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha böyle hayattan alacaklı olma hali evet var. Yani hayat bize borçlu ve ben bir şekilde var olduğum halimle hayat o borcunu bana ödemek zorunda. Ve evet, bir yerde o güzel şeyi hedeflediği zaman, bu başarılı olmak, zengin olmak, güzel bir arabaya sahip olmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak giriyor o yola çıktığı zaman ve bunun bir zorluğuyla çatışması

0: kaygısıyla, gerginliğiyle karşılaştığı anda bir duvara toslamış gibi oluyor. Ve çok öfkeliler, çok kızgınlar. Bu evet. dünya hani bana göre değil, beni anlamıyor, bana haksızlık yapıyor ama öyle değil. Geçenlerde belki sen de denk gelmişsindir. Bilmiyorum, bir yandan pratik zeka gibi de geliyor ama bir iş yerinde stajyerden şey istiyorlar. Belki 19-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız 40 tane kağıt getir bana diyor. Boş A4 kağıdı. Sonra stajyer kağıdı getiriyor. Kağıtlar sıcak. Diyor, bu kağıtlar neden sıcak? 40 tane boş fotokopi çekmiş. Ya bir yandan pratik zeka. Ama bir yandan da çok kolaycılık. Yani her şeyin o kolayını yapma hali bizde ister istemez kolay yoldan köşeyi dönelim. Kolay yoldan mesela Cem Hocam anlatıyor, formülü veriyor ilişkiler konusunda. Ama bir ilişki, güzel bir ilişki aynı zamanda bazı günler sabahlara kadar tartışmaları, bazı günler birbiriyle küsmeyi, bazı günler maddi bir konudan dolayı inanılmaz gerilimi, onun annesi babası işte benim annem babam çocuk doğduğu zaman işte çocukta sen bana destek olacaksın, ben olacağım, beni yalnız bırakıyorsun, ya da birisi çalışırken diyelim doktora tezi hazırlıyor ama bebek var orada, öbürü gece boyu uyumayacak, ona bakacak, çileli zamanlar da dahil. Yani dışarıdan baktığımız zaman mutlu bir çift demek aynı zamanda paketin içinde müthiş zorluklarla beraber geliyor. Öyle, ama ben sadece işte beraber tatile gideceğiz, işte şehvet olacak, güzel anlar olacak diye düşündüğüm zaman olayın bu kısmı geldiğinde diyorum ki demek ki bu istediğim şey değilmiş.
1: Hayal kırıklığı,
0: hayal kırıklığı ve o anda inanılmaz bir can sıkıntısı. Doğru. Ya da mesela başarılı YouTube örneğini vereceğim. Bana diyorlar ki insanlar, ya senin kameralar iyi, ondan dolayı işte YouTube çok izleniyor. Ya diyorum hani çoğu insan
1: çok doğru. Sen,
0: ya da mesela yani telefonla da çeksen insanlar izler. Oradaki mevzu şey mesela inanılmaz ama bir tükenmişlik var arkada. YouTube senin her yayınladığın videoyu kendisiyle kıyaslıyor. Devamlı izlenmediği zaman ya da az video yüklediğin zaman izlenmemeye başlıyorsun. Devamlı yeni şeyler araştırmak zorundasın. Devamlı seni kendinle yarıştıran bir noktada.
1: Senin çektiğin videodan aynılarını çeken bir grup var. Onları ihmal ettiler.
0: Değil mi? Onlara da malzeme lazım. Bir yandan bununla beraber hayatta başka mücadele alanlarım var. İşini yürütmek zorundasın. Çocukların var. Baba olmak var. Mesela baba işte çocukların o mezuniyet günleri düşünüyorsun. Çok güzel gurur duyduğun bir an ama o gurur duyduğun ana gelene kadar o kadar çok o pakete dahil zorluk var ki ergenlik krizleri, çocukluk zamanlarının problemleri, okulla arkadaşlıkla ilgili zorbalıklar, işte ders problemleri, ders çalışmaları, o noktaya gelene kadar paketin içinde bir sürü zorluk var. Evet. Şunu hatırla gerekiyor aslında. İyi şeyler her zaman zorluklarıyla beraber gelir. Yani ben güzel bir şey seçtiğim zaman aynı zamanda onun yanında o zorluğu da seçiyorum. Yani bir araba aldığım zaman onun kaskosunu, tamiratını, bakımını, bir sürü şeyini de yaptırmak zorundayım. Bir ilişki seçtiğim zaman, güzel bir ilişkinin peşine gittiğim zaman o ilişkinin çatışmalarını, gerginliğini, sabrını, alttan almasını, fedakarlığını da almak zorundayım. Girişimci mi olmak istiyorum? Yani ben düşünüyorum hayatımın en keyifli zamanları, rahat zamanları hastanede sabit bir mesaiyle çalıştığım zamanlarda. Evet, çok geri dönmeyi hiç düşünmedim ama her zaman çok daha yorgunum. Her zaman çok daha fazla çalışıyorum. Kendi işim olduğu için daha mutluyum ama yani bir yerde o bazen sabahlamalar, yorgunluklar, tükenmişlikleri de beraberinde
1: geliyor. Güzel bir örnek oldu.
0: Yani her noktada güzel olarak hayatımıza aldığımız şeyler biraz önceden ön ödeme yaparız zorluklarla. Biraz ödülünü alırız. Sonrasında yine zorluklar. Zorluklar hiç bitmiyor. Bazen seminerlerde şey yapıyorum. Diyorum ki evli olanlar kimler? Ondan sonra işte diyelim salonun %80'i el kaldırıyor. Diyorum ki bu %80 hani orada diyeyim 100 kişi el kaldırdı, 200 kişi el kaldırdı. Eşinizi seviyor musunuz? Yine neredeyse tamamı el kaldırıyor. Peki diyorum, bazı günler sabahları kalktığınızda eşinizi boğmak istiyor musunuz diyorum. Kadınların neredeyse tamamı el kaldırıyor. Erkekleri hiç el kaldırmıyor çünkü eşiyle gelmiş. Onlar tırsıyorlar yani.
1: Eşi tarafından getirilmiş.
0: Peki soruyorum bana, neden boşanmak istemiyorsun? Mesela hani bazı günler boğmak istemene rağmen, yani iş bu bir benzetme, hani birazcık da mizahi bir şey. Çünkü bazı günler böyle hissedersin. Bazı günler neden evlendim dersin. Bazı günler boğmak istersin. Yani ama nihayetinde bazı günlerde gülün dalını ısırırsın. Romantik bir adam kadın haline dönüşürsün.
1: Tabii ki.
0: İkisi bir arada. Yani iyi olan şey hiçbir zaman safi iyi değil. Yani bugün mesela bir zengin insan, bir girişimci, başarılı bir sporcu. Şeyi izledin mi? Bu arada Nadal'in belgeseline.
1: Nadal,
0: İnanılmaz. Yani dışarıdan baktığın zaman ben baktım 240 milyon dolar serveti varmış.
1: Doğrudur.
0: Ama bana sorsan Nadal olmak ister misin? Ben istemezdim.

0: inanılmaz baskın bir amca, narsistik evet. bir amca ve artık hayatının spor aşamasının son noktasında anestezi yapıyorlar. Ağrısını hissetmesin de çıksın evet. diye yani.
1: Evet. Ve dünya tatlısı bir insan yani.
0: Yani çok kaygılı, takıntıları var mesela. İşte evet. bir sürü rahatlamak için o anda yaptığı şeyler. Evet. Şimdi dışarıdan aha adama bak, şunu da sponsorluğunu aldı. Şimdi o yaşıyor, bunların yerinde olmak evet. lazım. Ben evet. onu izledim çok ve dedim ki çok şükür ben Nadal değilim dedim ya, yani.
1: Tabii canım, tabii
0: şimdi ama başarı arkasında bunu görmediğimiz zaman özellikle bu yeni nesil, yeni kuşakta çok fazla bir şey var. Güzel şeyler sadece güzel şeyler. Güzel şeylerin %10'u güzel, %30'u 40'ı bence müthiş bir acı, kalanı da sıradan anlar.
1: %100 katılıyorum. Çok güzel örnekler verdin. Yani böyle işte
0: sen böyle çok güzel örnekler verdin falan deyince gaza geliyorum ben.
1: Devam
0: ben duruşum değişiyor böyle. Böyle şeyler desin.
1: Biz de böyle. Program 2 saat. Sırf bir gaza getirelim. Yok, şakası bir yana. Denecek bir şey. Ama çok güzel hakikaten vuruş. Bu şeyde ard ardı bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde çok cesaretli bir dilin var. Ama işte bunlar da risktir yani sonuçta. Hı-hı. Sonuçta insanlar bir yandan ah söyleyemediğimi söylüyor derken bazıları da ya buna ne gerek var diyebilir. Cesaretleşir o tarafı.
0: Hocam ama biz geçen sefer de seninle konuştuk mu şey dedim ben bir değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Linç yedim ondan.
1: Hayır o linç de var işte onun. Çünkü var, var. Yüzlerce
0: ama
1: şey
0: neyse ki
1: değerlisin
0: düşünüp
1: diye.
0: Ne dikkat çekmek amacıyla değil de yani arkasında bir mantığı olunca.
1: Bu da var diyorsun.
0: Var yani değersiz hissediyorsan değersizdir. Bir evet. daha diyorum.
1: Ona da bilirsin yani. Ona da bilirsin. Şimdi değerli hocam bizim bir mevzumuz var. Ghosting mevzusu var. İnsanlar kaybolup gidiyor, kaybolup gidiyor. Sen de az önce dedin ki bir ilişkiyi gerçekten yaşamıyorsan ve gerçekten ilişkiyi yaşadığın kişiye önem vermiyorsan, özen göstermiyorsan, empati kurmuyorsan, değer vermiyorsan ve onu ailedeki bir numaralı kişi yani en özel insan yapmıyorsan burada telefon var gider. Bu kadar çok gitmeleri, gelmeleri, bu kaybolmaları, mevzuları nasıl görüyorsun? Kısa bir cevap vereceğim. Programı artık vermeni istiyorum çünkü programın sonuna doğru geldik.
2: Bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Yani her şeyin hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi de çok hızlandı, insan ilişkileri de çok hızlandı, programlar da hızlandı. Yani artık uzun olan her şeyin biraz daha sıkıcı hale geldi. Yavaş olan şeylerin sıkıcı hale geldi. Ama hızlı ve kısa olanların biraz daha dikkat çektiği bir hale geldi. Çünkü insanın beyninin nörobiyokimyasıyla oynandı.
1: Evet.
2: Yani artık bu teknolojiyle birlikte nörobiyokimyamız değişti.
1: Doğru.
2: Yani çok çabuk sıkılıyoruz.
1: Çok hızlı.
2: Mesela ben bir tane Instagram videosu var, ona çok bayılıyorum. Adam şimdi tatile geldim. İşte ayağım havuza girdim. Şimdi denize de girdim.
1: Ne yapacağız?
2: İçkimi de içtim. Daha ne yapacağız?
1: Tamam,
2: şimdi
1: işte
2: o video bence çok basit ve komik görünebilir ama,
1: evet,
2: ama tam da bu doğru. sorunun yanıtını oluşturuyor. O yüzden insan ilişkilerinde de artık tüketim aşamasına geçtik. Mesela iki tür ilişki tarzı var. Biri hamburgerciye gidersin, siparişini alırsın, yersin ve ortamı terk edersin.
1: Evet.
2: Ama bir de Adana Ocakbaşı ilişkileri vardır. Hı. Oturursun, saatlerce müziğini dinlersin, keyfini yaparsın. Adana Ocakbaşı ilişkileri özlüyoruz bizim kuşağı.
1: Sohbet,
2: derinlik, muhabbet.
1: Ya da Facebook.
2: Ama şu anda bir Facebook durumu evet. var. O yüzden insanlar ötekini etkilemek adına oldukları gibi değil de onun duymasını istediği şeyleri yapıyorlar. Benim deminki söylediğimle karışmasın. Yani gerçek benliğini ortaya koymuyorlar.
1: Evet, evet.
2: Ötekinin ihtiyacına göre şekil alan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunu da işin en kötü tarafı bu. Kötü niyetle yapıyorlar.
1: Hmm.
2: Mesela benim ilk saydığım şeyde sevgililik ruhunda erkek kendini ortaya koyuyor, kadını ortaya koyuyor. Birbirlerinden memnunlar. Orada bir kötü niyet yok. Orada bir içten pazarlık yok. Ama şu anda kılığıyla, kıyafetiyle, sözleriyle o kadını nasıl etkilerim? Kılığıyla, kıyafetiyle o erkeği nasıl etkilerim? Ve onunla nasıl bir şey başlatırım kafası var. Niyet bozuldu. En kötüsü bu niyet bozuldu.
1: Evet, evet,
2: çünkü bunun sebebi de toplumsal kirlenmeyle ilgili. Yani ahlakın, hak ve adalet duygusunun kapitalist sistemin dayatmalarıyla birlikte çürütüldüğü bir düzende ilişkilerin de bundan nasibini almaması mümkün değil.
1: Alıyor da fazlasıyla.
2: O yüzden niyet kötü oldu artık.
1: Tüketiliyor her şey hızlı evet. ama çok hızlı artık.
2: Ama yani. Benim dışarıya karşı çizdiğim profil çok farklı olabilir ama içim kötü, niyetim kötü, amacım kötü. O yüzden o ilişkiyi hızlıca başlatıp istediğim her neyse ki istediğim şey belli. Onu aldıktan sonra yeni aşklara yelken açıyoruz. Evet. O sanki hiç yokmuş gibi davranabiliyor.

0: biliyoruz. Evet. Ve hep şunu söylüyorum ben. Hızlı başlayan hızlı biter. Dostluklar da böyledir. İlişkiler de böyledir. Mesela kadın şunu sorgulamıyor. Ya bu adam bana love bombing diye bir şey var ya şimdi.
1: Evet, evet, evet.
0: Bunu yapıyor. Ben bunu hak edecek, ne yaptın diye kimse sormuyor.
1: Bu kadar coşkuyla.
0: Yani ben Türkiye güzeli değilim.
1: Evet.
0: Ben çok entelektüel bir kadın değilim. Ben çok başarılı bir dansçı değilim. Hı. Yani ben bunu hak edecek, ne yaptım sorusunu sormuyor kendine. Ama sonra ertesi gün bu adam neden yok oldu sorusunu soruyor. Bence bu sorudan önce ben bunu hak ettim mi? Ne yaptım ya ben bunu? Güzel. Sen çok güzelsin, muhteşemsin de. Ya bir de aynaya bir bak. Bir gerçekliğe bir bak. Konumuna bir bak, statüne bir bak. Sen bunu hak edecek ne yaptın?
1: Evet, gerçekçi bir yerden.
0: Evet. Yani bu şımarıklık, bu kibir nereden geliyor? Sen bunu nasıl inanıyorsun? Evet. İnanan tarafını sorgulamıyor da terk eden adımı sorguluyor. Şunu unutmayalım. İnsanların kendilerini değiştirme gücü vardır. Ama bir başkasını değiştirme gücü yoktur. Ötekini olduğu gibi kabul edebiliyorsan devam edersin. Kabul edemiyorsan da o ilişkide bir sorun vardır.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledin. Yani love bombing'i alacak olan kişiye yapıyor o da tabii ki. Yani bunu da etkilenecek olan kişiye. Son sözlerinizi alacağım değerli hocalarım. Önümüzdeki hafta program Reyhan Budak ve Cem Köçen'in hangi sözleriyle başlasın diye soracağım. Bugünkü konuyu böyle bütünle düşündüğünde Beyan Hocam herhangi bir şey de olabilir. Son sözleriniz ne olur bugün programın sonunda?
2: Valla toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
1: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
0: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: Hocam harika söyledin. Efendim ben de bugün iki değerli dostum ve iki müthiş ruh sağlığı alanı uzmanıyla bir arada olmanın keyfini yaşadım. Sizlere de hem yönetmenimiz Alican Yaşar, hem yapımcımız Aynur Coşan'la beraber harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum. Ve bizim çocuklara da bugün bize büyük bir mutluluk yaşatın diye tabii ki böyle bir beklentimiz de var. Arda'cığım, Kenan'cığım, Ferdi'ciğim inşallah bizi bugün ülke olarak mutlu edecek. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası...

Günaydın. Bugün 26 Haziran Cuma saat 07. Ben Sema Ertekin. Küresel piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda gemi vurulduğu iddiası petrolü var. İddia Amerika'dan geldi. Henüz İran tarafından herhangi bir açıklama yok ve Brent petrol şu anda 75-74 dolar seviyesinde. Ons altında 4000 dolar seviyesini takip ediyoruz. Orada tutunmaya çalışıyor ons altın ve Amerika'da PCE verisi enflasyonun yeniden hızlandığını gösteriyor. Manşet PCE yıllık bazda %4,1'e yükselerek son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ve Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee de çekirdek enflasyon hala yanlış yönde diyerek faiz baskısını arttırdı. IMF'den de bir açıklama var. Net konuştu IMF. Emtialarda geri çekilme var ama normalleşme henüz başlamadı dedi. Jeopolitik risk, enflasyon ve faiz aynı anda aynı sahnede. Piyasalar bugün tek bir sorunun cevabını arıyor. Yön neresi? Hepsini konuşacağız. Ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri ya da haber akışlarını değil, piyasaların yönünü ve büyük resimde izleyeceksiniz. Fırsat ve risk haritasını da açacağız. Seans öncesine hoş geldiniz.

Gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Amerika Türkiye'ye jet motoru satışını kongreye bildirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik 700 milyon dolar değerindeki jet motoru tedarik sürecine ilişkin resmi bildirimi kongreye sundu. Satış onayının verilmesi halinde Türkiye 80 adet F-110 motoru alacak ve böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için kritik bir eşik de aşılmış olacak. Türkiye savunma sanayisiyle NATO'ya güç katıyor dedi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya güç kattığını özellikle vurguladı konuşmasında. Ankara zirvesinde büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. NATO'nun tüm müttefiklerini ve topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu göstereceğini belirten Mark Rutte, zirveye ilişkin en büyük beklentisinin savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm yaşanması olduğunu söyledi. Hürmüz'de gerilim yeniden yükseldi. Amerika ve İran arasında varılan tarihi mutabakatın, barış mutabakatının ardından küresel deniz ticaretinin kalbi niteliğindeki Hürmüz Boğazı yakınlarında ilk kez bir gemiye saldırı düzenlendi. Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisi kaynağı belirsiz mermilerin hedefi oldu. Birleşmiş Milletler'de Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesine yönelik programın saldırı sonrasında geçici olarak durdurulduğunu açıklarken Amerikan cephesi ise olaydan İran'ı sorumlu tutuyor. Devam edelim. Emtia fiyatlarında normalleşme zaman alacak. Uluslararası Para Fonu sözcüsü Julie Kozak, Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların ardından emtia fiyatlarında gerileme görüldüğünü ama tam normalleşmenin zaman alacağını söyledi. Kozak, petrol fiyatlarının savaş sırasında ulaştığı zirvelerden gerilediğini ama halen savaş öncesi seviyelerin yaklaşık %10 üzerinde olduğunu aktardı. Merkez Bankası rezervleri de arttı, yabancı alım yaptı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 115 milyon dolar artarak 157 milyar 196 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcılar da 19 Haziran'la biten haftada 465,7 milyon dolarlık hisse 339,7 milyon dolarlık da tahvil alımı gerçekleştirdi. Fed'in izlediği enflasyon göstergesi de 3 yılın zirvesinde. Fed'in çok yakından takip ettiği PCE enflasyon göstergesi açıklandı. Manşet PCE'deki yıllık artış tahminler doğrultusunda Nisan'daki %3.

0: 8,8 seviyesinden %4,1'e yükseldi. Bu rakam da Nisan 2023'ten beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Gündem başlıklarına baktık. Hızlıca verilere bakacağız. Son fiyatlamalar bize hangi mesajları veriyor? Brent petrolle başlayacağız. $74'ın biraz üzerinde fiyatlanıyor Brent petrol. %1,6'lık bir geri çekilme takip ediyoruz. Devam edelim. Altın onsla $4,000 üzerine çıktı altın ons. 0,65'lik geri çekilme var. Dün $4,000 altında seyrediyordu. Gümüş tarafına bakalım. %2,3'lük geri çekilme var. $56,5'dan fiyatlanıyor şu anda. 1,65'lik düşüş takip ediyoruz platinde. $1,575'dan fiyatlanıyor ve paladyumda %1'e yakın geri çekilme var. $1,178'dan fiyatlanıyor. Devam edelim. Asya piyasalarına bakacağız. Çin Şangay %2'nin üzerinde geri çekildi. 4032 puandan işlem görüyor. Hindistan yukarı yönlü hareket etti. 0,14'lük kazancı var. 77100 puanda. Güney Kore dikkat çekici bir geri çekilme yaşıyor. %7,5'a yakın geri çekilme var. 8265 puandan geçiyor ve Hong Kong'da da %2,3 oranında düşüş takip ediyoruz. 22526 puanda Hong Kong. Devam edelim. Amerikan borsaları da kırmızı bir tablo var Amerika tarafında. Dow Jones 0,21 kayıpla 51811 puan seviyesinde. Nasdaq 1,63'lük geri çekilme yaşıyor. 28960 puanda ve S&P 500'de 0,75'lik düşüşle 7303 puandan işlem görüyor. Rakamlar, veriler, tablolar ve piyasaların son durumu böyleydi. Trump'ın önemli bir açıklaması vardı. Gündem başlıklarında da verdik. Kaan için de kritik bir adım bu. 700 milyonluk jet motoru satışı Kongre'ye resmi olarak bildirildi. Kritik bir hamle bu. Amerika tarafından gelen Trump yönetimi yaklaşık $700 milyon jet motoru satışına Kongre'ye bildirdi. Bu adım sadece bir savunma sanayi satışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan projesinin küresel teknoloji ve tedarik zincirindeki yerini de doğrudan etkileyen stratejik bir gelişme. Ankara-Washington hattında savunma dengeleri yeniden şekillenirken gözler şimdi Kongre sürecinin nasıl ilerleyeceğinde olacak. Biraz daha detaylandıralım durumu. Trump'ın Türkiye'ye yönelik savunma sanayi mesajları önemli. Buyurun haberi izleyelim.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik savunma sanayi mesajları Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hem diplomatik hem de ekonomik cephede güçlü yankı uyandırdı. Trump'ın Türkiye'yi çok mutlu edecek bir adım atabileceğini söylemesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye jet motoru satışını ilerletme kararı piyasalarda yeni bir fiyatlama dönemini tetikledi.
2: Halk Park davasında da aynı durumu konuşmuştuk. Sonuçta siyasi tarafta da pozitif bir okuma yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz demiştik. Aslında devamı niteliğinde ve de ilişkilerin aslında iyi gittiğinin ve iyi yönetildiğinin teyidi niteliğinde bir haber. Pozitif yansıması olacaktır.
1: Kaynaklara göre $700 milyon aşan jet motoru paketi Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan projesinde kullanılacak. Bu gelişme savunma sanayinde üretim zincirinin hızlanacağı ve ihracat kapasitesinin güçleneceği beklentisini artırdı. Trump'ın son açıklamalarında Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusunda kapıyı tamamen kapatmadığı görülüyor. Beyaz Saray temasları ve NATO zirvesi öncesi değerlendirmelerde F-35 satışının yeniden gündeme gelebileceği beklentisi hakim oldu. Ancak F-35 programına ilişkin açıklamalar henüz somut bir satış kararına dönüşmüş değil. Bu nedenle piyasa fiyatlaması ağırlıklı olarak Kaan ve motor tedarik süreci üzerinden şekilleniyor. Borsa İstanbul'da özellikle savunma sanayi hisseleri haber akışıyla birlikte yatırımcı radarına girdi. Analistler Kaan projesine ilişkin motor tedarik sürecinin netleşmesinin orta vadede şirketlerin gelir beklentilerini yukarı çekebileceğine dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerde olası yumuşama ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye hattında yeniden açılan savunma diyaloğu, yabancı yatırımcı ilgisini destekleyecek.

0: tetikleyen ana unsur olarak değerlendiriliyor. Trump'ın son açıklaması Borsa İstanbul'da savunma sanayi hisseleri için yeni bir beklenti hikayesi yazabilecek potansiyele sahip. Ancak bu hikayenin kalıcılığı siyasi ve teknik sürecin ilerleyişine bağlı olacak.
1: Ve Hürmüz'de tablo tersine dönüyor. Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın ardından Hürmüz'den gemi trafiği hızla toparlanıyor. 24 Haziran'da Boğaz'dan geçen ticari gemi sayısı 70'e ulaşmıştı ve savaş sonrası dönemin en yüksek seviyesinde görmüş oldu. Ve bu sadece bir ulaşım verisi değil. Bu piyasaların yakından izlediği arz güvenliği göstergesi. Çünkü Hürmüz'den yeniden yüksek hacimli petrol, LPG ve ticari yük taşınmaya başlamıştı. Küresel enerji arzının normale döndüğü algısında bu durum güçlendiriyor. İşte Brent petrolünde o 74 dolar bandına gerilemesinin en önemli nedenlerinden biri de bu. Artık piyasa savaş riskinden çok arzın yeniden normale dönmesini fiyatlıyordu ki aynı hatta kritik bir gelişme daha oldu. Amerika İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisine kamikaze drone'la hedef aldığını öne sürdü ve can kaybı yaşanmadığını söyleyelim. Birleşmiş Milletler'in de ticari gemi geçişlerine geçici olarak durdurduğu bilgisi paylaşıldı. Eğer bu iddia doğrulanır ve gerilim yeniden tırmanırsa enerji arz güvenliği, petrol fiyatları, enflasyon beklentileri açısından yeniden yön değişikliğine sebep olabilir. Ve petrol fiyatları ile ilgili son değerlendirmeler, beklentiler, öngörüler neler? Trader CEO'su Candaş Atalay değerlendirdi. Buyurun bakalım.
2: ABD-İran savaşı ile birlikte 120 dolarlara kadar yükseliş hareketinde uzun bir süre 100 dolar bandında güçlü bir seyir izleyen petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme görüyoruz. Açıkçası bu beklentilerin de ötesinde biraz sert bir geri çekilme oldu. Bunda biraz ABD'nin vermiş olduğu tavizlerin etkili olduğunu söyleyebilirim. Özellikle İran'ın bundan sonra petrol ihraçlarını, petrol gelirlerini dolar olarak elde edecek olması şu aşamada İran için çok önemli bir kazanım olmakla birlikte açıkçası ABD dolarının da küresel rezerv para birimi olması rolü olmasındaki pozisyonu da ciddi manada güçlendirmiş durumda. Hem doların güçlendiği hem de petrol fiyatlarının sert geri çekildiği bir kompozisyondan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreçte ne olur? Açıkçası son önümüzdeki 60 gün son derece kırılgan bir süreç olacağı kesin. Taraflardan gelen açıklamalar da henüz nihai bir anlaşma olmadığı noktasında zaten süreci ciddi manada özetler nitelikte. Dolayısıyla petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş için ben 60 günlük sürenin sonunda bir değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu aşamada tekrardan bir 80 dolar hareketi de görebiliriz. Açıkçası tekrardan 65 dolarlara doğru bir hedefleme de görebiliriz. Ama bu tamamen tarafların açıklamalarıyla şekillenecek bir durum olarak karşımızda duruyor. Bu noktada biraz daha temkinli yaklaşıp süreci izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ben bu çeyreğin sonunda 80 dolar civarında bir fiyatlama beklentisine sahibim. Özellikle bu sert geri çekilmenin hızlı sevkiyatla bağlantılı olduğu hissiyatına sahibim ama önümüzdeki süreçte tabii ki piyasanın biraz da yerine oturmasıyla birlikte ben fiyatlarda bir miktar daha yükseliş hareketi göreceğimizi düşünüyorum. İki ayın sonunda kalıcı bir anlaşmayla, tarafların ve piyasanın ikna olduğu bir anlaşmayla karşılaşabilirsek o zaman petrol fiyatlarında yıl sonu için 65 dolar benim en iyi senaryodaki hedefim. Ama kuvvetle muhtemel 65-75 bandında bir yerde kapatırız gibi görünüyor barış ortamında tabii ki.
1: Ve Fed'in enflasyon göstergeleri de son 3 yılın zirvesinde PCE verilerini takip ettik dün. Önemli açıklamalar var tabii Fed tarafından da konuyla ilgili. En yakından izlediği veri bu Fed'in para politikası kararları açısından ve referans aldığı bir veri. Gelen rakamlar enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini gösteriyor. Manşet PCE yıllık bazda %4,1'e yükseldi ve son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Üstelik aynı gün açıklanan büyüme verisinin de yukarı revize edilmesi Amerikan ekonomisinin yüksek faize rağmen dirençli kaldığını ortaya koyuyor. Bu tablo piyasalar açısından çok kritik. Çünkü güçlü büyüme ve yüksek enflasyon birlikte okunduğunda Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı, hatta yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisi de güçleniyor. Dolar güçlü kalmayı sürdürürken altında altın onsta 4000 doların altına gerilemişti. Dün yatırımcıların odağında da tek bir soru var elbet. Fed enflasyonu kontrol altına almak için ne kadar daha sıkılaşabilir? Ve Fed cephesinden gelen mesajlar önemli. Piyasaların faiz beklentilerini de desteklemeye devam ediyor son açıklamalar. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee hizmet enflasyonunda sınırlı bir iyileşme sinyali gördüklerini söyledi ama asıl dikkat çekilen vurgu çekirdek enflasyondan geldi. Goolsbee'ye göre temel fiyat baskıları hala yüksek ve enflasyon istenen yöne gitmiyor. Bu nedenle de Fed'in en büyük sorunu artık enerji fiyatları değil, ekonominin içine yerleşen kalıcı enflasyon baskısı. Ve piyasalar şimdi enflasyondaki kalıcılığın Fed'in bundan sonraki adımlarını ne ölçüde belirleyeceğini fiyatlıyor. Şimdi seans öncesinde canlı yayın konuğum olacak birazdan ama IMF'in emtia uyarısına da bakalım. Oldukça önemli çünkü evet düşüş görülüyor ama tam normalleşme de zaman alacak dedi. Uluslararası Para Fonu ve merkez bankalarını da enflasyon risklerine karşı tetikte olmaları yönünde uyardı. Oldukça önemli bir açıklama bu. IMF'ye göre ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımlar petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarına aşağı çekmeye başladı. Ama kurum önemli bir uyarı yapıyor burada. Fiyatlar geriliyor olsa da bunun küresel ekonomiye tam yansıması hemen olmayacak. Çünkü enerji ve emtia arz zincirlerinin yeniden normale dönmesi zaman alacak. Yani petrol düşse bile enflasyon üzerindeki etkisini ancak gecikmeli olarak görebiliriz. Bu nedenle de IMF, merkez bankalarının enflasyon konusunda rehavete kapılmaması gerektiğini vurguluyor. Piyasalarsa şimdi şu dengeyi fiyatlıyor. Bir tarafta düşen enerji fiyatları, diğer tarafta hala yüksek seyreden çekirdek enflasyon ve sıkı para politikası. Burada asıl belirleyici olacak konu da bu iki gücün hangisinin ağır basacağı olacak. Şimdi tüm gelişmeleri, haber akışlarını, fiyatlamaları konuşacağız. Kıymetli bir konuğum var. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizimle birlikte. Günaydın. Yayına hoş geldiniz.
3: Günaydın Sema Hanım. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Dün altın onsu 4000 doların altında takip ettik. Şimdi 4000 doların biraz üzerine çıktı. Bu fiyatlama nasıl bir mesaj veriyor Şirin Hanım bize?
3: Evet, bu haftanın genelinde altında %5'e yakın kayıpların olduğunu gördük. Haftanın son günündeyiz. Aslında haftaya bir miktar ateşkesin etkisiyle beraber yükselişle başlamıştı ama haftanın genelinde zaten en önemli verilerden bir tanesi Amerika enflasyon rakamlarıydı. Onu da dün aldıktan sonra aslında yine veriyle beraber beklenti dahilinde gelen bir enflasyon verisi %4.1'lik veri bir miktar piyasaları rahatlattı. Yani olası ilerleyen aylarda enflasyonun düşebileceği beklentisini de yükseltmiş oldu. Ama yine de baktığımız zaman gözler bir noktada Fed'e çevrilmiş durumda. Bu da Eylül ayında %63 beklentiyle, Aralık ayında %80'in üzerindeki beklentiyle Fed'den faiz artırımı gelebilir beklentisini aslında piyasa bu haftanın genelinde fiyatlamış oldu. Çünkü jeopolitik risk bir noktada artık fiyatların içerisine girdi. Hatta zaten biz 3,5-4 aydır piyasanın İran ve Amerika arasındaki savaşa inanmadığını fiyatlıyor konuşmuştuk. İşte bu da gerçekleşmiş oldu. Artık top aslında enflasyonun başındaki kişilerde ve ekonominin başındaki kişilerde, yani Fed başta olmak üzere özellikle Kevin Warsh'ın söylemlerinden de anlıyoruz ki şahin tonda bir Fed göreceğiz bundan sonraki süreçte. Tabii yine enflasyona bağlı, çünkü aslında yine de Merkez Bankası'nın söylemlerine baktığımızda bundan sonraki her veri aslında piyasada volatiliteye neden olabilir. Her veri kararsızlık, belirsizlik yaratabilir. Bu da yine aslında piyasanın, Fed'in yeni yol haritası diyebiliriz bu noktada. Ama altın cephesinde, altın cephesine özellikle odaklandığımızda en son FED toplantısı ciddi bir baskı yarattı. Çünkü altının zaman içerisinde bir getirisi olmadığı için faizler eğer yükselirse Amerika'da ve doların da son 13 ayın en yüksek seviyelerine yükselmiş olması burada aslında altının daha kolay baskılanmasını sağlıyor.

0: sağladı. Altın destekleyen taraf neydi? Merkez bankaları tarafıydı. O taraftan da bir miktar destek geliyor ki çünkü diplere geldikçe hızlı toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Hatta 4000 doların 4100 dolarda ama şu anda 4000 doların üzerinde tutunmaya çalışan bir altınla karşı karşıyayız. Zaman içerisinde baktığımızda, zaman maliyeti açısından değerlendirdiğimizde Fed'in bugünkü tutumu altının baskılanmasının devam etmesini sağlayacaktır. Burada 3800-3900 bandını takip edeceğiz. Aşağıda da 3500 dolar seviyelerini takip etmiş olacağız. Eğer bir miktar yaz aylarında rahatlama söz konusu olur, yavaş yavaş Amerika'da büyüme rakamları, istihdam rakamları da beklentinin üzerinde gelirse, Fed'in üzerindeki o faiz baskısı kalkacağından dolayı artık Eylül ayında faiz arttırımı değil de yıl sonunda belki bir faiz arttırımı yapabilir beklentisi önümüzdeki aylarda hakim olabilir. Bu da altının belki bir miktar toparlanmasını sağlayabilir. Yani o 4400-4300 bandına kadar yeniden yaz aylarında yükselişler görebiliriz. Ama düşüş eğilimi şu an itibariyle altın cephesinde muhtemelen biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü dünya riskli varlıklara daha çok kapısını açmış durumda şu an. İşte savaşın da bitmesiyle beraber, enerji maliyetlerinin azalmasıyla beraber Hürmüz'ün sağlıklı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Ve oradaki üretici ülkelerin de tanker bulamamalarına rağmen sevkiyatlarda tanker sıkıntısı yaşamalarına rağmen yine de tam hızla üretimlerine de devam ettiğini görüyoruz. Yani petrol arz sıkıntısı dünyada çözülüyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi de zaten bu noktada aslında enflasyonist baskıları azalttı. Petrol fiyatlarının gerilemesi bu baskıyı azaltmasıyla merkez bankaların üzerindeki yükü de hafifletecek. Yani altında bir miktar daha düşüş eğilimi göreceğiz muhtemelen. Teknik olarak 3900 dolar seviyelerini aşağıda takip edeceğiz. Yukarıda 4200'lerin üzerinde yükselişlerin olması gerekiyor ki biraz daha yükseliş eğilimi devam edebilsin. Gram altın cephesinde bu hafta haftanın aslında başında 6350 TL'lere kadar yükselişler görmüştük. Ama haftanın sonlarına doğru 6000 TL'ye yaklaşan bir fiyatlama oldu. Serbest piyasada 6000 TL'nin altına düşmedi. Biz uluslararası piyasalarda hesaplamalar gereği 6000 TL'nin altına düştüğünü gördük ama fiziki piyasa düşmedi. Bu noktada haftalık 300-350 TL'lik 1 gramda gerilemelerin olduğunu gördük. Aslında o dip seviye nerelere yakın mıyız derseniz tabii ki altın bir dip çalışması içerisinde olmuş olacak önümüzdeki süreçlerde ama gram altında da 6000 TL'nin önümüzdeki zamanlarda görülebilme ihtimali var. Yukarıda ise 6500 TL'nin üzerinde bir rahatlama görebiliriz gibi görünüyor Sevam.
1: Gümüş tarafındaki fiyatlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada da sert geri çekilme 60 doların altına gelen bir gümüş ons takip ediyoruz.
0: Şimdi gümüş tarafını iki türlü değerlendiriyoruz. Bir finansal piyasalar açısından baktığımızda çok güzel kar payı, kar prim yapmıştı aslında piyasaya kar verdi. 121 dolarlara kadar yükseldi. Tabii zirvelerden şu an %50'ye yakın hatta geçti bu hafta içerisinde. %50'nin üzerine düşmüş olması biraz tabii ki tedirgin edici bu noktada. Gümüşün biraz volatil olduğunu, biraz daha riskli olduğunu bize hatırlatmış oldu aslında bu düşüş. Finansal piyasalar ve altınla ilgili olan hareketine baktığımızda biraz daha volatil ama sanayi metalleri cephesine baktığımızda o tarafta yapay zeka dolayısıyla veri merkezi altyapı 5G'nin inşa edilmesi altyapı çalışmalarında ve neredeyse güneş panellerinde gümüş üretiminin %16'sı kullanılıyor dünyada ve bu noktada da talebin arttığını her geçen yıl biliyoruz. Çünkü enerji değişimleri, enerji tercihlerinin değişmesi gümüşün de talebini önümüzdeki yıllarda arttırıyor. Ama şöyle bir risk de var. Sanayi metali olarak gümüşte üretim arttıkça, Çin büyüdükçe çok ciddi taleplerin geleceğini konuştuk, gelebileceğini konuştuk. Ama alternatif ürünler de bu noktada gümüş yerine kullanılabilir, bakır gibi. Çünkü sonuçta siz sanayi metali olarak gümüşü 50 dolarken aldığınızdaki maliyetle 150 ya da 120 dolarken aldığınız maliyet çok ciddi ciddi problemler yaratabilir ve ikamesine gitmek isteyebilirsiniz sanayi metali anlamında. O yüzden gümüşün geleceği noktasında süper emtia döngüsünü hep konuşuyoruz. Önümüzdeki 20 yıllık vadede zaman zaman birçok emtianın değer kazandığını göreceğiz. Gümüş de bunlardan bir tanesi olacak ama önümüzdeki birkaç yıl belki gümüş cephesinde gümüş yatırımcısını bekletebilecek bir dönemle karşılaşabiliriz. Burada farklı beklentiler var. Yıl sonunda 90 dolar, önümüzdeki yıl 95 dolar bekleyen Commerzbank tahminlerini görüyoruz. Onun dışında yine JP Morgan'ın ve Goldman Sachs'ın gümüş noktasında tahminlerine baktığımızda biraz daha kötümser olduğunu görüyoruz. 100 doların altında, hatta 80 doların altında olduğunu görüyoruz. Yani piyasanın beklentisi de tahminler bazında da bir miktar ayrışmış durumda. Şahsi fikrimi sorarsanız burada altınla beraber hareket edebilecek bir gümüşün olabileceğini düşünüyorum. Dip olarak 45-55 bandını hep konuşuyoruz. Zaten bu seviyelere de çok yaklaştı. 45-50 bandı dip olarak belirlenebilir. Kısa vadede de yaz aylarında nasıl altında küçük de olsa bir yukarı yönde ivme görürsek, gümüş cephesinde de burada 75-80 dolar bandına doğru da bir ivme söz konusu olabilir gibi görünüyor. Şu an itibariyle altınla beraber o da düşüş eğiliminde ama gelecekteki dünya ekonomisinin durumu biraz gümüşün kaderini belirlemiş olacak.
1: Bir tarafta da güçlü bir dolar takip ediyoruz. Son 13 ayında zirvesinde rakamlar var. Ne dersiniz, nasıl etkiler piyasaları, doların bu gücü gelişmekte olan ülke piyasalarına?
0: Şimdi dolar rezervlerine baktığımız zaman ülkelerin çok ciddi anlamda düşmüştü. Bunu da konuşmuştuk. %22 düzeylerine kadar düşmüştü merkez bankalarının ortalama tutmuş olduğu dolar miktarı. Şimdi baktığımız zaman %40'ların altına düşmüştü. Baktığımız zaman dolardaki her şey belirli dönemlerde tekrar eden bir döngünün içerisinde. İşte altın, kıymetli madenler, dolar karşısındaki varlıkların değer kazandığını gördük. Ve şimdi dolar yeniden toparlanma dönemi içerisinde. Nedeni ne? Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, enflasyonun yükselmesi, Amerika'nın şahin politikaları benimsemesi ve faiz artırımına geçmiş olması. Bu ise doların bir miktar küresel bazda değer kazanmasını sağladı ve dolar endeksinde 100 seviyelerin üzerinde çok uzun süre neredeyse 96-100 dolar, hatta 99-97 bandı içerisinde hareket ettiğini gördük yılın başından bu yana. 100 seviyesinin üzerine çıkmış oldu. Burada artık bir miktar dolarla fiyatlanabilecek bir dönem yaşayabiliriz. Belki yıl sonuna kadar, belki Kasım seçimlerine kadar. Yani Fed'in oradaki tutumu önemli olmuş olacak. Bir noktada da aslında Fed doları değer kazandırırken bir de Japonya'nın faiz artırımına gitmesi, buradaki dolar varlıklardan çıkış, carry trade avantajının sona ermesi, bu da aslında yine doları baskılayan bir taraf. Merkez Bankası da aslında Japonya'nın yapmış olduğu politikayı dengelemek için bir noktada şahin bir politika benimseyerek doların değerini kazandırmaya çalışıyor. Tabii Hürmüz Boğazı aslında dünyanın beklemediği ve belki de biraz daha İran'da yine sonuçlanmış olan bir savaş. Aslında İngiltere'de yine İngiliz poundunun dolar karşısındaki değer kaybının nedenlerinden bir tanesi de buydu. Yapılan bir savaş hamlesinin aslında başarısızlıkla sonuçlanması. Hürmüz Boğazı'nda da aslında biz biraz bunu yaşadık. Doların dünyadaki itibarı açısından çok da doğru bir süreç olmadı açıkçası, ya da süreç doğru yönetilmedi. Zaten Hürmüz Boğazı kapalıydı. Açıktı. Kapandıktan sonra dünya sorun yaşamaya başladı. Açılması için bu sefer 3,5-4 aylık süreci bekledik. Anlaşmaları bekledik. Ateşkes oldu, olmadığı bekledik. Ve Hürmüz Boğazı açıldıktan sonra tabii ki dünya ekonomisi yorulan bir olumsuz etkilendiği bir tablo yaşamış oldu. O zaman biz neyi bu kadar yaşamış olduk? 3,5 ayı neden yaşadık? İşte dünya bunu sorgularken dolarda bir miktar itibari bir değer kaybetmiş oldu bu süreç içerisinde. Tabii ikamesine baktığımızda işte euro çok mu güçlü? Bu da tabii ki sorgulanması gerekiyor ama buradan en çok payı alan merkez bankaları düzeyinde tabii ki altın oldu. Altın bu bir noktada rezervleri çok ciddi anlamda dolar karşısında merkez bankaları arttırmış oldu da hala da arttırmaya devam ediyor. O yüzden dolar endeksinin diğer dünya para birimleri karşısındaki değerini göstermesi bir noktada önemli. Hatta 110 seviyelerine kadar da buralarda yükselişler görebiliriz Fed politikaları.

0: dolayısıyla. Ama yine de ülkeler toparlandıkça, ikame para birimleri oluştukça doların buradaki kaybı önümüzdeki yıllarda, belki uzun vadeyi konuşuyoruz ama devam edebilir. Ama kısa vadeli beklenti belki burada 110 seviyelerine kadar dolar endeksine yükselişler görebiliriz.
1: Brent petroldeki fiyatlamayı nasıl değerlendirirsiniz Şirin Hanım? Şimdi Hürmüz'de tam her şey normale dönüyor. Oradaki gemi trafiği arttı derken oradan gelen bir haber. Amerika'nın iddiası böyle tabii. Bir gemiye ateş açıldığı yönünde can kaybı
0: Evet.
1: olmaması da tabii sevindirici. Dengeleri değiştirebilir mi? Bugün petrolde daha yukarı yönlü bir atak görebilir miyiz bu haber akışı sebebiyle?
0: Evet, Umman kıyılarında bir geminin ateşin nereden geldiği belli olmayan bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu okuduk sabaha karşı. Ama petrol fiyatları aslında oradaki sevkiyatın daha sağlıklı gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacak. İşte başta da söylediğim gibi burada üretici ülkeler tam kapasite çalışmaya, üretime devam ediyorlar. Hatta taşıyabilecek, üretilen petrolleri taşıyabilecek tanker lojistiğinde de sıkıntı olmasına rağmen devam edildiğine dair bir haber akışı var. O yüzden bu şu an dünya bu noktaya gelmişken, ateşkes bu noktadayken yeniden petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabilme senaryosunu bence görmek istemeyeceklerdir, yaşamak istemeyeceklerdir. O yüzden petrol fiyatları baskılanmaya devam edebilir. Zaten küresel anlamda da çok ciddi bir talep de yok. Yani bir miktar petrol fiyatlarını destekleyen ve aşağı yönde itici güç olarak çalışacak olan etmen de bu. Hürmüz Boğazı açıldı, sevkiyat sağlanıyor. %22'lik bağımlılık çok hızlı bir şekilde dünyaya arz sağlanıyor. Ama dünya büyüyemiyor ki. Dünyanın büyüyemediği noktada da petrol fiyatlarının baskılanması işte o enflasyonist baskıyı da yeniden ortadan kaldıracak. Hep bu süre içerisinde de Kasım'da da ara seçime gidecekken Amerika burada yeniden Hürmüz'deki bir problemin oluşmasını istemeyecektir. Zaten bu sürecin İsrail tarafından çok ciddi anlamda sabote edildiğini hep gördük. Tam ateşkes anlaşması sağlandı, sağlanacak derken İsrail Lübnan'ı bombaladı ve bu süreç haftalarca sekteye uğradı neredeyse. O yüzden Amerika bundan sonra bu noktaya kadar gelinmişken Hürmüz noktasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir sorunu daha kısa süre içerisinde çözebilir diye düşünüyorum. Petrol fiyatları açısından bu pozitif. Açıkçası 120 dolar ve üzerinde kalıcı olmasının durumunda 150 dolarları gelebilir beklentisi vardı ama yine de petrol aslında bu sınavı başarıyla geçirmiş oldu. Tabii Uluslararası Enerji Ajansı ve ülkelerin stoklarını bu noktada stratejik anlamda kullanmış olmasında önemli oldu. Burada teknik olarak yeniden 90 dolarlar 94 dolarların üzerine atmadığı sürece petrolde baskılanma devam ediyor. Kritik seviye bu hafta 74 dolar. 74 doların altında kapanışlar gelirse eğer bu hafta düşüş biraz daha devam edebilir. Bu düşüşü önümüzdeki hafta 60-70 dolar bandına taşıyabiliriz diye düşünüyorum. 68 dolarlara kadar burada gerilemeler söz konusu olabilir. Tabii petrolün her 1 dolarlık aşağı yönündeki hareketi bile dünyanın rahat bir nefes almasını sağlıyor. Bu da merkez bankaları politikası açısından önümüzdeki dönem için önemli olmuş olacak. Ama düşüş eğilimi petrol cephesine devam ediyor.
1: Tabii enflasyon demişken Fed'in yakından takip ettiği bir gösterge olan PCE verisini de aslında sormak isterim değerlendirmenizi. 4,1'e yükseldi ve son 3 yılında en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Nasıl değerlendirdiniz bu veriyi?
0: Tabii Fed tabii öncelikle PC rakamlarını takip ediyordu. Sonra çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi yani PC'yi takip etmeye başladı. Şimdi çekirdeğinin de çekirdeğini takip edecek muhtemelen.
1: Evet.
0: Çünkü %2'lik enflasyon hedefine yaklaşabilmek adına birçok verinin bu noktada arınabilmesi gerekiyor. O yüzden 4,1 beklenti dahilinde geldi ama yine de Amerika hedeflerinden uzak bir enflasyon rakamı. Ben önümüzdeki aylarda bu enflasyon rakamlarının tüm dünyada gerileyeceğini düşünüyorum. Petrol ve enerji baskısı inanın çok ciddi bir kalem ve başta Avrupa olmak üzere bu süreçten ciddi anlamda bütün dünya etkilendi. O yüzden petrol fiyatlarının burada %50'ye yakın gerilemesi bir noktada %70'e yakın

0: neredeyse zirveden düşüşlerin olduğunu gördük. O yüzden bu gerileme bir noktada enflasyona da önümüzdeki aylarda yansıyacaktır. Fed'in politikalar açısından baktığımızda enflasyonun %4 üzerinde olması tabii ki şahin bir görünüm sergilemesini sağlıyor. Eylül ayında %63 beklentiyle, Aralık ayında %80 üzerindeki beklentiyle faiz artırımlarının gelmesi bekleniyor. Burada enflasyon rakamlarının önümüzdeki süreçte gerilemesi, Fed'in de daha güvercin tonda, piyasalarla daha uzlaşmacı bir şekilde ve belki de faiz indirimini konuşurken yılın başında yeniden aynı tabloya, yılın sonuna doğru döndüğümüz bir durum içerisinde olabiliriz. O yüzden burada petrol fiyatları yine enflasyon üzerinde aslında belirleyici olmuş olacak. Bir noktada çekirdek enflasyona baktığımız noktada da aslında yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Sadece enflasyon değil, sadece istihdam değil, büyüme rakamları da bu noktada önemli olmuş olacak. İlk çeyrekte neredeyse %2,5'luk bir büyüme, bu sürdürülebilir mi? Aslında bunu önümüzdeki dönemlerde görmüş olacağız. O yüzden istihdamda işler yolunda giderken, büyüme de işler yolunda giderken, enflasyonun da gerilemesi Fed'in elini güçlendirmesi açısından önemli. O yüzden her enflasyon verisi bir noktada yakından takip edilecek.
1: Fed Chicago Başkanı Gowsby'nin bir açıklaması var. Onu da değerlendirmenizi isterim. Enflasyon hala yanlış yönde dedi Gowsby. Ve tabii biz Kevin Warsh'un konuşmasının ardından daha şahin bir Fed'e hazırlıklıyız ama bu da tabii teyit eden bir açıklama oldu. Bekle gör politikasına devam edeceği yönünde. Nasıl değerlendirdiniz? Gowsby'nin özellikle çekirdek enflasyon hala yanlış yönde ilerliyor mesajı, Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırımına gideceği sinyali veriyor mu bize?
0: Evet, şimdi Fed'in biz faiz kararı noktasında da aslında uzlaşmacı olduğunu, bu çatlak seslerin olmadığını gördük. Burada 8 tane Fed yöneticisi 9 kişiden tam puan çıkmış oldu faiz değişikliği olmaması yönünde. Ama faiz artırımları noktasında da neredeyse 4 tane Fed üyesi 2 tane faiz artırımı beklerken 6 tane Fed üyesi 1 tane yıl sonuna kadar faiz artırımının olması yönünde. Yani faiz artırımını savunanların tarafı biraz daha güçlü gibi görünüyor. Tabii bu noktada enflasyon verisi belirleyici olacak. Hürmüz Boğazı'nın kapanmış olması, hızlı bir şekilde önümüzdeki aylarda verilere yansımış olması ve burada da belki de Kasım seçimlerine kadar Fed'in faiz noktasında daha doğru bir noktada olması öngörülüyor. Nokta grafikler noktasında bir miktar piyasaya yön veren bir tabloydu ama nokta grafiklerde de artık yavaş yavaş piyasayı yönlendiren bir durumun olmayacağını Kevin Warsh'tan duymuş olduk. Kendisinin oy kullanmaması, fikir beyan etmemesi bu noktada oranın da çok piyasayı yönlendirebilecek gücünün olmadığını bize gösteriyor. Faiz artırımı noktasına gelirsek de Fed bu kadar borçluluğun içerisinde 40 trilyon dolara yaklaşan bir tabloda tabii ki yüksek faiz şu an onu çok zorlayacaktır. O yüzden hiçbir Merkez Bankası yüksek faiz istemeyecektir ve istemiyor. Mümkün olduğunca bunu sağlayan ya da faizin yüksek kalmasını sağlayan tablodan uzaklaşmak isteyeceklerdir. Birincisi Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıydı, bu açıldı. İkincisi enflasyonun adım adım düşmesi. Bu birkaç ay, 2-3 aylık süreç alabilir beklentisi var. İşte bunu da önümüzdeki aylarda görmüş olacağız. Ve tabii ki bu enerji maliyetlerinin büyümeye olan etkileri. Büyümede de beklentinin altında bir tablo gerçekleşmesi. Artık yavaş yavaş aslında ekonominin çarklarının dönmesi, Merkez Bankası'nın da beklediği ortama kavuşmuş olması. Yani faiz artırım değil de faiz indirim tablosuna puana kavuşmuş olması. Bence bu yıl sonunda gerçekleşecek. Her ne kadar piyasa faiz artırımı ve şahin tonda seslenmiş olsa bile içeride FED üyelerinden de baktığımızda enflasyona dair ya da faize dair eleştiriler ya da zıt görüşler gelmiş olsa da yıl sonuna doğru biz şu an faiz artırımı

0: Tekrar altın onsa dönersek, Hürmüz'den gelen o gemiye saldırı haberi altında bir miktar daha güvenli liman talebini geri getirir mi?
1: Bir sabah saatlerinde bir miktar gerilemeler oldu. Normalde dün enflasyon sonrasında altında 4.050 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş görmüştük. Fakat o saldırı haberiyle beraber sabaha karşı 4.000 doların altına indi ons altın. Sizinle yayın yaptığımız saatlerde şu anda 4.000 dolar civarında seyrettiğini görüyoruz. Bir miktar gemi süreci tabii fiyatlamalarda Asya seansında bir miktar satışa neden oldu. Genelde zaten aslında fiyatlandırma mantığı şu şekilde oluyor. Asya seansında satışların olduğunu görüyoruz. ABD seansında bir miktar daha yükselişlerin toparlanmalarının olduğunu görüyoruz. Aslında o etkiyle beraber de hareket etmiş olabilir ama haberin etkisini bir miktar altın tarafında gördük. Şu güzel altın cephesinde 4.000 doların altına geldiğini görüyoruz. Defalarca geldi son 2 haftadır ama hızlı bir şekilde de toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Bu ise talebin geldiğini bize gösteriyor. Genelde de düşüşler Asya seansında olsa da toparlanmaların da Asya seansında yine gerçekleştiğini görüyoruz. O yüzden altın cephesi kritik. Günlük bazlı grafiklere baktığımızda 6.100 dolar seviyesi çok çok önemli bir seviye. Şu an 4.000 dolarla altının bu fiyat dansını 4.100 dolar seviyelerinde de görmüştük. 4.100 doların altına da inmek istemiyordu ama çünkü o günlük vadede önemli bir seviyeydi. Altın yatırımcısının yüreklerine su serpecek olan fiyat hareketi bugün 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kapanışın gelmesi. Eğer gelmezse 3.500 dolar seviyelerine kadar önümüzdeki dönemde kademeli olarak peyderpey düşüşlerin olmasını beklememiz gerekiyor. Bu süreç tabii ki yatırımcı açısından baktığımızda portföyünü çeşitlendirmek isteyen altın borcu olanlar açısından, düğün sezonunda olanlar açısından kademeli alımlar noktasında değerlendirilebilecek olan bir dönem başladı diyebiliriz. Daha bu dönemin başlangıcındayız aslında. Ama önümüzdeki orta ve uzun vadede yükselişlerin de konuşulabileceği bir tablo olacak. Biz altın cephesinde hep şunu karıştırıyoruz bu aralar Sema Hanım. Uzun vadede altında yükseliş beklentisi aslında devam ediyor ama kısa vadeli bu kadar hızlı düşünce sanki hep sonsuza kadar düşecekmiş mantığı gelişti ve panik oluştu. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmiyor ve çıkmıyor. Çıkarken de aynı şeyi konuşmuştuk. O yüzden yatırımcının temkinli kalmasında, portföyünü çeşitlendirmesinde, kademeli alım mı gerçekleştirmesinde fayda var. Aslında bu süreçler bize hep bunları öğretti. Yani tek fiyattan almak değil, parçalayarak almak. Bütün paramızı tek bir enstrümana yatırmak değil de orada parçalara bölmek, portföyü çeşitlendirmek önemli. Mesela yaz aylarında riskin biraz daha yüksek olduğu bir tabloda hisse senetleri tarafı önemli bir ivme yaratabilir. Türkiye'de de önemli borsalardan bir tanesi. Yabancı yatırımcının bu talebi ve ilgisinin yoğun olduğunu görüyoruz zaman zaman azalsa da çoğalsa da. Mesela o taraf yine finansal okur yazarlık ve profesyonel bir destekle hisse tarafında da bir portföy tarafı oluşturulabilir belki de. Yani dünyada sadece tek enstrüman altın değil. Biraz bunu da değiştirmek gerekiyor. Ve tabii ki altın bizim ülkemizde çıkarılan ya da bir çıkarılan bir miktarın da iç piyasadaki talebe yetişebildiği kadar miktarda olmadığı için bizim bu ürünü ithal ettiğimizde unutmamak gerekiyor. O yüzden bir noktada dengeli olmak, portföyü dağıtmak ve çeşitlendirmek tek yatırım aracının da altın olmadığını unutmamalarında fayda var yatırımcıların. Biraz böyle kamu spotu gibi oldu ama.
0: Evet, güzel oldu. Peki merkez bankaları bu arada altın alımını bırakmıyor. Dünya Altın Konseyi'nin de bir değerlendirmesi var. Yaklaşık merkez bankalarının %45'i devam edecek altın alımına. Bu çok önemli. 2026 ve 2027 boyunca da. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz altın düşerken?
1: Doğru. Neredeyse 74 tane Merkez Bankası ile yapmış olduğu bir anketle beraber önümüzdeki dönem içerisinde %40'ın üzerindeki merkez bankaları burada 34 tanesi galiba önümüzdeki 12 ay boyunca altın alımlarına devam edecek. Tabii bu elindeki rezerv çeşitliliği açısından merkez bankalarının bu süreci devam ettireceğini biliyorduk. Çin 2015

0: 2025'te açıklama yapmıştı. Neredeyse dolar rezervinin %15'ini altına dönüştürecekti. Galiba %10'luk kısmını hemen hemen dönüştürdü. Hala daha %5'lik kısım muhtemelen altına dönmeye devam edecek. Birçok merkez bankası farklı ismini nadir duyduğumuz merkez bankaları bile aslında bu çeşitlendirme noktasında altını tercih etmeye başladılar. Uzun süredir bizim merkez bankamız Rusya, Hindistan merkez bankalarının altın alımlarını takip ediyoruz. Yine aynı şekilde aslında tablo en baştaki alımlar noktasında çok da fazla değişmedi. Biraz fiyatla da alakalı. Son yıllarda sadece merkez bankaları değil, merkez bankalarının ithal ettiği altınlar da tabii bunun içerisinde yer alıyor ve halkın, yatırımcıların da talebi bir noktada bu tabloyu etkilemiş oldu. Ama fiyat düştükçe bir miktar merkez bankaları yine de alımlarına devam etse bile talep bir miktar azalabilir. Fiyatla da bağlantılı. Çünkü fiyat yükselirken kademeli olarak daha fazla talebin geldiğini görüyoruz psikolojik olarak ve daha fazla yükselebilecek beklentisiyle alımların geldiğini görüyoruz. Düşerken de tam tersi biriktirmek gereken bir dönemde bu sefer de daha fazla düşebilir diye kimsenin eli altına gitmiyor. Merkez bankaları noktasında da davranış şekli alım miktarına yansıyacaktır diye düşünüyorum.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum. Tabii iyi hafta sonları aynı zamanda.
0: Sağ olun Sema Hanım. Çok teşekkür ederim. Yayınlar, saygılar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Orta Doğu'da tansiyonun düşmesiyle birlikte o petrol piyasasında da sert geri çekilmeler sürüyor dedik. İran kaynaklı gerilim sırasında yükselen petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda arz kesintisi yaşanmayacağı beklentisinin güçlenmesiyle de savaş öncesi seviyelere geriledi. Petroldeki düşüşün dezenflasyon sürecini de desteklemesi bekleniyor. Buyurun bakalım.
2: Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları düşmeye başladı. Krizin ilk günlerinde hızla yükselen petrol fiyatları şimdi savaş öncesi seviyelere kadar geriledi. Bu düşüşün merkezinde ise Hürmüz Boğazı var. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 1/5'inin geçtiği boğaz, gerilim sırasında piyasaların en büyük endişe kaynağıydı. Olası bir kapanma ya da arz kesintisi korkusu petrol fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak tanker geçişlerinin sürmesi ve petrol akışında ciddi bir aksama yaşanmaması piyasaların rahatlamasını sağladı. Böylece petrol fiyatlarına eklenen savaş primi büyük ölçüde ortadan kalktı.
3: Şu anda en azından Orta Doğu'da bir sakinlik sürecine girilmiş olması, en azından bana göre yine göz ucuyla baktığınız zaman Brent petrolün 72'lere, yani savaş öncesi seviyelerine gelmesi, hani herhangi bir olumsuzluk olmayıp bunun burada kalması sonuç olarak enflasyon üzerinde baskıyı azaltacak fiyatlaması açıkçası yapılıyor.
2: Petroldeki düşüşün en önemli etkilerinden biri enflasyon tarafında görülecek. Çünkü petrol sadece akaryakıt fiyatlarını değil, taşımacılıktan üretime kadar birçok maliyet kalemini doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzin ve motorin maliyetleri üzerindeki baskı azalıyor. Daha düşük yakıt maliyetleri, lojistik ve taşımacılık giderlerini aşağı çekiyor. Bu da market raflarına ulaşan ürünlerin maliyetinde zamanla düşüş sağlayabiliyor. Etki bununla da sınırlı değil. Plastik, kimya ve sanayi üretiminde önemli bir girdi olan petrolün ucuzlaması, üretici maliyetlerini de azaltıyor. Böylece üretici fiyatlarındaki baskı hafiflerken tüketici enflasyonu üzerinde de aşağı yönlü bir etki oluşabiliyor.
1: Şimdi seans öncesine bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: Akinfo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Remley. Osmanlı Devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Kredit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Borç yükü, bir devletin, şirketin ya da kişinin belirli bir tarih itibariyle birikmiş borç miktarının toplam gelirine oranına borç yükü denilir. Kamu borç yükü denildiği zaman, kamu kesiminin belirli bir tarih itibariyle

0: birikmiş iç ve dış borçlarının toplam miktarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı anlaşılır.
1: İnsan halinde bu hafta kaygıların psikolojik temelleri konuşuluyor. Neden kaygılanıyoruz? Belirsizlik insanın güven duygusunu mu zedeliyor? Kaygı düşman mı yoksa bir yol arkadaşı mı? Hayatımızdaki sorunların kaynağı narsist kişilikler mi? Kontrol çabası, mükemmeliyetçilik, tahammülsüzlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Zihnimize neden bu kadar inanıyoruz? Erteleme davranışının altında yatan sebepler neler? Psikiyatrist Doktor Semiha Tufan ve psikiyatrist Doçent Doktor Çağdaş Öykü Meriç kaygıların psikolojik temellerini anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te A Parada'da.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Biz bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
2: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
1: Melis Kızılaslan,
3: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
1: Ve Barış Özdemir'le.
4: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
1: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
5: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
1: Ve Yağmur Rıza.
6: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahmara'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

0.08 seans öncesi devam ediyor. Altın 4000 dolar seviyesinde ve üst üste 4. haftalık kayba doğru ilerliyor. Dolar güçlü. Fed'in faiz artırma beklentileri yeniden fiyatlanıyor. Tam bu noktada Hürmüz Boğazı'nda gemi saldırısı iddiası

enerji ve jeopolitik riskleri yeniden masaya taşıdı. Amerika-İran barış süreci kırılgan ve piyasa ise bir yandan enflasyonun %4'e tırmandığı Amerikan verisine, diğer yandan da FED cephesinden gelen şahin mesajları fiyatlıyor. Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee enflasyonun hala yüksek ve yanlış yönde ilerlediğini söylüyor ve tüm gözler şimdi tabii ki küresel risk algısında olacak. Hepsini konuşacağız. Grafiklere, rakamlara, verilere bakacağız. Canlı yayın konuklarım olacak seans öncesinde. Birazdan tüm son durumu inceleyeceğiz. Gelelim gündemin öne çıkan başlıklarına. Türkiye jet motoru satışı kongrede günün önemli başlığı. Amerikan Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik o 700 milyon dolar değerindeki jet motoru tedarik sürecine ilişkin resmi bildirimi kongreye sundu. Satış onayının verilmesi halinde Türkiye 80 adet F-110 motoru alacak. Böylece yerli 5. nesil savaş uçağı Kaan'ın seri üretim aşamasına geçmesi için de kritik bir eşik geçilmiş olacak. Türkiye savunma sanayisiyle NATO'ya güç katıyor dedi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Türkiye'nin savunma sanayisiyle NATO'ya güç kattığının özellikle altını çizdi. Ankara zirvesinde de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleneceğini söyledi. NATO'nun tüm müttefiklerini ve topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu göstereceğini belirten Mark Rutte, zirveye ilişkin en büyük beklentisinin de savunma yatırımlarında tarihi bir dönüşüm yaşanması olduğunu dile getirdi. Ve Hürmüz'e yönelik endişeler yeniden arttı. Çünkü tarihi barış mutabakatının ardından küresel deniz ticaretinin kalbi olan Hürmüz Boğazı yakınlarında ilk kez bir gemiye saldırı düzenlendi. Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisi kaynağı belirsiz mermilerin hedefi oldu. Ve Birleşmiş Milletler'de Körfez'de mahsur kalan gemilerin tahliyesine yönelik programın saldırı sonrasında geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Amerikan cephesi ise olaydan İran'ı sorumlu tutuyor. Emtia fiyatlarında normalleşme zaman alacak değerlendirmesi geldi Uluslararası Para Fonu'ndan. IMF sözcüsü Julie Kozak, Orta Doğu'da çatışmaların durması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik adımların ardından emtia fiyatlarında gerileme görüldüğünü ama tam normalleşmenin de biraz zaman alacağını belirtti. Kozak, petrol fiyatlarının savaş sırasında ulaştığı zirvelerden gerilediğini ama halen savaş öncesi seviyelerin yaklaşık %10 üzerinde olduğunu söyledi. Fed'in izlediği enflasyon göstergesi de 3 yılın zirvesinde. Manşet PCE'deki yıllık artış tahminler doğrultusunda Nisan'daki %3,8 seviyesinden %4,1'e yükseldi. Ve bu Nisan 2023'ten beri de görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Gündem başlıklarına baktık. Küreye gidelim. Küresel piyasalardaki son durum ne? Bakalım. Asya tarafıyla başlayalım. Asya tarafında Hindistan yukarı yönlü hareket ediyor. 0.14'lük kazancı var. Güney Kore'de oldukça dikkat çeken bir geri çekilme takip ediyoruz. %7,77 oranında düştü. Çin %2'nin üzerinde geri çekiliyor ve Hong Kong'da da %2'nin üzerinde düşüş eğilimi takip ediyoruz. Avrupa tarafında son durum neydi? Avrupa dün nasıl kapattı günü? Tabii bugün çok önemli olacak çünkü barış mutabakatının ardından Hürmüz'den gelen bir saldırı haberi var. Piyasaları nasıl etkileyecek, risk algısını nasıl etkileyecek izliyor olacağız. Peki rakamlar nasıldı? Dün Avrupa borsalarında 0.64'lük yukarı yönlü hareket etti. Madrid, Frankfurt'ta %1'in üzerinde yükseliş takip ettik. Paris'te yarım puanın üzerinde kazanç vardı. Amerika'ya bakalım. Amerika tarafında tablo bize ne söyleyecek? Amerikan piyasalarında son durum ne? Küreye gelecek. S&P 500 0.75'lik geri çekilmeyle 7302 puandan geçti ve devam edelim Nasdaq'la. %1,5'luk geri çekilmesi var. 28.974 puanda Nasdaq. Dow Jones'a bakalım. 51.816 puan seviyesini takip ediyoruz. 0.20'likte düşüş kaydedildi Dow Jones'ta. Borsa İstanbul dün ne yaptı? Yarım puan geri çekildi. 14.259 puan seviyesinde takip edildi. Bugün haftanın son işlem günü. Bakalım Borsa İstanbul haftayı nasıl bitirecek? Kıymetli metaller tablosu bize ne söylüyor? Altın ons 0.40'lık kayıpla 4.000
10 dolardan fiyatlanıyor şu anda. Gümüşteki geri çekilme daha dikkat çekici ve daha sert.

%2,5'un üstünde düştü gümüş ons. $56,3'dan fiyatlanıyor. Platinde %1,5'un üzerinde bir geri çekilme takip ediyoruz. $1,575'dan fiyatlanıyor. Ve paladyumda da 0,67'lik kayıp var. $1,180'dan fiyatlanıyor. Enerji emtia tablosunda petroldeki düşüş %2 oranında. $70,4'dan fiyatlanan bir petrol var. Brent petrol tarafında %2'ye yaklaştı. Düşüş $74 bandında Brent petrol. Doğalgaz yukarı yönlü hareket etti. 0,55'lik kazancı var ve $3,2'dan fiyatlanıyor. Şirket haberleriyle devam edeceğiz. Şimdi Smart Güneş Enerjisi 2 milyar liralık tahsisli sermaye artırımına gidiyor. Balsu Gıda geri alım programını bitirdi. Emlak Konut Teknoloji Girişimlerine yatırım fonu kuruyor. Metro Holding sigorta şirketi kurmak için çalışmalarına başladı. Ve gazetelere bakalım. Gazetelerdeki haberler, ekonomi sayfalarındaki haberler neler? Sabah gazetesiyle başlarsak, Aselsan kuantum bilgisayarların kalbini üretecek, Türkiye'de yerli bir devrim daha diyor haber. Türk savunma sanayisinin öncüsü Aselsan yeni bir stratejik hamle daha yaptı. Şirket kuantum bilgisayarların kalbi olan süper iletken işlemcileri yerli ve milli imkanlarla üretecek. Böylece geleceğin teknolojisinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzayı attı ve 4 yıl sürecek projeyle Türkiye'nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması ve kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Peki nerede kullanılıyor? Kuantum bilgisayarların yüksek hesaplama gücünün savunma sanayi, siber güvenlik, kriptoloji, ilaç, kimya, finans ve malzeme bilimi gibi birçok sektörde devrim niteliğinde bir dönüşüm noktası olması bekleniyor. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'da geleceğin dünyasını şekillendirecek kuantum teknolojileri alanında 2021 yılından bu yana çalışmalar yürüttüklerini, bu alanda stratejik bir adım daha attıklarını belirtti. Proje kapsamında geliştireceğimiz süper iletken işlemci birimlerinin üretimlerine, yatırımlarına tüm hızıyla devam ettiğimiz Türkiye'nin ilk süper iletken üretim evinde gerçekleştireceğiz dedi Aselsan Genel Müdürü. Devam edelim. Sıradaki gazeteyle, Takvim gazetesindeki haberin başlığı milyonlara yeni kazanç diyor. Zamlar haftaya belli oluyor. Milyonlar yılın kalan dönemini yeni gelirleriyle geçirecek. Memurlardan emeklilere, yaşlılardan engellilere, evde yakınlarına bakanlardan dar gelirli ailelere kadar pek çok kesimin gelirindeki artış 3 Temmuz'da belli olacak. Bu artışın özel sektör çalışanlarına da etkisi olacak. Tabii SSK ve Bağkurlar hem emeklilerin hem dul ve yetimlerin kök aylıkları bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Her ay alınan aylığın %4-5'i oranındaki ek ödemelerinin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplama yapılacağı için yükselecek. Enflasyon zammının ayrıca emeklilerin halen 20 bin lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması gündemde. Memurlara da, memur emeklilerine, dul ve yetimlere %7 zamla ilk 6 aylık enflasyonu %11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. Memurların zam oranı, evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımı ve sosyal ve ekonomik destek gibi sosyal destek ödemelerine de yansıtılacak. Burada tablolarda yüzdelik açısından da zam oranları ortalama belirtilmiş. Devam edelim. Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesindeki haber başlığı: petrol savaş öncesine döndü diyor. Aylar sonra ilk kez $72 seviyesine kadar geriledi. Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'da aylardır piyasaları baskılayan arz endişelerinin hafiflemesiyle savaş öncesi seviyelere geriledi. Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin yeniden hızlanması ve bölgede petrol akışının toparlanması fiyatlara yansıyan jeopolitik risk primini de azalttı. 28 Şubat'a geri döndü petrol fiyatları. Önceki gün $76,7 kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü $73,8 kapattı. Brent petrol dün saat 12.06 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,4 oranında düşerek $72,8 kadar indi. Analistler petroldeki gerilemenin temelinde arz kesintisi riskinin azalması, İran petrolünün küresel piyasalara daha fazla dönebileceği beklentisi ve savaş kaynağı

kaynaklı belirsizliklerin zayıflamasının bulunduğunu belirtiyor. Tabii altın fiyatları da geriliyor. Bir yandan Brent petroldeki düşüş, bir yandan da Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz artırımına gideceğine dair beklentilerin güçlenmesi ons altında fiyatları gün içinde Kasım 2025'ten bu yanaki en düşük seviyesine geriletti. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Milliyet gazetesindeki haber başlığı dünya iklimi için Türkiye köprüsü başlığını taşıyor. Türkiye COP31'de ülkelerin iklim planlarını yatırım yapılabilir projelere dönüştürmelerine, finansman ve ihtiyaçlarını ise finanse edilebilir proje havuzlarına çevirmelerine yardımcı olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'ndaki öncü girişimlerinden birinin iklim uygulama köprüsü olacağını belirterek iklim gündeminin önemli ölçüde değiştiğini dile getirdi. Artık taahhütlerin uygulanmasının asıl konu haline geldiğini söyledi. COP31 zirvesine davet Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin 3. gününde Kral Charles tarafından St. James Sarayı'nda düzenlenen Temiz Hava Koalisyonu üst düzey resepsiyonuna katıldı. Resepsiyona COP31 Başkanı Kurum'un yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı. Kurum burada yaptığı konuşmada iklim kriziyle mücadelede COP31 Başkanlığı'nın yol haritasını da paylaştı ve resepsiyon kapsamında Kral Charles'la da bir araya geldi.

0: Seansa öncesinde şimdi canlı yayın konuğum Özgür Çandır stratejist bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Tabii petrolün geri çekilmesini, altın onstaki düşüşü konuşuyorduk. Petrolün geri çekilmesi rahat bir nefes aldırdı ama Hürmüz'den gelen son haber belki de bugün bu fiyatlamaları değiştirecek. Çünkü orada barış mutabakatının ardından ilk saldırı gerçekleşti. Kaynağı belirsiz görünüyor ama tabii Amerika İran'ı sorumlu tutuyor bu saldırıdan. Petrol fiyatlaması açısından bir atağa sebep olur mu gelen haber?
1: Petrol fiyatlamalarında geçen hafta da özellikle 73-85 dolar aralığında bir stabilizasyon olabilir demiştik. Tabii buradaki etki ara ara oluşan yine jeopolitik gerginlikler dolayısıyla yukarı doğru 83-85 dolarlı ataklar. İşte aşağıda da süreç normalleştiği ölçüde 72-73 dolarlara kadar bir gevşeme. Biraz bu etki bu süreçte farklı haber akışı etkisiyle oluşabilir ama ben genel anlamda savaş atmosferinin artık sonlandığı düşüncesindeyim. Mutlaka mutabakat sonrasında yine arada sürtüşme ya da anlaşmazlıklar olacaktır. Ama kısa vadeli yapıda artık savaşla alakalı savaş atmosferinin tamamlandığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu önümüzdeki dönemde yani 2027-2028'de Orta Doğu'daki bu gerginlikler biter mi? Biteceğini çok zannetmiyorum. Daha önceki yayınlarda da hep vurgulamıştım. Önümüzdeki yıllarda farklı etkilerle yine bu masada olacak. Ama en azından kısa vadeli yapıda şu an için mutabakat sürecinin piyasalar tarafından fiyatlandığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama ara ara oluşacak gerginlikler az önce söylediğim Brent petrol için 73-83 ya da 73-85 dolar aralığındaki fiyat hareketini oluşturabilir. İşte gerginlikler oluştuğunda yukarı yönlü ataklar, normalleşmelerde de işte 70-72 dolar bandına gevşeme süreci görülebilir düşüncesindeyim.
0: Peki İran petrolünün de piyasaya sunulacak olması fiyatlamalar açısından hem de yapısal olarak nereye kadar gerileyebilir sizce, geriletebilir Brent petrol fiyatlaması?
1: Petrol fiyatlamasında özellikle Trump'ın yaptığı açıklamalarda şu vurguyu görüyorduk özellikle son dönemde. Trump'ın en çok kaygılandığı durum işte enflasyon. Enflasyon endişesini yaratan en önemli kalemlerden biri enerji fiyatları. Enerji fiyatlarını özellikle savaşı tamamlayıp geriye çekeceğiz.

0: işte tekrar çıktığı fiyatlara getireceğiz şeklinde bir yaklaşım idi. Burada da işte biz 58-60 dolar bandını görüyoruz. Şayet tabii ki arz fazlalığı piyasada oluşur, Hürmüz Boğazı'nda geçişler hızlanır, bu anlamda petrol transferleri daha rahat hale gelirse açıkçası önümüzdeki günlerde bu fiyatlama mümkün görünüyor. Yani 58-60 dolar fiyatlaması Trump'ın da savaş öncesi fiyatlara geleceğiz dediği fiyatlamalar mümkün görünüyor ilk etapta. Buradaki en önemli etki tabii ki hem Orta Doğu ülkelerinin buna işte daha yakın bir tavırda olması hem de enflasyon kaygılarının oluşup işte bir şekilde Amerika açısından da Trump açısından da piyasaların rahatlatılmaya çalışılması. Başından beri tabii ki en önem verdiği noktalardan bir tanesi bu. Halkın Amerika'da refah seviyesi belli bir seviyede olduğu ölçüde burada tabii ki Trump da kendi adına başarılı sayılacak ve görev süresine devam edecek. En temel hedefinin bu olduğunu görüyoruz. Birçok ülke liderinin bu hedefte olduğu gibi. O yüzden de özellikle enerji fiyatlarındaki geri çekilme burada tabii ki Trump'ın da ilk temel hedefi. O yüzden de süreç normalleştiği ölçüde biz tabii ki tekrardan Brent petrol fiyatlamasında özellikle 72 dolar altında fiyatlamalar başladığı ölçüde 58-60 dolar seviyelerine görebiliriz düşüncesindeyim.
1: Altın ons fiyatlamasını birazdan konuşuruz çünkü merak ediyorum hem yatırımcı açısından nasıl bir strateji dönemi diye, ama petrolü konuşuyorken hemen PCE verisine de temas etmek istiyorum. Son 3 yılın zirvesinde %4,1'e yükseldi PCE. Nasıl etkileyecek hem de Merkez Bankası Fed'in en yakından takip ettiği gösterge olarak hem kararlarını hem de piyasaları?
0: Evet, faiz artışıyla ilgili süreç konuşuluyor FED tarafında. Biraz sonra altın fiyatlamasını da konuşacağız. Altın fiyatlamasındaki o baskının da temel sebebi işte bu gelen verilerle birlikte Amerika FED faiz artışı süreci tekrar başlar mı kaygıları. Burada son dönemdeki enerji fiyatlarının geriye çekilmiş olması bence enflasyon verileri üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Özellikle enflasyon verilerinde geçtiğimiz aylara göre oluşan baskının biraz gevşemiş olması faiz artış beklentisini biraz daha azalmasına tekrardan sebep olabilir düşüncesindeyim. Ama şu anki tabii ki gelen veriler özellikle hem borsalar üzerinde hem altın fiyatlaması üzerinde ciddi bir baskı yaratıp evet FED muhtemel önümüzdeki toplantıda faiz arttırmak zorunda kalacak beklentisini de beraberinde getiriyor. Ama dediğim gibi burada özellikle enerji fiyatlarındaki geri çekilme sınırlı da olsa enflasyon verileri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. O yüzden ben açıkçası her ne kadar gelen veriler doğrultusunda işte PCE'de onlardan bir tanesi PCE'de faiz artışı beklentisi oluşsa da burada önümüzdeki dönemde gelen enflasyon verilerinin biraz daha iyimser olmasıyla birlikte tekrardan bir süre belki stabilize bir yapı ama sonrasında daha faiz indirimine yönelik yapıların oluşma ihtimalinin önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacağı düşüncesindeyim. Ama şimdiki tabii ki gelen veriler FED evet, faiz arttırmalı beklentisini oluşturduğu için biz birçok enstrümanda özellikle borsa ve altın tarafında, kıymetli metaller tarafında satış baskısı görmeye devam ediyoruz.
1: Peki Brent petroldeki geri çekilme Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın son çeyrekte faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendiriyor mu? Ne dersiniz?
0: Burada gelecek tabii Temmuz ayındaki Haziran verisi, Ağustos ayındaki yine Temmuz verisi önemli olacak. Beklenti düşük gelmesi yönünde 1'e yakın seviyelerde enflasyon verileri görmemiz yönünde aylık bazda. O yüzden de tabii ki petrol fiyatlarındaki geri çekilme Merkez Bankası'nın da bizim tarafta elini güçlendiren bir etki. Burada tabii ki yine enflasyon verilerine bakacak ama

0: kısa vadede, yani yakın toplantıda bir faiz indirimi söz konusu olmayacaktır. Dün de zaten Sayın Karahan bununla ilgili Londra temaslarında bir açıklamada bulundu. Ki bu da bankacılık endeksi tarafında, borsa tarafında satış baskısına sebep oldu. Eylül'den itibaren biraz belki Fed'i bekleyerek, Merkez Bankası çok aceleci davranmadan süreci takip edecek. Ama petrol fiyatlarındaki geri çekilme mutlaka tabii o geçtiğimiz dönemki oluşan savaş atmosferinde oluşan jeopolitik risklerin zirve yaptığı dönemde oluşan enflasyon kaygılarını nispeten törpüleyecektir. Burada az önce konuştuğumuz Brent petrol fiyatlamasında biraz daha biz 70 doların altında, belki 60 dolara yakın bir fiyatlama görürsek, bu tabii ki yılın ikinci yarısında beraberinde tekrardan faiz indirimlerini potaya sokabilir. Ama burada bence daha önce de hep vurguladım bunu, faiz indirimiyle ilgili süreçte sadece bizim tarafta değil, tüm dünya biraz da Fed'i takip ediyor. Fed'in burada böyle bir ihtimalin masada olması durumunda, hani diğer ülkelerin çok da faiz indirimine yönelik adımlar atmasının söz konusu olmayacağını beraberinde getiriyor. O yüzden biraz daha bence merkez bankaları ihtiyatlı duruşunu sürdürüp izle ve gör sürecini devam ettirecek. İşte belki bu iyimser tablo, enflasyon etkisi yaratan fiyatlamanın geriye çekilmiş olması, petrol fiyatlarındaki geriye çekilme ve bu iyimser tablo devam ettiği ölçüde, o zaman tabii ki yılın ikinci yarısında ya da yılın son kısmında faiz indirimleri ihtimalini tekrar konuşabiliriz. Ama biraz daha bence tüm ülkelerin gözü kulağı Fed tarafında diyebilirim faiz indirimi konusuyla ilgili.
1: Peki gelelim altın ons fiyatlamasına. Ezber bozan reaksiyonlarını izledik bu savaş dönemi boyunca altındaki. 4000 doların da altına indi. Şimdi bir miktar daha yukarıda, 4000 doların üzerinde fiyatlanıyor şu anda. Seyri açısından nasıl bir öngörünüz var altın ons için?
0: Altın ons fiyatlamasında 3900 dolar, gümüş ons fiyatlamasında da 54 dolar çok önemli seviyeler. Oluşan teknik anlamda trend yapısının da destek seviyeleri aynı zamanda. Burada tabii ki bu süreçteki en önemli baskı Fed'in faiz arttırma ihtimali. Biz çünkü altındaki yükseliş trendinin 2024 yılında başladığını görüyoruz. Özellikle tarih zirvesi olan 2000 dolar, o dönem için söylüyorum, yukarı yönlü kırdığında artık Fed faiz artışlarını tamamlamış, daha doğrusu faiz artış süreci sonlanmış, faiz indirim ihtimalleri fiyatlanmaya başlamıştı. Ve biz ons altında süreç içerisinde 2024 başından itibaren bu beklentiyle birlikte yukarı yönlü fiyat hareketleri görmeye başladık. Şu an durumun tam tersinde olması, yani Fed tekrardan faiz artışına mı başlayacak ihtimalinin oluşması, altın fiyatlarını baskılayan en önemli faktörlerden bir tanesi. Tekrardan faiz indirme ihtimali masaya gelirse, o zaman biz tekrardan ons altında yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Biraz piyasayı bu şekilde tabii ki takip etmek önemli. Ben burada 3900 dolar seviyesinin korunacağı düşüncesindeyim. Mayıs ayının işte ortalarında 4700 dolarken ons altın 4000 dolar seviyelerini işaret etmiştik. 4000-4100 dolar seviyeleri geri çekilmelerde önemli destek olur demiştik ki bu seviyelere geldiğini görüyoruz. Burada dediğim gibi biraz daha sarkarsa 3900 dolar, ki 4000 doların altına sarkmalar görüyoruz bir iki gündür. Gümüş olsa da aynı şekilde 54 dolar seviyelerini önemsiyorum. Bu seviyelerden tepki gelme ihtimali yüksek görünüyor. Ama tabii bu tarz süreçlerde düşüş yönünde bir eğilim oluştuğunda herkes daha da mı düşer acaba diye değerlendiriyor. Ya da aynı şekilde yükseliş oluştuğunda bu yükseliş devam edecek şeklinde bir yapı oluşuyor. Bunun psikolojik etkilerini de gördük önceki dönemlerde. İşte gram altında da ons altında yukarı yönlü hareket olduğunda 8000 TL, 8300 TL hareketi olmuştu. İnsanlar kuyumcuları açtırmıştı hafta sonu altın alabilmek için. Benzer durumu şimdi geri çekilmelerde de tam ters psikolojiyle oluştuğunu görüyoruz. Yani kimsenin çok fazla yanaşmadığını, daha da düşebilir, demek ki biraz daha beklemeliyim algısında oluştuğunu. Ama ben bu seviyelerden tepki vermek

0: ihtimalinin ons altının da ons gümüşünde yüksek olduğu düşüncesindeyim. Dediğim gibi 3.900 dolara sarkmalar olabilir ama 3.900 dolardan tekrardan biz yukarı yönlü ataklar görebiliriz. Burada en önemli etki önümüzdeki dönemde gelecek, özellikle ABD'den gelecek enflasyon verileri olacaktır. Biraz Fed'in yaklaşımının, özellikle son toplantıda Kevin Warsh'un açıklamalarının da şahini algılanması, altın fiyatlamasında tabii baskının devam etmesine sebep oldu. Ama ben bu seviyelerde dengelenme olup sonrasında tekrardan yukarı yönlü ataklar oluşabileceği düşüncesindeyim. Geçmiş dönemdeki gibi ralli olmaz. Yani böyle hani çok sert yukarı yönlü ons altın fiyatlaması görmüştük. Yılın ilk başlarında ya da işte 2025'in son dönemlerinden itibaren, ama buradan bu fiyatlardan biz tekrardan yukarı yönlü tepki hareketleri görebiliriz düşüncesindeyim. Tekrardan biz tabii yukarı yönlü fiyat hareketleri, daha sert yukarı yönlü fiyat hareketleri görmemiz için kıymetli metallerde biraz daha dedim faiz indirimlerinin tekrar masaya yatırılmasıyla ilişkili bir yapının oluşması lazım. O yüzden burada tekrar vurguluyorum. Bu seviyelerde dengelenmeye çalışan bir yapı, işte 3.900 dolar desteğinde tutulmaya çalışan bir yapı. Ama hani yukarı yönlü, tabii geçmiş dönemdeki gibi sert hareketlerin olduğu bir yapı, eklenmeden biraz daha 3.900-4.500 dolar aralığında, bant aralığında gelip giden bir yapı görebiliriz düşüncesindeyim ons altın fiyatlamasında.
1: Gram altın yatırımcısı için fiyatlamalar açısından da baktığınızda ne belirleyici olacak?
0: Gram altın tabi dolar bazlı bir enstrüman. Dolar TL'deki fiyatlamanın kısım kısım yukarıya gittiğini görüyoruz. Ons altın fiyatlaması tabi 5.500 dolarlardan 4.000 dolarlara gelince gram altın fiyatlamasında da geriye çekilme gördük. Burada gram altın iki yönlü bir enstrüman olduğu için, hem ons altından hem dolar TL'den etkilendiği için tercih edilebilir bir noktada olabilir düşüncesindeyim. Tabii ki burada ilk etapta ons altın fiyatlaması gram altın üzerinde ilk etkiyi yaratacak. Az önce öngördüğüm ve beklentimi paylaştığım ölçüde biz bu seviyelerde ons altında bir stabilizasyon görürsek, dengelenme 3.900 ile 4.500 dolar aralığında, gram altın içinde bu fiyatlar dip seviyelerine yakın fiyatlama olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden de buralardan tabii ki gram altın tercih etmekte iki yönlü bir enstrüman olduğu için çok mantıksız olmaz düşüncesindeyim. Yani hem ons altından hem dolar TL'den etkilendiği için gram altın tarafını tercih etmek buradan rasyonel bir yaklaşım olabilir. Burada tabii ki hem gram altın yatırımcısı adına dikkat edilmesi gereken en önemli iki nokta ons altın ve dolar TL. Gram altın konusundaki belirleyicilik yine tabii ki en önemli etkiyle ons altın tarafından gelecek diyebilirim.
1: Gümüş fiyatlamasına baktığınızda oradaki o sert satış piyasaların ekonomik büyüme endişesinin fiyatlaması mı aslında?
0: 33 dolarlardan 125 dolarlara giden bir gümüş fiyatlaması gördük. Piyasada daha önce de yayınlarda bu vurguyu yapmıştım. Volatilite çok yüksek. Yatırımcı tabii bunu göğüsleyemiyor. Çok haklı. Yani normal olmayan bir süreçten geçiyor kendi adına. Eskiden çünkü biraz daha uzun vade kavramı vardı, orta uzun vade kavramı vardı, ama biz şu an artık yeni düzende fiyat hareketlerinin çok sert oluştuğunu görüyoruz. Aynı şekilde bunu petrolde gördük, önceki dönemde gümüşte gördük, altında gördük gibi birçok enstrümanda volatilite inanılmaz yüksek. Burada da 33 dolarlardan 125 dolarlara giden hızlı bir yapı vardı. Bunun düzeltmesi de, fiyatlama nasıl yukarıya giderken çok sert gittiyse, düzeltmesi de bir o kadar sert oldu. Burada tabii ki en önemli etki büyüme endişeleri. Ama baktığımız zaman fiyat yukarıya giderken de talep etkisi diyorduk. O yüzden de piyasa yükselişi ya da düşüşlerde mutlaka kendi adına bir çıkarım yapıyor. Ama burada tabii ki asıl olan şey fiyatlama. Burada en önemli etki 33'ten 125'e çok hızlı gitmişti. Bunun mutlaka bir sindirmesi, düzeltmesi olacaktı. Yükselişler ne kadar sert olursa düşüşlerdeki düzeltmelerde bir o kadar maalesef sert oluyor. O yüzden de burada bence 54 dolar seviyesi önemli. Daha önce de söylemiştim, gümüş aynı zamanda sanayide kullanılan, işte en önemli etki çip üretiminde kullanılan bir enstrüman. O yüzden bu süreçlerde bir dengelenme görürsek tekrardan yine piyasa içerisinde talep etkisi oluşacaktır. Ama kıymetli metallerdeki az önce de vurguladık en önemli baskı tabii Fed'in şu an için faiz artışı ihtimalinin masada olması. Bu ihtimal biraz daha ortadan kalkmaya başlarsa, ki süreçte haber akışı çok hızlı gelişiyor. İşte bir tane iki tane veri geliyor, bir anda herkes tam tersi bir senaryoyu konuşmaya başlıyor. Ya da işte bir iki tane olay oluyor, onunla ilgili hemen akışta beklentiler ve yorumlar değişebiliyor. O açıdan da önümüzdeki günlerde biraz daha bu ihtimal tekrar masadan kalkarsa biz biraz daha bu tarafta rahatlama görebiliriz. Ama buradaki kıymetli metallerdeki, tabii gümüş de onlardan biri, en önemli baskı etkisi şu an için Fed'in faiz artışı ihtimalinin konuşuluyor olması. Ama bu talebi önümüzdeki dönemde sınırlar mı? Çok zannetmiyorum açıkçası. Yine ons gümüş tarafında özellikle 54 dolar üstünde kaldıkça tekrardan toparlanma eğilimi oluşabilir. Tekrar söylüyorum, altın için de söyledim, geçmiş dönemdeki gibi tabii sert volatil değil, biraz daha ilk etapta daha dengeli şekilde bir yapı oluşabilir. Çünkü fiyatlar sert düştüğünde mutlaka ilk etapta bir dengelenme süreci fiyatlamalar üzerinde görüyoruz.
1: Yayına katkılarınız için, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim Özgür Bey. Kolaylıklar, keyifli, kazançlı bir gün diliyorum ve iyi hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları da.
1: Devam edelim. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. Kolendi Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Hem Brent petrolde hem ons altındaki son fiyatlamalar bize hangi mesajları veriyor?
2: Tabii yani ikisi birbirinden çok farklı noktalarda olsa da konu itibariyle elbette ki etkilemeye devam ediyor. Brent petrol tarafında aslında biz Şubat sonundaki fiyatlamalara gelmiştik. Yani hemen hemen savaşın başlamadan önceki haftasına doğru yakınsadığını da görmüştük. Tansiyonun arttığı döneme geri gelmişti. Ancak dün gelen haber akışları, özellikle burada Singapur bayraklı bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken İran tarafından bir saldırı uğradığı haberi geldi. Tabii kırılgan bir zeminde ilerleyen, ancak işte anlaşmanın farklı boyutlarının da konuşulduğu, biz müzakere sürecini de takip ediyoruz. O yüzden şu anda piyasalar bu taraftaki gelişmelerin daha da aslında yoluna girmesini bekliyor. Ancak karamsar değil. Nitekim fiyatlarda da tabii kısmen bu haber akışlarıyla beraber de etkileri de takip ediliyor. Ons altın tarafına bakacak olursak, buradaki fiyatlamalar artık bir miktar daha tabii merkez bankalarının alacağı adımlar, buradaki beklentilere göre şekillendiğini görüyoruz. Ancak çok sıcağı sıcağına takip ettiğimiz üzere de nitekim 4000 dolarların altını test etti iki kere ve buradan bir tepki alımı geldiğini görüyoruz. Ancak tepki alımları da bir o kadar aslında cılız kalıyor ki, burada 200 günlük ortalama seviyelerine baktığımızda buradan bir miktar daha geride kaldığını da takip ediyoruz. Çünkü şu anda 4150-4200 dolar mertebesinde dengelenmesini aslında piyasa dinamiklerine göre baktığımızda da bir %5'lik tepkinin dip noktadan gelmesini beklerdik. Belki önümüzdeki günlerde buraya doğru bir evrilme süreci gerçekleşebilir. Ancak şu anda dolar endeksi çok güçlü olduğu için, 101.5'un test edildiğini takip ettiğimiz için haliyle altın tarafındaki fiyatlamalar da bir o kadar da zayıf oluyor. Tabii bütün bunlar şekillenirken şu anda küreselde hem enflasyona yönelik işte artış beklentileri, dün Amerika'dan aldığımız çekirdek enflasyondaki Mayıs'taki artışla beraber aslında şu anda belki bir

0: pandemi dönemi gibi olmasa da bu savaş döneminin etkilerinin çok kısa sürede de çözülebileceği beklentileri haliyle piyasadaki risk iştahını da baskılamaya devam ediyor. Burada zaten yılbaşından beri baktığımızda teknoloji şirketlerinde çok önemli bir yükseliş gördük. Geçtiğimiz haftalarda tarihin en büyük halka arzıyla karşılaştık ki 100 çarpanlı bir şirketin yaklaşık 2 trilyon dolarla piyasaya çıktığını görmüştük. Tabii ki halka arz fiyatlamalarına baktığımızda SpaceX'in şu anda yukarıda olduğunu da görüyoruz. Ancak diğer şirketlerin halka arz talepleri, buradaki fiyatlama endişeleri sanki 2027'ye mi ertelenecek gibi bir benzeri cevapları da getirdiği için tabii bununla beraber piyasalar şu anda risk iştahından kaçınma, faizlerde artış, enflasyonda artış bekliyor. Bu da hem altın fiyatlarını da petrol fiyatlarındaki aslında son dönemdeki çok hızlı geri çekilmeye rağmen altın tarafındaki o geçtiğimiz dönemdeki güçlü seyri şu anda göremiyoruz. Tabii teknoloji şirketleri, yapay zeka şirketlerinin yapacağı yatırımlardaki talepteki soğumayla da beraber aslında altının yanına belki küçük bir parantez açmak gerekirse gümüşteki fiyatlamanın çok daha sert olduğunu görüyoruz. Çünkü gümüş geçtiğimiz yıl ortalamaları 25-30 dolarları aşmakta zorlanan bir üründü. Ancak hem burada yapay zeka yatırımlarının çok hızlı bir şekilde ivme kazanması, hem Amerika-Çin arasındaki gelişmeler, bu tarafta özellikle birbirlerine değerli metaller konusunda yapmış olduğu ürün kısıtlarıyla da beraber 110 dolarları gördük. Tabii oradaki normalleşme ve düzeltme hareketi çok daha sert oluyor. O yüzden gümüş tarafında daha olumsuz bir senaryoyu da karşımızda beraberinde getirebilir.
1: Gümüş tarafındaki sert satış büyüme endişelerinin sinyalini mi veriyor ayrıca?
0: Tabii yani şöyle, aslında büyüme sinyallerine baktığımızda elbette ki birebir bir denklem kurabilir miyiz? Çok o tarafta olduğunu zannetmiyorum. Çünkü büyüme penceresinde bir miktar daha burada tüketim harcamalarının, hizmet kalemlerinin de öne çıktığını görüyoruz. Ancak gümüşteki fiyatlama ki büyüme aslında dün aldığımız iç çeyrek rakamlarda %1.6'lık beklentinin üzerinde, 2'nin de bir miktar üzerinde geldiğini gördük. Tabii ki bir resesyon endişeleri hala var. %2 büyümek de bir reel büyüme midir? Bu da tartışılmaya aslında devam ediyor. Ancak tabii gümüş fiyatlamaları, gümüş taleplerine baktığımızda bizim daha fazla çip sektöründe, yenilenebilir enerji tarafında ve elektrikli araçlar tarafında da kullanılan bir ham madde, bir yarı iletken olması sebebiyle ve özellikle de veri merkezi yatırımlarıyla doğrudan bağlantılı. Tabii buradaki soğuma da nitekim büyümedeki soğumayı da beraberinde getirebilir. Küresel anlamda şu anda en fazla yatırım yapılan alanlar burası olduğu için herhangi bir resesyon endişeleri de gümüşteki satışı daha da derinleştirme haline getirebilir.
1: Peki küresel piyasalardaki tabloya baktığınızda risk iştahı açısından bize ne söylüyor? Nasıl bir mesaj veriyor? Ne durumda şu anda risk iştahı piyasada?
0: Şu anda daha risk iştahının yüksek olduğu bir dönemi geçtik ve bu risk iştahının yüksek olduğu dönem beklemediğimiz savaş döneminde de gerçekleşmişti. Şu anda biraz piyasalar hem savaşın etkilerini gördüğü için hem de diğer beklentiler, Merkez Bankası'nın özellikle yeni FED başkanıyla beraber oradaki gelen sinyalleri de değerlendirdiği için ve tabii sürekli aslında kulağımızın bir tarafında duran acaba değerlemelerde bir pahalılık var mı? Bu tarafta büyümeler istediğimiz gibi gidecek mi? Gibi konular da duruyordu. Ancak şu anda risklerin birazcık daha fazla masada değerlendirildiği, riskten kaçışın arttığı bir dönemdeyiz. Ki geçtiğimiz günlerde Micron tarafından gelen bilançolarda da baktığımızda aslında evet, hani bu tarafta da beklentilerde ve satışlarda istenilen ivme devam ediyor gibi gözükse de aslında işte dün aldığımız haber Apple'ın çip maliyetlerindeki artış sebebiyle küresel bazda yaptığı ürün fiyat artışları da çok sert bir satış getirdi. Bugün Asya tarafına baktığımızda aynı endişeler Samsung tarafında da var. Yani bu şirketler haliyle nihai tüketiciye ürün sağlayacaklar. Ve burada talebin kısılması bu şirketlerin satışlarında elbette bir törpülenmeyi beraberinde getirecektir. Petrol fiyatları geri gelse de şu anda oluşan tahribatın etkileri küresel piyasalarda da risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Hali hazırda rekor seviyelerde gördüğümüz borsalardan da elbette ki %5, %10 belki daha farklı oranlarda

0: öncesinde 5600 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş gördüysek, aslında savaş boyunca da borsalarda da benzeri bir rally'yi gördük. Şu anda altında nasıl bir normalleşme, yeniden bir konsolidasyon görüyorsak, borsalar cephesinde de bu olabilir. Çünkü faizlerde de artış beklentisi bir miktar yatırımcıları da haliyle tahvil tarafına da yönlendirdiğini de görüyoruz.
1: Peki altın fiyatlaması ortada, işte Brent petroldeki geri çekilmeyi takip ediyoruz. Bu arada İran petrolünün de piyasaya sunulmasıyla oradaki havanın biraz daha yumuşayacağı beklentisindeyiz aynı zamanda. Doların seyri açısından öngörünüz ne? Dolar güçlü ve tabii Amerikan tahvillerine de bakışınız nasıl?
0: Şimdi tabii bütün bunları toparlayacak olursak, nitekim bu durumdan etkilenen neler oldu diye baktığımızda, bir kere dolar endeksi oldukça güç kazandı. Tabii dolar endeksinin güç kazanmasının hem doğrudan hem dolaylı olarak etkileri var. Tabii dolar 95-96 seviyelerindeydi dolar endeksi. Şu anda 101 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Tabii diğer para birimleri baskılanıyor. Altın baskılanıyor her şeyden önce. Çünkü biz bir sahne öncesinde zayıf dolar temasıyla Amerika'ya yapılacak olan yatırımları konuşuyorduk. Şu anda bu tamamen tamamlandı mı sorusu elbette tamamlanmadı. Belirli yatırım kararları alındı. Bu bir süreç ve zaman alacak nitekim. Amerika burada tekstil sektörüne kadar, aslında diğer teknolojik katma değeri yüksek olan ürünlerde de bir kere kendi ülkesinde üretme politikasına geçtiğini görüyoruz. Bunu teşvik için dolar endeksinde bir zayıflama gördük. Ancak savaşla beraber artan likidite krizi tekrardan dolar endeksini de güçlendirdi. Ve son dönemde ilk toplantısı diyebiliriz, belki Warsh'un yapmış olduğu açıklamalarda faiz indirimlerinin daha geç geleceği, daha şahin bir mesaj vermesi yine dolar endeksinin güçlü kalmasını da sağladı. Durum böyle olunca diğer para birimlerine göre dolar tabii ki bir talep görüyor. Şu anda tahvil tarafında da talep görüyor. Ve bu da aslında gelişmekte olan ülkelere para eskisi kadar akacak mı? Soru işaretini de beraberinde getirdiği için aslında artçılarına da baktığımızda burada bir zorlu dönem gözüküyor. Tabii savaşın bitmesi, enflasyonun tekrardan belki %3,5 mertebesine yakınsayacak olması, buna yönelik hızlı bir geri çekilme alabilirsek dolar endeksindeki zayıflamaya bağlı olarak aslında hem altında hem diğer para birimlerinde bir normalleşme de görebiliriz. Ancak şu anki fiyatlamalar güçlü dolar temasının ve bu Amerika'nın bir sahne öncesinde Amerika'ya yatırım yapalım temasına da karşı olmasına rağmen sürüyor. Ancak bunun da çok fazla sürdürülebilir olmayacağını, tekrardan zayıf dolar temasına geçilmesi gerektiğini, en azından seçim dönemine böyle bir giriş yapılması gerektiğini de düşünüyorum.
1: IMF'nin de tabii uyarısı var. Normalleşme başladı ama süreç bitmedi. Evet, emtia fiyatları geri çekiliyor ama yine de merkez bankaları çok da rehavete kapılmamalı uyarısı yaptı. Buradan Borsa İstanbul'a temas etmek istiyorum. Borsa İstanbul'da yarım puanlık geri çekilme vardı. Takip ettik dün. İşlem hacmi 188 milyar lirayla aslında güçlü seyrini de koruyor. Hem işlem hacmi bu seviyedeyken yarım puanlık endeks geri çekilmesini nasıl değerlendirmemiz gerekir?
0: Tabii yani şimdi endeksteki hacim 200 milyar TL'ye yakın, oldukça aslında önemli bir işlem gününü beraber bıraktık. Ama burada öne çıkan bir alt başlığa baktığımızda bankacılık sektörü. Burada yaklaşık %0,5'lik geri çekilmenin bankacılık endeks tarafındaki %3'lük ve üzerinde satışla beraber olduğunu görüyoruz. Tabii burada hangi başlıklar öne çıktı? Sayın Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalarda özellikle Temmuz toplantısına kadar daha şahin bir mesaj vermesi, burada haftalık fonlamanın Temmuz toplantısına kadar açılmayacağı ve buna yönelik ifadeleri aslında daha sert duruş gösterdiğini bize ifade etti. Tabii küresel merkez bankalarına baktığımızda o tarafta da bir faiz artış sinyalleri geldiği için bizim yurt içi piyasalardan beklediğimiz faizde normalleşmenin bir miktar daha geç geleceği ve faiz indirimlerini belki en erken Eylül ayında konuşmaya başlayacağımız bir sürece doğru evriliyor. Tabii ki faiz indirimlerinin o noktada olmasını piyasa bekleyebiliyordu, ancak normalleşmenin daha erken olmasını bekliyordu. Buradaki beklentilerin biraz daha ileriye doğru ertelenmiş olması, belki Temmuz-Ağustos'a sarkma ihtimalinin de gündeme gelmiş olması bankacılık tarafında dün sert bir satışları da

0: beraberine getirmişti. Tabii diğer sektörlerin katkısıyla beraber şu anda daha sınırlı bir kayıpla dengelendiğini görüyoruz. Şu an endeksin 14.000-14.500 aralığında. Tabii ki yeni normalleşme, yeni sürecimizle de beraber aslında bir dengelenme dönemi yaşayabiliriz. Çünkü savaş döneminde hatırlarsınız ki savunma sanayi olsun, petrokimya olsun, enerji şirketleri olsun burada endeksin yükselişine katkı sunmuştu. Savaşa rağmen biz neredeyse rekor seviyeleri de test etmiştik. Ancak şu anda savaşın bitmesi ve ekonominin normalleşmesi orada yükselen sektörlere kar satışlarını beraberinde getirirken şu anda savaş döneminde baskılanan ve tekrardan dezenflasyon süreciyle beraber aslında fiyatlanmasını beklediğimiz sektörlerde hareketlilik görmeyi bekliyoruz. Tabii bunların başında bankacılık da geliyordu. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi bankacılıkta normalleşmenin daha geç geleceği beklentileri endeksi daha fazla aslında 14.000 seviyesine doğru yaklaştırdı diyebiliriz. Belki bu noktalarda bir dengelenme görebiliriz. Ancak devamına baktığımızda yabancı yatırımcının da tabii burada ilgisi önemli olacaktır. Geçtiğimiz haftada aslında sınırlı bir miktarda da olsa bir para girişi gördük. Yılbaşından beri 1 milyar 250 milyon dolar mertebesinde hisse tarafında alıcılı olduğunu da takip ediyoruz. Gerek yeni döneme alışma, yeni sektörlere geçiş anlamında bir konsolidasyon olduktan sonra endekse de tabii ki yükselişlerin devamı gelebilir. Ancak bu dönemde hangi sektörler belki öne çıkması gerekir diye baktığımızda bankalar, holdingler, havacılık tarafının özellikle bu dönemde çok fazla negatif etkilendiğini gördük. Bu taraftaki alımları da takip edebiliriz.
1: Yayına katkılarınız için teşekkür ederim. Çok kıymetli, keyifli, kazançlı bir gün ve iyi hafta sonları.
0: Çok sağ olun, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesini noktalayalım. Hafta başında aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım efendim. Hafta başında görüşürüz. Hoşçakalın.

Altera Yatırım sundu. Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılındaysa dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefat

0: kararıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
1: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net.
8: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40.

0: 40'lık indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Suna. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix. Biz Bize bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Hıza.
5: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahmara'da.
6: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

borsamızı dışarıdaki piyasalardan negatif ayrıştık ve dün de önce yükseldik, sonra düşüşlerle karşılaştık. Para politikasının daha sıkı kalabileceğine ilişkin beklentiler tabii bir yandan etkili oluyor ama artık kritik bir aya da girmek üzereyiz. Temmuz ayında önümüzdeki hafta hem enflasyonu alacağız hem 7 Temmuz'da NATO zirvesi başlayacak. 23 Temmuz'da Merkez Bankamızın kritik faiz kararı var. Sabit tutması beklense de mesajlar önemli olacak ve tabii artık Temmuz'la birlikte ikinci çeyrek bilanço dönemine ilişkin de rakamları alacağız. Orası da elbette önemli. Önce gündeme ilişkin başlıklar diyelim. Özellikle Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilerin son dönemde kuvvetlenmesi ve Trump yönetiminden de Türkiye'ye jet motor adımı geldi. Kaan uçakları için önemli olan o motorları alıyoruz ve 700 milyon dolarlık jet motor satışını Trump yönetimi Kongre'ye bildirdi. Savunma sanayi üzerinde de önemli hamleler gerçekleştiğini görüyoruz. NATO Genel Sekreterinden açıklamalar var. Türkiye'nin savunma gücünün ön plana çıktığını ifade etmişler ve NATO'nun çalıştığı ilk 5 dev arasında Aselsan'ın faaliyetlerini zaten konuşuyorduk ve tabii Trump'ın da bu NATO zirvesine, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine katılımı önemli ki zaten kendisi dün şöyle söyledi: ben bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan için katılıyorum. İyi bir ilişkimiz var. O Türkiye'yi seviyor dedi ve son dönemdeki ilişkilerin de zaten günden güne kuvvetlendiği bir süreç içerisindeyiz. Bakalım neler olacak o NATO zirvesinde. Körfez ülkelerinden bizim savunma sanayimize yönelik yeni iş talepleri, proje talepleri de gelecek mi? Ve dönelim dünün rakamlara. Dün günlerden perşembeydi. Dolayısıyla rezervler, yabancı rakamlar dedik ve rezervlerde artış var. 157.2 milyar dolara yükseldik. Altın fiyatları üzerindeki düşüşle birlikte net döviz pozisyonunda önemli bir hareketlilik olmadığını görüyoruz. Dün Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın da Londra'daki sunumunda rezerv yönetimini yine güçlendirdiği açıklaması, vurgusu, değerlendirmeleri paylaşıldı. Ama şu soru işareti tabii dün etkili oldu. Acaba haftalık repo ihalelerine yeniden başlamayacak Merkez Bankası? Yani ne demek istiyorum? %40 olan gecelik fonlama rakamımız %37'ye düşürülmeyecek mi? Tabii veri odaklı bir süreç ilerlediğini her defasında vurguluyor Merkez Bankası. Yabancı 2 ayın en güçlü hisse alımını gerçekleştirdi ve son 6-7 haftada 1,5 ayda 1.7 milyar dolar hisse satmıştı. Geçen hafta hisse alımına başladı. Yine önemli rakamlar geldi. 465 milyon dolarlık hisse almış. Tahvilde 485 milyon dolar, önceki haftanın rakamıydı. Şimdi bu hafta 343 milyon dolar almış ve 2 haftada yabancı 800 milyon dolar Türk tahvili aldı. Ve tahvil faizlerimizde de zaten geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim IMF neler söylemiş. Demiş ki emtia fiyatlarına normalleşme zaman alacak. Yani öyle hemen eskisine bir geri dönüş beklemeyin. Ve Hürmüz'ün yeniden açılması emtia fiyatlarını düşürüyor ama tedarik zincirlerindeki o iyileşme, eskisine dönüş öyle hemen kolay olmayacak diye uyarıyorlar. Şimdi gelelim petrole, bakalım nasıl başlıyor. Savaş öncesi seviyelere geldik, yani 72 doları gördük ama bugün 74.47'de günlük %1'lik düşüş var. Ve dolar endeksi kuvvetlenmeye devam ediyor. Son bir yılın zirvesine geldiğini söylemiştik. 101.1'de bugün. Dün korkulan olmadı. Amerika'da PCE rakamı beklentileri aşmadı ama yine de Amerika'da enflasyon 3 yılın zirvesinde ve %4.1 seviyesinde açıklandı. Manşet enflasyona baktığımızda da zaten geçtiğimiz haftalarda gelen rakamlar 4.2 idi. Ciddi yükselen seviyeler var. Savaş öncesine gittiğimizde %2.8'lere kadar gerileyen bir enflasyon bile konuşmuş. 2.4'ler bile vardı. Neredeyse 2 katı Amerikan Merkez Bankası'nın hedefinin. Dolayısıyla borçlu yeni FED dönemi acaba daha şahin mi olacak? Yani o faizler inmeyecek mi? Hatta faizler artabilir mi? İşte piyasa bu ihtimali fiyatladığı için dolar endeksi yükseliyor. Peki burada altın nasıl? Yükselen doları sevmiyor. Yükselen tahvil faizlerini altın sevmiyor. Çünkü para daha risksiz bulduğu yüksek getirili olan yere gidiyor. 4007 dolarda dün 3900'lere doğru geriledi ve zirvesinden %30 düşen bir altın fiyatlaması gördük. Tabii FED'in faiz indirmene yeniden başlayabilecek olması altında önemli.
önemli olacak. Yükselişi açısından önemli bir şart olarak kabul ediliyor ve ETF'ler tarafındaki zayıf görünüm, yani altın fonlarına bir ilgi olmadığını görüyoruz. Özellikle batılı yatırımcının ilgisi zayıfladı altına karşı. Geliyorum küresel tarafı, çünkü satışlar var bugün. Teknolojik hisselerinde düşüşler görüyoruz. Güney Kore Kospi borsası adeta bir meme coin gibi hareket ederken bir günde devre kesiyor, bir günde %10 yükseliyor. Bugün ise devre kesicilerin çalıştığı bir gün ve arkamda Kospi borsasında %7'lik düşüş görüyoruz. Bugün yine devre kesicilerin çalıştığı bir gündü. Ama bir gün %10, bir gün %10 aşağıda, bir gün %10 yukarıda derken oynaklık tarihi seviyelere gelmiş düzeyde. Bugün teknolojide Nasdaq'ta da %1'in üzerinde satış var. S&P 1000'de değer kaybediyor. Dün Avrupa pozitifti. Biz de pozitiftik aslında. %2'ye yakın yükselmiştik ama sonra tabii sıkı para politikasına ilişkin beklentiler ve iddialar. Borsada 0.5'lik kayıpla kapattık günü 14.259'dan. Peki bankalar nasıl hareket ettiler dün? Bankalarda dün %2, %3 yükselişler görüyorduk ama tabii özellikle öğleden sonra başlayan bu satış baskısında bankacılık endeksi %4'e yakın düştü. %3.76'lık kayıp 17.976'dan kapattık. Önümüzdeki hafta Cuma günde kritik, bakalım neler bekliyor. Bankaları konuşuyoruz.

0: Efendim dün piyasalardaki hareketlilik yüksekti, önce hızlı yükselişler gördük ama bu haftaya baktığımızda tabii dışarıdaki piyasalardan da böyle negatif ayrışma sürecimiz var. Petrolün 72-73'e kadar gerilediği bir haftada tabii negatif ayrıştı. Peki neden böyle oldu, ne bekliyoruz? Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yabasan bizlerle birlikte stüdyomuzla. Günaydın Deniz, hoş geldin.
1: Günaydın, merhaba.
0: Şimdi özellikle dün hareketliydik, önce yükselişler gördük ama tabii sonra gelen bu satış baskısı, Merkez Bankası Başkanı'nın Londra'da gerçekleştirdiği sunuma, ekonomi yönetiminin yatırımcılarla buluşması önemliydi. Acaba orada haftalık repo ihalelerine başlamayacak mı? Yani faiz indirimleri şu an gündeme gelmeyecek mi, soru işareti. Biraz oradan başlayalım dilersen, çünkü petrol fiyatları hani savaş öncesi seviyeye geldiğinde yeniden oraya hani faiz indirimine bir dönüş hareketi olur beklentisi de vardı. Rezervlerimizde böyle Haziran'da 20 milyar dolara yakınca bir artış kaydettiği için. Ama acaba hani o tablo tek bir veriye odaklı değildi. Önce Temmuz enflasyonunu mu görmek isteyerek ilerleyecektir? Yani merkezde veriye odaklı bir tutum mu sergilenecek? Daha sıkı bir para politikası ve temkinli şekilde mi? Yani bekle gör adımı mı gerçekleşiyor? Biraz oradan başlayalım dilersen. Ne dersin, neler takip ettik dün? Epey hareketliydi.
1: Evet, kesinlikle öyle. Aslında tabii ki dünün ana noktalarından bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapmış olduğu sunum. Açıkçası söylemek gerekirse Merkez Bankası'nın aşağı yukarı iletişim politikasını biliyoruz. Yani Merkez Bankası çok da gelecek toplantılarla ilgili sinyal vermeyi sevmez. Şu döneme kadar da yani bir sonraki toplantıda bunu planlıyoruz veya şu toplantıda bunu planlıyoruz tarzında Fatih Karahan'ın yapmış olduğu bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki toplantıdan çıkan yorumlar bir miktar daha Eylül'e yorumlanmış durumda ama bu artık bizim için kesin bir senaryo değil. Sonuç olarak bir Haziran ayı enflasyonunu alacağız Temmuz ayında ve Haziran ayı enflasyonunda şu an görece çok daha düşük seviyelerde gelmesini bekliyoruz. Yılın en düşük aylık bazda enflasyon olarak görebiliriz. Neticeye baktığımız zaman da aslında bundan 2 hafta önce gittiğimiz zaman acaba %37'lik bizim politika faizini %40'a yükseltir mi? Bir haftalık repo faizini %40'tan bir haftalık repo geçer mi diye bakarken artık gecelik fonlamayı büyük ihtimalle bir sonraki toplantıda en azından bir haftalık repo faizine çekebilir. Tabii ki bir sonraki toplantı Londra'da yapılan sunumda bir miktar daha Eylül ayında gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor ama az önce dediğim gibi Fatih Karahan'ın bu konuda net bir sinyal verdiğini ben düşünmüyorum. Eylül'de bunu yapacağız veya işte Temmuz'da bunu yapacağız gibi açıklamalar bence tam anlamıyla yersiz. Orada sadece İletişimin şeklinden kaynaklı olarak katılımcıların yorumunun olduğunu düşünüyorum. Hala Temmuz ayında belki repo tarafında aşağı yönlü update olabilir gecelik repolama tarafında. Ama tabii ki bu durumu da net bir şekilde değerlendiremiyoruz. Genel anlamda bakmak gerekirse ya eninde sonunda artık Eylül'de olsa Temmuz'da olsa bir faiz indirim politikasını biz görecek gibiyiz. Bu da tabii ki Borsa İstanbul tarafında olumlu bir şekilde etkisini hissettireceği benziyor. Bu özellikle bizim takip ettiğimiz en önemli gelişme. Şimdi şöyle bir şey de var. Ya biz kendi içimizde de bunu konuşuyoruz. 2025 yılında hatırlarsan strateji raporlarını, sen de birçok kurumun strateji raporunu okudun. Bizim de ana başlıklarımızdan bir tanesi önceki kurumlarda faiz indirim yılı. Neler yaşadık? Çok daha farklı faiz arttırımına gittiğimiz noktalar oldu. 2026 yılında keza yine aynı şekilde. Aslında baktığımız zaman şu anda enflasyon politikası gayet iyi bir şekilde işliyor. Ama bizim görmüş olduğumuz enflasyona dair yukarı yönlü riskler bu tür politikalardan bir miktar daha bizim sapmamıza etki ediyor. Yani biz aslında şöyle bir şey diyelim. Hiçbir şeyin olmadığı takdirde biz enflasyon tarafında zaten aşağı yönlü düşüş eğilmesini görüyorduk. Bizim için işte hem siyasi tarafta yaşanan gelişmeler hem de jeopolitik alanda yaşanan gelişmeler enflasyon politikasından sapmamıza neden oluyor. O yüzden bizim ekonomi politikasını bir miktar daha sorgulamaktan ziyade bizim dışarıda karşılaşabileceğimiz riskler neler, bunu biraz daha öngörmemiz gerekiyor. Şu an içerisinde de aslında bizim ana noktalarımızdan bir tanesi o. Eğer gelecek dönemde biz hiçbir şekilde hem siyasi hem de jeopolitik anlamda bir sorun teşkil eden bir gelişme yaşamayalım, İşte o zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından enflasyonla uyumlu bir şekilde faizlerin indiğini görebiliriz. Bu da tabii ki Borsa İstanbul'da potansiyel bir performansa ulaşmamıza neden olabilir gözde.
0: Evet, şimdi Borsa İstanbul'daki hareketliliği de etkiledi. Yani bu hani Karahan'ın ekonomi yönetimi Londra'da verdiği mesajlar elbette önemli. Ama diyorsun ki ben hani öyle sıkı olacağız ya da şimdi indirmeyeceğiz gibi net bir şey söylediğini düşünmüyorum. Veri odaklı yine perspektif devam edecektir şeklinde. Tabii önümüzdeki hafta enflasyonu da bir yandan takip edeceğiz ama tabii orada %1'in altında bir rakam gelecek beklentisiyle bankalarda da yükseliş görmüştük. Yani son bir ayda %20, %25 yukarı gitmişlerdi. Dün ne oldu? %2, %3 yukarı gidiyorduk. %4 aşağıya gittik oradan bankalar açısından soruyorum. Ve borsada da düştük. Şimdi biraz borsa açısından konuşalım. Yani biraz böyle negatif dağılıştık. Hem MSCI'ın da değerlendirmeleri bu hafta önemliydi. Hani orada yine endeks kriterleri acaba bize gerekiyor mu? Çünkü Kasım'a kadar da izleyeceğini bir yandan paylaştı. Borsa için ne bekliyorsun? Tam böyle 14.200'ün üzerindeyiz ama çok da kritik bir bölgeye geldik mi acaba orada?
1: Ya ben geldiğimizi düşünüyorum. En azından 14.000 bölgesinin üzerinde kaldığımız zaman, 14.100 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece hala ılımlı bir senaryodayız. Dünkü bankacılık satışı da aslında tam anlamıyla Fatih Karahan'ın yapmış olduğu sunum ve oradaki katılımcılardan çıkan yorumlar üzerine piyasanın yorumlaması. Ne kadar gerçekçi? Bence fazla bir gerçekçiliği bu açıklamaların yok gibi gözüküyor. Hala veri odaklı bir tutum sergileyeceğini bekliyorum ben Merkez Bankası'nın. Temmuz ayında da olsa bir gecelik repolama faizinde update yapma imkanı, potansiyelini ben görüyorum. Şimdi bankacılık endeksine geldiğimiz zaman da önemli bir direnç noktalarından geçiyoruz bankacılık endeksinde. Tabii ki dünkü geldiğimiz noktada aslında bu satışın önemli durumlarından bir tanesiydi. Önemli göstergelerinden bir tanesiydi. Kritik bir direnç noktasında önemli bir geri çekilme gördük. 415 dolar yani aşağı yukarı 19 bin seviyesi bankacılık endeksinde bizim için takip ettiğimiz kritik noktalardan bir tanesi. Bu bölge açılır mı? Bu bölge çok rahat aşılacak. Ama sadece tabii ki İçerisinde bulunduğumuz dönemde faiz indirimine giden yol bizim için biraz daha kritik. Bu faiz indirim yolu zaten Borsa İstanbul'un tekrar risk iştahının artması önündeki en büyük gerekçelerden bir tanesi. Bankacılık endeksi giderse zaten endeks gider. Ki bankacılık endeksi de önemli bir baskılanmanın eşiğindeydi şu ana kadar. Dediğim gibi faiz indirim beklentileriyle bu savaşın bitip enflasyonda dezenflasyonist sürece tekrar dönüşün sinyalleriyle birlikte biz bankacılık endeksinde yukarı yönlü ivmelenmeyi gördük. Şimdi yaşayacağımız senaryo ne? Faiz indirimlerine ilişkin sinyallerin alınmasıyla birlikte bankacılık sektöründe göreceğimiz ikinci çeyrek finansalları. Çoğunlukla net faiz marjının daraldığı, karlılıkların düştüğü bir ikinci çeyrek göreceğiz. Bu tabii ki bankacılık sektörü için negatif anlamda değil, tam tersine yatırımcılar için alım fırsatı doğurabilecek gelişmelerden bir tanesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi MSCI tarafına gelmek gerekirse. O taraf bence bizim orta ve uzun vadede ana indikatörlerimizden bir tanesi olması gerekiyor. Çünkü şu anda

0: Alex'in geldiği hal çok da fazla hoş karşılanmayacak bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Biz endekste, Borsa İstanbul'da rekor seviyeleri konuşuyoruz ama belli başlı hisselerin gelmiş olduğu bu rekor seviyelerin endeks etkisinden arındırmamız halinde çok da aslında biz dolar bazlı bir potansiyel seviyeye gelmişiz gibi söyleyemeyiz.
1: Yani hatta aslında belli birkaç hisseyle borsanın yükselişi şekillendi ki bu hisselerin ağırlığı da artıyor. Özellikle finans factoring tarafında da bunu görüyoruz. İşte önemli, hani böyle birkaç tane bankamız topladığımızda onun piyasa değerinden daha büyük ve ağırlığı da elbette buna bağlı şekilleniyor. Dolayısıyla aslında tabana yayılan bir yükseliş değil de çok daha seçici, böyle birkaç hisseyle bir hareketlilik olduğunu söylüyorsun herhalde, değil mi?
0: Kesinlikle. Aslında bunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada bizim takip ettiğimiz şirketler de var. Yani Aselsan da son dönemlerde çok güzel momentum sergilediğini söyleyebiliriz. Bunun beraberinde endeksteki farklı şirketlerin de yine potansiyeli eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Ama şu anki yükseliş çok da Borsa İstanbul'da ya biz rekor kırıyoruz, borsamız işte yeni rekor seviyelere koşuyor diyebileceğimiz bir potansiyel değil. Tam tersine bir miktar daha kendi içimizde düzenlemelerin yapılması gereken ve bu düzenlemelerin uzun yıllar boyunca sabit bir şekilde kalabilecek, yabancı yatırımcıyı istikrarımızla çekebileceğimiz gelişmelere ihtiyacımız var. Burada tabii ki endekse giriş kriterlerinin ne şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceğini de bir sorgulanması lazım. Çünkü MSCI tarafına baktığınız zaman şu anda yani gelişmekten olan ülke piyasaları endeksinde binde beşlik bir rakama tekabül eden yaklaşık olarak 30 milyar dolarlık bir MSCI'nin bize yatırımları var. Bizde aynı şekilde gayri safi yurt dışı hasılası olan ülkelerde bu rakam %2'lere, hatta Brezilya gibi ülkelerde %4'lere ulaşan bir potansiyel var. Şimdi Brezilya %4'ken veya gayri safi yurt dışı hasılası 1.3 trilyon dolar olan ülkeler %2, %3 pay alırken biz neden binde 5 pay alıyoruz?
1: Şimdi şöyle, orada da Yunanistan biliyorsun gelişmekte olan sırttan çıkartılıp bir üst lige geldi. Yani artık gelişen ülke sınıfında MSCI'ye göre ama tabii onların borsasının piyasa değerini ve bize baktığınızda biz onlardan 2,5 kat daha büyüğüz. Hani gayri safi yurt içi hasılasını hiç söylemiyorum bile. Kesinlikle. Yani orada çok çok daha büyüğüz zaten.
0: 300 milyar dolarlık bir ekonomi büyüklüğü vardı diye
1: bizde
0: hatırlıyorum.
1: Bizde 1.7 trilyon yani dolar seviyesinde.
0: Olarak yani 5-6 katından 5-6 bahsedebiliriz.
1: 5-6 katı, evet, yani ciddi büyüğüz ama herhalde sadece bu da değil. Yani gayri safi yurt içi hasılayla borsanın piyasa değeri de değil. Orada tabii fiili dolaşım oranları, işte şeffaflık, bilgi akışı, böyle pek çok başka şeye mi dikkat ediyor acaba bu endeksler?
0: Bence kesinlikle öyle. Şimdi bizim görmüş olduğumuz noktada yani stabil bir sürdürülebilirlik var. Mesela Amerika borsasına gittiğimiz zaman, Nasdaq'a gittiğimiz zaman sürekli olarak bir yeni kararlar yok. Sürekli bir yeni güncellemeler yok veya farklı. Çin borsasına gittiğimiz zaman keza burada da aynı şekilde. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman piyasanın likiditesini kaldırıp kaldıramayacağına göre politika şekillendirmeler oluyor. Açığa satış yasağından bahsedebiliriz burada. Yani piyasada negatif bir haber olduğu zaman hemen açığa satış yasağını kaldırılıp işte piyasa iyiye gittiği zaman tekrar açığa satış yasağının, açığa satışın getirildiği bir borsa tabii ki yabancı yatırımcılar tarafından bir nebze olsun şüpheyle bakılacaktır. Yani gelinmeyecektir. İstikrarlı karar, altyapısı bir şekilde uygun. Ne olursa olsun yeni bir regülasyonun gelmeyeceği bir borsa. Yani regülasyondan kastım burada. İşte piyasa durumuna göre farklı karar mekanizmaları, borsanın düşmemesi için yapılan aslında karar merciği olarak gördüğümüz kararlar bir miktar daha burada bizim için engel teşkil edebiliyor yabancı yatırımcının girmesi için. Aslında burada da bizim odaklanmamız gereken nokta biraz daha SPK'nın da atmış olduğu, atacağı adımlarla birlikte daha orta ve uzun vadeli sürdürülebilir bir borsa yaratmak ki eğer biz bunu yaparsak zaten Borsa İstanbul yabancı yatırımcı oranında bir nebze olsun yükseliş ivmesini görebiliriz.
1: Şimdi orada da şöyle sorayım, yani bizi hani gelişmiş olan ülke piyasa statüsüne yükselti dediğimizde alternatiflerle, yani diğer ülkelerle karşılaştırıyoruz. Örneğin Güney Kore, değil mi? Gelişmiş ülke statüsünde orada. Şimdi Güney Kore KOSPI borsasına baktığımızda sanki bir meme coin hareketi izliyoruz da, bir altcoin hareketi gibi. Bir gün %10 aşağıda, bir gün %10 yukarıda. İşte bugün devre kesiciler var. Pazartesi belki tam tersi, çok sert hareketlilikler var. Şimdi onlara da bir uyarı geçti bu arada ama onlar gelişmiş ülke statüsünde.
0: Yani gelişmekte olan ülkede yer alıyor. Gelişmiş ülke statüsüne geçeceklerdi. Henüz geçmediler. Hmm. Orada bir karar şey vardı. Hatta geçilmesi bekleniyordu. Ama Güney Kore borsasına baktığımız zaman da son 6 aylık mı diyelim, son 6 aylık yükseliş momentumuna baktığımız zaman da bir miktar daha tabii ki bu tür geri çekilmelerin olması normal.
1: %100 yüksel, 2 katına geldi KOSPI borsası.
0: Kesinlikle. Bu bence çok önemli bir yukarı yönlü potansiyel. Şimdi burada neden geri çekilme var? Tabii ki burada da biraz daha çip sektörüyle alakalı geri çekilmelerden bahsedebiliriz. Amerika'da olduğu gibi bence bu tarafta da artık çip sektörünün etkilerinin önemli miktarda pozitif sergilendi. Yani endeks ağırlığın arttı. Bizim aslında Türkiye'de nedir tema? Savunma sanayidir. Aselsan mesela momentum arkasını aldığı takdirde çok güzel bir yükseldi. Ama savunma sanayiyle ilgili negatif veya olumlu bir gelişme olduğu zaman bizim Aselsan öncülüğünde örnek vermek gerekirse şirketler endeks ne kadar giriliyorsa aslında Asya tarafında da bunu bekleyebiliriz. Sadece Güney Kore özelinde değil, Çin, Şangay tarafında da bundan bahsedebiliriz. Şimdi Apple'ın çip kaynaklı maliyet artışından kaynaklı zam yapılması, bunun beraberinde OpenAI'ın halka arzının gelecek yıla erteleneceğine dair haberler, SpaceX'in durumu tabii ki burada biraz daha bu tür alternatifin gelişmelerin acaba gerçekten fiyatları yansıtıyor mu? Yatırımcılar gerçekten bu riski işten almaya değiyor mu? Soru şartlarını beraberinde getirdiğinden dolayı bir miktar daha aşağı yönlü biz baskılanma görüyoruz. Tabii ki bu ne kadar aşağı yönlü baskılanması var çok da fazla süreceğini düşünmüyorum diyebilirim Güney Kore borsası.
1: Şimdi peki halka arzlar dedin, yani dışarıdakilerden bahsettin. İçeride de 5 yeni halka arzı SPK onay verdi. 12.4 milyar lira toplam büyüklüğü. Piyasadan bir para çekecek midir sence?
0: Piyasadan bir para çekilecektir. MSCI ile aynı ana denk gelmesi bence çok da fazla iyi olmadı.
1: Yani baskının dozajını bir miktar artırabilir mi diyorsun?
0: Arttıracaktır. Kesinlikle arttıracaktır. Ya şöyle bir durum var. Mesela biz az önce MSCI tarafını konuşurken de buna değindik. Halka arz olacak şirketler de çok önemli burada.
1: Ne kadar borçlular, ne kadar değiller. Kesinlikle. Finansmana erişim noktası amacıyla mı işte hani halka arz olundu? Örneğin SpaceX, yani daha 75 milyar dolar piyasadan yeni para toplamışken hemen bir hafta geçmeden 20 milyar dolar tahvil satıyorum demesi, tabii bu soru işaretlerini tüm dünya için söylüyorum, beraberinde getirdi.
0: Evet. Ya zaten ana endekslerdeki geri çekilmenin kaynaklarından bir tanesi de aslında bu diyebiliriz. Bizim Borsa İstanbul tarafında yani son 2-3 yıllık sürece baktığımız zaman halka arz edilen çok önemli şirketlerimiz var. Bu mesela Astor. Ya 3 yıl halka arz öncesinde Astor'un adını bilmezken bir anda dünya markası olacak konuma gelen bir şirketten bahsediyoruz. Ama belli başlı şirketler de sanki halka arz edilmesi iflasa doğru yönelik performans sergileyebileceğine dair de bir emareler var. Bizim Borsa İstanbul'da özellikle bu halka arz potansiyeli biraz daha irdelememiz gerekiyor. Bizim halka arz yapacağımız şirketler işletme sermayesi ihtiyacının değil, işte borçların kapatılması değil de yeni yatırımlarda bu tür sermaye değerlendirebilecek şirketlere ihtiyacımız var. O yüzden yapılan halka arzlarda da yatırımcıların bu şekilde talep göndermesi çok daha sağlıklı olacaktır.
1: Şimdi evet, yani dolayısıyla iyi baksınlar diyorsun bilançosuna bir yandan. Ona göre talep oluşursun, halka arz talebi oluştursunlar diyorsun. Şimdi bir yandan şöyle, özellikle altındaki hareketliliğe baktığımızda dolar endeksinin yükselmesiyle birlikte bu durumdan hiç mutlu olmadı. %30'luk bir düşüş var ama hep şu hikayeye dönüp dolaşıyoruz. Yani gümüş için de hani kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Yükselirken tabii bu kadar belki hani sorgulamıyor yatırımcı ama düşerken önemli ölçüde sorguluyor. Çünkü buradaki kazançlarla birlikte belki evini, arabasını satıp da altına bir yatırım yapan vardı. Dolayısıyla önemli. Ne yapsın yatırımcı, neye baksın? Yani altında o eski %60, %65 bir yıldaki yükseliş hikayesi acaba bitti mi?
0: Ben bittiğini düşünüyorum. Ama bunun arkasındaki tabii ki argümanları da sunacağım. Sadece şuna biraz daha dikkat çekmek istiyorum ben. Yani finansal okuryazarlığın gerçekten çok önemli olduğu zamanlardan geçiyoruz. Çünkü yani benim almış olduğum çoğu telefonda yani altına girmeyi düşünüyoruz, altın almayı düşünüyoruz. Örnek veriyorum, yıl sonunda 9.000 olsa bizim için gayet iyi olur. Yani altın ne kadar o zamanlar? 6.000. Yani sen ne kadarlık bir getiri performansı yaratacaksın? Aşağı yukarı %50'lik bir performans yaratacaksın. Bundan kesinlikle emin misin? Emin değilim. Düşebilir. Sen zaten altından %100'lük bir performans veya %200'lük bir performans beklemiyorsun. Zaten içerisinde bulunduğumuz dönemde risksiz enstrümanlar sana bu getiriye yaklaşık bir getiri sunuyorlar. Neden bunu değerlendirmiyorsun? Olabilir. Ya bizim Türkiye'de özellikle yatırımcılarda şu var. Yükseldi, yükselirken yeni rekorlar kırdı. Yok bu kadar yükselmesini beklemiyorum. Neden yükseldi? İşte bu kadar yüksekten alınmaz noktasına geliyoruz ama bu kadar yüksekten alınmaz dediğimiz noktadan %5 aşağısına düştüğü zaman çok düştü, biz altın alalım senaryosuna evrilen bir süreç var. Bu oldukça önemsiz. Bizim temayı takip etmemiz lazım. Altında biz yükselişi neden gördük? İlk başta bunu konuşmak gerekiyor. Hazine Bakanı, ABD Hazine Bakanı, Trump o zamanlar faiz indirimi için bir miktar daha baskı yapan taraflar arasındaydı. Özellikle Trump'ın burada net bir şekilde baskısını izliyoruz. O neden? Borç yükünü bir miktar daha azaltmaktan geçiyor. Yüksek faizde ABD borçlarını refinanse etmek istememesinden kaynaklanıyordu. Şu anda geldiğimiz nokta ne? Biz tam bunu konuşurken bir anda enflasyon patlak verdi. Bir anda faiz indirim ilerlemez, hatta faizin arttırılma ihtimali konuşulmaya başlandı. 18 üyeden 9'unun bu yıl en az bir, en fazla 2 faiz indiriminde, faiz arttırımından bahsettiği bir senaryodan geçiyoruz. Şimdi sen sadece FED başkanını ikna ederek bir faiz indiremezsin. Senin FED üyelerini de ikna etmen gerekiyor.
1: Kendisinin görüşünü artık göremiyoruz zaten. Artık gizli o.
0: Kesinlikle. Evet. O da var tabii ki. O da bence gayet güzel bir tutum olduğunu sergileyebilirim. Çünkü biz son 3 yılda hangi dot pilotun tuttuğunu net bir şekilde görebildik.
1: Görmedik.
0: Yayınlandıktan bir hafta, 2 hafta sonra gerçekten sürecin tam tersi bir noktaya evrildi. Bizler için artık bakmadığımız bir noktaya evrilen bir süreç vardı. Şu an geldiğimiz noktada dolar endeksine tekrar para geçiyor. Dolar tekrar artık güvenli liman olma güdüsünü sürdürüyor. Bu ne kadar uzun sürebilir? Burası bir soru işareti. Çünkü Trump faktörü çok önemli. Eninde sonunda tekrar faiz indirim baskısını isteyecektir. O yüzden de yani ben hala evet altında yükseliş potansiyeli görüyorum. Ama bu gidip de Trump'ın seçim sürecini etkileyecek gelişmelerden bir tanesi mi? Evet. O yüzden ben 2026 yılında altının yılın en iyileri arasında olabilecek çok da fazla tahmin etmiyorum Gözde.
1: Evet, yani geçen seneki bir hikaye gibi bu sene olmayabilir diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Deniz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli yorumlarını paylaştığın için. Efendim araya gidelim, ardından buradayız.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Gedik Yatırım'la yatırımın ritmi her an yanında. 30 yılı aşkın tecrübe ve güçlü finansal yapı, geniş ürün yelpazesi, sürekli gelişen mobil uygulamalar ve uzman kadrosuyla güvenilir yatırımın adresi Gedik Yatırım.
7: Maç heyecanı tadın.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Şimdi sıra bizim.

0: futbol takımımıza başarılar diler.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
3: Hız peşindeyim.
2: Oo.
3: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
2: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç... Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
3: Yaptım bile.
2: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
4: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
2: Öyle de. Evet birazcık duralım lütfen. Evet.
3: Bak ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
2: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
3: Geldik, geldik.
2: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
3: Her zaman.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: DNR'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira.
6: Biraz fazla almadınız mı?
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim, fon dünyasıyla birlikteyiz. Kare Portföy'e gideceğiz. Fon yöneticisi Kadir Altunok bizleri bekliyor. Kadir Bey, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Sağ olunuz. Şimdi dün borsada böyle düşüşler gördük ama son dönemde de böyle yukarı yönlü hareketlilik çabamız epey dikkat çekiciydi bankalar öncülüğünde. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faiz politikasına bağlı beklentiler tabii etkili oluyor. Dün böyle daha sıkı para politikasının devam edebileceği, veri odaklı devam edebileceği beklentisi bankalarda sert satışlar getirdi ama hisse fonları üzerindeki hareketlilik ve tematik tarafta belki hani bankaların ön plana çıktığını gördük ama bundan sonra ne beklemek lazım? Ne dersiniz hisse fonlarına?
1: Evet, hisse fonlarına ilgi tabii ki de performansla doğru orantılı olacak. Orada da bizim gözümüz kulağımız biraz daha aslında hisseye rakip olan risksiz getiride öne çıkan para piyasası fonları ve faiz oranları olacak. Bununla birlikte de tabii enflasyona odaklı olacağız. Dün yine sizin değindiğiniz gibi aslında Merkez Bankası tarafından gelen mesajlar her zaman aslında benzer mesajı veriyordu Sayın Fatih Karahan. Sıkı para politikasındaki duruş korunacak, enflasyonda kalıcı bir düzelme görülene kadar diyordu. Aslında bence dün biraz daha bunu da vurgulamış oldu. Tabii yatırımcılar muhtemelen daha sert bir çıkarım yaptılar. Bu da hızlı bir şekilde piyasaya satış olarak döndü ama özellikle bankacılık sektörü özelinde ciddi bir toparlanma görüyorduk. Yılbaşından bu yana geride kalmıştı. Savaşın bitmesiyle birlikte özellikle petrol fiyatlarının gerilemesi tekrar bizim faiz indirim döngüsüne gireceğimiz beklentisini yarattı. İçin bankalarda bir ralli olmuştu. Buna bir de Halkbank davası da önemli bir katkı sağlamıştı. Hani özellikle manşet tarafta olumlu haber anlamında. Tabii dünkü dışarı sızan bilgilerle birlikte bir süre daha faizin yüksek kalacağı beklentisi, hatta faiz indiriminin Eylül ayına sarkacağı beklentisiyle birlikte biz bankacılık sektörü öncülüğünde sert bir satış gördük diyebilirim dün.
0: Evet, peki bundan sonraki dönem için söyleyeyim, yani ağırlığı biz daha böyle düşük risk düzeyine sahip PPF'lere ya da işte mevduata Türk yasına mı vermeliyiz ya da hisse fonları üzerinde ya da işte borsada mı değerlendirmeliyiz, böyle kademeli şekilde belki alım fırsatı görebilecek noktalar var mı, orada nasıl bir ağırlık şekillendirmeliyiz?
1: Şöyle söyleyeyim, öncelikle TL reel olarak cazibesini koruyacak. Hani buradan başlayayım, döviz mi TL mi ayrımına baktığımız zaman. Bununla birlikte özellikle yüksek enflasyon ve hala faizin ciddi anlamda yüksek seyredeceğini düşünüyoruz. Hani aracı kurumlarında, bizim de yurt dışındaki yatırım bankalarının da beklentisi yıl sonu 30 civarında bir enflasyon, reel faiz vereceğiz. Yani faiz indirimi tarafında çok büyük bir alanda yok. Hani gecelik fonlamayı haftalık repoya döner. Orada 300 bas puanlık indirim şansı var. Onun dışında özellikle politika faizi açısından pek bir alan kalmıyor. Bu da özellikle para piyasası fonlarının hala TL'nin de reel olarak değerleneceği senaryoda ve de riskin daha az olduğunu da göz önünde bulundurduğumuzda hala cazibesini koruyor. Burada hisseye kademeli geçişi ben her zaman öneriyorum. Burada özellikle

0: Ve o düşüşün kalıcılığına ikna olduğumuz senaryoda orada da ciddi bir anlamda alternatif görünüyor diyebilirim. Hisse senedi tarafında tabii fonlar özellikle endeksin gerisinde kaldı. Çünkü endeksi aslında taşıyan 2-3 tane hisse var. Tabii hisse senedi fonları yapısı itibariyle hem yoğunlaşma riskini azaltmak için biraz daha yumurtaları aynı sepete koymuyorlar. O yüzden özellikle endeksin gerisinde kaldı bu hisse senedi fonlarının büyük çoğunluğu diyebilirim. Ama bence topyekün bir rally ortamına başladığımızda hisse senedi fonları cazip olacaktır diye düşünüyorum. Burada özellikle NATO zirvesi olacak. Hani manşet tarafta orta uzun vadede bence Türkiye piyasası için olumlu haberler, olumlu fırsatlar var. Kısa dönemde biz volatiliteyi hala göreceğimizi düşünüyorum. Burada özellikle ciddi düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendirerek kademeli bir şekilde faizden hisse senedi tarafına ya da riskli varlıklara doğru bir geçiş yapabilir yatırımcılar diyebilirim.
1: Evet, bir yandan tahvil bono açısından da hani 2 yıldır aynı senaryoyla başlıyoruz dediniz ama hani böyle tabii enflasyon ilişkin gidişat, para politikası etkili oldu ama bundan sonraki süreç için diyeyim, yani hani yeterince de ucuzladı denilen noktaya geldik mi, yani buradan da değerlendirilir denilen noktaya geldik mi? Şu yüzden soruyorum, son 2 haftada yabancı 800 milyon dolar tahvil almış.
0: Evet, yabancının ilgisi var tahvil tarafında, özellikle kerinin bir kısmını da tahvil alarak yapıyor yabancı. Orada hani potansiyeli gördüler. Kısa vade için ben evet alım seviyelerinde olduğumuzu düşünüyorum. Ama uzun vadeli senaryoda bizim yapacağımız şey özellikle enflasyondaki düşüşün daha da kalıcı olacağını görmemiz gerekiyor. Yani uzun taraftaki tahvil faizi tarafına kaymamız için önemli olan yer ciddi bir şekilde enflasyonda 30'lu seviyelerin hatta 20'li seviyelere yaklaştığımız senaryolar olacak diye düşünüyorum ki bizim tahvil faizlerimiz ciddi anlamda geriye gelsin. Orada potansiyel var ama uzun tarafta özellikle enflasyonun kalıcı bir şekilde 20'li seviyeler ve altına geldiğini görmek gerekiyor. Kısa tarafta da özellikle o enflasyonun momentumuna bakıyoruz. 1'in altına geleceğini düşünüyoruz hani bu ay için. Orada bu seviyelerin bir süre daha devam etmesi bence 2 yıllık ve kısa tarafta daha da cazip olacak. Daha iyi alım yerleri diyebilirim.
1: Evet Kadir Bey, teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. İyi hafta
0: Ben
1: sonları
0: teşekkür
1: olsun.
0: ederim. İyi
1: Teşekkür
0: yayınlar.
1: ediyoruz. Efendim borsada ne bekliyoruz? Viyop nasıl açmış bugün? Bakalım mı Kadir, ne olmuş Viyop 30 kontratlarına? Çünkü dışarıda biraz tabii hava negatif. Yani teknoloji hisselerinde satışlar yine geliyor. Bugün vadeli işlemler 0.19 artıda 16.650 puanda. Dün tabii borsada düşüşleri görürken 14.249'a kadar geriledik. Öğleden sonra satışlar geldi. Aslında öğlene kadar önemli yükselişler vardı. Peki ne oldu? Nasıl kapatmalıyız bu haftayı? Neden bu hafta piyasalardan, dışarıdaki piyasalardan bir miktar daha negatif ayrıştık? Kara yatırıma gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya. Günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Gözde, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi acaba daha sıkı para politikasına ilişkin beklentiler ön planda oldu mu dün Borsa İstanbul'da? Çünkü yani böyle hareketliğin dalga boyunu yüksek olduğunu gördük. Yani artı %2'den eksi %4'e bankaların hareketi, marj çok genişti dün. Ne dersin, ne beklemek lazım? Nasıl kapatmalıyız bu haftayı, yükselen trendden de çıkmayalım dediğin noktaya gelmek için?
2: Gözde, aslında senin de söylediğin gibi Cuma gününe Asya'daki sert satış baskısıyla, teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla başlıyoruz. Şu anda gündemde o. Tabii ki petrol fiyatları ve altın fiyatları yine konuşuluyor ama en çok sorulan soru şu: dün neden bu satış geldi? Aslında baktığımızda piyasa bir süredir 15.800 seviyesinde başlayan bankacılık endeksindeki yukarı yönlü hareket 18.500 kritik seviyenin kırılmasıyla bir düzeltme, bir kâr realizasyonuna dönüştü diyebiliriz. Neden? Çünkü aslında petrol fiyatlarının geri gelmesi önümüzdeki döneme ait bir faiz indirim beklentisinin tekrar gündeme gelebileceğinin fiyatlanmasıydı. Ve bu fiyatlandı aslında. Bunun da şu anda bir kâr realizasyonunu yaşıyoruz. Önümüzdeki hafta Haziran enflasyon rakamını karşılayacağız 3 Temmuz'da. Burada da birin altında bir rakam bekleniyor ki bu da fiyatlara yansıdı. Şimdi baktığımızda Merkez Bankası tekrar faiz indirim beklentisi şu anda ciddi anlamda oluşmuş değil. Ama çok net üst banttan, yani 40 seviyesinden yapılan

0: yapılan bir fonlama var. Onu normal politika faizine çekebilir Merkez Bankası. Böyle bir beklenti var. Ama bunların hepsi fiyatlandı gözde. Kısa vadede petrol fiyatlarının geri gelme ihtimali, savaşın biteceği beklentisi, bunların hepsi fiyatlanınca bir kâr realizasyonu yaşıyoruz. Bu da çok normal aslında. Burada baktığımızda bankacılık endeksi 18.500 seviyesini kırdıktan sonra 17.700 destek seviyesini takip edeceğiz. Burası önemli. Daha sonra da 17.200 seviyesini. Bankalardaki tabii bu sert satışın sebeplerinden bir tanesi de aslında biliyorsun ilk çeyrek rakamları, büyüme rakamları da buna dahil olmak üzere savaş öncesi rakamlardı. Şimdi artık herkes ikinci çeyrek bilançolar ve büyüme rakamına odaklanıyor. Buraya da baktığımız zaman ikinci çeyrekle ilgili bankalar tarafında da çok böyle iştah açıcı bilanço beklentileri yok. Bunun bir düzeltmesi olarak karşılanabilir bu. Ama baktığımızda önümüzdeki günlerde tabii ki hikayeler var. İşte bu NATO zirvesi hikayesi, oradan gelebilecek haberler önemli. Diğer taraftan petrol fiyatlarının bu kadar aşağıda kalması, Merkez Bankası'nın belki bir miktar daha güvercin tarafa hafif geçmesine neden olabilir. Kısacası volatilite yüksek gözde, ama baktığımızda ne olursa olsun altın fiyatları da petrol fiyatları da bir dip arayışında ve şu anda baktığımızda ben altının 4.000 doların altında çok kalıcı olmasını beklemiyorum. Petrolün de keza 72,5 doların altına gelmesini beklemiyorum ki 72 dolar seviyesi zaten petrolde savaş öncesi seviyeler çok hızlı bir aşağı doğru fiyatlanma oldu. O yüzden ben altın fiyatlarında 4.000 doların dip olarak, yukarıda da 4.100 doları takip edeceğiz ki 4.100 doları geçerse bir miktar daha yukarı doğru dalga boyları azalarak hareket olabileceğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü dün gelen ABD enflasyon rakamı, evet yine aslında ABD'de hala enflasyon gündemde, ilk Merkez Bankası'nın ilk gündemi enflasyonu düşürmek, ama beklentiler hem manşet tarafında hem de çekirdek tarafında beklentiler dahilinde gelince Fed bir faiz artışını ikiye çıkarmıştı piyasa. Onu bire çekmeye başladı. Bu da dolar endeksini bir miktar zayıflattı. Dolar endeksi de şöyle bir tepe yapınca hemen altın biraz nefes almaya çalıştı. Bu önemli. Ama gözle baktığımda Nasdaq tarafında, teknoloji tarafında ciddi satışlar var. Bu satışlar devam edebilir. Çünkü uzun süredir orada ciddi bir trend vardı. Orta vadeli. O trendin bittiğini görüyoruz. Şimdi bakalım Nasdaq tarafı nerede normalleşecek, ama bu Apple haberiyle beraber gelen bilhassa Asya tarafına gelen satışın ben teknoloji tarafında bir miktar daha bahaneyle devam edebileceğini düşünüyorum. Bizde de endekste 14.400 seviyesi kırıldıktan sonra aşağı yönlü bankacılığın baskısıyla bir satış baskısı oldu. Aslında bankalarda çok sert satış vardı, ama sanayi tarafı biraz dengelemişti bu satışı, ama ona rağmen 14.400 seviyesinin altında kaldık. Şimdi 14.250 seviyesine bakacağız. Burası kapanışa çok yakın bir seviye. 14.259'dan kapamıştık. Bu seviyenin kırılması halinde de 14.150 seviyesi gündeme gelecek. Ben 14.150 seviyesinde bir miktar dengelenebileceğini düşünüyorum piyasanın, ama bankalarda dediğim gibi 17.700 ve 17.200 seviyeli var. Sanayi tarafında da rahatlamamız için gözde 18.100, 18.200 bu seviyenin üzerine geçmemiz gerekiyor ki piyasa rahatlasın. Aksi takdirde aşağıda 17.500 seviyesini takip edeceğiz. Altın onsta 4.100 dolar, gram altında 6.150 TL ve gümüşte de 59 doların üzerine çıkmadığımız sürece pozisyonlarımızı minimumda tutmaya devam edeceğiz. Burada eğer 76 doların üzerine petrol çıkarsa 1.81 dolara kadar olacak bir atağı da normal karşılayacağız. Ancak ben piyasanın petrol fiyatlarının 76 ile 81 dolar arasında normalleşmesini bekliyorum. Herhangi bir olumsuz körfezden bir açıklama gelmezse. Bugün Fed yetkililerinin açıklamaları var. Ekstra bir haber akışı yok. Ancak haftanın son işlem gününe baktığımızda vadelilerin hafif yatay pozitif açıldığını görüyoruz bizim tarafta. Volatil bir gün olabilir. Yine bankalar tarafında dalgalı tepkiler gelebilir yukarı doğru. Ama şu anda güvenli limanda kalmak teknik anlamda da doğru görünüyor gözde.
1: Bankacılık hareketini sormak istiyorum. Çünkü biz 19 bin lira gelmiştik. Yeter mi ekran? Dün nasıl kapattık? Çünkü %4'e yakın bir düşüşle kapattık ama tam tersiydi. Yani böyle işte 19 binlerin üzerine geldiğimiz 20 bin lira değecek miyiz dediğimiz noktadaydık. 17.976'dan bir kapanış gerçekleştirmiş

0: etkisiz ama gün içindeki hareketlilik çok önemliydi elbette. Son bir ayda %20-%25 yükselmişlerdi. Şimdi bu haftayı tabii bitireceğiz artık ama önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyonu da alacağız. 0.9 bekleniyor şu an anketlerde. Bankaları ne bekler? Yeniden 20 binleri test etmek isteyecek midir? Çünkü yani oradan gelebilecek bir yükseliş borsanın böyle lokomotifi oluyor ve yeni zirvelere götürüyor. Gerçi bu yıl bankalar olmadan da yeni zirveler gördük malum ama ne beklersin bankalarda?
1: Gözde bankalarda sağlıklı bir trendin yukarı yönlü başlaması için her şeyden önce bu Hürmüz'deki sıkıntının tekrar geri gelmemesi, petrol fiyatlarının düşük kalması gerekiyor. Ve bizim Temmuz ve Ağustos aylarındaki enflasyon datalarımız çok önemli. Ben burada piyasaya moral verecek datalar bekliyorum. Şimdi buradan datalar normal gelmeye başladığı zaman önümüzdeki döneme ait nasıl 2026 ilk çeyreğine bir dezenflasyon süreciyle başlamıştık ve yabancı yatırımcı da bankalarla güzel pozisyon almıştı, güzel para sokmuştu içeriye. Ama daha sonra savaşla beraber petrol fiyatları maliyet kaynaklı enflasyon baskısı nedeniyle bankaları ciddi anlamda olumsuz etkilemişti. Şimdi bankalarda senin söylediğin gibi yukarı yönlü bir atak oldu. Yani 15.800'lerden yukarıda 19.000'lere kadar. İşte bu beklenti petrol fiyatlarının geri gelmesi, savaşın bittiği kısa vadeli beklentiydi. Şimdi biraz daha gözleri artık makro tarafa çevireceğiz. Daha fazla enflasyon datasına odaklanacağız. Kaçır. Büyüme rakamlarına odaklanacağız. Orası çok önemli. Ama baktığımızda şu anda bankaların tekrar sağlıklı bir trend çizebilmesi için Merkez Bankası'ndan mesaj bekliyor bankalar tarafı. Burada dezenflasyon sürecinin tekrar başladığına dair bir sinyal gelirse işte ilk etapta üst bandın politika faizini çekilmesi beklentisi, daha sonra da önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine tekrar başlayabileceği beklentisi bankalarda yine yukarı yönlü hareketi başlatabilir. Ancak şu anda bunun için çok erken. Kısa vadeli fiyatlamalar gerçekleşti. Baktığımızda hem endekste hem de bankalarda savaş bitti, petrol fiyatları geri geldi. Artık merkez bankaları rahatladı, fiyatlamasını gerçekleştirdik. Bu beklenti gerçeğe dönüşünce de piyasada şu anda bir düzeltme oluyor. Bu da çok normal. Ama baktığımızda büyük resimde eğer bu savaş gerçekten 60 günlük bu ateşkes kalıcı hale dönerse bankalar yine ön plana çıkacaktır. Çünkü hala oldukça iskontolular ama şu anda kısa vadede bir realizasyon yaşadık. Bu da çok normal Gözde.
0: Sonra açılışı da yapacağız ama dün 14.249'dan kapattık. Tabii 14.600'ü konuşuyorduk birlikte yayınlarda önemli bir seviye diye. Hafta başında aslında o bölgelerin üzerindeydik ama sonra tabii düşüşleri gördük. Bir de işte MSCI'ın bu karar değerlendirmesini konuşmuştuk bu hafta birlikte yayında. İşte SPK'nın hamlesi, fiili, dolaşım düzenlemesi gibi ama şunu da sorayım. 5 yeni halka arzı onay geldi ve toplam büyüklük 12.4 milyar lira. Dolayısıyla bir likitte sıkışıklığı etkisi bekler misin?
1: Bunlar çok eski başvurulardı zaten halka arzlarda, yani yeni açıklandı. Ben beklemiyorum Gözde. Halka arzları bilhassa SPK tarafından gelen onay, dikkat edersen hep böyle yavaş yavaş sindire sindire geliyor. Ben halka arz zamanında piyasanın çok kötü olmayacağını düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir likidite sorun yaratmasını beklemiyorum.
0: Borsayı açalım, devam edelim ardından.

0: Evet. Hayırlı olsun.
1: Efendim, Borsa İstanbul bugüne yatay başladı. 14.262 puandan açılışımız gerçekleşiyor. Yatay bir performansta ne var yükselenlerde? Batı Söke, Galatasaray, Türk Enerji, Kova Granit, Otokar, Odaş, Anadolu Grubu, Aselsan, Genelaç, Hektay, CV Enerji var. Düşenlerde Balsum, Margül Enerji, Geslan, Ral Yatırım, BAP Gayrimenkul, Çan 2 Termik, Petkim, Anadolu Efes, Tüpraş, Grenjür, Pegasus, BİM, Tapkı'da, Enkai, Şok Marketler gibi hisseler yer alıyor. Şimdi bir yandan bu halka arzı bir etkisi olur mu diye sordum ama birlikte sıkışıklığı etkisi beklemiyorum dedin orada. Peki sermaye piyasalarının hani büyümesi, gelişimi açısından da yine önemli mi? Çünkü yine 2-3 yıl öncesinde çok hızlı yatırım sayısının artış gösterdiğini takip etmiştik. Tabii bireysel eşit dağıtım da burada bazen tetikleyebiliyor elbette. 8 milyonun üzerine gelen bir yatırım

0: karesi vardı borsada. Sonra biz yeniden 6 milyonlara doğru düşmüştük. Dolayısıyla borsaya böyle yatırımcı ilgisini de çekebilecek bir gelişme mi? Sermaye piyasaların gelişimi, yani borsaya kote olan şirket sayısının artmasını orada nasıl okuyorsun?
1: Halka arzlar çok önemli Gözde. Senin de söylediğin gibi sermaye piyasasının daha da büyümesine neden oluyor. Şirketler için de çok önemli. Çünkü orada da ciddi anlamda tabana yayılmış bir halka arz onlar için oldukça önemli. Şimdi eskiden bu halka arzlarda tabii rating çok yüksekti ve ciddi anlamda talep oluyordu. Yeni hesaplar açılıyordu. Aslında baktığımızda bu o kadar eskisi kadar güçlü olmasa da halka arzların piyasaya gelmesi yeni yatırımcı sayısının da artmasına neden oluyor. Bu önemli çünkü. Bizim amacımız tabii ki halka arzın bir başarısı ne kadar fazla kişi katılırsa o kadar sağlıklı, tabana yayılmış bir halka arz o kadar sağlıklı. Aslında SPK'nın da almış olduğu halka arzlarla ilgili kararlar vardı. Bunların da etkisi bir miktar yerli yatırımcının bu ciddi anlamda talebini piyasa şartlarına da bağlı olarak azaltmıştı. Ama bunlar doğru hamlelerdi. Şu anda daha sağlıklı halka arzlar oluyor. Bunu çok net görüyoruz. Yerli yatırımcı tarafından devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Cem Kaya. Değerli yorumları paylaştığın için kolaylıklar diliyoruz. Efendim 14.260 puanda Borsa İstanbul'un seyri yatay yukarıda bugün. Dünkü düşüşler tabii önemliydi. Özellikle bankalarda %4'e yakın bir satış baskısı gördük ve gün içerisinde aslında %2'ye yakınca bir artı vardı. Haftaya başladığımız seviyelerde tabii 14.700'lerin üzerine konuşuyorduk ama geri çekilmelerin geldiği bir haftaydı. Dışarıda da çok hareketliydi. Yani bugün küreselde Asya piyasalarındaki satış baskısı, özellikle Güney Kore Kospi borsası zaten bir aşağı bir yukarı bu hafta ciddi volatilite ve oynaklık gösterdi. Dolayısıyla dışarıdaki hareketlik, bir yandan Amerika'da PC rakamlarını aldık. Beklentiye paralel 4.1 ama 3 yılın zirvesinde, yani beklenti üstünde değil ama yine de 3 yılın zirvesine gelen bir enflasyon karşımızda. Dolar endeksi güçleniyor. 101'in üzerinde, altın düşüyor. Petrol de bu hafta önemli geri çekildi. $74 bandında. Bu ay sonunda gerçekleşecek imzalar. Amerika-İran hattındaki imzalar önemli çünkü iki önemli nokta vardı artık. Anlaşamadıkları noktalarda Hürmüz'den ücret alınacak mı, oradaki geçişlerden İran ücret talep edecek mi? Hatta dün bununla ilgili bir teklifi vardı. İşte bunun ülkelere dağıtılması noktasında ve işte dünyada bunun örneklerini incelemeye çalışmış. Çanakkale Boğazı'na ilişkin böyle örnekleri incelemeye çalıştığına ilişkin de İran'ın çalışmaları varmış. Diğer taraftan nükleer denetim. Tabii burada anlaşmaların sağlanması önemli ama Hürmüz'den geçişler bir yandan başladı. Henüz eskisine geri dönüş olmasa da gemi trafiğinin ciddi anlamda iyileşmeye başladığını görüyoruz. Şimdi bir yandan gelelim borsamıza. Önümüzdeki haftada kritik enflasyon rakamlarını da alacağız. Aracı kurumlardan da raporlar, değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Dün günlerden perşembeydi. Dolayısıyla biz her perşembe olduğu gibi rezerv ve yabancı rakamlarını aldık. Rezervlerde artış devam ediyor. Getirelim aracı kurumlardan raporları ekranlarınıza. Çünkü toplam rezervler 157 milyar doları aştı. Net döviz pozisyonunda belirgin bir değişiklik yok. Çünkü altın fiyatları düştü. Tacirler yatırım haftalık istatistikleri değerlendiriyor ve diyorlar ki hissede 465 milyon dolar, tahvilde 339 milyon dolar alım yaptı yabancı ve 2 ayın en iyi girişi demişler. DTH'lar, döviz mevduatları 870 milyon dolar artmış. Altın dahil toplam döviz hesapları 1,5 milyar dolar artış göstermiş. Swap hariç de 5,5 milyar dolarlık bir artış var. 34,5 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasındaki alımı 465,7 milyon dolar. Bunu zaten az önce söyledik. Tahvil soyu içerisinde yabancının payı da 5,9'a kadar yükseldi. Ve diyorlar ki son bir yılda hissede 3 milyar dolar alım yaptı. Tahvilde 5,2 milyar dolar alım yaptı. Bu yıla baktığımızda, yani sene başından duyana rakamlara baktığımızda hissede 1,3 milyar dolar yabancı girişi var. Tahvilde 1,2 milyar dolar yabancı girişi var. Hemen hemen aynı rakamlar. Yani 1,3 tahvil, düzeltin 1.3 hisse, 1.2 tahvil. Dolayısıyla 2,5 milyar dolar bu yıl para girişinin olduğunu görmüşüz. Hisse artı tahvil toplamı bu. Tabii bu Merkez Bankası'nın rakamları, bir de biz hisse rakamlarını Borsa İstanbul üzerinden de takip etmeye çalışıyoruz. Tabii aylık rakamları Borsa İstanbul'a paylaşıyor. Hangi hisseyi almış, hangi hisseyi satmış diye. Bu yıl en fazla aldığı hisselerde

Aselsan ve Astor'u takip etmiştik. Şimdi gelelim buradan aracı kurumlardan gelen raporlara, değerlendirmelere ve gidelim hemen bir sonraki değerlendirmemiz Migros'a. Bu yılın yine en fazla yükselen hisselerinden biri, BIST 100 için söylüyorum. %33'ün üzerinde bir getiri var. A1 Kapital de Migros raporunu paylaşıyor ve diyorlar ki tüketici talebindeki normalleşme ve rekabetçi fiyat ortamına rağmen güçlü mağazayla dijital kanallardaki büyümeyle operasyonel performansını korudu Migros ve online satış kanallarının artan katkısı ve yaygın mağaza ağıyla sektörde pozitif ayrıştı. Süpermarket, hipermarket, indirim mağazacılığı ve online perakende alanlarında faaliyet gösteriyor Migros ve Türkiye'nin en yaygın organize gıda ağlarından birine sahip demişler. Ve diyorlar ki yaygın mağaza, dijitalleşme yatırımları, operasyonel verimlilik uygulamaları karlılığı destekliyor ve %35.3 getiri potansiyeli veriyorlar. 950 lira hedef fiyat, 702 lira dünkü kapanışta 950 lira hedef fiyat belirlemişler. Aşağıya gelelim. Kadir, orada da değerlendirmeleri paylaşıyorlar. Bu arada şunu söylüyorlar. Relatif anlamda 5.7 yıllık bazda endekse görece yukarıda. Evet, fabrik marjı geçen yıla göre 10 bas puan arttı demişler. Satış büyümesinin en önemli kaynağı online kanallar. Maliyet yönetimi başarılı, brüt kar marjı, yoğun kampanyalar ve artan personel giderleriyle hafif geriledi. Elektronik raf etiketleri ve jet kasa uygulamaları, güneş enerjisi yatırımları ve enerji maliyetlerindeki düşüşle operasyonel giderler de kontrol altında diye paylaşıyorlar. Ve diyorlar ki serbest nakit akımı geçen yıl aynı dönemde negatifti. Bu yılsa 1.2 milyar lira pozitife döndü. A1 Kapital Migros değerlendirmesinde bu şekilde paylaşmış. Şimdi geliyorum Akbank'ın enflasyon tahminlerine. 0.9 oldu medyan enflasyon tahmini. Önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyonu alacağız. Haziran rakamı önemli olacak ve Akbank diyor ki gıda ve enerji fiyatları üzerindeki gerileme bu ay enflasyonu %1'in altına taşıyabilir ve Merkez Bankası'nın özellikle 40 olan fonlamayı önümüzdeki dönemde 37'ye doğru çevirebileceği, 37 olan politika faizini sabit tutabileceği beklentisini paylaşmışlar bir yandan. Ama tabii sene sonuna ilişkin enflasyon faiz beklentilerinin yukarıda olduğunu söylüyorlar sene başına göre. Ama petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyonu da aşağıya çekebilir, 28'li bölgelere doğru da çekebilir şeklinde bir değerlendirme yapmışlar. Şimdi burada üst bant nerede? 1.21'de, alt bant 0.71'de, medyan 0.93'te, ortalama da 0.9'luk bir enflasyon beklentisi olduğunu görüyoruz. Bu arada web tüfe çalışması da öyle. Orada da 0.9'luk bir rakam. Gıda ve enerji kalemlerinin yardımcı olması ve tabii yıllık bazda %32'lik bir rakama işaret ediyor. Politika faizimiz 37, gecelik fonlama 40 seviyesinde. Bakalım burada gidişat nasıl şekillenecek? Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlar 23 Temmuz'da. Faizin sabit tutulması beklense de verecek mesajlar elbette önemli olacak ama Haziran ayında toplam 20 milyar dolara yakın bir döviz alımı olduğunu görüyoruz. Yani rezervlerde 20 milyar doların üzerinde bir artış var. Bu da önemli, güçlü TL temasında devamı anlamında. Artık para notasına veda edelim, nokta koyalım ama birazdan buradayız. Borsa diyoruz, hissediyoruz. Bakalım neler yaşanıyor. We'll be right back.

0: Güvenilir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Zaman akıp gidiyor. Yatırıma başlamak için en doğru zaman ne zaman? Şu an. Görüntülü görüşmeyle dakikalar içinde istediğiniz

0: Erden hesabınızı kolayca açın ve yatırıma başlayın. Yedik Yatırım Mobil'i şimdi indirin, bırakın zaman sizin için çalışsın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyor faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: fiyat sahi ama dün düşüşler vardı. Özellikle bankalarda %4'e yakın düşüşler gördük. Öğleden önce %2'ye yakın yükselişler görmüştük ama öğleden sonra satışlar gerçekleşti. Tabii bir yandan sıkı para politikasına ilişkin beklentileri konuşuyoruz. Artık Temmuz ayına başlayacağız ve 23 Temmuz'da faiz kararı var. Burada tabii gecelik fonlama, haftalık repo ayrışması devam eder mi? Ya da bir sinyal bekliyor muyuz? Petrol fiyatlarında $74'lara kadar düşmesiyle birlikte ne bekliyoruz Merkez Bankası'ndan ve borsayı nasıl etkiliyor? Tabii bu başlıkları konuşacağız. Bankalar tarafındaki %20'lik yükselişten sonra dünkü geri çekilme hareketi de tabii önemliydi. Marbaş Menkul Değerler Satış Müdürü Gökhan Uzun'la birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi dünkü bu hareketlikler diyeyim ama önce merkeze ilişkin beklentiler, yani TL teması güçlü olmaya devam ediyor diyor merkez. İşte rezerv tarafındaki artışları, 20 milyar dolarlık Haziran ayı artışını konuşuyoruz. Enflasyonda da %1'in altında bekliyor piyasa. Dolayısıyla önümüzdeki hafta hem enflasyona ne gelir hem hani Temmuz olmasa bile sonbaharda bir indirim olur mu acaba? Ne dersiniz? Yani dün böyle Kara'nın mesajları tabii Londra'daki yaptığı sunumda elbette önemliydi. Ne bekliyoruz merkezden?
1: Evet, Londra'daki sunumu Fatih Kara'nın önemliydi. Yatırımcılar biraz habere daha ciddi fiyatladı. Haftalık repo ile alakalı tekrar başlanması, biliyorsunuz Mart ayından beri oradaki süreç sıkılaştırma devam ediyordu. Gecelik fonlamayı yüksek bırakıyordu. Eylül gibi piyasanın aslında beklentisi vardı. Hani bununla alakalı ciddi bir Haziran ayında bir beklenti yoktu zaten. Özellikle Haziran ayı enflasyon datasının beklentiler dahilinde işte 0.75-1.5 arasında yayılan bir beklenti var ama genelinde Haziran Temmuz Ağustos ayı hem mevsimsel olarak hem de dezenflasyon sürecinin tekrardan yaşadığımız bir dönem olacaktı. Bankacılar çok sert satışlar geldi. Tabii bunun etkileri Nisan ve Mayıs'taki net faiz marjlarının daralması, biraz orada negatif etkilemişti. Sınırlı da olsa bir yabancı girişini görmeye başladık tekrar Haziran ayı itibarıyla. O Ocak ayındaki 9 haftalık girişten sonra 2,5 milyar dolara yakın yaklaşık 1,5 milyar doları çıkmıştı. Bu da tabii bankacılıkla tekrardan giriş sağlıyorduk. Buradaki negatif ayrışma biraz piyasayı da baskıladı. Bugün itibarıyla tabii MSI'deki görünümle alakalı süreç de biraz bunda etkili oldu. Gelen açıklamalarla beraber. Tabii 23 Temmuz'daki toplantıdan önce Haziran ayı enflasyon datasıyla beraber oradaki satışların biraz köpüğü de alınmış oldu diyebiliriz.
0: Evet, şimdi bir yandan tabii hani hem merkez ne yapacak hem Temmuz ayının takvimi yoğun. Yani önümüzdeki hafta Cuma günü enflasyon var ama 7 Temmuz'da da gerçekleşecek NATO zirvesi ve Ankara'da gerçekleşecek. Trump da geleceğim diyor ve Erdoğan için geleceğim diyor. Son dönemde Batı ile olan ilişkilerimizin artış gösterdiğini, kuvvetlendiğini zaten görüyoruz. Trump'ın ikinci döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerinin çok daha sıcak bir noktaya evrildiğini, işte ticaret ilişkimiz artar mı, işte fon akışı sağlar mıyız, BlackRock'ın yöneticisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan teması, böyle sene

0: başından beri saydığımız çok fazla başlık vardı. Ne bekliyoruz? NATO zirvesi etkileyebilir mi böyle piyasalarımıza bir hareketlilik yaratmasını bekliyor musunuz?
1: Tabii özellikle yakın zamanda Halkbank haberleriyle piyasanın dinamiklerinin ne kadar değiştiğine şahit olduk. Özellikle BlackRock haberi gelmeden önce de Ocak ayı yükselişinde içine katarsak. Ben 7 Temmuz'daki NATO zirvesini Halkbank'ın haber değerinden kat ve kat daha yüksek görüyorum. Piyasaya bir katalizör, bir hikaye lazım. O hikayenin alt metninde biliyorsunuz 2026'nın ana temposu savunma ve teknoloji hisseleri oldu. Yapay zeka ile beraber. Tabii biz de teknoloji tarafındaki eksikliğimizi biraz daha savunma sanayiyle gidermeye çalıştığımız bir dönemi de beraberinde getirdi. Tabii başlıklar çok kuvvetliydi. Trump'ın açıkladı. Özellikle jet motoru ve F-35 ile alakalı beklentiler ve burada yapılacak açıklamalar hem piyasanın dengelenmesi hem de sürecin ve hikayenin dezenflasyon süreci öncesinde tekrardan yatırımcı girişlerinin artmaya başladığı Haziran ayında Temmuz'da biraz daha ivmenin artma beklentisi de yakından takip ediliyor. O yüzden ben çok önemli görüyorum ve değerli buluyorum.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle F-35 satışı ile ilgili olumlu mesajlar, bugün iddialar var işte Temmuz'da F-35 programına Türkiye'nin dönebileceği ile ilgili, ama Halkbank davasının bitmesinden çok daha önemli bir hikaye etki yaratabilir diyorsunuz. Bir hikaye ararken tabii bu önemli. Şimdi dışarıdaki hareketlilik bize ne kadar izin verecek diyeceğim. Çünkü dışarı baktığımızda çok dalga boyunun yüksek olduğu bir hafta. Güney Kore Kospi borsası işte bir gün %10 yukarıda, bir gün %10 aşağıda derken teknoloji hisselerinde sert hareketlilikler gördük. Onlar yükseldiler, sonra böyle biraz toparlamaya çalıştılar ama biz biraz negatif ayrışıyoruz tabii bu hafta. Küresel dolar endeksinin bu yükselişi acaba gelişmekte olan ülke borsalarını baskılayan hikaye olur mu? Ve gerçekten bir faiz artışı bekliyor mu piyasa? Yani Eylül'de faiz artırma olasılığı artırmama olasılığından daha yüksek.
1: Evet, son gelen çekirdek enflasyonu da aldık. Beklentiler paralelinde geldi. Bu da kısa vadede en azından faiz arttırım beklentilerine öteledi. Özellikle yaz ayları içerisinde. Tabii iki faiz arttırımı Fed cephesinde hala masada. Tabii bununla beraber global anlamda yapay zeka öncülüğünde bir yükseliş ve dinamikler vardı. Buradaki asıl hikayede biliyorsunuz yatırımların tekrardan karlılık mekanizmasına katkısıydı. S&P 500'deki 29 bin şirketin sadece 1000 tanesi karlı. Bunların da sadece 46 tanesi servet üretiyor. Geri kalanlar kafa kafaya gidiyor. O yüzden de seçili sektörlerde, seçili hisselerdeki hareketler inanılmaz dinamik yaratıyor. Tabii kaldıraçlı piyasaları da buna dahil etmek gerekiyor. Tabii biz bunun neresindeyiz ve global taraftan nasıl etkileniyoruz sorusunun cevabı açıkçası bizdeki dalga boyları biraz daha kendi iç dinamiğimizle beraber haber akışıyla etkileniyor. Etkilenmiyoruz desek yalan olur. Ama ucundan kıyısından piyasa bunu bir yerde normalleştirmeye başladı. Ama yabancı yatırımcının buradaki ilgisi ve arzusu bizdeki o geçişkenliği biraz daha sınırlayacak. Tabii enerji maliyetlerindeki düşüş ve bunun geçişkenliğinin azaldığı bir etkiyi Merkez Bankası bekliyor. Özellikle Fatih Bey bunun vurgusunu çokça sıkça dile getirmişti. Rezervlerdeki oynaklık geçen hafta gerçi biraz 4,5 milyar dolarlık bir satış daha oldu ama eksilme oldu ama özellikle altın tarafındaki bas senaryo, merkezin yaptığı satışların buradaki karşılığı, oradaki etkiler de önemli. Rezerv konusunda gayet yeterliyiz. Merkez Bankası'nın özellikle Haziran ve Temmuz enflasyon datasının birin altında gelmesi ya da beklentileri paralel gelmesi sene sonu enflasyonda 29'a yaklaştıracak beklentisi piyasalarda biraz daha olumlu senaryo arttıracak.
0: 30'un altına gelebilir diyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Evet, şimdi bir yandan altın, peki yani bütün bildiklerimizi unutturdu. Biraz altını getirelim ekranlara, bakalım altın şu an durumu nasıl? 4000 dolar bandında, dün 3900'lere doğru sarkmıştı. 3970'lere doğru bir sarkma hareketi vardı. Tabii doların yükselmesini hiç sevmiyor. Tahvil faizleri yükselirken bu kadar cazibeli bir getiri varken para diyor ki ben neden altına gideyim? Çünkü tahviller zaten şu anda talep görüyor. İşte talep görüyor dedim, daha yüksek getiriye sahipler. İşte dolar endeksi öyle. Orada para piyasası fonlarının önemli getirileri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler yine yüksek. Dolayısıyla biraz hani altını konuşalım. Çünkü hani fon akımlarının da ETF'ler tarafındaki fon akımlarının da zayıfladığını görüyoruz. Merkez bankaları alımlar için üzerinden devam ediyor ama ne dersiniz? Ne göreceğiz bundan sonra altında? Geçen seneki gibi güçlü bir yükseliş beklememek mi gerekir?
1: Burada birkaç tane başlık var. Tabii ki Orta Doğu'daki kriz bunun ana etmeniydi. Enerji fiyatlarındaki yükseliş merkez bankalarının altın tarafındaki alımlarını sınırlandırdığı için altındaki o yükselişin iğmesi biraz kayboldu. Tabii dolar endeksinin, doların buradaki güçlülüğü ve Fed'in piyasadaki faiz arttırım döngüsüne girme beklentisi altındaki o hareketliliği tabii etkileyen unsurlar. 4000'in altındaki seviyeler 3790-3800 tabii ki güçlü destek yerleri. Bugün 4000 üzerine tekrar atış sağladık. Attık daha doğrusu ons tarafında ama altının momentumu orta uzun vadede tekrardan yukarıda olmaya devam edecek ama buradaki ilerleyiş bir tık daha yavaş ve trendin Ocak-Şubat'taki gibi daha volatilde olmasından ziyade daha emin adımlarla bir atak yapmasını bekliyorum. Tabii bununla beraber altyapı harcamalarına harcanacak miktarlar, oradaki yapılanma süreçleri altın için alımları yönünde merkez bankaların biraz daha negatif unsur. Onların tekrardan fiyatlanmaya başladığı ya da merkez bankalarının tekrar alım tarafına geçtiği noktada altında yine süreci takip edeceğiz. Güvenli liman olma arayışı evet önemli ama dediğiniz gibi tabir faizlerinin bu kadar garanti özellikle ABD tarafında yatırımcılar tarafından risksiz bir ürün olması altındaki bu oynaklıkla beraber tabii ki yükseliş potansiyellerini sınırlandırdığı bir etkiyi de söylemek mümkün. Ama tabii ki orta uzun vadede altın beklentimiz benim de öyle. Yavaş ve emin adımlarla da olsa tekrardan üst banda doğru, yukarı trende doğru devam edeceğini düşünüyorum.
0: Orta uzun vadede yükseliş teması devam edebilir diyorsunuz. Şimdi tabii borsayı konuşacağız, 11 liste konuşacağız ama önce bir borsanın seyrine bakalım. BIST 100 endeksini getirelim ekranlara. Çünkü dün 14.249'dan kapattık. Bugün de böyle yatay bir başlangıcımız gerçekleşti. Ama hani ne dersiniz, böyle 14.600'de kritik bir bölgeydi, oranında artık altına geldik. İşte 14.700'lerin üzerinde başlamıştık bu haftaya. Yani biraz MSCI'ın özellikle değerlendirmeleri, işte biraz böyle dışarıdan negatif ayrışmamız derken yükseliş beklemek gerekiyor mu bundan sonraki süreçte?
1: Son düzeltmelere geldik diye düşünüyorum ben. 14.100-14.000 bandı bence 14.600-700 bandındaki düzeltmenin biraz daha alıcı bulmaya başladığı nokta. Biz özellikle 12.000-13.000 bandı arasındaki ya da 13.000-14.000 bandı arasındaki yerde kademeli de olsa hem yerli taraftan hem de fon tarafından alışları gördük. Burada biraz daha sektörel ayrışma olsa dahi. Tabii piyasanın hem vade değişimi bu ay itibariyle oluyor. Onun etkileri var. Hem gündemin yoğunluğu hem de yaz ayları öncesindeki biliyorsunuz özellikle NATO zirvesi öncesinde piyasa enflasyon tahminlerini de biraz daha belirsizliği de hakim. Bütün bunların bir araya geldiği yerde tabii MSCI etkisi de söz konusu burada. Bankacılığa gelen satışlar da çok derinlik yarattı. 14.000'e doğru bir gevşeme oldu ama tabii buradaki ana hikayeyi unutmamak gerekiyor. Özellikle bankacılıktaki marj daralması, işte enflasyonist etkilerin sürece katkısı burada önemli. Ve Temmuz'dan önceki işte son patikada endeksin o düzeltme yapmadan gidiyor eleştirilerini de biraz da haklı çıkararak endeks düzeltme yaparak ciddi anlamda momentumunu da koruyarak hacim azalarak geldik buraya. Tekrardan bir güç toplama evresinde yaşayacağız gibi duruyor.
0: Evet, şimdi 11 listemiz var, onları konuşalım. Temel teknik anlamda ne ön plana çıkabilir? Hangi hisseler takip listesinde var? Kale attı 1 numarayla başlayalım. Tabii savaş döneminde en fazla yükselen hissesiydi ama petrol fiyatlarının düşüşle birlikte orada da zirvelerden geri çekilmeler görüldü. Ama endekse de ağırlığı yüksek bir kağıt olduğu için borsadaki yükselişte de önemli böyle katalizör olduğunu görmüştük. Nedir 1 numaramız?
1: 1 numaramız tabii ki Tüpraş, yine kale attığımızda. Ya buradaki asıl etki benim Brent petroldeki tabii 200 günlük hareketli ortalamalara hızlı geldik. Buradaki bas senaryo 70 dolarlar, işte savaş önceki dönemde 65-70 dolar Brent makası, işte jet yakıtının 160 dolarlara gittiği yerde Tüpraş'ın ürün marjları 2026 ortalamasında yaklaşık 6-7 dolar civarından 9,5 dolara kadar çıktı. Burada herhangi bir değişiklik olmadı ama ürün marjlarının 2026 ortalaması hala yüksek kalmaya devam edecek. Kapasite kullanım oranları şu anda %95-%100 seviyelerinde Tüpraş tarafında. Öngörülebilir temettü avantajı da var. O yüzden olmadığını ve defansif olma özelliği, piyasadaki risklerin özellikle volatilitenin arttığı dönemlerde bir tampon bölge sağlaması ile beraber tüpraşı hala ön planda tutmaya devam ediyorum. 2026'nın da bence gözde hisselerinden biri olacağını düşünüyorum. Tabii ki burada sigorta ve navlun maliyetleri önemli. Oradaki belirsizlik sürüyor. Net kardaki baskısı. Ama hani büyük oranda buradaki

0: ortalamaların hala yüksekte kalacağı beklentisi ve coğrafi avantajı da var TÜPRAŞ'ın. Oradaki riski sadece Orta Doğu değil, orayı yaymış bir yapısı var operasyonel anlamda. O yüzden TÜPRAŞ tarafında beklentilerin hala diri olacağını düşünüyorum ben.
1: Evet, şimdi bir yandan bu süreçte faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasının hani en fazla etkilendiği, az önce konuştuk, bankalar ya da faiz indirimi beklentisi canlandığında en fazla yükselen bankalar, ama hemen yanında gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Şimdi konut satışları da geldi, biraz orayı da sorayım ve hani iki numara diyelim ama Mayıs ayında hem otomotiv hem konut satışı epey daralmış. 15,5 günde ama Mayıs, yani hani borsa bile 15 gün açıktı zaten bol bol. Evet. Tatil yani 1 Mayıs 19 Mayıs Kurban Bayramı tatili derken bir etkisi de var mıdır acaba?
0: Emlak konut tabii ki buradaki etkisi var. Mayıs ayındaki daralma önemli. Konut satışları geriye gelmeye devam ediyor. İpotekli satışlar daha iyi gidiyor burada bir
1: kredili
0: derece.
1: Kredili alımlar artıyor.
0: Aynen öyle. Buradaki ana unsur tabii ki enerji maliyetlerindeki düşüş, enflasyonist, dezenflasyonist sürecin tekrardan başlaması, kredi makasındaki o açılma, özellikle stoğu olan gayrimenkul şirketlerini biraz daha ön planı çıkaracak diye düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında ya da 2027'nin başında. Emlak konutun hem stok tarafındaki avantajı hem de nakit iskontosu önemli seviyeler. O yüzden hani emlak konutun bu yeni dönemde özellikle hikaye arayışında olan borsanın seçici olan hisse tarafındaki yatırımcıların, özellikle fonların derinliği olan bir hissede gayrimenkul sektörünün dinamiğe, dominosu daha doğrusu, emlak konutta değerlendireceğini düşünüyorum. Ben de o yüzden emlak konutu ilk 11'imde değerlendirdim diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi 3 numaraya gelelim. Bu sene tabii yine daha defansif görülen gıda perakende hisselerinde pozitif bir ayrışma gördük ama hepsinde değil. Yani burada işte birkaç hissede yükseliş var, bazılarında ciddi baskı var. Maliyet yönetimi çok önemliymiş, bunu bir kez daha anladık. Özellikle operasyonel tarafta iyileşme gösteren ve nakit akışı güçlü olan şirketler bu dönemde ön plana çıktı gibi gözüküyor. Dolayısıyla geleyim 3 numaraya.
0: 3 numarada BİM, perakende sektörünün dinamosu o da. Tabii ucuzluk ve mağaza sayısı, tabii ki az önce dediğiniz gibi maliyet tarafında özellikle ambalajlı ürünlerde enerji fiyatlarının, petrolün etkisi burada hissedildi. Ama özellikle yılın ilk döneminde personel zamları burada maliyetleri biraz daha arttırıcı unsur oldu, karlılığı azaltıcı. O yüzden bir baskı görmüştük yılın ilk çeyreğinde. İkinci çeyrekte biraz daha orada normalleşme ve karlılıkta tekrardan yukarı yönde bir ivme olacağını düşünüyorum. Özellikle endekse katkısı ve seçili hisselerdeki azlık sebebiyle hem defansif olması hem de ürün marjının, özellikle kendi ürünlerinden kazancının burada bir tık daha ön planda olacağı BİM'in hala güçlü seviyelerde, geri gelişlerde daha defansif, potansiyel olarak da yine enflasyonun üzerinde bir getiriyi sunacağını düşünüyorum BİM tarafında.
1: Evet, bir yandan dijital kanallarıyla özellikle ön plana çıkan, hatta satışlarının neredeyse 1/4'ünü artık dijital kanallar üzerinden gerçekleştiren bir şirket. Hani BİM'deki bu hikayeyi konuşuyoruz. Orada güçlü bir performans var. Biraz da online satış tarafına geldiğimizi, orada da son dönemde tabii pandeminin bize getirdiği zorunlulukların bir alışkanlık haline dönüşmesi, artık hani gerçekten o telefondan sipariş vermek çok daha büyük bir kolaylık ve avantaj haline geldi. Bir de hani hep gördüğüm ve test ettiğim özellikle işte bu jet kasalar, işte çok hızlı kendi işlerinizi halledebiliyor olmanız, sıraya girmemeniz, böyle birçok sağladığı avantajı var. Tabii bilançosundaki bu özellikle işte nakit yönetimi ve maliyet yönetiminin yanı sıra. Dolayısıyla geleyim 4 numaraya.
0: Çok güzel anlattınız. Betimleme doğru. Herkesin olduğunu anlamıştır. Migros tabii ki bahsettiğimiz şirket. Tabii Macro Center tarafı, BİM'deki file tarafının etkisi, onu da es geçmeyeyim. Metrekare başına 1.3 kat daha fazla gelir üretti. File tarafından bir Migros da dijital taraftan aynı geliri üretiyor. Macro Center'daki genişleme, özellikle Migros'un bana göre en büyük hikayesi BİM'den farklı olarak hala büyüme potansiyeli var. 81 ilde 511 mağazası var. Hala büyüyeceği 460 tane daha mağaza var. Ve bunların birçoğu BİM gibi daha arka sokaklarda değil, daha caddenin ön tarafında kalıyor. Ürün yelpazesi konusunda da ciddi anlamda aslında BİM'le de yarışıyor. Hatta BİM'den daha uygun ürünleri de var. Birçok yerde, ama tabii üretici algısı bunun bir tık daha gerisinde kalıyor. Migros'la BİM algısından dolayı. Tabii e-ticaretteki online tarafındaki gücü de çok ciddi oranda arttı. Zaten bilançodaki katkısı %21 seviyelerine çıkmış durumda. O yüzden hani Migros'un bu formatta hala gideceği uzun yolu var. Ve özellikle enflasyonist dönemlerdeki gıda enflasyonunun yansıması,

0: yapısı ve koruyucu yapısı yine ön planda çıkacak. Ben defans hattında Migros'u tabii tam ortaya koymaktan vazgeçmeyeceğim diyebilirim.
1: Evet, geleyim 5 numaraya. Şimdi yıllardır baskı altında kalan o sektör demir çelikti elbette. Hı-hı. Yani bir de temettü dağıtmasına alışık olduğumuz şirketlerin yatırımlar kaynaklı temettü dağıtmama hikayesine bile evrildiğini görmüştük. Ama bu yıl artık o bilançolarda tünelin ucundaki ışık gözüktü mü? Hani artık karlılık noktasına doğru evrildi mi? Sinyaller geldi mi? Dolayısıyla 5 numara.
0: Ya globalde tabii Ereğli demir çelik burada ön planda. Yaklaşık Mart ayından beri ciddi bir hacim ve yabancı ilgisi de var. Takaslardan da bunu görüyoruz. Ama globaldeki her ne kadar baskı, Avrupa'daki anti-dumping, işte AB, Hindistan serbest ticaret anlaşması bizi nasıl etkileyecek süreçlerini konuşurken iç talepte bir büyüme var. %8,5'luk bir genişlemeden söz ediyoruz. Ve bu tek seferlik değil. 2025'te %3,5'luk bir büyüme vardı iç tarafta. Bunu sürdüren bir piyasa dinamiği var. Ereğli tarafında bu güçlü duruş devam eder mi sorularına biraz daha haklı çıkardı. O yüzden de talepteki unsurlar ve iç talepte özellikle kentsel dönüşümün ivme kazanması ve buradaki yarısı bizden kampanyası da önemliydi demir çelik tarafında devletin sunduğu. Bu önümüzdeki süreçte tabii AB riski var, anti-dumping durumları ön plana çıkacak. Hindistan'daki o AB'nin anlaşması, Avrupa'nın en büyük üreticisi, dünyanın da 7. üreticisi konumundayız tabii bu tarafta. Ama Ereğli'deki hikaye zaten 2-3 senedir baskılıydı. 2026'da da baskılı başladık. Yılın geri kalanındaki hem takas avantajı hem de biraz daha zor bir dönemden geçmesine rağmen sanayinin bel kemiği olmaya devam ediyor. Hı hı. O yüzden de portföylerde biraz daha defansif kurmaya çalıştım. Özellikle Ereğli'de o defansif tarafta sanayinin başını çekiyor diyebilirim. O yüzden de Ereğli portföylerde mutlaka bulundurulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir yandan ama Hindistan rekabeti önemli olacak diyorsunuz onların anlaşmasıyla. Geliyorum o zaman 6 numaraya.
0: 6 numarada TAV var. Tabii ki havacılık olmazsa olmazım zaten mevsimsellik hem de sürecin onlar açısından zor geçtiği bir dönemi de yaşadık. Bazıları çok ciddi olumsuz fiyatlandı. Bunların başında Pegasus geliyor. Tabii ki Brent tarafındaki maliyet yönetimi Avrupalı rakiplerinden biraz daha farklı. Onlar fiyatları direkt yansıtabiliyor. Bizler hedge mekanizmasından dolayı aynı anda yarışamıyoruz. O yüzden de havacılıkta ciddi geri çekilmeler yaşadık. Pegasus tarafında, havacılıkta Türk Hava Yolları tarafında biraz daha sınırlı kaldı ama TAV'ın hem uzun vadeli anlaşmaları hem de Almatı tarafındaki büyümesi, işte Tiflis'i de belki buna katabiliriz. Ankara, Antalya havalimanlarına yaptığı yatırım, buradaki geri dönüşümler ve döviz cinsi para kazanması ön planı çıkartıyor. Ciddi de bir geri çekiliş yaşadı. Güzel de raporlar gelmeye başladı. Aslında güzel bir hamle yaptı yukarıya doğru ama yılın geri kalanında özellikle Temmuz Ağustos gibi son 3. ve 4. çeyrek öncesinde TAV'da hala bir ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle bu ara dönemde işte 60 günlük Hürmüz açılsa dair bir anlaşmanın onaylanması, oradaki etkilerin biraz daha olumluya kaydığı yerde piyasaların dönemsel olarak hem avantajlı bir konumda havacılık sektörü hem de kendi dinamiklerinden ötürü biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet, dolayısıyla yer hizmetleri havacılıkta ön planda olabilir diyorsunuz. Evet. Geleyim bir de az önce konuştuğumuz bankacılık tarafına, yani net faiz marjları alması Mart-Nisan değil mi etkisini hissettirdi, özellikle fonlamanın 40'lara doğru gelmesi. Bir yandan şöyle, sene başından bu yana mevduat faizlerine baktık, 3 puan yukarı gitmiş ama hani kredi faizleri tarafında, tüketici kredisi tarafında ve ihtiyaç kredisi tarafında 9 puandan fazla yükselmiş, taşıt kredisinde 13 puanın üzerine gelmiş. Dolayısıyla kredi faizleri mevduattan çok daha fazla yükselmiş. Yani o marj yine korunuyor ama büyüme sinirleri var elbette. Yani yine bayram öncesi Merkez Bankası'ndan böyle bir hamle takip etmiştik. Orada tabii ek maliyetlerle karşılaşıyorlar bu kredi büyümelerini aşarlarsa. Dolayısıyla belli hacimler gerçekleştirebiliyorlar ya da belli miktarda kredi verebiliyorlar. Bu da bankalar için elbette önemli ama CDS'imiz aşağıya geldi. Tahvil faizlerimiz aşağıya geldi. 2 yıllığımıza bugün bakıyoruz 40'a gelmiş. Yani 44'lere değmişti. Ne deriz bankalara ve tabii 7-8 numara, isterseniz beraber konuşalım.
0: Akbank'ı burada ön plana çıkardım özel bankalardan. Tabii az önce bahsettiğiniz tabir faizlerindeki yukarı hızlı hareket, fonlamalardaki işte net faiz marjının daralması, özellikle yayının başında da bahsettik. Buradaki faiz indirim döngüsünün ve kredi musluklarındaki buradaki daralma, komisyon gelirleriyle ne kadar telafi etse de bankalar oradaki büyüme tarafında çıpalanma etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Nisan ayı zor geçti. Mart'tan beri zor geçiyor. Ama Eylül ayı gibi tekrardan haftalık bir paraların açılması, buradaki tahvil faizlerindeki geri çekiliş, özellikle CDS'lerdeki tekrardan 200'e yakın bir fiyat seviyesini göreceğimizi düşünürsek, özellikle bankacılıkların, yani Türk bankacılık sisteminin benzerlerine oranla hala %60'lara yakın iskontolu gördüğünde, işlem gördüğünde unutmamak gerekiyor. Hem derinlik avantajı, hem MSI tarafındaki yeni girişlerde buradan pay alması bankaları ön planda tutmaya devam edecektir. Akbank'ta ben özellikle 60 ve 50 tarafındaki yerlere biraz fırsat olarak değerlendiriyorum o %10'luk baremi. Tabii bugünden yarına bir hikaye değişikliği olmayacak ama özellikle yeni dönemde Türk, özellikle Borsa İstanbul tarafı bankacılık harekete başlamadan çok büyük bir coşkudan söz etmemiz de mümkün olmuyor. O yüzden Akbank tarafı bence portföylerde yerini alması gerektiğini düşünüyorum. Yani portföy çeşitlendirilmesi hem de risk dağılımı unsurunda.
1: Evet, başka bir banka daha konuşacak olursak ne olurdu Akbank'ın dışında?
0: O da Yapı Kredi olurdu. Tabii Yapı Kredi hem piyasa değerlemesi açısından hem de Akbank'la kıyasladığımız zaman biraz daha geride kaldı. Hikayesi Akbank'a benzer. Marjları daha geniş. Burada öz sermaye karlılığını destekleyecek birçok unsur da var. Tabii TÜFE tarafındaki endeks tahvillerde getiriler de burada ön plana çıkacak. Yapı Kredi ve Akbank'ın hem pozisyon ağırlığı arttırma konusunda defansif kalması hem de bir trend hareketine dönüşürse 14.700 bandını aşarsak, tabii buradaki beklentiler revize edilmeye başlandı. Yaklaşık işte 17.000 bandından 19.000 bandına doğru yeni revizeler var. Birçok model portföyde ya da beklentilerde. Bunların birçoğu da dezenflasyonist dönemde faizlerin indiği süreçte ortaya çıkacak. Bankaların buradaki ağırlığını seçici bir portföyden her zaman arttırma ihtimalimiz var. Burada da iskontosunu da göz önünde bulundurursak Yapı Kredi ve Akbank'a orta sahada tutmaya devam edeceğim gibi duruyor.
1: Evet, yine bankalar radarınızda ve tabii dünkü düşüş de %4'e yaklaşmıştı. Bugün %1'in üzerinde yeniden artıda. Şimdi geleyim 9 numaraya. Yani havacılıkta o yer hizmetlerini konuştuk. Bir de tabii uçanlara bakmak lazım. Burada özellikle bu savaş döneminde konuştuğumuz başlıklardan biri Avrupa'nın jet yakıtı ikmal noktasına zorlanması. Çünkü Avrupa burada özellikle kendi üretimini karşılayamayacak noktada, tüketimi daha yüksek. Dolayısıyla net ithalatçı konumda. İşte Almanya'da Lufthansa'yı konuştuk, Hollanda merkez şirketi konuştuk. Bunlar uçuşlarını askıya aldılar, bir süre dondurdular. Bizde de tabii jet yakıtı noktasında ihracatçı olmamız, aslında tam hani tükettiğimiz noktaya kadar üretim yapabiliyor olmamız, yani jet yakıtı üretimini gerçekleştiriyor biliyor olmamız, ki zaten bu alanda hani tüpreşi konuşuyoruz, sarraf inerisini konuşuyoruz. Önemli şirketlerimiz de var. Dolayısıyla böyle hani Orta Asya'dan gelen güçlü bir talep de olmuş gibi gözüküyor. Körfez'de boşluğu kompanse edebilmek adına. Biraz havacılık sektörünüze bakışınızı da öğreneyim ve tabii 9 numarayı konuşalım.
0: Türk Hava Yolları 9 numaram. Az önce çok güzel anlattınız. Tabii Türk Hava Yolları'nın buradaki geniş yelpazesi, coğrafi konum olarak da Orta Doğu'daki risklerin her ne kadar olumsuz etkilese de bilançodaki etkisinin daha sınırlı kaldığını da gördük. Tabii oradaki spreadler biraz açıldı jet yakıtı ile Brent arasında. Özellikle 160 dolarlara kadar çıktı jet yakıtı.
1: İki katına geldi neredeyse jet yakıtı maliyeti.
0: Mayıs ayında da %25 daraldı yanlış hatırlamıyorsam oradaki spread. Bunun olumlu yansımasını hemen görmesek de biraz daha 3. çeyrek, 4. çeyrekte fiyatlama yansıyacağını düşünüyorum Türk Hava Yolları tarafında. Tabii burada sadece uçuş güzergahından ya da uçuş sayılarından bahsetmekten ziyade kargo tarafında da ciddi bir büyüme var. Operasyonel anlamda verimlilikleri var. Her ne kadar gıdada bahsettik, gelen yapılan zamlar maliyetleri arttırdığı noktada hava yolları da etkilenmişti. Ama bunları minimize ettiği bir noktayı yaşadık. Düşük borçluluk da devam edecek. Buradaki hava yolunu tercih etmemdeki sebep de tabii jeopolitik riskler burada hiçbir zaman peşimizi bırakmayacak. Ona alıştık. Yani bu gündem ilk havacılık şirketlerini etkiliyor doğal olarak ama artık bizim sanayi şirketlerimizde, havacılık şirketlerimizde, Türk Hava Yolları da bence bunu dahil edebiliriz. Bu riskleri minimize etme konusunda ciddi tecrübe sağladılar. O yüzden de buradan daha az etkileniyoruz. Bir de tabii motor ihalesi de var, hikayesi de var Türk Hava Yolları tarafında. Buradaki etki, oradaki motor anlaşmaları tekrardan yapılabilir, yapılma ihtimali var. Bu da maliyetleri tekrardan aşağı yönlü çevirme hikayesi de barındırıyor. O yüzden Türk Hava Yolları'nı ben de mutlaka listemde ve portföylerde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi özellikle Hürmüz'deki bu sıkıntıları konuştuğumuzda savaş dönemi, şimdi tabii yeniden geçişler başladı, eskisine dönmese de ciddi anlamda Hürmüz trafiğinin felç olduğunu, işte gemi trafiğinin zorgulandığını, deniz ticaretinin çok sıkıntılı bir evreye geçtiğini konuşmuştuk. Dolayısıyla deniz ticaretinden hava taşımacılığına, kargo faaliyetleri noktasına dönen bir tabloda orada önemli bir etki yaratmış mıdır?
0: Tabii yarattı Türk Hava Yolları tarafında. Bu birkaç senenin hikayesi, sadece bu senenin değil. Artarak da devam ediyor. Şirketlerin buradaki özellikle yeni havalimanı ile beraber Türk Hava Yolları'nın oyuncu olduğu sistemde, globalde çok daha ön plana çıktı. Hatta bununla ilgili öz eleştiriler de çok sıkça geliyor. Maliyetine uçuşlar, çok uzak noktalara uçuşlar konusunda. Ama burada tabii bu Şubat'la Haziran arasında bunun da avantaja döndüğünü görmüş olduk. Kargo tarafındaki büyüme de devam ediyor. Az önce dediğiniz gibi taşımacılık konusunda da tecrübesi de ön planda. Buradaki etkiler de bence olumlu ayrıştırıyor.
1: Evet, şimdi bu yıl ve işte geçen yıllarda en fazla konuştuğumuz sıkı para politikasında sigortacılık sektörü, ama orada da çok bilinen bazı, hani doğru bilinen yanlışlar var. İşte özellikle bu faiz indirimleri olduğunda sigortalarda karlılıklar belirgin düşecek hikayesi. Ama şöyle portföy yapılarına da bakıyoruz. Yani evet, ağırlıklı TL'de tutmaya devam ederken işte tahvil de bunun içine giriyor. Bazen Eurobondlar da bunun içine giriyor. Dolayısıyla orada çok büyük, gerçekten devasa hazinelerin çalıştığı bir durum var ciddi anlamda. Dolayısıyla sigortalarla ilgili ne bekliyorsunuz?
0: Ya Türkiye Sigorta bu arada ilk 11'imin forvet hattında. Sigortalarda evet, az önce bahsettiniz, yani muazzam bir büyüklük var sermaye anlamında. Yani 10 büyüklüğü ciddi seviyelere ulaştı ve bunlar çok profesyonelce yönetiliyor. Geçen sene de aynı hikaye vardı. Özellikle Türkiye Sigorta hala 2023 sonlarındaki değerlemelerle işlem görüyor. Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 80 milyara yakın bir prim üretti. Seneyi 190 milyar gibi bir büyüklükte kapatacak. Bu da %34'e hatta %41'lere yakın bir büyümeye tekabül ediyor. Enflasyon üzeri bir büyüme, yönetilen portföyün dinamiklerinin ciddi anlamda avantaja dönüştüğü bir süreç ve fiyatlama mekanizması geride kaldı. Geçen sene de bunu tecrübe ettik. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ciddi bir atak yapıyor sigortalar. Türkiye Sigorta'da bence %40'lık 45'lik bir potansiyeli var. Bu sene içinden bahsediyorum. O yüzden de hem sigortacılığın mevcut durumu, faizlerin indirim döngüsüne girsek bile ortalamada hala bütün beklentilerde 37'ye yakın bir oranda kalacağını düşünüyoruz. 2027'de de tabii bu dönem kadar prim üretiş artışı olması da yine %30'ların üzerinde kalacağını düşünürsek bu fiyatlar bence iskontolu kalıyor bana göre, kalmaya da devam edecek gibi duruyor. Hadi bankacılık, işte gıda perakende, demir çelik derken bence sigorta oradaki getirileri bir tık daha beta tarafında yükselişe geçireceğini düşünüyorum portföylerde. O yüzden Türkiye Sigorta tarafı da bence mutlaka olması gerekiyor.
1: Şimdi sigortacılık sektöründeki rakamlara baktığımızda Türkiye Sigorta %15'lik pazar payı her defasında koruyor. Yani yine son rakamlarda böyleydi. Orayı ne dersiniz? Yani ilk sırada, çünkü hep Türkiye Sigorta var. Yılın işte ilk 5-6 ayında da öyle, son rakamlarda da öyle.
0: Tabii bir medikal tarafındaki geri çekilişe rağmen buradaki etkilerin hala yukarıda kalması, bir de portföy mekanizması ve müşteri yelpazesi gayetlerin Türkiye Sigorta'nın. Bir de hayat dışı sigortada da önemli önemli bir oyuncu. O yüzden hani pazar payından ben biraz daha yola çıktım. De derinlik tarafında ön planda. Hı hı. Bir de fiyatlama mekanizmaları burada önemli. Ve döngüsel yükselişlerin, nasıl havacılığı konuştuk, bankacılığı konuşabiliyoruz. Öngörülebilirlik de önemli bence. Sigortalar tarafında da hem derinlik hem de öngörülebilirlik hem de gelen verilerde çok büyük sürpriz yaşanmaması burada benim tercih etme sebebim açıkçası.
1: Evet, 10 numarada Türkiye Sigorta vardı. Şimdi geliyoruz artık son hissemize. Amerika'ya en fazla ihracat iş yapan şirketleri düşündüğümüz aklıma önce bu hisse geliyor 11 numara.
0: Borusan. Tabii hem bir farklılık olsun istedim hem de hikayesi bence önemli. Burada önem verdiğimiz 2026 hikayesinde

0: çalışması bekleniyor 8-10 arası. Geçen sene bu oran 6-7'lerde kalmıştı. Buradaki verimlilik artışı ön plana çıkacağını düşünüyorum. Hem bir de savunmacı taraftan biraz daha atak tarafa geçilen dönemde Borusan bence önemli bir forvet hattında yer oluşturuyor. Tabii burada riskler de var. Tabii kurun baskılanması, reel tarafta TL'nin gerisinde kalması, gelirleri yüksek oranda dövizde çalışan bir şirket için negatif ama dediğim gibi nakit akışını sağlayabilen ve verimliliği arttırabilen şirketlerimizden bir tanesi. İhracat tarafında da önemli bir oyuncu ve jeopolitik risklerden biraz daha uzak kalması Borusan'ı tercih etmemdeki sebep.
1: Evet, şimdi 11 hissemize baktık. Bir de bakalım Borsa İstanbul'da BIST'te bugün hangi hisselerde hareketlilik var? Özellikle bankaların bir miktar yukarı gittiğini gördük. Dünkü %4'e yakın geri çekilme sonrası bugün böyle biraz yükseliyor gibiler. Borsada da dün 14.200'lerdeydik. Bugün 14.300'ün üzerine attık kendimizi. Rally Yatırım, Katılım Evim, Kola, Alarko, Halkbank bugün yükselenlerde ve Ereğli Otokar, Koç, Arçelik, Yapı Kredi, Greenchuk var. Düşenlerde Şekerbank, Balsun, Margün, Europower, Gesan, Gülermak gibi hisseler başta karşı. Şimdi bir yandan bu son dönemde gelen halka arzları da sorayım. Çünkü 5 yeni halka arzı SPK bültende onayladı ve 12.4 milyar liralık toplam büyüklüğe sahip. Bir likitte sıkışıklığı etkisi ya da bir para çıkışı etkisi bekliyor muyuz?
0: Tabii ki bekliyoruz. Yani uzun zaman sonra bu kadar fazla halka arzının onaylandığı bir dönemi görmüştük. Yeni SPK kadrosuyla beraber burada bir atılım da gördük. Tabii bu sermayenin tabana yayılması hikayesiyle ortaklaşa bir süreç beraberinde getiriyor. Güzel bu taraftaki girişim ama piyasanın şu döneminde likitte sıkışıklığı olduğu dönemde piyasanın baskılanması da muhtemel ama şunu da unutmamak gerekiyor. İşlerin normalleştiği ve likitlerin arttığı dönemlerde de buradaki hikayeler ve bizim asıl hikayemiz bugünlerde konuştuğumuz ana nokta o. Derinliği olan şirketler ve yabancının buraya geldiğinde ya da bizim yerli tarafta fonlarımızın ciddi anlamda şirketleri yatırmak yapacağı noktada şirketlerin buradaki çeşitliliği biraz geçen senelere nazaran artış göstermekle beraber azdı. Buradaki yayılım bence önemli ve karlılık mekanizması ve bilançolardaki bence buradaki SPK'nın özellikle geçmiş bilançolardaki karlılığı ön plana koyması, onaylanan halka arzları da bence ön plana çıktı. Enerji tarafında bunu yaşadık. Yoğun bir halka arz trafiği vardı. Sonrasında piyasaya katkısı muazzam oldu. Bu dönemde bence erken değil, olması gereken zamanlarda bence yeni halka arzlar gelmesi lazım. Biriken ve bekleyen birçok şirketimiz de var. Özellikle krediye ulaşmada bu kadar zorluk çeken dönemde halka arzlar biraz daha şirketler için nefes oluyor. Ama bunları da tabii yatırımcıların iyi değerlendirmesi ve o tabana yayılan sermayenin daha orta uzun vadeli olması risklerden biraz daha koruyacaktır yatırımcılarımız diye düşünüyorum.
1: Nakit akışına, borçluğuna, bilançosuna, yapısına iyi bakmalı, analiz etmeli diyorsunuz. Endeksteki kriterler noktasındaki değerlendirmeniz nasıl olur? Özellikle MSCI ile ilgili bu hafta tabii değerlendirmeleri konuştuk.
0: Tabii fiili dolaşım burada ön plana çıktı. Herkes yazdı, çizdi. Buradaki sürecin nasıl olması gerektiği konusunda. Tabii ben de bir yatırım yapmadan önce ilk önce şuna bakıyorum. Tabii dolaşımdaki, fiili dolaşımdaki yüzdesi ne kadar, bunun ne kadarı işlem göre serbest piyasadaki fiyatlaması. Tabii MSCI'den bir uyarı notu geldi ama değerlendirme gelmedi. Şu an için piyasa bunu önden fiyatladı.
1: Kasım'a kadar
0: bir izleme söz konusu. Burada gerekli adımlar atılacaktır ki atılması da gerekiyor. Çünkü bizi çok geri yatacak bir durum olur. Özellikle ilk 9 haftada yabancının girmesiyle beraber ciddi bir momentumu gören bir borsa olarak hikayenin ne kadar hızlı değiştiğine şahit olduk.
1: Buradaki, yabancı yatırımcı algısını etkiler diyorsunuz.
0: Tabii MSCI dediğimiz sistem büyük fonların bizim BIST tarafındaki direkt alım yaptığı ve oradaki kriterleri, fiili dolaşım hisselerine derinliği, serbestliği, alım satımının kolaylığının sağlandığı bir alan, unsur, bir kriter. O yüzden de buradaki haber akışının ciddiyetinin bence farkına varılması gerekiyor. Piyasada zaten bunun farkında açıkçası. Önlemlerin ben kısa zamanda alınacağını düşünüyorum. Aslında çok büyük bir risk barındırdığını da şu an için özellikle düşünmüyorum. Etkisi bence geçici olacaktır. Kasım ayına kadar da burada gerekli adımlar atılacağını düşünüyorum.
1: Şimdi fiili dolaşım hesaplamasını daha net görüyoruz. MKK üzerinden, borsa patronlarının yatırım fonları üzerinden tuttuğu hisseler halka açıklık kapsamı dışarısına artık alanı. Bir de MSCI değerlendirmelerinde tabii bu kap haberlerin İngilizce olmasıyla birlikte açığa satış da vardı. Önümüzdeki hafta Cuma günü bitecek mi, biter mi ya da devam etmesi gerekir mi?

0: Orayla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: 1,5-2 aydır bekliyoruz artık. Yabancı da sıkıldı. Çünkü likiditenin burada piyasanın çift yönlü olduğunu düşünürsek, oradaki bizim V tipi hareketine yaptığımız noktada, işte 13.000'e geldiğimiz noktalardaki tabanda oturma süremiz burada çok ciddi etkiliyor. Açığa satışın etkisi sadece düşüş yönlü değil, yukarı dönüşlerde de ivme kazandırıyor biz tarafına. Ve hedge mekanizmasının doğru çalışması da bence burada önemli etkisi var. Sadece bunu Viyop tarafından sağlayabilmek pek mümkün olmuyor çoğu şirkette. Ve açıkçası piyasanın mekanizmasının doğru hareket edebilmesi için de yabancının da burada çok kullandığı bir enstrüman. O yüzden de 10 Haziran'da yani Haziran ayı içerisinde önümüzdeki haftada geri gelir mi? Çok vaktimiz yok. Artık birer haftaya düştü oradaki haber akışı ya da beklentiler. Temmuz'dan sonra, belki Temmuz'a sağ bakabilir ama hani Temmuz ayı içerisinde artık kalkacağını düşünüyorum.
0: Beklentiniz yeniden açılabileceği yönde, yabancı algısı açısından önemli diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bir mukavele.
0: Efendim, evet, biz ayrılan senin sonuna gelmişiz bu bölümde. Veda ediyoruz ama saatler 13 gösterdiğinde birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
3: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföyü yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
4: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
5: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
8: Hasan, uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin.

0: kaçırmayın. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız Halkbank. Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Esir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon. Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri.

0: futbol takımımıza başarılar diler. 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim,
1: festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Saati canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

Piyasa Saati'yle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Hem yurt dışı hem yurt içi piyasalarda son gelişmeleri, grafikler bize neler anlatıyor, detaylarına bakacağız. Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Önce bir borsalara bakacağız. Daha sonra canlı yayın konuklarıyla detaylarını değerlendireceğiz diyelim ve küresel haritayla borsalardaki son tabloyu görmek adına bakalım. Amerikan vadeli endeks kontratlarının aşağı yönlü bir seyrin olduğunu takip ediyoruz. Zaten Micron bu hafta bilançosunu açıklamış. Güçlü beklentilerin ardından yükseliş gösterdi ama dün yeniden bir teknoloji öncülüğünde satışların olduğunu takip ettik ki Amerika cephesinde muhteşem yedilinin her biri tek tek değer kaybetti. Zaten Apple tarafında iPad ve MacBook'lara getirilen zamla beraber de aslında düşüşlere öncülük ettiğini takip ettik. Aslında Micron bilançosu Avrupa'ya yansımıştı. Yine dün artı tarafta kapanışlar vardı ama bugün yönünü aslında yeniden aşağı çevirdiğini görüyoruz. Londra ve Frankfurt borsasında eksi fiyatlamalar gün içerisinde takip edilirken bir de Asya borsalarına bakalım. Yine dün kuvvetli yükselişler vardı. Bugün seans kapanışları karışık bir tablo bizlere sundu. Güney Kore Kospi Endeksinde işlemler durduruldu çünkü çok sert satışlar vardı. Hemen bakıyoruz %6'lık eksi tarafta da zaten bugün gece seansında Asya piyasaları tamamlandı diyelim. Bir de buradan gidelim Amerikan tahvillerine bakalım. Dün PCI rakamlarını aldık Amerikan tarafından, piyasa beklentilerine paraleldi ama Fed'in faiz arttırımına ilişkin beklentiler yeniden şekillendi. Bu tablo itibariyle de ABD tahvilleri 2 yıllıklarda 4,09, 5 yıllıklarda 4,14, 10 yıllıklarda 4,37 seviyeleri takip ediyoruz. Zaten dünkü veri ardından yeniden bir düşüşte görmüştük ABD tahvillerine diyelim. Bir de enerji emtia tarafına bakalım. Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Kademeli normalleşme devam ediyor. Boğaz'dan tanker geçişlerinde savaş döneminden bu yana en güçlü yükselişlerin olduğunu takip ediyoruz. Bu ortamda petrol ve ham petrol ve Brent petrol tarafına yeniden düşüşler hakim. WTI yani West Texas Amerikan tipi ham petrolle %2,5 yakın bir düşüşle $70 bandında tutunurken Brent petrolde de 75

0: dolar altında seyrine devam ediyor diyelim. Enerji demişken bir de altın tarafına bakalım. Çünkü o ansın altının ons cinsi fiyatı da 4000 dolar eşine tutunmaya devam ediyor. Altını test etmişti, yeniden üzerine attı kendini. Sınırlı bir yükseliş dünkü kapanışa göre takip ediyoruz diyelim ve bir de beyaz altın olan gümüşe bakalım. O noktada da 60 doların altına kadar bir sarkma söz konusu. Zirvesinden yarı yarıya da zaten bir düşüşte gümüşte görmüştük diyelim. Bir de içeriye dönelim hemen. Borsa İstanbul'daki son tablo bize ne anlatıyor? Fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul'da %0,45'lik yarım puanlık bir yükseliş var. Dün sert bir düşüş görmüştük. Dolar TL 46 seviyesinde, Euro dolar 1.13 seviyesinde olurken de yine dolar endekse 101 seviyelerine kadar da 13 ayın en yükseklerinde test ettiğini de aktarmış olalım. Peki bu noktada bakalım, Philip Capital'e gidelim. Yorumları alalım. Borsadaki son tabloya ilişkin aktardık. Philip Capital'den hemen uzmanına soralım. Detaylar bize neyi anlatıyor? Tamam, Cüneyt Paksoy ile devam edelim. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle beraber olacak. Borsadaki son tabloyu anlattık. Hem küresel tarafta hem yurt içinde. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi borsadaki son tabloyu anlattık ama sizden önce bir hafta değerlendirmesi alalım. Haftanın son işlem günündeyiz. Yani borsaları da kapatmanın son işlem gününde. Bu hafta öne çıkan başlıklar nelerdi? Hem yurt içi hem yurt dışı tarafta genel bir özetinizi alalım sizden.
1: Özellikle yurt dışında tabii barışın daha net konuşulması, ateşkesinin devamı ve petrol fiyatlarının buna bağlı olarak ciddi bir şekilde gerilemesi 70-75 bandına doğru piyasada pozitif bir etkileşim oluşturdu. Bu önemli. Çünkü yüksek petrolün 90 ve dolar üzerinde özellikle kalabilecek bir petrol fiyatlamasının neler getirebileceğini uzunca süre konuştu piyasa. Bir miktarda fiyatlamıştı. En azından hasarın daha çabuk geri dönüşü ve piyasanın normalleşmesi adına petrolün geldiği seviye önemli. Tabii tam bir barış, kalıcı bir barış süreci netleşmeden piyasa yine de petrol grafiklerine bakıyor olacak önümüzdeki dönemde. Bir önemli tabii gelişme enflasyon verisi üzerinden okundu. ABD'den gelen enflasyon verisi. Çekirdek PC Endeks, Fed'in en çok baktığı deflatör olarak da baktığı, önemsediği veri beklentiler paralelinde geldi. Evet, ama neticede %4.1 civarında bir veri son dönemin en yüksek verisi olarak etiketlendi. Bu Fed'in şahin duruşunu bir dönem daha devamı anlamına gelecek. Fakat piyasa şöyle de yorumladı. Beklentiler paralelinde, beklenenden yüksek değil. Petrol fiyatları normal kalırsa en kötüyü görmüş olabiliriz. Kademe kademe normalleşme gelişebilir. Bu da Temmuz ayında Fed'in en azından en kısa vadedeki toplantısında faiz arttırmayacağı anlamına gelir. Eylül'den sonrası da bakarız noktasında bir piyasa tepkisi gözlemliyoruz. Fakat ortada da bir gerçek var. Belki de bu haftanın en önemli manşeti. Dolar endeksi yükseliyor ve dolar endeksinin geldiği seviye çok kritik. Yani 101.50-102'ler geçirecek olursa yukarı yönlü hareketin bir dönem daha ivmelenmesi ve daha yukarılarda 105-110'lara daha doğru gitme potansiyeli piyasa üzerinde baskı kuruyor özellikle global tarafta. ABD tahvil faizleri de yüksek. Her ne kadar bir miktar gevşeme olsa da enflasyon verisi sonrası yine de yüksek seviyeler FED'e bağlı olarak ne kadar süre devam eder piyasanın kafasına soru işareti olarak kalacak. Tabii bir de gelen bilançolar önemliydi ABD tarafında. Yarı iletkenler tarafında ciddi bir rally yaşamıştı. Nasdaq eşliğinde tüm ABD borsalarına S&P başta olmak üzere yansımıştı bu hareket. Artık bir miktar en iyi gördük, biraz düzeltme süreci gelir mi şeklinde yorumları da gördük açıklamalarda. Bir de tabii SpaceX süreci yaşandı. Ciddi ve başarılı bir halka arzdan sonra ciddi bir kar getiren hissede tahvil ihracı sebebiyle sert satışların da geldiğini gördük. Şimdilik

0: alt karşı fiyatlamasının üzerinde olsa da önümüzdeki dönem teknoloji hisselerine bağlı olarak Nasdaq'ta gelebilecek düzeltmenin daha çok konuşulduğu bir haftayı bitiriyoruz. Bence bu da globalde en önemli başlıklardan biri oldu. Bir de tabii yani dolar yan paritesinin geldiği seviye, artık Japonya her an bir faiz artışı yapabilir. Japonya Merkez Bankası. Bu da tabii bütün piyasalardaki risk iştahını etkileyebilecek bir sürece de evrilebilir faizin oranına göre. En kısa sürede attığı faiz adımı pek o etkiyi göstermemişti ama daha önce bu seviyelerde yaptığı faiz artışını hatırlayalım. O zaman 160'lardan 140'lar düşen bir dolar yen paritesinin piyasalarda çok daha derin etkisi olmuştu. Özetle global taraf hani iyi ve kötü haberler arasında ılımlı bir yönde piyasa refleksi gösteriyor ve hafta öyle kapanacak gözüküyor. Bize gelince de bizde biraz daha enflasyon artık odaklı piyasa gözlemliyoruz. Merkez Bankamızın faiz indirim sürecine ne zaman dönebileceği, en azından politika faizi sürecine ne zaman geçebileceği. Bekleye göre geçmişti Merkez Bankası. Ama gecelik borçlanmaya dönerek 40-43 bandında piyasanın fonlaması gerçekleşiyordu gecelik borçlanma üzerinde. 37 politika faizine en azından tekrar geri dönüş yapar mı Merkez Bankası? Biraz gözler burada. Düşen petrol fiyatları buna bir manevra alanı verir mi Merkez Bankası adına? Ama Merkez Bankası'na da bir bakmak zorunda olduğu bir süreç var. Temmuz ayı önemli olacak. Hem FED toplantısı ve bunun etkileri, hem de gelecek enflasyon verisi sonrası enflasyon seyri ne yönde netleşecek? Merkez Bankası buna bakıp karar verecek. Ama bir para girişi de var. Bu da olumlu haber. Neticede son gelen veri de Merkez Bankası'na açıkladı. Hem tahvile hem hisseye bir para girişi var. Bunu da kayda değer bulmak lazım. Artık gözümüz biraz NATO toplantısında olacak ve ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni haber akışlarında olacak. Halk Bankası davasından sonra savunma sanayindeki uygulanan blokajın kaldırılma ihtimali, motor vesaire piyasa tarafından da takip edilecektir.
1: Evet Cüneyt Bey, siz de detaylandırdınız, isterseniz başından itibaren grafiklerle de yorumlayalım, detaylandıralım. Dün Amerikan verileri geldi, manşet PCE 3 yılın zirvesine çıktı. Zaten projeksiyonlarda da yıl sonu beklentiler yukarı yönlü revizyon FED toplantısında görmüştük. Peki tahvil yatırımcısı bu verileri nasıl yorumladı? Şimdi ABD 10 yıllıklara baktık, 4.50 seviyelerinden bir çekilme söz konusu. Peki teknik taraftan bunu nasıl yorumlarsınız? Tahvillerde faizler noktasında kritik eşik sizce neresi?
0: Yani en azından piyasa dediğim gibi Fatma şimdilik faiz arttırmaz. Enflasyonda en kötünün görülme ihtimali var. Tamam, yüksek bir enflasyon var ama Temmuz ayında en azından faiz arttırmama ihtimali yükseldiği için, yani beklenti 3'te 1'e düştü. Daha yüksekti bu veriden önce. Ve buna bağlı olarak tahvil tarafında bir miktar giriş var. Ilımlı bir giriş diyelim. Ama bakıyoruz grafiğe. Grafiğin de gösterdiği gibi hala çok yüksek bir seviye. Hala önemli riskleri barındıran bir tahvil piyasasının dinamiği. ABD 10 yıllıklar kalıcı olarak 4'lere yaklaşmadıkça ve 4'ün altına inecek sürece evrilmedikçe, tabii Temmuz toplantısı önemli olacak. Aslında yıl boyunca FED'i takip edeceğiz artık. Kevin Warsh ve yönetimi, çünkü yeni başkanın şahin duruşu tahvil tarafını da etkileyecek. Tahvil tarafı da her yere etkiliyor. Potansiyel riskleri de tetikleyebiliyor. O yüzden tahvil tarafına ciddi bir şekilde bakacak piyasa önümüzdeki günlerde. En azından şimdilik yukarı gitmeyen, denge arayan bir tahvil fiyatlaması da piyasalar için ılımlı bir bekleyişi getiriyor.
1: Evet, faiz artırımları noktası, bir de dolar endeksine bakalım isterseniz. Karar sonrasında yükselmişti, 101 seviyelerine kadar görmüştük. İşte 13 ayın en yüksek seviyesi dedik. Peki bu noktada dolar endeksinde, yani teknik olarak sizce hala güçlü görünüm koruyor mu? Bugün tabii geri çekilme var ama yine 3 haneli rakamlar hala karşımızda. O cephe için ne dersiniz?
0: Valla yükselen petrolün yerini yükselen dolar endeksi almış gibi gözüküyor an itibariyle piyasalarda, yani etki olarak özellikle. Bulunduğu seviye kritik bir seviye, yani anlamlı bir yarı çekimi olması

0: lazım ki riski arkada bırakalım. Tabii dolar endeksinin güçlenmesinde diğer para birimlerinin değer kaybı da az önce anlatmaya çalıştım. İşte dolar yen paritesindeki dolar lehine olan seyir, euro dolar paritesine yine dolar lehine olan seyir de dolar endeksini destekliyor. Ve dolar endeksinin bulunduğu seviye kritik grafiğinde gösterdiği gibi. Yani devamlı bir kanal içerisinde yukarı yönlü trendten tam çıkmak üzereyken tekrar ana trende geri dönme ihtimali 101.50-102'ler aşılacak olursa ve orada kalıcılık oluşursa Fatma, yukarıda 103-105'lere kadar hatta daha üzerine gidebilecek bir dolar endeksi ihtimali teknik olarak mümkün. Şimdilik haber akışı da bunu destekliyor. FED'den gelen sinyaller bu yönde. Tamam, belki faiz arttırmayacak ama en azından mevcut seyrini koruması bile arada ciddi bir faiz farkı demek. Yani bugün FED ile ECB arasında önemli bir faiz farkı var. ECB'nin faiz artışına rağmen. FED ile BOJ arasında aynı şekilde. FED ile Çin Merkez Bankası arasında aynı şekilde. Yani majör merkez bankaları ile İngiltere dahil arasında ciddi bir faiz farkı var. Ve bu doları da güçlendirecek bir dönem olarak etiketleniyor piyasalarda. Ha, nereye kadar sürer, ne kadar kalıcı olur ona bakacağız ama 102 üzerinde fiyatlamalar görürsek bu hafta ve sonrasında Temmuz toplantısına kadar piyasalardaki tansiyon biraz daha artabilir. Özellikle riskli varlıklardan kaçış biraz daha hızlanabilir. Bu tabii altına da birazdan konuşacağız ama altına da etki yapar direkt Batman'ın.
1: Evet, tabii bu para politikasının belirsizliğini şu an enflasyonun yükseliş eğilimine zaten takip ediyoruz. Bunun da en önemli nedeni arz şokuydu petrol piyasalarına. O yüzden bir de petrole bakalım isterseniz. Hürmüz Boğazı açıldı. Yeniden savaş önceki dönemlerdeki aslında tanker geçişlerin hızlandığını gördük son gelen rakamlarda. Dolayısıyla şu an Hürmüz kaynaklı risk primi sizce petrol piyasasında tamamen silindi mi? Evet, aşağı yönlü bir tabloyu takip ediyoruz. 70 dolarlar var. Ham tipi tarafta Brent'leri 73 dolarları takip ediyoruz. Dolayısıyla sizce bu savaş önceki seviyelere tekrar dönmesi petrol piyasasının teknik olarak düşüş tamamlandı mı yoksa aşağıda hala bir alan var mı?
0: Güzel soru. Tabii bunun önümüzdeki dönem netleşeceğini biliyoruz. Bu barış görüşmelerine de bağlı. Ateşkes'te tam bir kalıcılık olur. Barış tam netleşirse en azından petrolün yukarı yönde baskısı hafifleyecek. Daha aşağıları görmemiz de mümkün olacak ama mevcut fiyata iki yönde bakmak lazım. Yani grafiğin de gösterdiği o sıçrama 75 dolardan sonra başlayan sıçramanın 110 dolarların üzerine taşması ve devamında tekrar aynı yere geri çekilme. Bu tabii ki kıymetli. Ama şöyle yorumlar da var. Bu ECB'den de geliyor. Avrupa Merkez Bankası'nda FED de bu sürece biraz temkinli. Diğer merkez bankalarından da ve büyük kurumsallardan da özellikle yatırım bankalarından da bu yönde açıklamalar izliyoruz. Yani petrol düşüşü önemli, kıymetli ama bunun korunabilirliği daha kıymetli. Çünkü yukarı yönlü ataklar olabilir. Hala tam olarak arzın en rahat dönemine geldiğini söylemek kolay değil. Neyse tamam, ürünümüz açıldı ama haber akışlarında takip ediyoruz. İşte bir geminin vurulması vesaire, Panama mandalı. Bunlar olur mu? Bu ateşkes sürecini baltalar mı? Ayrı bir soru. Ayrıca zaten bir hasar oluştu arz tarafında savaş süresince. Bir an önce hani bir günde bütün petrol piyasasını normalleştirdi mi? Bu soru işareti. Neticede o tankerler varacak, geri dönecek, tanker trafiği normale dönecek. Bütün bunlar petrolün ara ara yukarı yönlü tepkiler vermesine sebep olabilir. Ama şu var, 80-85 dolar artık geçilmedikçe en azından 70-80 dolar bandında kalmak bile kıymetli. Fakat tam barışın gelmesi bizi 70 doların altına getirebilir. O biraz daha rahatlama getirir ama en azından şu an efenişer noktada piyasa en iyisine ulaştı. Çünkü petrol yüksek kalsaydı oluşabilecek riskler çok daha büyük olacaktı bütün dünya için.
1: Evet, bir diğer emtia ürünü altınla devam edelim isterseniz. Küresel tarafta işte petrol düşüyor, dolar endeksi hala yüksek. Beraberinde bir de Hürmüz Boğazı açıldı. Jeopolitik riskler takip ediliyor ama altında tabii ki bu hareketlere farklı tepkiler veriyor son gelen bu açıklamalarla beraber. Dolayısıyla hem 4000 dolar seviyesini soracağım size. Öncelikle bu 4000 dolar aşağısında bir test etti, yeniden tutunmaya çalıştı. Psikolojik bir destek mi yoksa teknik bir destek mi yoksa her ikisi bir aslında önce bir bunu sormak istiyorum. Bir de bu geri çekilmeleri UBS dedi ki aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir dedi altın için. Siz ne dersiniz bu noktada?
0: Ya bu yönde tepkiler de var zaten. Yani haber başlıkları da bu yönde ağırlaşmaya başladı. Yani çoğalmaya başladı daha doğru ifade. Özellikle büyük fonların bu seviyelerde bu geri çekilmeden sonra 4006 seviyelerde göründüğü için short pozisyonları kapatmaya başladı. Şimdilik tabii alımlı miktarda ama önemli. Ve long pozisyon tarafında, long tarafta pozisyon açtı ifadeleri. Beklentilere de yansıyor. Hani zaten teknik olarak da grafiğin gösterdiği, benim kendi bakışımda da daha önce tüm analiz yayınlarımda da daha para içinde ve tüm mecralarda söylediğim bir beklentiydi bu kendi adıma. Yani 3500-3800 bandına doğru bir geri çekilme kuvvetle muhtemeldi. 5600 hareketi çok kuvvetli bir hareketti. Hareket 3500'e başlamıştı. 3500'e doğru bir geri çekilme olması, tekrar oradan güç kazanması ve tekrar haber akışına ve gelişmelere bağlı yukarı yönlü gitmesi. Şimdi teknik anlamda dediğim gibi bu sindirme, soluklanma ve düzeltme kalıbı, ama düzeltme kalıbı daha mı derinleşir? Yani 4000'in altında dediğim gibi hem psikolojik hem teknik bir destek olan seviyenin altında kalıcılık daha netleşir ve 3800-3500 hatta biraz daha altı görülür mü? Bir soru işareti. Yukarı ne zaman döner ve hangi seviyeler burada önemli olur diğer soru işareti. Teknik olarak cevap verirsek buna 4250, devamında 4450-4500'ler kalıcı geçilmedikçe her yukarı hareket tepki olarak kalacak ve biz belki de yatay bir trend içinde devam edeceğiz ons altında. Daha önemli faktör bu. Daha büyük beklenti bu diyeyim, senaryo anlamında. Ama aşağı geri çekilmelerde de hani 3500-3850 bandının ben ekstrem bir haber olmadıkça, ekstrem bir FED şahinliği olmadıkça, bir faiz arttırımı gibi oluşacağını düşünmem. Çünkü ana trendi sağlayan, yukarı yönlü ana trendi sağlayan altın tarafında o ana temel hikaye hala güçlü diye düşünüyorum. Bu da önemli. Yani tahvil tarafındaki riskler, borçlanma artıyor olması, dünyada tahvil piyasasında özellikle daha fazla borçlanmaya gidilmesi, artan kamu borçları ve bunun tahvil piyasasına getireceği potansiyel riskler önümüzdeki döneme dair, altını jeopolitik riskler dışında güçlü tutmaya devam edecektir. Bu da geri çekilmelerin alım yönünde kullanılacağı bir dönemin devam ettiği anlamına gelir. Zaten Altın Konseyi'de Merkez Bankası noktasında yaptığı ankette aynı cevabı aldı. Merkez Bankaları altın almaya devam ediyor ve edecekler görüntüsü hakim zaten.
1: Evet, bir de hisse endeksi tarafına bakalım istiyorum küresel tarafta. Şimdi bu hafta karışık bir tablo vardı. Macron bilançosu geldi. Güçlü beklentiler sundu. Önce bir yükseliş gördük ama daha sonra düne döndüğümüzde yeniden bir satış baskısı altına kaldı küresel borsalar. İşte bugün Asya gecelik seansında Güney Kore Kospi Endeksinde işlemler duruldu. Çünkü çok sert geri çekilmeler vardı. İşte ABD endeks kontratlarına döndük. Yine bugün eksi açılışa işaret ediyor. Muhteşem yedili hisselerindeki her biri tek tek dün zaten ekstra tarafta bir kapanış gösterdi. Dolayısıyla küresel piyasanın referans endeksi olan S&P 500 endeksi bu noktada teknik tarafta ne anlatıyor? Bu sene zaten bir zirvesini görmüştü. Hala 7000 puan üzerinde seyrine devam ediyor ama siz ne dersiniz bu noktada?
0: Önemli bir noktada. Tabii burada Nasdaq etkisi de var. Nasdaq çok ciddi bir yükseliş göstermişti sene boyunca ve yani geçen seneden de devreden bir hareket. Bu muhteşem yediri içinde Nvidia'nın hareketi, daha sonra dediğim gibi Macron ve diğer tüm yarı iletkenlerin ekstra performansı, çift piyasası üzerinden hikayeler Nasdaq endeksini ciddi bir şekilde yukarı taşımıştı ama orada artık soru işareti var. Gelen iyi bir bilançoya rağmen. ne kadar sürdürülebilir ve ne kadar fiyatlandı tüm bilanço beklentileri. Burada bir pahalılık var mı sorgusu biraz daha yüksek.

0: sesle konuşulmaya başlandı. Bir de tabii Şahin Fed'in ve yüksek faizlerin getirdiği bir ortam ve yükselen daha doğru ifade dolar endeksinde baskısı hisse senetleri üzerinde etkili olabilir önümüzdeki dönem geri çekilme yönünde. Bir de tabii SpaceX süreci yaşandı. Orada da çok başarılı ve güçlü bir halka arzdan sonra önemli bir performans sergilemişti. Ama daha sonra bu kazanımlarının önemli bir bölümünü geri aldı. Çünkü tahvil ihracına hemen halka arzdan sonra başvurunca yüksek maliyetli yatırımlarını karşılamak adına yaptığını söyledi bunu ama bu piyasada olumlu karşılanmadı neticede. Ve oradan da gelen bir etki var. Bütün bunlar toplamında S&P'de aşağı yönlü hareketler için çok kritik bir eşikteyiz grafiğin gösterdiği gibi. Eğer 7300'ler altına sarkma başlarsa bu haftaları sonrasında ve ne kadar özellikle hareketin 6900-7200'e doğru geri çekilmesi yaşanabilir ve o bölgenin yalnız geçilmemesi çok önemli olur. Çünkü 200 günlük ortalama da o bölgede. O bölge geçirirse düzeltme sertleşebilir. O hep söylenen korkular gerçekleşebilir. Bu da bütün dünyadaki global borsaları etkileme gücüne sahip olur. O yüzden S&P 500'ün yukarı gitmese de belli bir bant içinde denge bulması hem ABD borsaları için hem de tüm global borsalar için oldukça önemli olacak.
1: Evet, biraz da içeriye bakalım isterseniz Cüneyt Bey. 23 Temmuz'da Merkez Bankası'nın kararı var. En son işte toplantıda faizi zaten sabit tutmuştu. Barclays dün bir açıklama yaptı. İşte Türkiye'de enflasyondaki dengelenme ve petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 300 bas puan faiz indirimine gidebilir dedi. Peki tahviller tarafına döndüğümüzde orası bize ne anlatıyor? Aslında faiz indirimi için Merkez Bankası hangi seviyeleri görmek isteyecektir? Yani faizdeki düşüş trendinin devamı için ya da başlanması için hangi seviyelerin görülmesi gerekiyor tahvil faizleri cephesinde?
0: Yani önce bir enflasyonun düşme eğilimine girdiğini görmek lazım ki Merkez Bankamız faiz indirimine gidebilecek alanı kullansın. Burada tabii son gelecek olan enflasyon verisi oldukça önemli olacak. Piyasa beklentisi düşüp %1 civarında bir enflasyon beklentisi var piyasada. 1.15 civarında. Eğer oralarda gerçekleşirse enflasyon piyasa için olumlu olur ve tahvil tarafında daha etkili olur. Bu da Merkez Bankası'nın elini rahatlatır. Çünkü piyasa Merkez Bankası'na zaman zaman zorlu bir süreç yaşatır ama zaman zaman da Merkez Bankası'na yardımcı bir sürece evrilir bu dönem. Tam da bunu anlamak adına önemli bir eşikte olacak piyasa. Enflasyon verisi eğer beklenen gibi gelir, düşük gelir, hatta beklenenin altına gelirse bu olumlu yansıyabilir. Piyasalara özellikle gösterge tahvile de aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ama Merkez Bankası ılımlı davranıyor. Bence doğru da yapıyor. Burada en önemli soru, hani faiz indirimine geçmeden önce bir normalleşme, yani gecelik borçlanmayı ilk bölümde anlattığım gibi gecelik borçlanmadan, yani örtülü faiz artışından bir dengeye geri gelme, sadeleşme, politika faizine geri dönme. Zaten şu an 40-43-44'ler civarında fonlanan piyasanın tekrar 40'ın altında fonlamaya gelmesi anlamına gelir. Politika faizine geri dönüldüğü, yani haftalık borçlanma sürecine geri dönüldüğü zaman bu bile bir önemli adım olur. Merkez Bankası adına, piyasalara verilmiş sinyal adına. Tabii Merkez Bankası CDS'lere bakacak, petrolün kalıcılığına bakacak, birçok şeye bakacak, veda bakacak, onun etkilerine bakacak ama son gelen veri gösterge tahvil tarafında para girişi anlamına geldi. Bu da 40'lara doğru bir geri çekilme geliştirdi. Bu çok kıymetli. Eğer 40'ın altına doğru bir hareket oluşursa önümüzdeki dönem, özellikle enflasyon verisi sonrası, bu bankacılık endeksi üzerinden başlayarak Borsa İstanbul'a da olumlu yansıma anlamına gelir. Takipte kalacağız falan.
1: Evet, son olarak bir de Borsa İstanbul'a bakalım. Haftanın son işlem günündeyiz dedik. Şu an alıcılı bir tabloyu zaten genel itibariyle takip ediyoruz. Yabancı girişleri aslında bir destekte buluyor. Dün zaten rakamlar geldi. 5 haftanın ardından yabancı yeniden alım tarafına geçti. Dolayısıyla teknik olarak bu yükselişleri sağlıklı buluyor musunuz? Çünkü bu hafta hep Borsa İstanbul'da 14.000 üzeri seviyeleri takip ettik. İşte 14.800'leri test etti yanlış hatırlamıyorsam. 14.200'lere kadar bir sarkmada gösterdi. Dolayısıyla bu yükselişleri nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi Borsa İstanbul'da birçok

0: şey konuşuluyor, takdir edersin. Yani bir yandan halka süreçler hep etkili olur. O tarafa bakıyor piyasa. Bir yandan bu MSCI endeks süreci var konuşulan. Oradaki uyarılar ne kadar doğru, ne kadar haklı, ne kadar değil ayrı konu, ama bir şekilde bizim bazı kararları alırken yabancı yatırımcının gelişinin daha kalıcı olması adına daha dikkatli olmamız gerektiği ve doğru kararlar alarak bu süreci yönetmemiz gerektiği de bir gerçek. Uzun bir mesele ama ona da bakıyor piyasa tabii. Bir yandan da tabii düşen petrol fiyatları Merkez Bankamıza getireceği önümüzdeki dönem manevra alanının beklentileri, NATO toplantıları özelinde Türkiye-ABD ilişkilerinin Halk Bankası özellikle davasından sonra daha da iyileşebileceği beklentileri vesaire. Bunlar henüz tam satın alınmamış tabii hikayeler. Takipte kalacak piyasa borsa tarafında.
1: Evet.
0: Endeksin mevcut durumdaki direnişi kıymetli. Yani 14.500-14.600 üzerinde kalamıyoruz ama 14.300 bandı içinde de bir direniş var. Net söyleyeyim 13.800-14.200'ler çalıştıkça destek olarak ve alımlar burada realize olmaya devam ettikçe 14.500-14.600 üzerinde kalıcılık momentumla güçlendiği andan itibaren Borsa İstanbul yeni bir rekor kırar ve yıl sonu o 17.000-17.500 minimum hedefine doğru ilerlemeye devam eder.
1: Evet.
0: Ama bunun genele yayılması için tabii çok farklı dinamiklere de bakıyor olacağız. Burada 14.200-13.800 kırılırsa tekrar yeniden konuşmak lazım gelir. Şu an alt pozisyonunda yukarı yönlü bir Borsa İstanbul dinamiği var. Teknik ve temel hikayede sevgili Batman.
1: Evet Cüneyt Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız ve aktarımlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok sağ olun. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikteydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra İklim Haftası kapsamında yaptığı sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı mesajlar verdi. Şimşek, yürütülen programın güçlü siyasi sahiplenmeyle sürdüğünü ve şoklara karşı dayanıklılığının arttırdığını söyledi. Erken seçim olasılığınınsa çok düşük olduğunu ifade etti.
2: 3.1% Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da düzenlenen yatırımcı toplantısında sunum yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin yol haritasını anlattı. Yürütülen ekonomik programın şoklara rağmen kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Şimşek enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini ancak sürecin kademeli ilerleyeceğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre enflasyonun 2023'teki %64,8 seviyesinden 2026'da %26'ya gerilemesinin beklendiği belirtildi. Cari dengede ise açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığı, dış kırılganlıkların ise önceki dönemlere göre azaldığı mesajı verildi. Rezerv yeterliliği göstergelerinde güçlenme dikkat çekti. Büyüme görünümünde kısa vadede küresel sıkılaşma ve belirsizliklerin etkisiyle sınırlı bir yavaşlama öngörülürken, orta vadede üretkenlik artışı ve reformlarla daha güçlü bir ekonomik yapı hedeflendiği aktarıldı. İşsizlik oranının 36 aydır tek hanede seyrettiği belirtilirken, iş gücü piyasasında reform ihtiyacına dikkat çekildi. Sunumun öne çıkan başlıkları arasında yeşil dönüşüm, dijital altyapı yatırımları, sanayi dönüşümü ve yüksek teknoloji ihracatının artırılması yer aldı. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve küresel değer zincirlerinde üst segmente çıkma hedefi vurgulandı. Savunma sanayi ve lojistik kapasite üzerinden Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin arttığı ifade edilirken, yeni ticaret koridorları ve yeniden yapılanma süreçlerinin ekonomik fırsat alanı oluşturduğu kaydedildi. Bakan Şimşek, programın kararlılıkla sürdürülmesi halinde makroekonomik istikrarın daha da güçleneceğini belirtti. Şimşek ayrıca politik istikrarın korunduğunu ve erken seçim olasılığının düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.

0: Evet, emtia piyasalarındaki son tabloyla gündemimize devam ediyoruz. Haftanın son işlem gündeyiz. Emtia tarafındaki son başlıklara baktığımızda petrol fiyatlarında düşüş bu hafta 8'in üzerinde, haftayı kapatma yolunda ilerliyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması, jeopolitik risklerin azalmasıyla beraber petrol fiyatları yönünü aşağı çevirmiş. Piyasalar şimdilik en kötü senaryoyu fiyatlamıyor şeklinde de yorumları bu noktada takip ediyoruz diyelim. Altın tarafına baktığımızda ise 4000 dolara tutunmaya çalışıyor. Hafta içerisinde bu seviye altını test etmişti. Yeniden yönünü yukarı doğru çevirse de ABD-İran barış anlaşmasını değerlendirmeye hala altın fiyatları devam ediyor. Tabii birçok fiyatladığı başlık var. ABD'nin, yani Fed'in faiz artımına ilişkin beklentilerle doların güçlenmesi de altını bir noktada baskılamaya da devam ediyor. Dolayısıyla üst üste dördüncü haftada haftalık kayba doğru altın ilerliyor diyelim. Altındaki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirdiği UBS 4000 doların altına inmesiyle beraber önümüzdeki 12 ayda 5200 dolara kadar yükselebilir. UBS bu noktada da bu geri çekilmeyi dönüm noktası değil, alım fırsatı olarak ekledi. Emtia fiyatlarındaki normalleşme zaman alacak dedi IMF. Dünkü raporunda takip ettik. Çatışmaların durması, Hürmüz Boğazı'nın açılması derken emtia fiyatları düştüğü için de bu tedarik zincirinde normalleşmesini kademeli olarak düzeleceğinin altını çizdi diyelim ve buradan gidelim, yorumları alalım. Borsa İstanbul ve küresel tarafa ilişkin değerlendirmelere bakalım. Dalfin finansal danışmanlık ortağı Mustafa Aşkın bizlerle birlikte olacak. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi haftanın son işlem günündeyiz. Aslında yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Dün işte Amerikan tarafında son rakamlar geldi. PCE rakamları vardı. ABD büyümesi vardı. Aynı zamanda işte Micron bilançosunu takip ettik. İçeriye döndüğümüzde yine yoğun bir gündem vardı ama şimdi öncelikle sizden haftanın bir genel özetini almak istiyorum. Öne çıkan başlıklar neydi? Hem yurt içi hem yurt dışı tarafta nasıl yorumlarsınız haftayı?
1: Evet, yurt dışından başlarsak tabii İran-Amerika görüşmeleri ve buna bağlı olarak devam ede gelen ardı arda farklı açıklamalarla başlamıştık bu haftaya. Pazar günü olumlu ve olumsuz açıklamalar geldi peşi peşine. Onun yarattığı bir dalgalanma oldu. Ardından Amerikan borsalarına baktığımızda özellikle SpaceX'in halka arzından sonraki süreçte elektronik ve yazılım ve çip sanayine ilişkin sektörlerde ciddi bir dalgalanma ve satış yaşandı. Bunun yarattığı dalga Uzak Doğu'daki bazı borsaları da olumsuz yönde etkiledi ama şimdilik dengelenmiş görünüyor. Peşinden baktığınızda Fed'le ilgili açıklamalar, sıkı para politikası veya faizlerle ilgili beklentilerin gün geçtikçe farklılaşmasıyla ilgili durumlar ortaya çıkıyor. Bir kısım Fed konusunda baktığınızda sıkılaştırıcı para politikasını uygulayacağından bahsederken bir kısım ise özellikle sonbaharın sonuna doğru faiz indirimi daha yapabileceğini söylüyor. Dolayısıyla iki uçta birçok değerlendirmeyi gördük. Japon Merkez Bankası'nın yen konusundaki fikirlerini ve zaman zaman piyasaya müdahalelerini de gördük yurt dışından baktığımızda. İçeriye baktığımızda Türkiye'de tabii enflasyon beklentileri konuşuluyor. Malum bir hafta sonra kabaca ayın 3'ünde, Temmuz'un 3'ünde Türkiye'de Haziran enflasyonu gelecek. Konsensus artık %1'in altına doğru kaymış durumda. Bu olumlu bir gelişme. Merkez Bankası'nın elini rahatlatıyor. Tabii Merkez Bankası Başkanımızın ve Maliye Bakanımızın Londra'daki temasları ve oradaki yaptığı yorumlarda yurt içindeki piyasayı etkilemiş gibi görünüyor. Genel olarak baktığınızda pozitif tarafta kalmaya çalışan bir yapı var ekonomik anlamda, piyasalar anlamda baktığınızda, ancak zaman zaman da borsamızda satışlar görüldü. 15.000'e yaklaştıkça bu satışlar biraz daha arttı. 14.200'ler önemli destek seviyesi. Biraz önce Cüneyt de söylüyordu. 14.000'in üzerinde kaldıkça zaten yine önümüzdeki dönemki potansiyelini koruyacağı kanaatindeyim. Mali sektörle ilgili beklentiler anlatılıyor. Özellikle önümüzdeki dönem faiz indirip indirilemeyeceği, indirilse ne kadar indirileceği konusundaki beklentiler bankacılık sektörünü kısa vadede fiyatlama anlamında yön belirlemesi konusunda destekleyecek unsurlar olarak karşımızda durmakta. Bir de tabii Önümüzdeki haftadan sonra NATO zirvesi var. NATO zirvesiyle ilgili siyasi açıklamalar yurt dışından, yurt içinden. Buradaki sonuç ve Türkiye etkileri de önümüzdeki dönemde çok konuşulacaktır. Buna bağlı olarak da fiyatlamanın içine dahil edilebilecek unsurlar çıkabilecektir. Dolayısıyla genel perspektifte baktığımızda pek çok değişkenin etkili olduğu, ancak bunun zaman zaman dozunun arttığı bir dönem olarak şu anda belli bir dönem geçtiğimizi rahatlıkla ifade edebiliriz.
0: Evet Mustafa Bey, isterseniz biraz daha detaylandırayım. Siz genel bir özeti yaptınız ama biraz daha başlıklar üzerinden ilerleyelim. Şimdi dün ABD cephesinden rakamları aldık dedik. PCA manşet tarafta 3 yılın zirvesine yükseldi. Yeniden %4'lerin üzerine kadar bir çıkış söz konusu. Zaten enflasyon zirvedeydi. Fed'in zaten hedefinden oldukça uzakta. 5 yıldır hedefini tutturamıyor Fed. Dolayısıyla bir yandan da ABD büyüme rakamlarını aldık. %2,1 ilk çeyrekte geldi.

0: Şimdi Fed için bugün sizce en önemli risk enflasyon mu yoksa büyüme tarafındaki yavaşlama mı? Nasıl yorumlarsın? Zaten bu sene için faiz artırım senaryolarını konuşuyoruz. İndirim beklenmiyor piyasalar cephesinden ama sizce bu veriler sonrası seneye de ilişkin indirim ihtimalleri daha da mı ertelendi?
1: Şimdi indirimi beklememelerinin nedenlerini çok anlamak mümkün de kesinlikle indirim olmaz demeyi ben anlamıyorum. Dolayısıyla burada biraz ayrışıyorum genelden. Evet, teknik anlamda baktığınızda Merkez Bankası olan Fed öncelikle hedefi enflasyon. Ama siyasi tarafa ve hükümetlerine baktığınızda öncelikle hedefi istihdamla büyüme. Dolayısıyla iki hedefin ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Yeni Fed Başkanı Bessent'ın ilginç açıklamaları vardı geçtiğimiz hafta. Daha katı bir politika uygulayacağına dair bir ima olarak algılandı bu. Ancak her ne kadar Fed'in hedeflerinin biraz üstünde enflasyon gerçekleşmiş olsa da büyüme ve verimlilik anlamında baktığınızdaki süreç oldukça tatminkar Amerika Birleşik Devletleri'nde. Üstüne üstlük petrol, doğalgaz ve belli maliyetlerin artışından kaynaklı enflasyonun da yaz aylarında aşağı gelmesini rahatlıkla bekleyebiliriz tüm dünyada ve Fed'in kontrolü altındaki Amerika Birleşik Devletleri'nde de. Dolayısıyla az da olsa ben iddia ediyorum sonbaharın sonuna doğru Fed'de de bir faiz indirimi olma ihtimali yok değil. Dolayısıyla tamamıyla bunu refüze edecek bir yöntemi bugünden ifade etmek faiz indirimi olmayacak, artışı olacak diye biraz ön yargı gibi görünebilir bana. Ama genel olarak baktığınızda evet bir enflasyonist eğilim var dünya üzerinde. Bundan herkes etkileniyor. Ancak önemli, yönetilebilmesi önemli. Amerikan ekonomisi açısından baktığınızda çok büyük bir tehdit değil şu anda enflasyon. Ancak büyüme istihdamı koruyacak bir siyasi irade de var. Dolayısıyla bunu dengeleyecekleri bir yöntemi uygulayacakları kanaatindeyim. Tabii bunun dünya piyasalarına da etkisi olacaktır özellikle yazdan sonra.
0: Evet Mustafa Bey, süremizin de sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok sağ olun. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizlerle birlikteydi. Böylece biz ayıran sürenin de sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızda olacağız.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

Biz ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'un çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarına göz atacağız diyelim ve gün özelinde haftanın son işlem gününde öne çıkan haber başlığıyla başlayalım. Akbank tarafından bilanço tarafını ilgilendiren bir adım geldi. Kabaca 410 milyon liralık tahsili gecikmiş alacak portföyünün devir işleminin tamamlandığını açıkladı. Zaten bankalar için çok da yabancı olmadığımız bir süreç. Zaman zaman sorunlu krediler çıkabiliyor. Bilançolardan çıkarılma yoluna gidiyor bankalarda. Dolayısıyla varlık yönetim şirketlerine bu tarz devir işlemlerini çokça görüyoruz. Amaç zaten bilançoyu daha sade hale getirmek, aktif kalitesinde güçlendirmek diyelim. Hisse performansına baktığımızda %1'e yakın bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Dün bankacılık endeksinde sert geri çekilmeler vardı. Aslında güçlü başlangıcın ardından yeniden bir satış görmüştük. Bugün yeniden yönünü yukarı çevirdi bu ortamda Akbank'ın payları diyelim. Bu yıl zaten %15, son bir ayda %20'lik de bir yükselişinde altını çizmek gerekiyor. Zaten bilanço temizleyici bu tarz adımlarda piyasa tarafından genelde olumlu tarafta da okunabiliyor diyelim ve bir sonraki şirket başlığına geçelim. Balsu Gıda pay geri alım programının sonlandırıldığını açıkladı. Zaten şirket hisse fiyatını desteklemek amacıyla bir süredir piyasadan geri alım programını başlatmıştı. Artık bu sürecin de sonuna geldiğinin altı çizildi. Şimdi piyasalarda tabii doğal olarak bir takım sorular da ortaya çıkıyor ki geri alım bittiğine göre bundan sonraki süreçte hisseyi destekleyecek yeni hikayeler gelir mi? Dolayısıyla Balsu Gıda için en önemli başlıklardan bir tanesi şu an için bu oluyor diyelim ve hisse performansında %8'e yakın bir sert bir geri çekilme takip ederken tabii geri alım programları zaten yatırımcıya güven mesajı veriyor. Bu programın sona ermesi de şirketin operasyonel tarafına daha da bakılması anlamına geliyor. Dolayısıyla da bugün de geri çekilmelerde zaten bunu destekliyor ki son bir ayda %45'lik güçlü bir toparlanması vardı. Bugün de aslında bir miktar kâr realizasyonları görmekte çok da şaşırtıcı değil şeklinde yorumlamalar da var. Bu haber ardından diyelim ve bir sonraki şirket gelişmesine bakalım. Alarko Holding Alce'nin yeniden yapılanmasına ilişkin genel kurul kararını tescil etti. Zaten bir süredir konuşulan yeniden yapılanma süreciydi. Artık bu aşamanın geride kaldığının bir göstergesi bu haber. Son haftalarda zaten holding tarafından peş peşe başlıklar gelmeye devam ediyor. Ekranları da zaten taşıyoruz. Bir tarafta enerji varlıklarını zaten yeniden yapılandırıyor. Diğer tarafta teknoloji yatırımlarını takip ederken aslında şirket grup yapısını ve daha sade, daha da odaklı hale getirmeye çalışıyor gibi yorumlara da karşılaşıyoruz. Diyelim ise performansı %2'lik bir yükseliş takip ederken 103 lira civarından hisseleri işlemden geçiyor. Zaten bu süreci piyasa yakından izliyordu. Holdinglerdeki bu düzenlemelerde zaman zaman yeni yatırım ya da iş modellerinin de önünü zaten açabiliyor. Yılbaşından bu yana sınırlar da olsa da son bir ayda %6'lık toparlanması da var diyelim. Bir de bakalım son şirket gelişmesinde hangi başlığımız var? Altınay Savunma. Sermaye tavanının 1 milyar liradan 5 milyar liraya kadar yükseltilmesi tescil edildiğini açıkladı. Tabii burada altını çizmek gereken bir konu da var. Sermaye tavanının artması hemen bir sermaye artırımı yapılabileceği anlamına gelmiyor. Zaten çok fazla kafa karışıklığı yatırımcılar tarafından oluşabiliyor. Dolayısıyla da daha çok bu haber başlığı şirketin önünü açabilecek ileriki dönemde ihtiyaç duyacağı hareket alanında genişletilmesi anlamını taşıyor. Dolayısıyla savunma sanayi tarafında zaten son dönemde hem yeni sözleşmeler hem de kapasite artırma yönelik haber başlıkları vardı. Altın ayına

attığı bu son adımla beraber de şirketin büyüme planlarıyla da aslında paralel bir adım anlamına da geliyor diyelim. Ve hisse performansı %1,5'luk bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Hissesi zaten bu yıl %10'luk bir yükseliş kaydetmişti. Son bir ayda hafif bir geri çekilmesi vardı. Tabii bundan sonraki süreçte de yatırımcılar şirketten gelecek yeni proje tarafına ve sözleşme haberlerinde bu noktadan itibaren bu sermaye tavanının arttırmasıyla beraber de daha da fazla yakın takibe alacaktır da diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Borsa İstanbul'daki öne çıkan şirket gelişmeleri aktardık. Peki yurt dışı piyasalarda neleri konuşuyoruz? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

piyangoya geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: abi.
1: Buyur Hasan.
0: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
0: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
0: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Eşir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkeklerde, kadınla erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye size ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olmasını

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
2: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: İnsan halinde bu hafta kaygıların psikolojik temelleri konuşuluyor. Neden kaygılanıyoruz? Belirsizlik insanın güven duygusunu mu zedeliyor? Kaygı düşman mı yoksa bir yol arkadaşı mı? Hayatımızdaki sorunların kaynağı narsist kişilikler mi? Kontrol çabası, mükemmeliyetçilik, tahammülsüzlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Zihnimize neden bu kadar inanıyoruz? Erteleme davranışının altında yatan sebepler neler? Psikiyatrist Doktor Semiha Tufan ve psikiyatrist Doçent Doktor Çağdaş Öykü Meriç kaygıların psikolojik temellerini anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.

0: ortasındayız. Saat 12. Enerji Hattı'na hoş geldiniz. Birazdan stüdyomda çok kıymetli bir konuğum olacak. Türkiye'nin enerji politikasını konuşacağız. Yenilenebilir enerjiyi konuşacağız ama ondan önce Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde Alparan'ın sorularını yanıtladı. Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendiren Gültepe, barış ortamıyla birlikte her ay çift haneli rakamlar paylaşmak istediklerini de vurguladı. Faizlerin düşmesi gerektiğini söyledi ve ihracatta Haziran ayı rakamının iyi geleceğini belirtti.
1: Efendim hoş geldiniz. 33. Genel Kurul olacak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin. Tabii sizin de ikinci döneminiz olacak. Öncelikle yeni döneme ilişkin neler söylersiniz?
2: Eyvallah, 4 yılı bitirdik. Süre hızlı geçti. Zor bir dönemden aslında geçtik ekonomi ve sanayi olarak. Elimizden geldiğini yapmaya çalıştık bütün birliklerle, bütün yönetim kurulu ve sektör konseyi başkanlarımızla beraber, bakanlarımızla beraber. Dünyada oluşan sorunlar, problemler, kuzeyde ve güneydeki savaşların çok fazla ekonomi o anlamda etkiledi. İnşallah bu 30. dönem ve 30. genel kurulda ve benim ikinci dönemimde yine beraberce arkadaşlarla yönetim kurulu ve sektör, yeni seçilecek olan sektör konseyi başkanlarımızla beraber, birliklerimizle beraber, aslında bugün burada 1000'in üzerinde sanayi ve ihracatçı var. Yine bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin ihracatta ve üretimden büyümesine katkı sunabilecek olan bütün proje ve projeksiyonları önümüzdeki dönemde inşallah dünyanın da biraz daha değişmesiyle, savaş ortamlarının azalıp barış ortamlarında çoğalmasıyla beraber inşallah her ay çift rakamlı, büyümüş rakamlar açıklamış oluruz.
1: Efendim, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata baktığımız zaman enerji fiyatları, lojistik hatları ve bölge ticareti açısından değerlendirecek olursak bu mutabakatı neler söylersiniz? İhracata nasıl bir etkisi olacaktır?
2: Şöyle, tabii biz işte savaş döneminde biliyorsunuz petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları neredeyse 100 doların üzerine geçti. Hatta 150-140'lar, 150'ler dolaştı. Türkiye'nin ortada koymuş olduğu orta vadeli program var, enflasyonla mücadele var. Biz enerjiye ihtiyacı olan bir ülkeyiz o anlamda. Kendi kendimizi yeten şu anda bir enerji yapımız yok. Petrol çok fazla çıkmıyor. Çıkan %15'ini karşılıyor. Dolayısıyla tekrar 70 seviyesine gelmesi, 60 seviyeye çıkması o kalamda hem cari açık anlamında hem de maliyetleri kontrol etme noktasında bize büyük bir faydası olur ihracatçıya, üretime. Zaten Türkiye'deki maliyetler o kapsamda yukarıya doğru artıyordu, artmaya devam ediyor. O da çok daha fazla artırmaya neden olurdu.

0: Bu anlamda bence Aşağı Doğu Üniversitesi barışın olması çok çok da olumlu etkiler diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Merkez Bankası'nın faiz politikasına baktığımızda ertelenen bir faiz indirimi vardı ABD-İran savaşı sebebiyle. Kısa vadede tekrar faiz indirimlerine dönüleceğini düşünüyor musunuz ve finansmana erişim konusunda bir sorun yaşıyor musunuz?
0: Ya şimdi tabii en fazla sanayicinin talebi Merkez Bankamızın kullandırmış olduğu reskont kredileri. Çünkü orada oran %20, maksimum %26'ya, 25.5'a denk geliyor. Diğer taraflardan %45, %50. Dolayısıyla orada bir şey var, bir sıkıntı var orada. Ne sıkıntısı var orada? Sıra sıkıntısı var. Yani 2'ye yakın bir bekleme var. Taleplerimizi tekrar dile getiriyoruz. Yani günlük kullanılan limitlerin yukarıya çıkarılması noktasında. Tabii faiz çok yüksek, çok yukarıda. İnşallah jeopolitik durumlar, savaş ortama doğru aşağı doğru inmeye başlayınca, barış ortamı çoğalınca otomatik olarak faizlerin de aşağı doğru inmesi lazım. Hiçbir ülke %37 faiz, %40 faizle ekonomiyi döndüremez. İnşallah süre hızlanır ve faizler aşağı doğru iner.
1: Son sorum olacak. İhracatta ilk yarıyı nasıl geçirdiniz? Tabii Haziran ayı henüz açıklanmadı ve senin sonu ihracatta hedefleri tutturacak mısın?
0: Haziran rakamı inşallah iyi gelecek. Öyle gözüküyor. Mayıs'ta iyi bir eksik yaptık. Ya şu andaki projeksiyonda ortaya koymuş olduğumuz 282 milyar doları tutacağız, yakalayacağız gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki gösterecek olduğumuz performans ve Türkiye'nin özellikle rekabetçilik konusunda ortaya koyacak olduğu desteklerin çok çok büyük önemi var. İnşallah onları da yeni dönemde bakanlarımızla beraber çok daha istişare ederek sanayicinin, üreticinin, istihdam yaratan yanında oluruz.
2: Stüdyomda çok değerli konuğum var. Önemli meseleleri konuşacağız. Çünkü enerji artık yalnızca ekonomik büyümenin değil, ulusal güvenliğin, sanayi rekabetinin ve sürdürülebilir kalkınmanın da en kritik başlıklarından biri. Jeopolitik gerilimlerin enerji arz güvenliğini yeniden gündeme taşıdığı, fosil yakıtların da fiyatlarının küresel ekonomiyi etkilediği bir dönemde ülkeler yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırıyor. Türkiye'de de bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ve bu hedefle de özellikle rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücünü arttırıp yatırım süreçlerini de hızlandırıyor. Peki Türkiye rüzgar enerjisinde yeni bir büyüme dönemine mi giriyor? Mevcut proje stoğu ne kadar hızlı üretime dönüştürülebilir? Bunu ve daha fazlasını konuşmak üzere stüdyomda kıymetli bir konuğum var. ARES Enerji Genel Müdürü Ebru Arıcı. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sema Hanım.
2: Öncelikle Türkiye'deki tabloyu konuşmak istiyorum. Son durumda bize ne söylüyor tablo?
3: Aslında rüzgar perspektifinden bakarsak bu tablo birkaç yıldır oransal olarak değişmiyor. Tabii ki kurulu gücümüz artıyor ama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Mayıs sonu itibariyle kurulu güç dağılımına baktığımızda rüzgarın buradaki payını %12 olarak görüyoruz. Toplamda da 15.122 megawatt olarak kuru gücümüz var. Bu aslında hem tüketimin %12'sini karşılıyoruz hem de kurulu gücün %12'sini oluşturuyoruz.
2: Peki sektörde sıkça kullanılan şey proje stoğu. Ne anlama geliyor? İçeriğinde ne var? Nasıl tanımlayabiliriz o alanı?
3: Aslında şöyle, rüzgarın hikayesinin 1998 yılında başladığını ama 2005 yılında henüz 19 megawattlar seviyesinde olduğunu, günümüzde de 15.122 megawata geldiğini söylersek, işte geçtiğimiz bu 28 yılda aldığımız bir yol var. 15.000 megawattız kurulu gücümüz. Ama proje stoğu dediğimizde bizim geride hali hazırda devreye alınmayı bekleyen 24.000 megawatt projemiz var. Yani bu şu anlama geliyor, neredeyse kurulu gücümüzün iki katına kadar yakın geride izin süreçleri devam eden, inşaat süreçleri devam eden projeler var. Dolayısıyla bu aslında geldiğimiz yolun evet kıymetli olduğunu vurguluyor ama alacağımız yolda ne kadar çok hıza ihtiyaç duyduğumuzu da işaret ediyor.
2: Peki projelerin yatırım kararından elektrik üretimine kadar geçen süreci bugün en çok hangi faktörler uzatıyor süreç olarak, zaman olarak?
3: Şunu çok net söyleyebilirim. Kendi kişisel hikayemden yola çıkarak ben yenilenebilir enerji sektörüne 2004 yılında girdiğimde o zaman böyle türbini anlamaya çalışıyorduk. Nasıl taşınacağını anlamaya çalışıyorduk. Ki şöyle bir dipnot da vermiş olayım. O zamanki türbinlerimizde çap dediğimiz alanlar 44-45 metreler civarındaydı. Ama geçen dönemde sadece bu Türkiye'de değil, dünyada, Avrupa'da da özellikle konuşuluyor ve bu yönde düzenlemeler yapılıyor. Bu devreye alma süreçlerinde, ki türbinlerin boyları şu anda 200, kanat çapları 200 metreleri bulmuş durumda. Evet, biz bunu yapabilir, mühendis de çözebilir durumdayız ama izin süreçleri ve şebeke altyapısı aslında. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa için de, dünya için de en temelde devreye alma hızını etkileyen faktör.
2: Ama biz yenilenebilir enerjide dünyaya baktığımızda bu yola çok önce başlayan bir durumdayız, öyle değil mi?
3: Şöyle, Avrupa'da tabii belli ülkeler, sonuçta her şey ihtiyaçla şekilleniyor. Belli ülkeler evet bizden daha önce başlamış durumda ama orada nüfus yoğunluklarına ve tüketimlerine baktığımızda kurul güç olarak aslında neredeyse onları yakalamış durumdayız. Yani yanılmıyorsam işte Hollanda'da kurul güç 13 binlerdi. Biz zaten rüzgarda sadece 15 bini geçmiş durumdayız. Tabii büyüyen bir ülkeyiz. Büyüme hedefleri olan bir ülkeyiz. Burada ne var? İşte veri merkezleri de bir bölgesel güç olma hedefimiz var. Bir taraftan elektrikli araçların hayatımıza ne kadar hızlı girdiğini, orada da bildiğim kadarıyla, çünkü dünyada bir sıralamamız var, girdiğini görüyoruz. Burada bir artış var. Bir taraftan küresel iklim krizi, yani haberlerde, sizin haberlerinizde de izliyoruz. Şu anda Avrupa kavruluyor. Bu tabii ki özellikle soğutma, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını ortaya koyuyor. Örneğin Hollanda'da klima satışı neredeyse hiç yokken artık oradaki insanlar klima almayı düşünüyor. Ya da klimalar için birbirini böyle ezen insanlar görüyoruz. Dolayısıyla ve bu süreç çok yakın bir zamanda geriye dönmeyeceğine göre, gidişat bu yönde olacağına göre, yenilenebilir enerjide hızlı gidenler ve ipi göğüsleyenler aslında her anlamda öne geçmiş olacaklar.
2: Aslında tam bu noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın o kulağa çok da güzel gelen 2026 rüzgarın yılı olacak sözünü de sormak istiyorum.
3: Evet. 2026
2: ne diyorsunuz,
3: rüzgarın,
2: nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: 2026 bence de rüzgarın yılı olacak. Hatta Sayın Bakanımızın şöyle bir ifadesi var. Biz rüzgarda sessiz bir devrim de gerçekleştirdik diyor. Gerçekten bu çok doğru. Rüzgarın yılı olacak. Bunun işaretlerini nereden görüyoruz? Proje stoğunu konuştuk zaten. Bu proje stoğu, inanın yurt dışına gittiğimizde farklı amaçlarda, bu çünkü marketin büyüklüğünü de gösteriyor. Bu proje stoğu dünya üzerinde çok kıymetli. Yani herkesin ilgisini çekiyor. Bir taraftan çok yakın zamanda deniz üstü rüzgar santralleriyle ilgili şartname açıklandı biliyorsunuz. 17 Ağustos'a kadar bakanlık sitesinde yayınlanıyor ve şartname ilişkin düzeltmelere ilişkin başvuruları alacaklar. Bu sene COP31 ülkemizde yapılıyor. COP31'in çok büyük bir katalizör görevi var. Zaten açıkçası rüzgar üzerinde dikkat çeken bir ülkeydik ama COP'un da getirdiği bir şeyle, dinamizmle beraber ben inanıyorum ki işte bu kararlarımız, yeni karasal yakalarımız, işte deniz üstünde şartname sonrası hızlıca ihale süreçlerinin planlanması, bir de işte süper izin düzenlemesi, kamuoyunda bilinen ismiyle şu an işte geçen yıl 24 Temmuz'da kanunlaşan düzenlemenin son ayaklarının tamamlanmasıyla beraber biz umuyorum ki inşallah bir yayın daha yaparız Aralık ayında, deriz ki rüzgarın yılı oldu.
2: Evet, inşallah. Peki o süper izinden bahsettiniz. Onu biraz daha detaylandırmak istiyorum. O yatırım süreçlerini gerçekten hızlandırdı mı, yoksa çözülmesi gereken başlıklar hala var mı?
3: Şimdi hala birkaç başlığımız en temel, en majör beklentimiz kanunda da olduğu için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza imar ve ruhsat yetkisini alan düzenlememiz henüz çıkmadı. Ama inanıyoruz ki çok yakın bir zaman içinde o da yayınlanmış olacak. Aslında son noktası. Geri kalan taraflarda kurumlar gerekli çalışmalarını yaptılar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz çok kıymetli bir veri tabanı çalışması yaptı. Artık oradaki çevresel etki değerlendirme ve imar süreçlerindeki görüşleri inanılmaz hızlanmış duruma geldi. Yine Orman Genel Müdürlüğümüzün yaptığı düzenlemeler var. Açıkçası bu sonuçta bir ortak dil konuşmak çok kıymetli ya. Bu ortak dil konuşulmaya başladığından beri şunu görüyoruz ki kurumlarımız aslında ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Çok ufak, kozmetik birkaç düzenlemeyi daha bekliyoruz. Bir de temelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın imar ve ruhsat yetkisini bekliyoruz. Artık ondan sonra dediğim gibi umarım kapanışı çok daha hızlandırılmış bir şekilde yapacağız ama şurada şu bilgiyi de vereyim. İzin süreçlerindeki hızlanmayı sadece biz konuşmuyoruz. İşte Avrupa Birliği de buna yönelik düzenlemeler yapıyor. Orada da 2 yılla sınırlandırmaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupa'da izin süreçleri 9 ila 11 yıldı. Bizde zaten bu hali hazırda 5.4 yıldı.

0: En son bu en majör değişiklik olmasa bile şu anda geldiğimiz noktaya baktığımızda 30 aylara kadar düşmüş durumdayız. Bizim hedefimiz ve beklentimiz aslında sektör olarak bunu 15 ile 18 aylarda sınırlamak.
1: Bir de 2035 hedefimiz var ama aslında sanki o hedefe daha erken ulaşılacak gibi değil mi? Özellikle COP31'in de hareketlendirmesiyle ne dersiniz?
0: Şöyle 2035 hedefi doğrultusunda hareket ediyorum. Örneğin deniz üstüyle ilgili zaten bir 5000 megawatt orada bir hedefimiz vardı. İşte ilk 1000 megawattı açıklandı. Proje STO ile beraber toplam güce baktığımızda yaklaşık 40.000 megawatt. İşte 120 gigawatt 2035 hedefine aslında biz kağıt üzerinde ulaşmış durumdayız. Şunu biliyoruz ki Enerji Bakanlığı her yıl yeni yaka alanları açıklayacak karasalda. Deniz üstünü zaten konuştuk.
1: Evet.
0: Karasalda her yıl bunun da biz minimum 1000 megawatt hatta belki rüzgarlayın 1500 megawatt olacağını düşünüyoruz. Yani 2035'e giderken üst üste koyduğumuz aslında biz bunu zaten sağlamış oluyoruz. Ama bizim de aldığımız izlenim sonuçta bir sektör kabiliyeti anlamına da geliyor. Bugün bu sektör senede yani 7000 megawattı devreye alacak güce sahip. Yani teknik ekipman üreticileriyle, teknik personeliyle, idari süreçleri yönetenlerle ve yatırımcı iştahıyla böyle bir gücümüz var. Dediğimiz gibi bu kağıt hedef artık bundan sonra bu kağıt üzerinde gördüğümüzü ve yeni projeksiyonla verilecek olan güçleri ne kadar çabuk sahaya yansıttığımız.
1: Evet. Peki şimdi rüzgar santrallerinde sahaya uygularken yatırımcının hem teknik hem planlama açısından yaptığı hatalar var mı?
0: Ya ben hemen hemen sektörün ilk gününden beri açıkçası içindeyim. Tabii eskiden biraz daha farklıydık. Neden? Çünkü açıkçası türbinde de tamamen yurt dışından alıyorduk türbinlerimizi ve teknik personeli de yurt dışına alıyorduk. Yani bugün türbinde herhangi bir aksama olduğunda orada siz işte İspanya'dan gelecek bir teknik personeli bekliyordunuz ama bugün Türkiye teknik eleman altyapısıyla bunu da ihraç eden ülke konumunda. Dolayısıyla bizde artık bunların hepsi çok donanımlı şirketler sayesinde ülkemiz içinde internal olarak zaten gerçekleşiyor durumda. En baştaki zamanlarda tabii ki bir coğrafyayı okumak çok önemli. Orada çünkü önce her şeyden önce rüzgarın varlığını tespit etmek lazım. Artık Türkiye'nin her yerinde şöyle düşünün yaklaşık 6500 tane türbin dönüyor. Ve bu Trabzon'da da türbin var, Van'da da var, Bingöl'de de var. Dolayısıyla biz aslında hemen hemen her yerdeki rüzgar verilerine zaten aktif santrallerle erişebilmiş durumdayız. Bir taraftan işte uzun dönem meteorolojik verilerle elde edilen sonuçlar var. Şöyle bir şey çok gelmiyor. Yanlış yere rüzgar türbini kurulumu. Tabii burada en temel konu bu şöyle bir şey değil. İdari ve teknik süreçlerin iç içe geçtiği bir durum olduğu için ilk başından itibaren iki tarafı da doğru okumak önemli. Ama baktık ki proje bir sahada yapılamaz duruma geldi. Farklı sebepler olabilir. Yani bunun içinde güvenlik açısından da olabilir. Geldiğinde bizim elimizde sahamızı mücbir sebep oluştuğu durumda sahamızı değiştirmekle ilgili bir şeyimiz var. Açıkçası mücbir sebebe bağlı olarak saha değişikliği yapma imkanımız var. Zaten projelerde bazıları saha değişikliğinde vakit kaybettikleri için sahaya yansımalarını görüyoruz. Ama doğru sahayı bulduktan sonra aslında devreye alınması çok hızlı. Yani günün sonunda idari süreçleri tamamladığınızda ve türbin tedarini tamamladığınızda inşaat süreçleri çok hızlı yürüyebiliyor.
1: Şunu da sormak istiyorum. O üretim kapasitesi artarken sahada iletim ve şebeke altyapısı açısından bu büyümeyi kaldırabilecek durumda mıyız?
0: Şimdi şöyle bizde ülkemizde bazı ülkelerde bu farklı yürütülüyor ama bizim ülkemizde bir projenin ön lisans alabilmesi için bağlantı noktasına izin verilmiş olması lazım. Yani bu şu anlama geliyor. Yerinde o trafo merkezi yapılmasa dahi TEİAŞ'ın o trafo merkezini yapacağı yani mevcut bir hatta bağlanabileceğimiz anlamına geliyor. Bazı ülkelerde örneğin siz projeyi geliştiriyorsunuz, her şey yapıyorsunuz ondan sonra bağlantı noktasına başvuruyorsunuz. Dolayısıyla bizdeki bu proje stonda gördüğümüz her projenin bir bağlanabilir noktası var. Ama şunu biliyoruz yine 2035 hedefleri içinde de var. Yeni şebeke altyapısı ki bu Avrupa'da açıkçası çok daha kritik durumda. Biz de bu anlamda sürekli yatırım planları alınıyor. Yeni havza trafo merkezlerimiz var. Bunlar yer seçimlerini tamamladılar. İnşaat dönemlerini yürütüyorlar. Çok net anlayacak şekilde şunu söyleyeyim. Siz santrali devreye aldığınızda eğer bir ön lisansınız varsa sistem sizi aslında bağlıyor. Dolayısıyla her ne kadar yeni yatırımlar devam etse de

0: Bu anlamda mevcut proje stoğumuz için bir risk yok.
1: Peki depolama sistemlerini de konuşalım. Orası çok önemli çünkü bu bir tercih olmaktan çıkıp artık zorunluluk oldu değil mi?
0: Ya şöyle bir blackout yaşandı biliyorsunuz İberya'da ama zaten şunu da düşünmek lazım. Sonuçta güneş ya da rüzgar kesintili kaynaklar. Günün sonunda oradaki dengesizliği de yönetebilmek için depolama zaten bir zorunluluktu. Çünkü o dengesizliğin de bir maliyeti var. Ama yaşadığımız döneme bakınca günün sonunda şimdi projeler aynı anda başlıyorlar ama hepsinin devreye alınma hızı eş güdümlü olmuyor. Tabii. Mesela şu anda çok fazla güneş projesi var devrede. Mantıken şöyle düşünün. Türkiye'nin bir ucundan yani doğumundan batımına kadar 76 dakika sürüyor ve 76 dakikada o kadar büyük yani yaklaşık 25 megawatt seviyesinde bir güç devreye giriyor ve devreden çıkıyor. Dolayısıyla sistem işletmecisinin de talebi ve ya da işte Mayıs ayında yaşadığımız gibi uzun dönem bayram tatilleri olabiliyor. Havaların çok iyi gittiği ya da geç ısınma oldu bu sene ondan kaynaklı tüketimler. Bunu dengeleyebilmek için artık dediğim gibi sadece bizde değil her yerde en temel konu depolama. Bizdeki karşılığı şu. Bizdeki proje stoğunun sadece rüzgar için söyleyeyim 24 bin megawatttan 24 bin 57 megawatttan bahsetmiştim. Bu proje stoğun 18.500'ü zaten depolamalı. Yaklaşık bir 14.500 de bu güneşte var. İşte güneşte de 14.500 depolamalı olmak üzere bir 30 bin megawatt daha orada bir proje stoğu da orada var. Önemli olan burada artık güneşte 850 megawatt rüzgarda da artık bunlar sahaya inmeye başladı. Depolamalarımız da devreye alınmaya başlandı. Hani bu duracak bir sistem değil. Belli ihtiyaçları, depolama teknolojileri de değişiyor çünkü. Ama önemli olan ilk projelerimiz devreye alındı. Artık bundan sonrası da hızlı bir şekilde gelecek.
1: Tarım arazilerinin durumunu da konuşmak lazım tabii. O dengeyi sağlamak için o yenilenebilir enerji alanları yatırımları arasında. O denge nasıl sağlanıyor?
0: Şimdi şöyle dünyaya baktığımızda bizim tabii ülkemiz çok kompleks bir coğrafya. İlk santrallere baktığımızda bizim ilk santrallerimiz işte Ege'de genelde ormanlık alanda. Daha sonra gittiğimiz bölgelerde de bir de kamuya ait arazilerimiz çok fazla açıkçası bizim ülkemizde. Dolayısıyla hep kamu arazilerinde görmeye başladık. Ama tarım arazilerinde de aslında ikili kullanıma olanak veren sistemler var. Bilmiyorum siz ya da seyircilerimizden Hollanda'ya gidenler vardır. Hollanda bir tarım ülkesi zaten. Ve tamamı tarım arazilerinin içinde. Burada şöyle bir düzenleme yapıldı. Bunu aslında olumlu bir gelişme olarak da vermek lazım. Biz zaten hali hazırda tabii ki türbin alanlarımızı kamulaştırmaya konu ediyoruz. Ama sadece inşaat yapacağımız sahalarda bir betonlama yapıyoruz. Geri kalan kısım olduğu haliyle kalıyor. Oralarda aslında tarımsal faaliyetler devam ediyordu. Ama en son yapılan düzenlemeyle tarım dışına çıkmayı sadece bizim platform sahası dediğimiz işte kamulaştırdığımız alanların işte %25 ila %30'una denk gelen alanlarda yürütüyor olacağız. Bu da ihtiyaç duyulmayan kısmın tarım dışı arazisi olarak değerlendirilmesi önüne geçecek. Çünkü enerji güvenliği kadar gıda güvenliği de tabii önemli. Bir taraftan her anlamda işte uyumlu diyoruz. İşte çiftliklerin yanına yapılan santralleri de görüyoruz. Bunun aslında kağıt üzerine aktarılması da sağlanmış oldu düzenlemede.
1: Şunu da sormak istiyorum. O yerli ekipman üretiminin arttırılması konusunda sektörün maliyet yapısını ve rekabet gücünü nasıl etkileyecek?
0: Şöyle biz zaten hali hazırda yerleşmiş bir sektörüz. Yerleşmenin en büyük çıpasını da şu anda nerede görüyoruz? Yakalarda görüyoruz. Biliyorsunuz yerlilik koşuluyla ki deniz üstünde bile yani henüz yerleşmeyen bir sektörde bile şartname %25 yerlilik koşulunu sağlaması kaydıyla diye çıktı. Biz bu yerleşmeyi sevdik. Bu yerleşmenin devam etmesi için ne gerekiyor? Yakaların devam edeceğini biliyoruz zaten. Her yıl işte rüzgar özelinde 1000 megawatt, 1500 megawatt. Bir taraftan hatta belki sosyal medyadan dikkat edenler olursa eskiden de bu vardı ama son dönem mesela burada yerleşen işte jeneratörlerimizin ve türbinlerimizin yurt dışından aldığı siparişlerin haberlerinde dolaştığını görüyor oluruz. Biz bu yerlilik hikayesini devam ettirmek için yakaların gücüne güveniyoruz. Bir taraftan da yerli ekipman desteğiyle ilgili yine deniz üstünde de tanımlanmış olan yerli ekipman desteğinin biraz şekil değiştirmese de devam ederek ilerleyeceğimizi biliyoruz.
1: Şimdi jeopolitik risklerin arttığı da bir dönem geçirdik. Rüzgar enerjisi açısından baktığınızda Türkiye'nin o enerji arz güvenliği

0: açısından nasıl stratejik bir avantaj sağlayacak bu bize?
1: Ya birincisi yerli.
0: Evet.
1: Yani tam olarak yerli. Güneş içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Yerli bir enerji kaynağı. Yani bizim dışa bağımlılığımızın %85'i, cari açığımızın %85'i enerji dışa bağımlılığımızdan kaynaklanıyor. Hatta bununla ilgili şöyle bir istatistik bilgisi de söyleyebiliriz. Orada yani yenilenebilirin payını %1 artırdığımızda $250 milyon ithalatın önüne geçiyoruz. Yani bu sonuçta ortada. Ha şunu şöyle düşünmek lazım. Kurulu gücünüz hiçbir zaman yetmeyecek çünkü büyüyorsunuz ve ihtiyaçlarınız artıyor. Dolayısıyla işte biz bu %12'yi koruduğumuzda ki geçen ay için %64 açıklandı yenilenebilirin payı toplam kurulu güç içinde. Bunu güneşle ve rüzgarla aslında mevcut durumu korumak ve mümkün mertebe ileriye aldığımız sürece aslında bu cari açıktan kurtulmamız uzun dönemde mümkün.
0: Yapay zeka, veri analitiği, dijital izleme sistemleri tabii. O rüzgar santrallerinin verimliliğinde nasıl bir rol oynuyorlar?
1: Ya şöyle aslında biz bunu...
0: Çünkü teknoloji çağı tamamen.
1: Teknoloji çağı zaten biz teknolojinin göbeğindeyiz. Bir pandemi atlattık biliyorsunuz. Evet. Yani pandemi döneminde bir kere kurulu, pandemi döneminde sadece 3400 megawatt rüzgarda proje devreye alındı. Bir taraftan biraz önce bahsettiğim gibi yani birkaç il dışında her yerde rüzgar var. Santralleri var. Orada pandemide aslında sektör bu anlamdaki gücünün rüştünü ispatlamış oldu. Yani uzaktan izleme metotlarıyla. Bizde artık hatta şöyle uzaktan izleme var. Bizde özellikle verimlilik konuşuluyor. Yani sonuçta bir santral kurduğumuz ama onun maksimum verimliliğiyle çalışması da esas. Günün sonunda devreye alınmış bir kaynağımız var. Bu konuda hem şunun da haberini vermiş olabilirim. Bunların hepsini yapan firmalarımız da yerli firmalar. Yani veri analitini yapanlar da yerli firmalar, analizleri yapanlar da yerli firmalar. Biz hani açıkçası bu anlamda kendi kendine ayakta duran ülkelerden de biriyiz.
0: Peki biz ekipman ihraç eden bir ülke konumuna gelebilir miyiz?
1: Biz ekipman ihraç ediyoruz zaten.
0: Evet.
1: Yani yıllık 2.2 milyar euroluk bir şeyi olan bunun %95'e çıktığımız zamanlar da oldu. Ama tabii bunu şöyle düşünmek lazım. Tabii küresel piyasadaki rekabet özellikle işte batılı üreticiler için işte Çin'in devreye girmiş olması. Ama biz her döneminde zaten ihraç ettik. İhraç etmeye devam ediyoruz. Burada biraz kan kaybetmiş olsa da inanıyorum ki belli düzenlemelerle işte yerli teşviklerle ve belli desteklerle tekrar eski gücümüze kavuşacağız.
0: Peki sizce önümüzdeki 5 yılın sonunda Türkiye bu konuda nereye gelmiş olmalı ki? Evet, şahane bir başarı hikayesi bu diyelim.
1: Yani şöyle, başarı hikayesini faz birini bitirdik biz aslında.
0: Evet.
1: İkinci bir hikaye, ikinci bir hikayeyi başlıyoruz. Burada bir anlamda bir seferberlik de ilan ettik. Bunu görüyoruz. Yani bunun heyecanını da hissediyoruz. Burada bir ben bunu daha önce kullandım ama kullanmayı seviyorum. Önemli olan bu proje stoğu dediğimiz konu var ya, oradan tek bir megawattı bile eksiltmeden hepsini devreye almak. Bir taraftan da yapılacak olan son düzenlemeleri yapmak ve hayata geçiş sürelerini hızlandırmak. Bir taraftan zaten kamu böyle bir irade gösteriyor ama işte yakalarımızın her sene aynı periyotta devamını sağlamak bizi 5 yıl sonra çok başka bir noktada yakalayacak.
0: Son bir dakika ne söylemek istersiniz izleyiciye?
1: Şöyle eminim ki izleyicilerimiz şunu görüyordur. Rüzgar türbinleri artık her yerde olduğu için işte santralleri görüyorlardır. Biraz böyle uzaktan bakınca çok böyle teknik, mekanik aletler gibi dursa da
0: çok
1: gerçekten...
0: Çok romantik geliyor bana ben geçerken gördüğümde.
1: Kesinlikle öyle. Romantik bir tarafım var ama şu romantizm, Avrupa bu romantizmi... Tam olarak romantizm olarak yaşıyordu biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşına kadar tamamen konvansiyonelden çıkmak gibi bir hedef vardı. Bu biraz romantik bir hedef kaldı çünkü ihtiyaçlar var ama biz şunu söyleyeyim biz hiçbir zaman sadece romantizm gözünden bakmadık biz ihtiyaç gözünden baktık. Dolayısıyla bu ihtiyaç gözünden baktığımız için bence bundan sonrası aynı şekilde devam edecek.
0: Çok teşekkürler ne güzel anlattınız zengin net bilgiler verdiniz çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: İyi ki geldiniz.
1: Çok kıymetliydi burada olmak.
0: Çok sağ olun. aldım. Enerjinin geleceğini konuştuk. Geleceğin enerjisini birlikte

0: Yatırım sundu.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: futbol takımımıza başarılar diler.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada

0: Bankası.
1: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
2: Yaptım bile.
1: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Öyle de... Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
2: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
1: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
2: Geldik, geldik.
1: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman.

0: Yeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat. İstanbul'dayız ve Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden bir tanesindeyiz. Güvenli liman altının nasıl üretildiğini anlatacağız bugün. Ve tonlarca cevherin miligramlarla ölçülen bir değere nasıl dönüştüğüne yakından şahitlik edeceğiz. Hazırsanız şarkılar bu kez İstanbul'da dönüyor.
1: Her çağda ve her coğrafyada değerliydi. Zaman değişti, imparatorluklar yıkıldı, sistemler yenilendi ama altın değerini hiç kaybetmedi. Ekonominin kalbi, yatırımcının güvenli limanı altının üretim yolculuğu, rafinasyon işlemiyle başlar.
2: Gerek yurt dışında burada altın tabir ettiğimiz saf olmayan ayarı veya milyemi 24 ayardan düşük olan bu hurda altınları biz tesisimize aldığımızda öncesinde bir dizi kontrollerden geçiriyoruz. Bu kontroller neticesinde sağlıklı bir durum oluştuğu takdirde, problem olmadığı takdirde, eğer hurda altınlarla alakalı bir problem olmadığı takdirde bu hurda altınları biz rafinasyon tesisimize, ergitme ocaklarımıza aktarıyoruz. Ergitme ocaklarımızda uygun şekilde, gönül halde bunları dökümlü yapıyoruz. Ve akabinde de kral suyu metoduyla, ki bu kral suyu metodu zaten bütün dünyada, Avrupa'da ve diğer ülkelerde de geçerli olan bir rafinasyon işlemidir. Dünyanın bilinen en eski rafinasyon işlemlerinden biridir. Biz de kral suyu metodunu kullanarak 24 ayar saf altın dediğimiz altına getiriyoruz. Daha sonrasında müşterilerin veya piyasanın talebine göre altını gerek külçe altın, gerek granül altın veya gümüş şeklinde, gerekse de gram altın şeklinde tekrardan üretime alarak aslında bir nevi sürekli bir geri dönüşüm hizmeti veriyoruz. Tekrardan bizim piyasaya vermiş olduğumuz bir ürünler dolaylı olarak tekrardan hurda altın olarak bize gelip tekrardan bir saflaştırma işlemi yaparak aslında bunu her işlemi her gün tekrarlıyoruz. Aynı şekilde yurt içerisinde özellikle üretici olan, takı üreten çok değerli kuruluşlarımız var. Bu kuruluşlarımız da üretime başlarken 24 ayarla üretime başlama zorunluluklarından dolayı her gün işlemleri bittikten sonra bize gelen bu hurda altınları tekrar alıp tekrar 24 ayara saflaştırarak tekrardan piyasaya sunuyoruz ve takı üretimi noktasında da ona destek oluyoruz.
0: Sayın seyirciler, bu rafineride yılda 172 ton altın üretilebiliyor ve burada üretilen külçe ve gram altınlar sadece Türkiye pazarına tedarik edilmiyor. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Yapılan ihracatla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlanıyor hem de cari açığın kapanmasına katkı sunuluyor.
2: İspolt Altın Rafinerisi AŞ adından da anlaşılacağı gibi aslında bir kıymetli maden rafinasyon tesisi. Aslında altın rafinerisi olarak tabir ediyoruz ama aynı zamanda gümüş rafinasyon işlemleri yapıyoruz. 2011 yılında kurulduğumuz zaman daha çok aslında gram altın üretimiyle başlayan bir sürecimiz oldu. 2019 yılına geldiğimiz zaman da kıymetli maden aracı kurum lisansını aldıktan sonra 2021 yılında da Hazine Maliye Bakanlığı tarafından Borsa İstanbul kıymetli madenlere verilen rafineri lisansıyla beraber artık bir rafinasyon tesisi olarak da hayatımıza devam etmeye başladık. Şu an için tesisimizde 150'ye yakın çalışan personelimiz var. Türkiye'nin, Anadolu'nun değişik illerinde ve ilçelerinde şubelerimiz var, bayiliklerimiz de var. Bu konuda ana iştirak konusu olarak gram altın üretimi yapıyoruz. Bunları hem iç piyasada bu bayilikler ve şubeler üzerinden satışlarını gerçekleştiriyoruz. Hem de gram altınların global piyasada da aynı şekilde ihracatlarını yapıyoruz. Rafinasyon tesisi olarak da bakıldığı zaman gerek yurt içi gerek yurt dışında dore altın veya hurda altın, kuyu murdası ve diğer atıklardan oluşan değerli metalleri alarak bunların arıştırma işlemlerini yapıyoruz. Altın ve gümüşünü saf bir ürün olarak elde ettikten sonra tekrardan piyasaya ürün olarak tedarik ediyoruz. Şu an için piyasada çalışan tabii ki diğer değerli rafineri kuruluşlarıyla beraber biz de güçlü ve sürdürülebilir bir şekilde ticaretimize devam ediyoruz. Aynı zamanda da darphane eğitiminde olan bir ayar evimiz var, bir laboratuvarımız var. Burada bize gelen bu hurda altınların veya ürünlerin altın ve gümüş noktasında raporlama hizmetlerini yapıyoruz. İskolt Altın Fesi kurulduğunda aslında bahsetmiş olduğum gibi gram altın üretim ve ihracatıyla aslında ticarete başlamış bir firma. Özellikle ilk günlerde kurulduğundan beri ama ana amacımız ülkemize döviz kazandırma hizmetleri sunmaktı. Bu kapsamda 150 milyon dolara yakın kurulduğu günden beri bir ihracat yapmış bir firmayız. Özellikle başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Amerika kıtası olmak üzere uzak doğuya kadar uzanan aslında globalde altın ticaretinin aktığı, altın ticaretinin yoğun bir şekilde dönmüş olduğu bütün pazarlarda İskold'un rafinerimizin ürünleri dönmektedir. Özellikle malumunuz Dubai, Şangay, Hong Kong, Amerika, Miami tarafında ve Avrupa'nın Londra noktasında da birçok lokasyonda satışlarımız mümkündür.
0: Sayın seyirciler, yaklaşık 150 istihdamın sağlandığı bu rafineride günde 100 kilogram gram altın üretilebiliyor. Ve burada rafine işlemine tabi tutulan altın cevher halinden çıkıp değerli metal statüsüne dönüşüyor. Ve bu şekilde küresel ticaret piyasalarında kullanılabilir hale geliyor.
2: Şu ana kadar üretimi ve rafinasyon işlemini ikiye ayırdığımız zaman rafinasyon işlemi olarak bizim 172 ton yıllık bir kapasitemiz var. 172 tonun da yaklaşık olarak günlük kapasitesi 1 ton altına tekabül ediyor. Şu aşamada 1 tona yakın bir işleme kapasitemiz mevcut günlük olarak. Üretim kapasitesi olarak da gram altın üretim kapasitesi 1 gramdan 100 grama kadar üretim kapasitemizde yaklaşık 100 kilogramdır. Yeni tesisimiz bir ay içerisinde devreye girdikten sonra da bunun yaklaşık olarak iki katına çıkmayı planlamaktayız. Oraya almış olduğumuz yeni makine ekipmanlarla beraber üretimimizi iki kata artırmayı düşünüyoruz. Bizim sektörümüzde tabii çok değerli bir kuruluş var. Bunun Türkçe karşılığı Londra Külçe Birliği Kuruluşu var. Londra Külçe Birliği Kuruluşu bir nevi sektörümüzün standartları belirleyen bir kuruluşu diyebiliriz. Bu kuruluşun aslında piyasaya vermiş olduğu bir dizi standartlar var ve biz de rafineri olarak bu standartları uyguluyoruz. Daha sonrasında 2021 yılında Borsa İstanbul'da aynı şekilde aynı zamanda hem Külçe Birliği'nin hem de OECD'nin kurallarını harmanlayarak sorumlu tedarik zinciri kapsamında bir dizi politikalarımız oluştu. Bu politikalar doğrultusunda ve standartların da kesişimiyle beraber bizim standart algımız, üretimdeki standart algımız tamamıyla OECD'nin ve Londra Külçe Birliği'nin piyasaya vermiş olduğu standartlar dahilinde ilerliyor. Buradaki gerek gram altın, gerek külçe altın, gerek granül altın üretiminde toleranslar, ağırlık toleransları, milyem toleransları çok ciddi ve katı bir şekilde uygulanıyor. Aynı şekilde darphanenin, ülkemizin darphanesinin KMTS olarak tabir edilen bir tebliğ söz konusu. Bu tebliğle de beraber aynı şekilde OECD ve Londra Külçe Birliği'nin standartları örtüşerek, bütün standartları gözeterek biz üretim sağlıyoruz. Sadece üretim değil, aynı şekilde paketleme ve seri numarası yazma standartlarımız da mevcut. Bunlar da aynı şekilde Londra Külçe Birliği, OECD ve darphanemizin bize sunmuş olduğu bu standartlar dahil üretilmektedir. Kısacası rafineri bünyemizde, İskolt Altın Rafinesi AŞ bünyesinde üretilen bütün altınlar, bütün gümüşler hem global hem de ulusal kuruluşlarımızın sunmuş olduğu standartlar dahil yapılmaktadır.
1: Altın sadece maddi değeri olan parlak bir metal değil, aynı zamanda zor zamanların özenle korunan güvencesidir. Bu değerli metalin orijinalliği, rafineride uygulanan çeşitli güvenlik katmanı ve sistemleriyle güvence altına alınır.
2: E, 2011 yılında İskolt Altın Rafinesi kurulduğunda sadece altın üretimi değil, aynı zamanda güvenli paketleme sistemler üzerine de birçok Ar-Ge yaptık. Bu konuda çok ciddi anlamlar, yatırımlar da yaptık. Global şirketlerle çalıştık. Buradaki esas noktamız, üretmiş olduğumuz ürünlerin piyasaya satışında kesinlikle bir mağduriyet oluşmaması. Özellikle kuyumcularda, özellikle son tüketicide İskolt ürünü olarak ele alındığı zaman insanların bu ürünlerle alakalı bir soru işareti oluşmaması bizim önceliğimiz. Kesinlikle paketin açılmasında bile güvenlik önlemini alacak şekilde paketin açılabilmesi noktasında bir önlemimiz var. Burada kullanmış olduğumuz

0: hologram sistemine bir ek olarak ne yapabiliriz'i düşünerek teknolojiyle birleştirmek noktasında 2018 yılında patentine başvurmuş olduğumuz altın doğrulama sistemi adıyla bir patentimiz mevcut. Burada İskold altın rafinesi bünyesinde üretilen bütün altınlar, bütün gram altınların istisnasız ve taklit edilemeyen bir kare kod sistemiyle üretilmektedir. 2018 yılında patentini aldığımız, 2024 yılında globalde Amerikan ve Çinli firmalar yarışarak alabildiğimiz bu patenti biz uygulamaktayız. Kesinlikle oluşturmuş olduğumuz bir uygulama sistemi uygulamayla beraber altınlar doğrulanarak aynı zamanda bir elektronik sertifika hizmeti sunulmaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımız kare koddan okutarak altınların gerçekliğini de tespit etme imkanları var. Kısacası kuyumcular nezdinde, son tüketici nezdinde kare kodlu altınlarımız son derece makul olarak ve uygun görmüşlerdir. Talepler ciddi anlamda kare kodlu olarak bize iletilmektedir. Amacımız bunun kesinlikle 2018 yılı itibariyle globalde özellikle Londra Külçe Birliği'nin global sektöre sunmuş olduğu sorumlu tedarik zinciri rehberleri kapsamında özellikle altınların orijinleri yani kökenlerinin nereden geldiğinden sorumlu tedariğine kadar biz bütün bu akışı aslında bir uygulama sayesinde aynı zamanda vatandaşımıza sunmaktayız. Kısaca özetlemek gerekirse bu doğrulama sistemi sayesinde kare kodu okutarak altının kökenini, altının tedarik edildiği lokasyonları, altının seri numarasını, üretim tarihini doğrulama şanslarından mümkünler. Bu şekilde güvenli bir ticaret ortamı oluşması ortamı gelişiyor. Biz de bu konuda sadece bizim üretimimiz değil, aynı zamanda globalde de bu konuda bize sunulan sorularla ve projelerle desteklemekteyiz. İsviçre'de bir rafineriyle, Güney Afrika'da bir rafineriyle aynı zamanda bu projemizi de geliştirmekteyiz.
1: Türkiye, altın rafinasyon sektöründe çok eskilere dayanan bir geçmişe sahip olmasa da kısa sürede küresel bir üretim merkezi haline geldi.
0: 20 yıl, 25 yıl içerisinde gerek biz, gerek diğer saygıdeğer rafineriler global arenada çok saygın ve üretim gücü yüksek bir konuma geldi. Özellikle ülke olarak, Türkiye olarak sadece bu coğrafyada değil, globalde de önemli bir oyuncuyuz. Ülkemize çok değerli Londra Külçe Birliği firmalarımız da mevcut. Ülkemize Londra Külçe Birliği'ne üye olma aşamasında olan firmalarımız da mevcut. Buradaki amacımız mümkün olduğunca rafinerilerimizin global arenada yetkin ve önemli oyuncu hale gelmesidir. Türkiye'ye baktığımız zaman altın ticaretinde, altın üretiminde globalde ilk üçte yer alan çok dinamik bir ülke. Amacımız bu çıtayı hep beraber daha yukarıya taşımak. Hacim olarak özellikle ülkemize yer alan altın madenleri noktasına baktığımız zaman entegre çalıştığımız altın madenleriyle beraber ekonomiye altınları kazandırmakta yoğun bir şekilde çalışmaktayız. Bu çıkaran altınları gerek Merkez Bankamızın rezervlerinde gerek üretimden gelen ve ihracatla konu olan altınların yurt dışında Türk altını olarak pazarlanmasında önemli bir rol oynamaktayız. Ve bu çıtayı daha da yukarı taşımak için yoğun çaba sarf etmekteyiz.
1: Türkiye'de altın madenciliğinin artmasıyla yeraltı kaynaklarından büyük emeklerle çıkarılan altınlar daha önce rafinasyon işlemi için yurt dışına gönderiliyordu. Şimdilerde ise yapılan yatırımlarla yurt içinde rafine ediliyor. Altın, dünya ülkelerine Made in Türkiye damgasıyla ihraç ediliyor.
0: Yeni tesisimize beraber son bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon dolara yakın bir yatırım yaptık. Bu gerek tesis anlamında, gerek fabrika anlamında, gerek de yeni modernize edilmiş makine anlamında bir yatırım bedeli oldu. Bunları yeni tesisimizde çok kısa bir süre içerisinde devreye alacağız. Kapasite olarak 1 ton olan rafinasyon kapasitemizi 2 tona çıkartmayı hedefliyoruz. 100 kilogram olan gram altın üretim kapasitemizde 200-250 kilo bandı çıkartmaya hedefliyoruz. Tabii ki az önce bahsetmiş olduğunuz gibi büyüme olması için yatırım olması lazım. Yatırım olması için de büyümemiz lazım. Bu gibilere doğru orantılı giden bir durum. Tabii ki ülke olarak altını seven, altına yatırım yapmayı da seven bir ülkeyiz. Altın hayatımızın her zaman bir parçası olacağı için gerek az önce bahsettiğim gibi altın madenlerindeki çıkan altınlarla gerek

0: ülkemizdeki dolaşan sirküle olan altınlarla. Biz üretimimizi her daim yukarı taşımak hedefliyoruz. Özellikle yeni hedefimiz, yeni tesisimize beraber istihdam noktasında da 150 olan çalışan sayımızı 200 ve üzerine çıkartmaktadır. Bir diğer önemli noktamız da kadın çalışan sayımızı da sektörde eşit duruma getirmek. Malum çok geleneksel bir sektördeyiz. Erkek hegemonyası olan bir sektörüz. Ama bir hedefimiz de burada kadın çalışan sayımızı da şu an %20 bandındayız. Bunu kısa vadede %30-35 bandına çıkartmak ve günün sonunda da 5 yıllık süre zarfında %50-%50'ye çıkartarak kadın çalışan sayımızı da sektöre kazandırmak istiyoruz.
1: Rafineriler, altını eritip saflaştırmanın ötesinde kayıt dışı altının ekonomiye yasal ve izlenebilir biçimde kazandırılmasını da sağlar. Her külçe, rafineride işlem gördüğünde bir seri numarası, menşe bilgisi ve sertifikayla kayıt altına alınır. Bu sayede hem üretim hem de ticaret süreci şeffaf hale gelir.
0: Londra Külçe Birliği ve OECD'nin sektörümüze 2018 yılı itibariyle sorumlu altın tedarik zinciri, sorumlu gümüş tedarik zinciri kapsamlarında sunmuş olduğu rehberler mevcut. Bu rehberlerle beraber ülkemizde çok değerli kuruluşlarımız Borsa İstanbul, Hazine Maliye Bakanlığı ve MASAN'da olmuş olduğu bir grup, bir oluşumla beraber 2021 yılı içerisinde sektörümüze kazandırmış olan sorumlu altın tedarik zinciri kapsamında özellikle rafineriler ve kıymetli maden aracı kurumlarına yüklenmiş olan sorumluluklar mevcut. Bu sorumluluklar kapsamında tedarikimizin ve ticaretimizin daha sağlıklı, daha sorumlu ve global ve ulusal yasalara uygunluğu noktasında aslında devletimiz çok önemli bize görevler yükledi. Bu görevler noktasında biz de rafineri olarak aynı şekilde gerek alt müşterilerimize, son tüketicimize kadar olan bilgilendirmemizi yapmaktayız. Çünkü nitekim hayatımıza giren son 3-4 yıllık bu yeni rehberlerle beraber altın ticaretinin ne kadar sorumlu, ne kadar ciddi bir aslında yük olduğunu da, bir sorumluluk olduğunu da biz bunu her anlamda, her sempozyumda aktarıyoruz. Aslında bir nevi devletimizin bize vermiş olduğu bu sorumlulukla beraber ticareti uçtan uca, özellikle ithalat noktasından, yurt dışından başlayan ithalat yapıldıktan sonra üretimle beraber bu üretimin son ürün hale gelip son tüketiciye ulaşana kadar olan bu zincirde bir nevi terazinin tam bel kemiği olarak biz yer almaktayız. Gerek yurt dışında tedarik ederken, gerek yurt içerisinde veya yurt dışına tedarik yaparken sorumlu ticaretin esasları, özellikle altınların herhangi bir problemli ülkeden gelmemesi, altınların herhangi sorunlu ülkelerden gelmemesi, sorunlu gruplardan, terör örgütlerinden oluşmaması, gelmemesi açısından yoğun çaba sarf ederken bir yandan da bunu piyasaya sağladığımızda veya piyasanın bu ürünleri sağladığında da bir nevi bir hakem görevi görmekteyiz. Aslında yaklaşık 4 yıllık bir süre zarfında özellikle globalde çok ciddi ve çok olumlu dönüşler almaktayız. Bu kadar kısa süre içerisinde bu yasaları, bu kanunları, bu tebliğleri doğru olarak, harfiye olarak uygulamak gerçekten büyük bir başarı.
2: Sayın seyirciler, çarklar dönüyor da bu hafta İstanbul'daydık ve dev bir altın rafinerisinde işlerin nasıl ilerlediğine, hikayenin nerede başlayıp nasıl devam ettiğine şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde, farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın efendim.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok.

0: canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
2: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.
3: Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
4: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Acil. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: ...26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim,
3: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

Yeni Nesil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. BIST 100 Endeksi. Borsa İstanbul pay piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 100 şirketin hisse senedinden oluşur. BIST 30 ve BIST 50 endekslerine dahil payları da kapsar. İstanbul Borsası değeri denildiği zaman BIST 100 endeksi esas alınır. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Merhaba, saatlerimiz 13. Haftanın son işlem günü. Ben Gözde Kılıç. Piyasalar diyeceğiz bu bölümde. Borsaya bakacağız. Tabii bugüne bir miktar yatay pozitif bir başlangıç yaptı ama dün önemli düşüşler vardı. Sıkı para politikasına ilişkin beklentiler gündemimizde ve önümüzdeki haftanın gündemi kritik. Cuma günü enflasyon gelecek. Haziran ayında %1'in altında rakam bekleniyor. Dışarıda teknoloji hisselerinde satışlar devam ediyor. Özellikle Apple'ın ürünlerine gelen zam. Teknoloji hisseleri üzerindeki satışları yine artırdı. Asya'da bugün satıcılı bir görünüm vardı. Amerikan vadeli işlemlerinde de benzer bir eğilim görüyoruz. Amerika'da PCE rakamı beklentilere paralel geldi ama dolardaki güçlenme eğilimi devam ediyor. 101'in üzerinde altın değer kaybediyor. 4000 dolar bandında ilerliyor. Peki neler var gündemde, ekonomiye ilişkin başlıklarda? Ekranlarınıza getiriyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Enflasyondaki düşüşün hız kesmesine rağmen süreceğini belirten Şimşek, cari açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığını ve dış kırılganlıkların azaldığını söyledi. Şimşek, erken seçim olasılığının da oldukça düşük seviyede bulunduğunu ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı yıllık sanayi ürün istatistiklerini yayımladı. Buna göre üretimden yapılan satışlar 24 trilyon 28 milyar 700 milyon lira oldu. Toplam satışlarda en büyük payı gıda sanayi ürünleri alırken yüksek teknoloji ürünlerinin payı %3,6 seviyesinde kaldı. Altın, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz artırımı beklentilerinin doları güçlendirmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin etkisiyle üst üste 4. haftalık kaybını yaşamaya devam ediyor. Kritik seviyenin altına gerileyen altın fiyatları üst üste 4. haftayı da değer kaybıyla kapatmaya hazırlanıyor. Brent petrol fiyatları ise haftanın son işlem gününde düşüş eğilimini sürdürdü. Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişlerinin hız kazanması ve küresel petrol arzında herhangi bir kesinti yaşanmayacağı beklentisi güçlenmesi, petrol fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. Sert düşen altın için İsviçre merkezli küresel bankadan dikkat çeken tahmin geldi. UBS altın fiyatlarındaki son düşüşün kalıcı bir yön değişimine işaret etmediğini, aksine yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı sunduğunu değerlendirdi. Bu hafta 4000 doların altına gerileyen ons altın, Ocak ayında gördüğü tarihi zirvenin %26'dan fazla altında işlem görürken, İsviçreli banka önümüzdeki 12 ay içinde fiyatın 5200 dolara yükselebileceğini öngördü. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan PCE enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda Fed'in yakın vadede faiz artırımı yapacağı yönündeki beklentileri zayıflattı. Tahvil piyasalarında fiyatlamalar değişirken kısa vadeli faiz artışı olasılığı geriledi.
0: Petrolde geri çekilme hızlandı. Artık son aşama ve imzaların atılması için 30 Haziran tarihi hedef gösterildi. Amerika'dan açıklamalar vardı ve petroldeki düşüşlerin %3'ün üzerine geldiğini görüyoruz. Hatta %4'e geldi neredeyse, 72,5 dolar bandında. Tabii 110 dolarların üzerine gelen bir petrol vardı ama hızlı geri çekilmeler ateşkesin sağlanmasıyla birlikte İran'a özellikle ihracat yetkisi verilmesi ve İran'ın 10 yıllar sonra ilk kez dolarla petrol satabilecek olması fiyatları aşağıya taşımaya devam ediyor. Tabii bir yandan dolar endeksi güçleniyor. Çekirdek PC her ne kadar beklentinin bir miktar altında olsa da manşet PC'de 4'ün üzerindeyiz ve tabii son 3 yılın en yüksek seviyesi. Dünyada enflasyon alarm vermeye devam ederken dolar endeksi 101 dolar sınırında, 0,23'lük bir kayıp olduğunu görsek de bir yılın zirvesi bu rakamlar. Altında baskı devam ediyor. Yükselen dolar endeksi ve yükselen tahvil faizleri altını aşağıya itiyor. ETF'lerden ciddi çıkış var. Hatta öyle ki son 13 yılın en yüksek 4 aylık çıkışı gerçekleşmiş. Rakam 12 milyar doların üzerinde. Şubat sonundan bu yana baktığımızda Mart ayından bu yana ciddi bir çıkış var. 10 milyar doların üzerinde altın fonlarında ve 4046 dolarda 0,5'lik bir değer artışı orada görüyoruz. Peki küresel tarafta durum nasıl? Teknoloji tarafında satış devam ediyor. Asya'da zaten Güney Kore Kospi borsası çok ciddi oynak. Bugün de devre kesiciler çalıştı. Ve özellikle orada çip teknolojileri şirketlerinin ve Samsung'un ağırlığının çok yüksek olması oradaki satışları da beraberinde getiriyor. %5,8'lik bir değer kaybı var. Apple ürünlerine zam yapmış. SpaceX halka arz olduktan hemen bir hafta sonra tahvil ihracına çıkıyorum dedi. Yapay zeka ilişkin yüksek değer ilerlemeler ve endişeler. Bugün Nasdaq %1 geri çekiliyor vadelilerde. Almanya'da düşüşler var. Almanya DAX %1'in üzerinde eksi, Kakaran Paris'te %4 eksi, Londra Füsü'de %6'lık bir kayıp var. İçeride Borsa İstanbul tarafında ise dün düşüşler vardı. Bugün yatay tutunmaya çalışıyor. 14.268'de haftaya 14.700'lerin üzerinde başlamıştık. Ama bu hafta dünya piyasalarından da bir miktar daha negatif var. İşte MSCI'ın bize ilişkin değerlendirmeleri önemli. Ve tabii bundan sonra Merkez Bankası'nın para politikasındaki hamleleri. Dün bankalar %4'e yakın geliş şekiller aslında. Gün içerisinde sabah saatlerinde %2'ye yakın yükselişler vardı. %2, %3 yükselişler görmüştük ama tabii sonra bankalarda sert bir geri çekilme oldu. Bugün de 17.979'da ama 19.000 lira gelmiştik. Yine geçtiğimiz hafta %10'luk yükseliş varken son bir ayda zaten %25 yükselmişti bankalar. Peki bankalar para politikasına ilişkin beklentiler konusunda neyi fiyatlıyor? Yani dünkü %4'lük geri çekilmede ne fiyatlandı? Tabii Başkan Karahan'ın Londra'da yaptığı sunum önemliydi. Yatırımcılarla buluştu. Ve tabii siyasi taraftan da gelen destekle birlikte dezenflasyon programına olan vurgudan, kararlılıktan bahsetti Merkez Bankası Başkanı Karahan. Aynı zamanda Mehmet Şimşek de hem Şimşek hem Merkez Bankası Başkanı Karahan uluslararası tarafta yatırımcılarla görüşmeye, temaslarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bakalım o görüşmelerden hangi notlar çıkmış?
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da düzenlenen yatırımcı toplantısında sunum yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin yol haritasını anlattı. Yürütülen ekonomik programın şoklara rağmen kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Şimşek enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini ancak sürecin kademeli ilerleyeceğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre enflasyonun 2023'teki %64,8 seviyesinden 2026'da %26'ya gerilemesinin beklendiği belirtildi. Cari dengede ise açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığı, dış kırılganlıkların ise önceki dönemlere göre azaldığı mesajı verildi. Rezerv yeterliliği göstergelerinde güçlenme dikkat çekti. Büyüme görünümünde kısa vadede küresel sıkılaşma ve belirsizliklerin etkisiyle sınırlı bir yavaşlama öngörülürken, orta vadede üretkenlik artışı ve reformlarla daha güçlü bir ekonomik yapı hedeflendiği aktarıldı. İşsizlik oranının 36 aydır tek hanede seyrettiği belirtilirken, iş gücü piyasasında reform ihtiyacına dikkat çekildi. Sunumun öne çıkan başlıkları arasında yeşil dönüşüm, dijital altyapı yatırımları, sanayi dönüşümü ve yüksek teknoloji ihracatının artırılması yer aldı. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve küresel değer zincirlerinde üst segmente çıkma hedefi vurgulandı. Savunma sanayi ve lojistik kapasite üzerinden Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin arttığı ifade edilirken, yeni ticaret koridorları ve yeniden yapılanma süreçlerinin ekonomik fırsat alanı oluşturduğu kaydedildi. Bakan Şimşek, programın kararlılıkla sürdürülmesi halinde makroekonomik istikrarın daha da güçleneceğini belirtti. Şimşek ayrıca politik istikrarın korunduğunu ve erken seçim olasılığının düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.
0: Efendim Borsa İstanbul bu haftayı zayıf kapatıyor.

0: Batıyor. Peki ne bekleniyor para politikasında ve borsada? Gedik yatırıma gideceğiz. Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Balla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Bu hafta özellikle dışarıdaki yatırımcılarla temaslar, Londra'da gerçekleştirilen sunum. Acaba orada gecelik fonlama haftalık repo seviyesine çekilmeyecek mi? Yani haftalık repo ihalelerinin ne ara verilmiş, devam ettirilebileceği beklentisi. Yani daha doğrusu daha sıkı para politikası beklentisinin ağır bastığı, dezenflasyon sürecinin devam ettiği vurgusu. Biraz buradan gidelim. Önümüzdeki hafta Cuma günü de enflasyon var. 23 Temmuz'da merkezin faiz kararı, ama siz ne zaman beklersiniz en erken bir indirim sinyali acaba?
1: Evet, şimdi burada indirimden tahttan ikiye bölmek gerekiyor. Birincisi fonlama kompozisyonunun normale dönmesi. Bu olmadan zaten herhangi bir indirim hani beklentisi söz konusu değil. Burada da tabii yani dün haber akışlarında kaynaklarda gelen haberlere baktığımızda bu fonlama tarafındaki dönüşün de çok hızlı olmayacağını, biraz enflasyon verilerinin bekleneceği ifadeleri yer aldı. Bu da tabii dün biraz bankacılık tarafında tabii devamında algoritmik satışlar da var. Bankacılığın geri çekilmesine de neden oldu. Ancak tabii bu genel olarak olumsuz bir tablo olarak değil. Açıkçası biz burada 3 Temmuz'daki enflasyon verisi önemli olacak. Onun devamında 23 Temmuz'da toplantı var Merkez Bankası'nın. Temmuz ayı içinde, Temmuz ayının belki sonlarına doğru, Ağustos ayı, yani yaz aylarında biz şu an üst banttan gerçekleştirilen fonlamanın politika faizinin, haftalık repo faizine çekilmesini, 37'ye çekilmesini bekliyoruz. Şu an %40'dan fonlanma devam ediliyor piyasa. Buradaki normalleşmeyle birlikte bir yılın son çeyreğinde kademeli faiz indirimlerini görebiliriz. Burada tabii çok bir alan yok çünkü petrol şu an geri çekildi, ama petrol tarafında geçtiğimiz Mart-Haziran dönemi, Mart ayından, Mart başından Haziran başına kadar süreçte yaşanan yükselişlerin tabii bizim enflasyon tarafına ve para politikasındaki yönelik beklentilerde de değişmeye yol açtığını görüyoruz. Bu sadece bizim için değil, küresel taraf için de, FED tarafı için vesaire genel olarak. Küreselde bir enflasyonist baskı yarattı. Bu da merkez bankalarının faiz indirim döngülerini öteleyen, zayıflatan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden toparlayacak olursam, yaz aylarında bu fonlama kompozisyonunun %40'dan %37'ye haftalık repoya çekilmesini bekleriz. Yılın son çeyreğinde de enflasyon tarafındaki genel gidişata, görünüme, küresel gelişmelere de bağlı olarak 100-200 bas puanlık bir faiz indirim alanı oluşacağını değerlendiriyoruz. %30'un biraz altında bir yıl sonu enflasyon görmeyi bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Tabii önümüzdeki aylardaki gerçekleşmelere bağlı olarak revize edeceğiz. 3 Temmuz'da %1'in altında bekliyoruz biz enflasyonu aylık bazda, 0.80 tahminimiz. Piyasadaki medyan beklenti 1 civarında, 1'in hafif altında olabilir şeklinde. Burada 30'un hafif altında bir enflasyon, yani para politikasında da yani 34 iyimser bir senaryoda yıl sonunda bir faiz oranıyla kapatmamızı sağlayabilir. Yani 200-300 bas puan işlerin iyi gittiği bir senaryoda yılın son çeyreğinde faiz indirimi görebiliriz, ama önümüzdeki en azından yaz aylarında faiz indiriminden ziyade fonlamanın 40'tan 37'ye çekilmesini bekliyoruz. Bu da kademeli olarak yapılacaktır diye düşünüyoruz.
0: Evet, peki borsa için neler söylersiniz?
1: Borsa tarafında tabii takip ettiği borsanın şu an önümüzdeki iki önemli parametre var. Bunlardan birincisi 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamı. Eğer burada olumlu bir rakam görürsek, %1'in altına gelecek rakam olumlu algılanır, ama hani biz 0.80 tahmin ediyoruz. Örneğin 0.80'e civarında olması veya hafif altında olması vesaire, bankacılıkta, holdinglerde vesaire daha hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirebilir, destekleyebilir. İkincisi de 6-7 Temmuz ya da 7-8 Temmuz, tam hatırlayamadım, NATO zirvesi var malum. Burası önemli. Buradan bu NATO zirvesi kapsamında devamında verilecek mesajlar vesaireler, bunlar önemli olacaktır. Özellikle burada Amerika-Türkiye arasındaki savunma alanı anlamındaki vesaire daha önce aşılamayan veya sorunların yaşandığı konularda hızlı bir ilerleme sağlayabileceği ilişki mesajlar veya bu tarafta bir iyimserlik oluşacak olursa bunun Borsa İstanbul tarafına olumlu yansıttığını görebiliriz. Dolayısıyla enflasyonu ve NATO zirvesini yakından takip edeceğiz. Eğer bu gelişmeler sonrasında Borsa İstanbul tarafını alım iştahını destekleyecek süreçler görürsek, yani enflasyon iyi gelirse, NATO zirvesine verecek olumlu mesajlar vesairelerde bir iyimserlik oluşturursa, borsada yaz aylarında biraz daha toparlanma görebiliriz diye düşünüyoruz. Ama tabii bu hafta biraz geri çekilmeleri gördük. Kar satışlarını gördük. Zaten pazartesi, salı günü biraz satışlar derinleşmişti. Dün de yine dalgalı bir seyir gördük. Bugün biraz daha dalgalı yatay bir seyir var. Tepki

0: verse de bunun sınırlı kaldığını görüyoruz. Şu aşamada 14.200-14.140 bölgesi önemli. Onun altında bir 14.000'ler tekrardan test edilebilir. Tepkilerde ise özellikle kısa vadede ilk aşamada karşımıza çıkan 14.375 ve 14.550. Bunun üzerinde 14.800'ler takip edilebilir. Ama bu bahsettiğim konu başlıklarıyla biz daha olumlu bir fiyatlama eğilimine girecek olursak o takdirde yaz aylarında zirvelerin yenilendiği bir fiyatlamayı görebiliriz. Özellikle 15.200'ün aşılmasıyla biz de 15.750-16.000 bandı, devamında belki 16.000 üzerine yerleşmeler görebiliriz. Kısa vadeli riskler var. Yani borsa için tamamıyla negatif değiliz. Ama şu önümüzdeki 1-2 haftadaki gelişmelere bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Seçici olmak lazım. Bankalar, holdingler, telekomlar, biraz daha madencilik tarafı, havacılık, bu yaşadığımız jeopolitik riskler dolayısıyla geride kaldı. Yaz aylarında eğer yeni bir risklerle karşılaşmazsa bu sektörle olan ilgi yoğun devam edebilir. Ama tabii ki mevcut riskler var, küreselde vesaire. Amerika, İran görüşüyor. Umarız ki bu kalıcı bir barışa gider ama terse dönme riski de var mı? Tamamen yok değil. O yüzden portföyü dağıtmak lazım. Mevcut durumda faiz oranlarının hala daha güçlü bir alternatif olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu yüzden sabit getirili TL ürünler, borsada seçici bir şekilde davranarak, hisse sektör arasında düzgün dağılarak o taraf, belki biraz yurt dışı tarafta varlık grupları daha sınırlı olmak kaydıyla bir portföy dağılımının da yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yani borsa için negatif değiliz ama tamamıyla borsa olmuş yap bir sepeti de biraz yüksek risk toleransıyla takip ediyoruz. Varlıkları biraz daha çeşitlendirmeyi tavsiye ediyoruz diyelim.
1: Evet, şimdi bir yandan bankacılık endeksi dün %4'e yakın geri çekilmeler vardı. Tabii fonlamanın 40'a gelmesi, net faiz marjında daralma etkisi ve BDDK'nın raporlarında son ayki rakamlarında gözüktü. Ama CDS ve tahvil faizlerinin de aşağıya geldiğini görüyoruz. Yani getirelim 2 yıllık tahvil faizlerini, şöyle 1 haftalık. Şimdi banka ve tahvil fiyatlaması ayrışması görüldü dün. Yani hani daha sıkı bir para politikası fiyatlanıyorsa evet, bankalarda %4'e yakın düşüş vardı. Ama tam tersi Türk tahvillerinde de alım vardı. 40'lara doğru geldi. Ne dersiniz buradaki ayrıma?
0: Şimdi bu tarz tabii birebir %100 bir korelasyon görmüyoruz. Burada bazen gecikmeli olabiliyor bunlar. Örneğin daha Ekim-Kasım aylarından bahsedecek olursak tahvillerdeki düşüş daha hızlıydı. Bankacılık sonra katıldı. Borsa sonra katıldı örneğin oradaki yükselişe. Belli sapmalar olabiliyor, bu bir. İkincisi savaşın bu mutabakat haberiyle birlikte petrol fiyatları nereye kadar düşeceği kestiremediği için tahvil tarafı o kadar hızlı tepki vermedi. Bankacılık daha hızlı yükseldi. Aslında bunun hani dünkü negatif ayrışmadan öncesine gidersek de bankalarda pozitif bir ayrışma vardı. Bir de tabii bu tahviller 2 yıllık bir vade. Petrol düşmeye devam ediyor. O yüzden yani piyasadaki fiyatlama 2 yıllık süreçte enflasyonun şu an savaş durumuna göre daha iyi bir noktaya ilerleyeceği ve faizlerin daha aşağı geleceği yönünde. Ama dün bankacılıktaki satışlarda bir, İşte burada belki piyasa daha erken bekliyordu fonlamaya dönüşü. Onun biraz daha Temmuz'a ilerleyen dönemine kalabileceğine ilişkin beklentileri arttığını haberler, açıklamalar diyelim. Biraz satış getirdi. Tabii algoritmik satışlar da var. Burada algoritmalar birbirini tetikleyebiliyor. Bunların da etkisini gördük. O yüzden dünkü hareket böyle çok ekstrem bir durum olarak değil. Biraz daha beklenti ve tahvil tarafındaki vadenin daha uzun bir perspektifte ele alınmasıyla kaynaklı. Petrol savaş öncesi seviyelere geldi. Düşündüğümüzden de hızlı normalleşti. O yüzden tahvil tarafında enflasyon verisi vesaire de olumlu gelirse düşüşün devamını bekleriz. Bankacılık tarafında da eğer enflasyon iyileşmeye devam edecekse, ekstra riskler görmezsek bu kısa vadede ciddi bir yükseliş görmüştük, %20'leri bulan. O yüzden bir miktar kar realizasyonu olarak okuyoruz, değerlendiriyoruz ama tahvil faizlerinin aşağıya gelmeye devamı önümüzdeki dönem açısından da bankacılık için belli potansiyelleri can tutmaya devam ediyor. Bu tarz günlük bazda ayrışmalar kaçınılmaz olarak oluşabiliyor tabii ki.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim ben.
1: Efendim, kısa bir reklam arası, ardından buradayız.

0: Boğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: piyasalar diyeceğiz. Bu hafta Borsa İstanbul'da geri çekilmeler var. Altında düşüşleri gördük. Haftalık %5'lik kayıplar. Faiz artırım beklentilerinin gündeme geldiği bir haftaydı ama petrol düşüşüne devam ediyor. Özellikle %4'e yakın bir geri çekilme. 72 dolarda ne bekliyoruz fiyatlamalarda? Artık haftayı kapatmaya doğru gelirken özellikle borsa tarafında önümüzdeki hafta kritik enflasyon rakamı da yine gündemimizde önemli olacak ve takip edilecek. Belgin Maviş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Belgin Hanım.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ne dersiniz? Altının seyriyle başlayayım. Çünkü zirvesinden %30 geriledi. Tahvil faizleri ve dolar endeksi yine altının sevmediği iki enstrüman olarak karşımızda ama bu geri çekilmeler devam eder mi acaba?
1: Bir daha devam edebilir ama bu kez bu bir alım fırsatı olarak karşımıza gelecektir diye düşünüyorum ben. Özellikle konu ön plana çıkıyordu. Güçlenen dolar ve Fed'in şahin açıklamalarıyla bir faiz artışı ihtimalinin kuvvetlenmesi. Fakat son gelen enflasyon çekirdek PC tarafında çok da korkulanın olmaması faiz artırım ihtimalini ortadan kaldırmasa da bu ihtimali zayıflatması biraz daha altın tarafındaki baskılanmanın önüne geçecektir. Ama öte yandan yendeki durum dolar yen paritesindeki yaşanan süreç ve yine bir müdahalenin gelip gelmeyeceği yine altının kaderini belirleyecektir. Eğer tüm yorumlarda ons tarafında 4000 doların altı konuşuluyorsa, analizlere bu yansıyorsa ve bununla birlikte tabii ki güçlenen bir dolar profili karşımıza geliyorsa bu dönüş için artık aşırı satım bölgesine yaklaştığında bir sinyali olabilir. Ne anlama geliyor? 4000 dolarlar ons tarafında denge noktası olurken gram altın tarafında da özellikle 5900-6000 orta vade için alım fırsatı olabilir mi noktasında yeni yorumları da beraberinde getirecektir. Altın yatırımcısının bundan sonraki uygulayacağı stratejide özellikle dolar yen paritesini, dolar endeksinin 101'in altına sarkıp sarkmayacağı yeni alımlar için bize gösterge niteliğinde olacaktır.
0: Evet, peki bu Amerika'daki enflasyon rakamları yani çekirdek taraf belki bir miktar beklentinin altında kaldı ama yani PC'ye baktığımızda manşette 4'ün üzerinde, enflasyon 4'ün üzerinde, istihdam beklentilerinin çok üzerinde, faiz artış beklentileri de hızlandı bir yandan ama indirir mi diye konuşuyorduk ama borçlu yeni FED dönemi orada ne bekliyoruz?
1: Yapmış olduğu açıklamaların satır aralarına baktığımda FED'de yeni bir dönemin açıldığının sinyallerini verdi ve özellikle de FED başkanlarının beklenti yönetimindeki tarzlarının değişmesinden tutun da oy birliği kararının yine manşete taşıdı FED ve tüm kararların oy çokluğuyla oy birliğiyle alınmasına tarafa olduğu vurgusunu yaptı. Gerekli olduğu hallerde de faiz arttırmaktan çekinmeyeceğiz mesajını verdi. Daha net bir FED. Yani piyasa nabız yoklama değil, tam tersi veri odaklı, hep öyle olduğunu savunuyordu ama başkanların özellikle piyasadaki beklentileri farklı yöne çekebilme konuşmalarının da sonu gelmiş gibi gözüküyor. Bir ayrıca da finans gruplarının oluşarak birilerin değerlendirerek FED'in önüne getirilmesi daha sağlıklı, daha şeffaf bir FED profili karşımızdaydı. Şimdi gelelim çekirdek piyasaya, yani FED'in enflasyonla mücadelede önemli, çok önem verdiği kriterlerden bir tanesi. Yıllık bazda şu anda %3.4'lük bir artış durumu söz konusu. Beklentilerin daha aşağısında gelmesi ise olumlu oldu. Neden? Özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon önümüzdeki aylarda daha da artıracağı, bunun bir maliyet şoku yaratabileceğine dair kaygılar vardı. Halihazırda baktığımızda güçlü bir dolar endeksi var ama bu Trump politikaları ya da ekonomi politikaları ya da petrol fiyatlamalarından değil, özellikle paritelerde yani yeni seyrinden kaynaklanan bir durum olarak karşımıza geliyor. Ancak bununla birlikte kerisiyetin de yavaş yavaş sonuna gelmesi Amerikan tahvillerine yani doların ana vatanına doğru yönelişinin hızlandığı bir süreç olarak da altın baskılanmaya devam ediyor. Peki FED faiz arttırır mı? İlerleyen aylarda özellikle istihdam tarafında ve çekirdek PC tarafında yukarı yönlü hareket sinyali alırsa FED'in hepimiz biliyoruz ki faiz arttırmaktan çekinmeyecektir. Ancak bir düşüş ihtimali varsa da faizlerde bir değişim yapmak yerine bekle göre geçecek.
0: Evet, peki içeride de bu para politikasına ilişkin beklentiler, yani 40 olan fonlamayı acaba 37'ye çeker mi dediğimiz noktada, acaba işte sonbaharda mı beklemek lazım ya da şu yaz aylarının enflasyonunu alalım ondan sonra mı önümüze bakalım diyeceğiz. Merkez Bankası veri odaklı yaklaşım benimsemeye devam ediyor. Önümüzdeki haftada enflasyonda da zaten 0.9 gibi bir rakam beklentisi var. Ne bekliyorsunuz merkezden?
1: Merkezden herhangi bir indirim ya da artırım yönünde bir beklenti ve kişisel beklentim yok, ama piyasanın beklentisine baktığımızda fonlamada üst bant, yani %40 seviyesini %37'ye çekerek sadece bir ayarlama yapacağına dair beklentiler de şu an için yavaş yavaş karşımıza geliyor. Ancak gelinen noktaya baktığımızda petrol fiyatlarındaki kalıcı düşüşü görmeden bizim Merkez Bankamızdan bir faiz indirim ihtimali gözükmüyor. Ancak reel sektöründe özellikle başta likiditeye ulaşımı, krediler noktasında yeni adımlar atılmazsa, respon kredileri, ihracatçıyı destekleyen krediler dahil olmak üzere reel sektörün sadece can suyu kredileriyle değil, kredi faiz oranları düşük kredilerle oluşabilmesi ve bunun ne kadarının bütçeden karşılanabileceğine dair biraz daha yeni politikaların karşımıza gelmesi gerekiyor. Merkez Bankası bu açıklamalardan sonra belki faiz noktasında sonbahar sonlarına doğru bir faiz indirimi gerçekleştirebilir. Ama şu andaki koşullarda özellikle faizler tarafına baktığımızda bir ara savaş döneminde %42'lerin üzerine çıkan faiz oranlarını görmüştük. Şimdi %40'lar seviyesinde dengeleniyor. Bunun aşağısına doğru kayarsa o zaman bizim Merkez Bankamızdan da enflasyondaki düşüşe paralel olarak yeni bir faiz indirim adımı gelebilir, ama şu anda bu ihtimal oldukça zayıf gözüküyor.
0: Peki borsa için zayıf bir haftayı geride bırakıyoruz. Geri çekilmeler var, hem MSCI gündemi hem para politikasına ilişkin beklentiler. Borsada ne beklersiniz?
1: Borsada farklı bir ihtimali fiyatlamasını görüyoruz. Evet, haftaya 14.700'lerde başladık. 14.200'ler seviyesine dünkü kapanış sonrası, bugün biraz toparlanma ve 14.200'ün üzerinde bir kapanış. Şimdi yaklaşan ay sonu pozisyonların vadeli tarafta kapatılması, yeni vadelerin açılması, kredi işlemler tarafındaki süreçler gibi unsurlar ve tabii ki açığa satış tarihinin şu an için henüz uzatılmamış olması. Bu da tabii ki borsa üzerindeki satışları ve ihtimali. Ama en önemli unsur neydi? MSCI tarafından gelen açıklamalarda Kasım'ı işaret etmesi, daha şeffaf bir Borsa İstanbul, bununla birlikte hisse senetlerinin performansları, dolaşımdaki payları. Bununla ilgili adımlar sermaye piyasası kurulu tarafından atıldı, ama şimdi yabancı yatırımcının bu tarzdaki açıklamalar sonrasında biz satışlarını beraberinde gördük. Sadece bu muydu gerekçe? Özellikle asıl piyasalara da dahil olmak üzere, biraz önce söylediğim gibi doların ana vatanına doğru yöneliminin arttığı bir süreç karşımızda, dolar endeksinde geri çekilme, yüzün altına sarkma olmadan yabancıların gelişen ve gelişmekte olan piyasalardaki hisse senedi ağırlıklarını ciddi anlamda azaltması bir baskı unsuru karşımızda. Öte yandan dünyadan ayrıştığımız hususta özellikle içeride enflasyonun yüksek seyrinin şirket karlılıkları üzerindeki yaratmış olduğu etkiler ve bununla birlikte ekonomik aktivitenin yavaşlaması ve beklentilerin de ötelenmesi. Bu ihtimalle birlikte bankacılık tarafında dün %4'e varan satışlarda yabancının pozisyonlarını satması, portföylerindeki bankacılık hisselerini satması kadar İş Bankası ve içerideki CHP ile ilgili gelişmelerin de etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ancak 14.050 puan seviyesi oldukça kritik bir seviye. Bunun üzerindeki kapanış umutlarımızı tazeler. Özellikle enflasyon rakamının 3 Temmuz'da açıklanması sonrasında NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşecek olması, Trump-Erdoğan açıklamaları bu anlamda Borsa İstanbul için yeni beklentileri karşımıza getirecektir. Kaan uçağımızın motoruyla ilgili Trump'ın müjdeli haber vermesi ve bunun yansımalarını da bu süreç içerisinde fiyatlamalarda göreceğimizi düşünüyorum ben. Bankacılık tarafında 19 binlerden 18 bine inen endekste bunun aşağısına sarkmalar orta vade için alım fırsatını beraberinde getirecektir. Ancak para girişiyle desteklenmesi gereken bir Borsa İstanbul var. Bu haftanın kapanışı bu anlamda oldukça önemli. Hepinizi takip edeceğiz. 4050'nin üzerindeki her kapanış yeni hafta için biraz daha iyimser beklentimizi arttırabilir.
0: Peki bu NATO zirvesi savunma sanayi üzerindeki hareketliliği artırabilir mi?
1: Kesinlikle. Sadece savunma sanayi, savunma sanayine destek veren yan sanayiler de nedir bunlar? Bilişim, yazılım, teknoloji şirketleri başta olmak üzere yeni bir hikayeyi, var olan hikayenin çeşitlenmesini ve güçlenmesini sağlayacaktır. Sadece bu Trump'ın açıklamaları değil, bununla birlikte diğer gelişmelerde yeni siparişler alması, örneğin Aselsan ortaklaşa iş birliklerinin yapılması da farklı sektörlerden hatırlıyorum. Geçmiş dönemlerde de birçok projede özellikle Aselsan'ın otokarlı olsun, Alcatel'li olsun işbirliklerini de görmüştük. Bu ve buna benzer gelişmeler farklı sektörleri bir araya getirebilir. Ve bununla beraber özellikle krediler tarafında respon kredileri ve Exim Bank kredileri ve bunlardaki limitlerin belirlenmesi, açıklanması gibi ihtimaller de yine Borsa İstanbul'a önemli pozitif etki yaratacaktır. Siyasi tansiyonda, gelişmelerde, operasyonlarda farklılıklar ya da piyasanın dikkatle takip edeceği olumsuzluklar olmadığı takdirde bunlar yeni hikayeyi oluşturacaktır. Öte yandan açığa satış işlemleri bugün itibariyle askıya alınması sona eriyor. Yeni bir uzatmanın gelip gelmeyeceği de bir diğer önemli gelişme olacaktır.
0: Siz bekliyor musunuz açığa satış yasağının kalkmasını?
1: Bence özellikle enflasyon rakamı sonrasına kadar bunun uzatılması olumlu olacaktır. Çünkü yabancının da MSI'den gelen açıklamalar sonrasındaki yapmış olduğu satışlar, algoritmik emirler ve yeni ordinoların henüz gelmemiş olması açısından yatırımcının korunması adına o sürecin bu ayın sonuna kadar ya da Temmuz'un ilk haftasına kadar uzatılması olumlu olacaktır. Aksi takdirde o satışların biraz daha derinleşmesine neden olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir beklenti henüz servis edilmiş değil.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Belgin Hanım.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olunuz. Efendim biz aydan sürenin sonuna gelmişiz. Hatta haftayı da bitiriyoruz. Böylece noktalıyoruz. Pazartesi görüşmek üzere. Saat 9'da. Hoşçakalın.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönder.

0: Esir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

küçük bir çınar ağacını andıran brokoli hem tarım hem de sağlık sektörünün önemli bir üyesi. Türkiye'de pazar payını artıran bu sebze her geçen gün daha geniş tüketici kitlesiyle buluşuyor. Lahanagiller familyasından olan küçük yeşil yumrular. Brokoli isminden de anlaşılabileceği gibi İtalya yarımadası ile özdeşleşmiş bir sebze. Brokoli sözcüğü İtalyanca lahananın çiçekli püskülü anlamına gelen broccolo sözcüğünün çoğulundan geliyor. Brokoli, yakın çağ Avrupa'sında egzotik bir bitki olarak görülmüş. Dünyada tanınması ise ancak 20. yüzyıl başlarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İtalyan göçmenler aracılığıyla gerçekleşmiştir. Brokoli, ülkemizde daha çok Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilir. Antalya, Mersin, İzmir ve Manisa, brokoli yetiştiriciliği yapılan illerimizin başında geliyor. İklim ve toprak açısından çok seçici olmayan brokoli 15-17 derece sıcaklıkta rahatlıkla yetiştirilebilir. Bitki maksimum 24 dereceye kadar dayanıklılık gösterir. Ancak çok sıcak bölgeler sürgün kalitesi için pek uygun değildir. İyi drene edilmiş, kumludan killi tınlıya değişen, su tutma kapasitesi yüksek topraklar brokoli yetiştirmek için özellikle tercih edilmelidir.

ve karnabahar gibi yetiştirilen brokoli için Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında fide tavalarına ekim yapılır. Ortalama çimlenme sıcaklığı ise 20 derece civarındadır. 3-4 gün içinde çimlenerek toprağın üstüne çıkan brokoli tohumları fide yastıklarına ekilir ve 4 ila 7 hafta sonra toprakla buluşturulur. Fideyle brokoli yetiştiriciliği yapılacaksa 1 dekara 20-30 gram tohum ekmek gerekir.

Yapılan hasat düşük kalite anlamına gelir. Hasat edilen brokolilerin ortalama 3 gün içinde pazara ulaştırılması gerekir. Brokoliyi en iyi depolama sıcaklığı %95, nemde 0 derecedir. Hasat edilen brokoliler doğru sıcaklıkta bile en fazla 2-3 hafta dayanır. Uzun süre depolama, çiçeklerin renginde bozulma ve tomurcuklarda dökülme meydana getirir.

dünyanın en çok brokoli üretilen ülkeleri ise 10 milyon tonla Çin birinci sırada, 8 milyon tonla Hindistan ikinci sırada, 1 milyon tonla da Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sıradadır. Türkiye brokoli üretiminde 250 bin tonla 10. sırada yer alıyor.

kalsiyum açısından oldukça zengin olan brokoli, kemik gelişimine sağladığı katkı nedeniyle bilinçli tüketiciler tarafından sıklıkla sofralara getirilir. Ayrıca potasyum kaynağı olan brokoli, kanser, kalp ve damar hastalıkları, cilt ve saç sağlığı için de çok faydalıdır.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde sıklıkla tüketilen pul biber, Türk mutfağının olmazsa olmaz baharatları arasında yer alır. Toprağın mucizesini içerisinde toplayan kırmızı biberin kurutulmasıyla üretilen pul biber, eski çağlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan ve insan vücuduna olumlu etkiler sunan bir baharat türüdür. Tarihsel süreçte Mayalar ve Aztek uygarlığı gibi büyük topluluklar özellikle yemeklerinde ve doğal ilaçlarında acı bibere sıklıkla yer vermişlerdir. İçerisinde bulundurduğu C, A ve K vitaminiyle vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan pul biber, doğru zaman ve miktarda kullanılırsa birçok metabolik rahatsızlığa iyi gelmektedir. Pul biber dünyanın hemen hemen bütün noktalarında özellikle bir iklim aramaksızın yetiştirilme imkanı bulmasıyla kolay elde edilebilen bir baharattır. Kurutulmak istenilen biberin ilk önce içi boşaltılarak çekirdekleri ayıklanır. İçi iyice yıkanan kırmızı biberler havadar bir yerde ipe dizilerek kurumaya bırakılır. Burada önemli olan püf noktası biberlerin rahat kuruyabilmeleri adına birbirine değmiyor olmasıdır. Biberlerde küf oluşumunu önlemek için güneşte kurutulan biberlerin biraz da fırında tutulması yerinde bir işlem olacaktır. Kırmızı pul biberin içerisindeki zengin bileşik havuzu endorfin hormonunun salgılanmasını teşvik eder. Bu da mutluluk seviyemizi yükseltir. Beslenme ve sağlıksız yaşam koşulları, stres ve yorgunluk gibi hem ruhsal hem de fiziksel sorunların ortaya çıkmasına sebep olur. Pul biber içeriğindeki bileşenlerle beyindeki stres seviyesini düşürerek uzun dönemde tüm bilişsel fonksiyonlarımıza katkı sağlar. Özellikle kapsaisin maddesi vücuttan gönderilen sinyallerin yoğunluğunu azaltarak baş ağrısını giderir ve zihinsel faaliyetlerin normale dönmesinde yardımcı olur. Bu yeteneklerinin yanı sıra pul biber eklem ve kas ağrılarını hafifletir ve vücut içerisindeki kan dolaşım kalitesini artırarak kalsiyum dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineralin emilip kullanılmasına destek olur. Pul biber, akciğer dahil olmak üzere birçok kanseri önlemeye yardımcı olduğu bilinen likopen bakımından en zengin baharattır. Ayrıca araştırmalar içerisindeki kapsaisin maddesinin birçok kanser hücresinin çoğalıp yayılmasını engellediğini göstermiştir. Enfeksiyon problemlerinin ortadan kaldırılması için kullanılabilecek temel doğal besinlerden biri yine acı pul biberdir.

son birkaç haftadır yükselişleri takip ediyorduk bu noktada. Özellikle çip ve yarı iletken sektöründe güçlü bir rally vardı. Micron bilançosu beklentileri aştı. Geleceğe yönelik hedeflerini de yüksek tuttu ama bu bile risk iştahını yerine getiremedi ki dünkü satışların ardından diyelim. 3 tane şirket üzerinden bu satış dalgasını ve detaylarını aktaracağız ama önce bir gidelim Amerikan borsalarındaki son tabloya bir bakalım. ABD endekslerinde S&P 500 nasıl bir vadeli tarafta endeks kontratları yarım puanlık bir geri çekilmeye spot piyasaya işaret ediyor. S&P 500 endeksi diyelim ve endekse dahil olan ve ağırlığı yüksek olan muhteşem yedili hisselerin hepsinin dünkü seansta spot piyasada düşüşle kapattığını takip ettik ki bu düşüşlere en çok öncülük eden hisselerden bir tanesi Apple'dı. Çünkü MacBook ve iPad'lere zam artışı Asya tarafından haber geldi. Beraberinde de hisselerinde sert bir geri çekilme yaşadık ama hisselerine bakmadan önce bir şirketin faaliyetlerini yeniden hatırlamış olalım. Amerikan merkezi bir teknoloji devi, aynı zamanda dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olurken de zaten şu an piyasa değeri de neredeyse ikinci en yüksek listede de kendine yer bulmuş ve hisse detaylarını ekranda görüyoruz diyelim. Ve hisse performansına geçerken özellikle Apple doğrudan bir çip üreticisi değil. Evet, teknoloji endeks altına dahil ediyoruz ama AI ekosisteminin önemli oyuncularından bir tanesi. Özellikle Apple Intelligent tarafındaki beklentiler zaten hisseyi oldukça desteklemişti. Son bir yıllık performansa baktığımızda yaklaşık %35'lik bir yükselişi var ama dünkü bu zam artış haberinden sonra %6'lık bir değer kaybı yaşadı. Özellikle de bu çok yükselişlerin ardından gelen sağlıklı bir düzeltme olarak da bir noktada okundu ama haberin etkisi daha da fazla bu noktada hissedildi. Çünkü temel hikayesinde şu an için belirgin bir bozulma yok. Önümüzdeki dönemde Apple'ın yeniden toparlanma emareli göstermesi de bekleniyor. Aslında bir kar satışı olarak da okundu denilebilir. Bir de buradan gidelim. Tabii teknoloji dalgası sadece ABD'yi değil Asya'yı da oldukça derinden etkiledi. KOSPI endeksine bakalım. Bugün çünkü çok sert satışlar vardı ve günü %6'lık düşüşle tamamladı. Hatta KOSPI endeksi bugün devre bile kesti. İşlemler 20 dakika duruldu. Hatta bu hafta 3. kez devre kesici çalıştı KOSPI endeksine diyelim ve endekste en çok değer kaybeden ve ağırlığı en yüksek teknoloji devi olan Samsung'a bakalım. Varlık büyüklüğü ve hizmet ağıyla sektörün liderlerinden zaten faaliyet alanlarını çokça aktarıyoruz ekranlarda Samsung'a ilişkin ama biraz daha detaylara indiğimizde Güney Koreli varlıkların sert değer kaybetmesiyle beraber Samsung da zaten öncülük ettiğinin altını çizdik ama özellikle bu kadar sert yükseliş yaşayan hisselerde küçük bir olumsuzluk bile satışları tetikleyebiliyor. Hisse performansına bunu daha net göreceğiz. Yine HBM yani yüksek bant genişlikli bellek tarafında büyüme beklentileri aslında hisseyi taşıyan bir unsurdu. Zaten son bir yılda %450'lik güçlü bir performansı var Samsung'un. Ama dün bu Micron tarafında bilançonun ardından yine çok fazla piyasaların toparlanmaması, risk iştahını yeniden gelmemesi, işte Apple'ın çok fazla düşmesi Samsung Samsung'u da etkiledi ki bugünkü kapanışta %5'lik de bir geri çekilme gösterdi. Aslında çok kısa sürede bu kadar prim yapmasıyla beraber yeni alıcı bulmakta zorlanıyor yorumları da Samsung için yapılıyor ama tabii yine yatırımcılar bunu bir kar realizasyonu olarak da daha da olası hale getiriyor. Bugün gördüğümüz satış aslında şirket üzerinde çok ciddi bir bozulma işareti etmemesi de çünkü talep oldukça yüksek, yükselişin ardından gelen değerleme baskısı da önemli bir nokta olduğunu hatırlatalım. Bir de bakalım Çin'deki Shanghai Endeksi nasıl bir performans göstermiş. Asya geneline yayılan satışlar vardı çünkü bugünkü seansı Asya gecelik seansı %2,5'luk neredeyse bir eksi tarafta tamamlamış. Yine endekste öne çıkan sert değer kaybeden bir diğer teknoloji şirketi Alibaba oldu. Dolayısıyla onu da ele alacağız ve diğer şirketlere nazaran bu ortamda nasıl etkilenmiş detaylarına bakacağız. Çin merkezli bir şirket dünyanın en büyük e-ticaret ve bulut bilişim hizmetlerine aslında faaliyet alanları yine çokça anlatıyoruz ama hisse performansına geçmeden önce diğer iki şirketten biraz da Alibaba'nın ayrıştığını takip ediyoruz. Çünkü küresel teknoloji satışlarının konuşmuyoruz sadece bu hisse etkileri açısından. Çünkü Çin ekonomisi de büyüme tarafındaki endişeler, tüketim tarafındaki zayıflık da tabii Alibaba'yı etkilemeye devam ediyor. Perakende sektöründeki rolü yüzünden. Bugünkü seansa %6'lık bir değer kaybı vardı ama yine son bir yılda da %20'lik düşüşüyle de aslında değer kaybını yeniden öne çıkardı. Dolayısıyla Alibaba'daki bu geri çekilmede de kar satışlarıyla da aslında açıklanabilecek bir hareket olarak da yorumlanmıyor. Birçok etkisinde alt nedeni olarak da konuşuyor. Dolayısıyla bugün bu üç taraftaki eksi fiyatlamalardaki ortak noktaya baktığımız

0: 2019'da Micron'un güçlü bilançosuna rağmen sektör yukarı taşımaya yetmedi. Yatırımcılarda kısa vadeli bir kar realizasyonu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu noktada tabii aslında talep güçlü olmaya devam ediyor. Yapay zeka rallisi önümüzdeki günlerde sürmesi bekleniyor ama değerleme tartışmaları balon var mı diye soru işaretleri de hala da bir köşede kalmaya devam ediyor diyelim ve hisse atlasını burada noktalayalım. Hafta yeni başlıklarla da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: saat olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Acet. Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılın. Mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
4: Maç heyecanı tadın.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM,
2: gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir

Neresi Vas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Deflasyon. Genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselişini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veya enflasyon eğilimi karşısında fiyatları düşürmeyi öngören iktisat siyasetidir.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Başarılı oyuncular Hakan Örge,
1: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
0: Melis Kızılaslan,
2: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
0: Ve Barış Özdemir'le.
3: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
0: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
4: Bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
0: Ve Yağmur Rıza.
5: Ben bilmem, ben bilmem. Oyun oynama hiç istemem.
0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahmara'da.
6: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Efendim, piyasa gündeminden herkese merhaba. Meriç Kobal ben. Bir saat boyunca piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Önce günün öne çıkan haberlerini hızlıca size aktarmış olalım. Mehmet Şimşek'in açıklamaları Londra'da düzenlenen yatırımcı konferansındaki sunumda enflasyonda düşüş eğilimi devam ediyor diyor Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada ve de Şimşek sürecin kademeli ilerleyeceğini ifade etti. Diğer taraftan UBS'ten yeni altın tahminleri var. İsviçreli banka altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşün kalıcı bir trend değişimine işaret etmediğini belirtti ve de analizinde güçlü dolar ve yüksek reel faizlerin baskısıyla gerileyen altın fiyatlarının uzun vadeli yükseliş beklentilerini kendi taraflarında değiştirmediklerini de ifade etti yorumunda UBS ve MTA tarafında ise normalleşme zaman alacak diyor Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julie Kozak'tan geldi açıklamalar. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelerin ardından petrol başta olmak üzere MTA fiyatlarında düşüş yaşandığını açıkladı. Global teknoloji piyasalarında ise satış baskısı artıyor. Wall Street'te Dow Jones yükselişini sürdürerek tarihi zirvesine yaklaşırken teknoloji hisselerinde de baskının devam ettiğini takip ettik. Micron'un güçlü bilançosu ve %16 yaşayan yükselişi sektöre destek verse de Apple öncülüğündeki kayıplar Nasdaq ve S&P'yi aşağıya çekti. Apple ürünlerine zam geleceği duyurusuyla birlikte Apple dün %6'lık bir kayıp yaşamıştı. Ve de Asya piyasalarında da yoğun satışların geldiğini takip ettik teknoloji ve yarı iletken tarafında.

Ve şimdi de dönelim küresel görünüme bakalım. Bugün piyasalardaki hava nasıl? Hemen anlık olarak size aktaralım. İçeride 0.28 yukarıdayız. BIST 100 endeksinde 14.300'deyiz. Dün de kayıpla kapattığımız bir gündeydi. 14.300'ün altına sarkmıştık. Asya'da bugün kötü bir hava vardı. Başta Güney Kore olmak üzere. Orada 81'lik bir geri çekilmeyle günü tamamlamıştık. Avrupa'da da hava bugün negatif. Frankfurt 1.23, Paris 0.53, Madrid 0.63, Paris kakaran, Madrid 0.45 ve Londra 0.74 geride. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de dün yine kayıplarla tamamladığımız, daha doğrusu karışık bir seyirle tamamlamıştık dünü. Orada Nasdaq ve S&P'de kayıplar vardı dün. S&P'de baktığımız zaman şu an 0.48 vadeli taraf geride. Nasdaq 1.25 geride. Dow Jones'ta ise negatif yatay bir görünüm olduğunu takip ediyoruz. Ve kıymetli metal tarafında da ons altında şu anda 0.66'lık bir yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz. Gümüşte 58.33'teyiz. 0.81 yukarıda. Platin 1.18, Palladium da 2.23 yukarı yönlü harekette an itibariyle. Enerji tarafında özellikle bugünün öne çıkan gelişmesi Hürmüz Boğazı'nda bir geminin, Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisinin vurulduğu haberiydi ve bu saldırının ardından da bu haftanın normalleşme hikayesini biraz gölgelendiğini takip ettik. Bu saldırıya piyasalar ilk anda tepki verdi. Petrol önceki seansta %2'nin üzerinde yükseliş göstermişti. Fakat bu sabah Brent petrol tarafında bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz ve şu anda da 3.17'lik bir geri çekilme, 73.11 şu anda seviyemiz ve petrolde de, ham petrolde de 70 doların altındayız, 69.45'teyiz. Doğalgaz 3.34'te 1.34'lük yukarı yönlü hareketle. Mehmet Şimşek'in Londra'da

0: temaslar olduğunu ifade ettik. Başlangıçta da özetlerimize de verdik. Enflasyonun düşüş eğiliminin devam ettiğini söyledi Mehmet Şimşek. Bakalım detaylarında neler var sunumunun.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da düzenlenen yatırımcı toplantısında sunum yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin yol haritasını anlattı. Yürütülen ekonomik programın şoklara rağmen kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Şimşek enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini ancak sürecin kademeli ilerleyeceğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre enflasyonun 2023'teki %64,8 seviyesinden 2026'da %26'ya gerilemesinin beklendiği belirtildi. Cari dengede ise açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığı, dış kırılganlıkların ise önceki dönemlere göre azaldığı mesajı verildi. Rezerv yeterliliği göstergelerinde güçlenme dikkat çekti. Büyüme görünümünde kısa vadede küresel sıkılaşma ve belirsizliklerin etkisiyle sınırlı bir yavaşlama öngörülürken, orta vadede üretkenlik artışı ve reformlarla daha güçlü bir ekonomik yapı hedeflendiği aktarıldı. İşsizlik oranının 36 aydır tek hanede seyrettiği belirtilirken, iş gücü piyasasında reform ihtiyacına dikkat çekildi. Sunumun öne çıkan başlıkları arasında yeşil dönüşüm, dijital altyapı yatırımları, sanayi dönüşümü ve yüksek teknoloji ihracatının artırılması yer aldı. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve küresel değer zincirlerinde üst segmente çıkma hedefi vurgulandı. Savunma sanayi ve lojistik kapasite üzerinden Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin arttığı ifade edilirken, yeni ticaret koridorları ve yeniden yapılanma süreçlerinin ekonomik fırsat alanı oluşturduğu kaydedildi. Bakan Şimşek, programın kararlılıkla sürdürülmesi halinde makroekonomik istikrarın daha da güçleneceğini belirtti. Şimşek ayrıca politik istikrarın korunduğunu ve erken seçim olasılığının düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.
0: Ve şimdi de karşımızda Berna Seher Özdemir olacak, Atlas Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi ne dersiniz, haftanın son işlem günü ve aslında bu hafta da baktığımız zaman pek çok gelişme vardı öne çıkan başlıklar noktasında. Şimdi bir taraftan aldığımız bazı verilerdeki olumlu yansıma, bunlar nedir? Mikron'un bilançosu, PCI verisinin paralel gelmesi beklentilere ve o bilançoların ve enflasyon verisinin aynı anda iyimserliği. Diğer taraftan Apple'ın maliyetlerden dolayı zam yapacağının sinyalinin gelmesi. Bir taraftan da bu petrol konusunda savaş öncesi seviyelere geri döndük derken, orada da bu sabah İran'da Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisinin vurulması ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerin bunu İran tarafından gerçekleştiğini ifade etmesi. Bir taraftan işte bu da tabii ki rahatlamanın hassas bir denge üzerinde olduğunu da bize yeniden hatırlatmış oldu. Ne dersiniz, bu haftaya dair nasıl bir haftayı kapatıyoruz sizce?
2: Evet, geçtiğimiz haftadan beri aslında olumluluğu fiyatlayan piyasalarda bir miktar hafta içinde kar satışlarında yaşandığını gördük. Gelen haber akışı aslında özellikle Hürmüz tarafında petrol fiyatlarına yönelik gelebilecek ya da oluşabilecek bütün gelişmeleri kırılganlığını da gösteriyor. Bugünkü haberde keza yine kar satışlarının sebebi diyebiliriz. Ama bir taraftan da şu anda hani tarafların bir anlaşmada buluşması, ondan sonra bu geçici ateşkes sürecinin ileride kalıcı bir ateşkese dönüşmesi de petrol başta olmak üzere diğer olumlu görüşleri de destekliyor. Petrol fiyatlarına baktığımız zaman aslında sabahki bu olumsuzluğun ardından tekrar eski seviyesine geldiğini görüyoruz. Şu anda Brent petrolde yaklaşık $73 seviyeleri söz konusu ve tabii ki Brent'in seyri ekonomilerde özellikle enflasyon tarafı kırılgan kılıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bizim için önemli olan bu veri odaklı seyrinde etkilerini göreceğiz. Dün açıklanan, biraz önce bahsettiğiniz Amerika'da açıklanan PCE endeksi beklentilerle hemen hemen aynı düzeyde geldi. Ama tabii ki burada yıllık enflasyonun %4'ün üzerinde hala daha bulunuyor olması ve işte bundan sonraki süreçte petrol fiyatları düşük olsa da ekonomiler bu özellikle enflasyon tarafında tekrar eski seviyelerine gelmeleri ne kadar zaman alacak ve para politikaları anlamında merkez bankaları bu seviyeye kadar nasıl hareket edecek gibi konular sonuç itibariyle piyasaları etkilemeye devam edecek.
0: Evet, peki şimdi tabii bu haftanın yine önemli gündemi bu teknoloji.

0: Teknoloji ve yapay zeka tarafındaki satışlardı hisselerdeki. Dediğimiz gibi Omikron'un bilançosunun iyi gelmesi bir pozitiflik getirdi. Ama yine de bakıyoruz, dün de yine satışların devam ettiğini takip ediyoruz. Bugün yine Asya cephesinde de olumsuz bir performans vardı. Hemen bir verileri hatırlatalım o konuya ilişkin. Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse fonlarından bir haftada 8,5 milyar dolar çıkmış. Böylece Mart'tan bu yana ilk kez haftalık petrol çıkışı yaşandı ve BOFA'ya göre de satışlara teknoloji fonları öncülük etti. Yatırımcı ilgisinin hızla tersine döndüğünü de ifade etmiş BOFA. Siz ne dersiniz bu konuya ilişkin olarak?
1: Burada aslında konu teknoloji hisselerinin son dönemde çok tercih ediliyor olması. Burada özellikle yapay zeka başta olmak üzere işte çip şirketleri, çip üretimi yapan şirketler artı işte bütün donanımları satan Apple gibi şirketlerin de bu yükselişlerde, ki bunların tabii ham maddeleri ve tedarik sağlayan işte yarı iletkenler tarafında da hareket eden değişik şirketler var. Bunları sağlayan şirketler var. Hepsinin bir gerçekten hani bu alımları hak edip etmediği ve geldiği fiyatlamalar anlamında bunun bir balon olup olmadığı Amerika'da ve işte küresel piyasalarda çok sorgulanan bir tutum. Son döneme baktığımız zaman biz son Şubat ayından beri işte hem küresel anlamda hem yurt içi tarafta zaten ABD ve İran konusuna çok fazla odaklandık ve bu konulardaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bir taraftan da tabii yükselişlerin bilançolar etkisiyle ve bilançoları da bunların hatırlarsanız ilk çeyrekte iyi geldi. İkinci çeyrekte de işte bilançolar gene güçlü gelmeye devam ediyor. Aslında çok bir olumsuzluk arz etmese de en son SpaceX'in yaptığı halka arzdan sonra tahvil ihracına çıkacağını söylemesiyle birlikte bir satış dalgası var. Tabii bu satışlar izlenmeli büyük bir ihtimalle. İşte bunun bir süre daha sürme ihtimali var ama teknoloji tarafında zaten bu kadar bir yükseliş olduktan sonra şimdilik bu satışların hani oradaki yatırımcıların kar satışı veya tercihlerini değiştirme yönündeki tutumlarından kaynaklı olduğu belki biraz düşünülebilir ama tabii bunun bir balon mu değil mi diye çok daha fazla sorgulaması ya da kaygı verici bazı spekülatif haberleri de zaman zaman önümüze gelmeye devam ediyor.
0: Evet, peki şimdi ne dersiniz yeni haftaya hazırlanırken bizim önümüzde artık bu süreçlerle birlikte bu işte normalleşmeyi beklentisi ama yine de bilmiyoruz durumu. Bir taraftan da ilk yarıyı kapatmış oluyoruz. Biz ikinci yarıya hangi yeni normallerle gireceğiz sizce?
1: İkinci çeyreğe de gerçekten anormal fiyat hareketlerinin olduğu, volatilitenin yüksek olduğu bir dönem olarak yaşadık. Biz şimdi artık bu çeyrekte eğer geçici ateşkes, kalıcı ateşkese dönüşecek mi? Bunun ipuçlarını aramaya çalışacağız. Burada anlaşmış olmaları biraz önce konuştuğumuz üzere çok olumlu ve bundan sonraki süreçte de Hürmüz Boğazı'nın açık olarak işte petrol arzında bir olumsuzluk yaşanmaması durumu piyasaların yine odağında olmaya devam edecek. Petrol fiyatlarının seyri enflasyonu etkiliyor. Biraz önce işte verilen haber akışında da Mehmet Şimşek'in açıklamaları yine Türkiye'de de dezenflasyon sürecinin devamına yönelik. Aynı şekilde işte Amerika tarafında, Avrupa tarafında, bütün dünyada enflasyon verisi ön planda olacak. Büyümeler biraz göz ardı edilirken şu anda büyümelerde gelen verilerde bir olumsuzlukta yaşanmadığını görüyoruz. Taraftan işte Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı, acaba erken mi davrandı sorgulaması var. FED tarafında faiz arttırımı beklentileri vardı ama veriler çok da faiz arttırımına, belki bir tane olsa da daha fazla faiz arttırımına şu anda işaret etmiyor görünüyor. Bunların ipuçlarını biz her açıklanacak verilerle çözmeye çalışacağız önümüzdeki 6 aylık süreçte ve tabii kaybedilen bu ikinci çeyreğin bir taraf ekonomik anlamda kaybedilen diyelim. Yerine konulması biraz zaman alabilecek. Tekrar eski seviyelerine, enflasyon tarafında işte politika faiz tarafında gelinecek seviyelerin, dezenflasyon sürecinin devamı ve Türkiye'de de faiz indirimlerinin başlamasına yönelik beklentilerin şekillendiği son 6 aylık dönem olacak diyebiliriz.
0: Evet, peki şimdi burada tabii malum bundan sonra FED'e yönelik beklentiler nasıl şekillenecek, bu kısım da kritik. Ne dersiniz şimdi yeni başkanla birlikte FED vadeli faiz kontrol

0: fiyatlarına yıl sonuna kadar tek faiz artış beklentisi 2 adet 25 bas puanlık artış beklentisine çevrildi. Sizin beklentiniz ne yönde?
1: Aslında bir miktar daha, bunu sadece Eylül ayında %63'lük bir ihtimalle olacağına işaret ediyor. Ama tabii enflasyon göstergelerindeki bu bozulmanın durulması, özellikle bu ateşkes eğer bundan sonra devam edecekse, petrol fiyatları tekrar o yüksek seviyeleri test etmeyecekse, belki yıl sonundaki faiz artırımı beklentisi tamamıyla törpülenmiş olacak. Önümüzdeki gelen açıklanacak verilerle bunu daha çok teyit edebileceğiz. Bir taraftan başkan değişti ama başkanın hani çok daha fazla hani güvercin kalıp ya da işte Trump'ın açıklamalarına yönelik o beklentilerle hareket etmeyeceğine dair aslında olumlu işaretler aldı piyasalar. Dolayısıyla bu da aslında bir olumluluk. Sonuçta veri odaklı ve gerektiği gibi davranan bir başkan ve işte Fed olursa da yine hani gerektiğinde Şahin ve gerektiğinde de hızlı bir şekilde piyasaların ya da ekonomik verilerin gidişatına yönelik hareket edebilen bir Merkez Bankası tablosunun devamı söz konusu olacak diye piyasalar bunu şu anda olumlu algılıyor.
0: Peki dolar noktasında ne dersiniz? Çünkü güçlenen bir dolar teması şu anda önümüzde. Bunun kalıcılığına ilişkin ne düşünüyorsunuz?
1: Evet, petrol fiyatlarının artması, enflasyon dedik. Faiz politikaları anlamında sıkı para politikalarını destekledi dedik. Her ne kadar faiz artırımları daha fazla yapılmayacak olsa da tahvil faizleri yukarı yönlü hareket etti ve işte Amerika'da bakıyoruz, tahviller şu anda %4-4,5 gibi seviyelerde, 2 yıllıkta, 5 yıllıkta, 10 yıllıkta, 30 yıllıkta baktığımızda daha da yukarı yönlü hareket ediyor. Doların güçlendiğini görüyoruz. Doların güçlenmesinin en önemli ardındaki neden zaten yine enflasyon, yüksek seyri, faizlerin yükselmesi, borçlanma maliyetlerinin artması diyebiliriz. Aynı şeyi yurt içi taraf için de konuşabiliriz. Yurt içinde de faizler özellikle işte petrolün yüksek seyri nedeniyle, Türkiye'de yüksek ithalatçı bir ülke olduğu için hem cari açık tarafında hem de enflasyon tarafında olumsuz yönde etkilenmişti. Bunun her ne kadar geri dönüşünü beklesek de şu anda faiz seviyesini Merkez Bankası Şubat ayından beri, zaten hani bu savaşın başlama döneminden beri gecelik fonlamasını borç verme faiz oranından yapıyor. Yani 40 seviyesinden yapıyor ve tahvil faizlerinde yurt içinde olumsuzlukla birlikte 43,5-44 bileşik seviyelerinde gösterge tahvilde gördükten sonra şu anda piyasalarda bu petrolün anlaşma paralelinde gerilemesiyle birlikte tekrar 40 seviyelerine bir gerilemenin de söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Bunların hepsi ne diyor? Bunların hepsi işte tahvil piyasasında faizlerin yüksek seyri nedeniyle artık yatırımcılara şu anda bir tercih yaparken alternatif maliyet olarak tahvil faizlerinde yani çıkıp çıkmayacağını sorguladığını gösteriyor. Bu rakamlar yine ne diyor? Yine para piyasalarında, para piyasası fonlarında park etmiş olan, riskli varlığa şimdilik yönelmeyen paranın yine belki bir seviyede bu riskli varlıklara geçiş için kendini daha güvenli hissedeceğini, ama şu anda para piyasasında park etmenin onlara daha mantıklı bir tercih olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla faizin bu kadar yüksek devam ediyor olması şu anda riskli varlıklar açısından bir alternatif maliyet oluşturuyor. Yatırımcılar buradan çıkış için şimdi çok uygun bir ortamı görmeseler de verilerle ve ekonomik gidişatla aynı zamanda merkez bankalarının işte faiz indirimleri sürecine tekrar geçmesiyle birlikte diyebiliriz ki tekrar riskli varlıklara yönelmek için zaman kollayacaklardır önümüzdeki süreçte.
0: Evet, içeriye de dönelim. Haftaya tabii Haziran ayı enflasyon verisini karşılıyor olacağız. %1'in altında genelde tahminler. Siz ne tahmin edersiniz?
1: Evet, %1'in altında tahminler. Bu da yıllık enflasyonun %32 seviyesinde olacağını gösteriyor. Burada tabii artık petrol fiyatlarının yavaş yavaş geri gelmesiyle birlikte dolaylı olarak yansıyan maliyetlerin de önümüzdeki süreçte azalacağını öngörüyoruz. Ama baktığımız zaman çok büyük de bir yıl sonu enflasyon beklentisinde değişim söz konusu değil. 29'lar 30'lar halen daha bekleniyor. Buraların tekrar söz konusu olabilmesi için daha düşük bir enflasyon seviyesinin olması için tabii ki önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmenin kalıcılığı sorgulanacak. Bu da ancak işte kalıcı bir ateşkes olacak mı olmayacak mı konusuyla mümkün. Önümüzdeki süreçte bunları izleyeceğiz. Gelecek hafta açıklanacak enflasyon rakamı o yüzden kritik. Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da yapacağı para politikası toplantısında özellikle işte bu Şubat ayının başından beri borç verme faiz olanı olan 40'tan fonlamanın belki haftalık repo ihaleleriyle bundan sonraki süreçte olan bu ılımlılaşma ile birlikte tekrar politika faizine doğru yavaş yavaş haftalık repo ihaleleriyle yakınsaması mümkün. Yani 37 seviyesine hemen olmasa da yavaş yavaş kademeli olarak fonlamada geçiş yapılabilir önümüzdeki süreçte. Bunlar takip edilecek en önemli başlıklar.
0: Evet. Peki faize yönelik bu sene siz ne beklersiniz içeride?
1: İçeride faiz indirimlerinin devamına yönelik beklentiler geliyor ama Merkez Bankası şu anda net olarak da bu durumu Londra toplantılarıyla özellikle Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki izlemeye devam ediyor. Temmuz ayında böyle bir işte indirim belki işte biraz önce bir tahmin olarak işte fonlama maliyetinin yavaş yavaş azalmasıyla mümkün ama Eylül ayına kadar belki bir faiz indirimi konusunda izlemede kalabilir Merkez Bankası. Çünkü kalıcı olarak bir ateşkes yapılmadığı sürece petrol fiyatlarının geldiği bu seviyelerin kalıcılığı hakkında soru işaretleri de tabii ki var. Yıl sonuna doğru eğer bu kalıcı ateşkes sürecinde devamına yönelik işaretleri alırsak ve enflasyon verileri olumlu gelmeye devam ederse dezenflasyon sürecine paralel Merkez Bankası da işte hem Eylül ayında, Ekim ayında ve işte Aralık ayında faiz indirimi konusunda hareket edebilecektir. Yabancı raporlarına baktığımız zaman bunun işte 100 bas puandan 300 bas puana kadar beklentiler ile şekillendiğini yavaş yavaş görmekteyiz.
0: Evet. Peki bizim Borsa İstanbul'a yönelik sizin tahminleriniz nasıl? Şimdi 14.300'e geldik bugün. Çünkü dün altında sarkmıştık. Kapanışta hangi seviyeler kritik olacak sizce?
1: Evet, burada seviye olarak tekrar işte 14.250 ardından da 14.100'lü seviyeler aşağıda takip edilirken yukarı tarafta da tekrar işte 14.500, 14.750 gibi seviyeler takip edilecek. Burada baktığımız zaman özellikle işte yukarı yönlü hareketlerde bankacılık tarafında hızlı bir hareketin oluştuğunu görüyoruz. Özellikle piyasalarda olumlu algıların arttığı dönemde. Ama dün mesela olumsuz haber akışında da en çok etkilenen tarafın yine bankacılık tarafı olduğunu gördük. Özellikle işte faizleri düşmemesi durumunda biraz önce konuştuğumuz gibi bu alternatif maliyetin çalışıyor olması yatırımcıları her ne kadar orta uzun vadeli olarak kademeli anlamda bir pozisyonlanmaya sevk etse de kısa vadede burada şu anda beklemede kaldıklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hem faiz indirimlerinin ne şekilde şekilleneceği bizler açısından önemli olacak. CDS'lerin gidişatı ona keza her zaman takip edilecek. Burada özellikle Türkiye'nin risk birimi anlamında çalışan içerideki siyasi gündemi de zaman zaman etkileyebiliyor. Hem CDS tarafına hem de işte piyasalardaki hareketi bunlar izlenecek. Aynı zamanda işte yabancı girişlerini takip ediyoruz. Aslında yılbaşından beri özellikle ilk iki ayda olan o yabancı girişi şu anda her ne kadar zaman zaman olumlu haber akışı olsa da yukarı yönlü hareketlerde tekrar hani yabancıların bu girişini görmek istesek de birlikte şu anda çok hacimli bir girişten söz etmek söz konusu değil. Bu takip edilecek ve bu giriş olduğu sürece de daha sonra faizlerin düşüşüne paralel faizden artık çok daha fazla getiri sağlamayacağını düşünen yatırımcıların daha ileriki vadede yabancı girişini de görerek bu duruma ortak olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şu anda kısa vadede özellikle haber akışının da işte olumlu ya da olumsuz etkilerine göre aşağı yukarı yönde sıkışmış 14.000 ile 15.000 arasında sıkışmış bir endeksin hareketinin söz konusu olduğunu görüyoruz. O yüzden de yatırımcılar biraz haber akışına duyarlı. Gelecek hafta enflasyon bizim için kritik.
0: Evet. Bu arada Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motoru satışına ilişkin verdiği olumlu mesajların dün etkisini görmüştük borsada. Şimdi tabii NATO zirvesi de geliyor. Temmuz ayında Türkiye'de gerçekleşecek olan. Ne dersiniz? Buradan gelecek mesajlar da iyi bir katalizör oluşturabilir mi Borsa İstanbul'da ve yabancının gelişi için?
1: Peki oluşturabilir. Eğer gelecekse muhakkak oluşturabilir. Bu tarz haber akışı tabii ki özellikle kullanıyor son dönemde de. Çok fazla hani böyle işte NATO zirvelerinde ya da ikili görüşmelerde bu beklentiler oluşturulsa da çok olumlu sonuçlanmadı. Tabii NATO zirvesinde Türkiye hakkında böyle yapılan açıklamaların somut olarak gerçekleştiğini görürse ve somut açıklamalar alabilirsek tabii ki piyasaları olumlu etkileyecek nedenler arasında. Ama şu anda tabii sadece beklenti dahilinde diyebiliriz. Bunun gerçekleşmeden de hani varlığından söz etmek çok doğru olmaz sanıyorum.
0: Evet, peki ben bir de size kıymetli metal tarafına ilişkin sizin tahminlerinizi alayım. Orada o cephede ne beklersiniz? Çünkü bir sert bir geri çekilme oldu ama bugün bir yükseliş var.
1: Evet, orada özellikle Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler ve doların güçlü seyri ABD tarafında tahvil faizlerinin yüksek seyri baskı yaratıyor diyebiliriz. Bugünkü yükselişte özellikle dünden beri çekirdek PCE endeksinin Amerika'da beklentilere yakın açıklanması, beklentilerden daha olumsuz bir veri olmaması, işte Fed'in faiz artırımları konusunda daha fazla faiz artırımı beklentisi oluşturmayacağı için bir miktar bugün altına destek vermiş durumda ama altındaki yukarı yönlü hareketin sürdürülebilmesi için özellikle Amerika'da hem enflasyonun artık dörtlerin altına gelmesi ki işte yıllık enflasyonu biraz önce konuştuk yine 4.1 seviyesine geldiğini görüyoruz. 3 yılın zirvesinde bunların geri gelmesi gerekecek. Fed'in faiz arttırımına yönelik beklentilerin azalması, hatta ileride faiz indirimleri beklentilerinin azalması gerekecek. Kalıcı bir yukarı yönlü trend için özellikle ABD tahvil faizlerinde bir gevşeme hareketinin görülmesi gerekiyor. Bunların takip edilmesi gerekiyor altının orta uzun vadede yükselişi için.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. İyi hafta sonları.
1: Size de kolaylıklar diliyorum.
0: Efendim, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Piyasa gündemi devam edecek.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
3: Otobit'te. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Şimdi sıra bizde. Dünya takım görsün.

0: Piyasa gündemine devam ediyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde A-Para'nın sorularını yanıtladı. Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendirdi Gültepe ve de barış ortamıyla birlikte her ay çift haneli rakamlar paylaşmak istediklerini söyledi. Faizlerin düşmesi gerektiğini de ifade etti ve ihracatta Haziran ayı rakamlarının da iyi geleceğini söyledi. Röportaja bir kulak verelim.
1: Efendim hoş geldiniz. 33. Genel Kurulu olacak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin. Tabii sizin de ikinci döneminiz olacak. Öncelikle yeni döneme ilişkin neler söylersiniz?
2: Evvela 4 yılı bitirdik. Süre hızlı geçti. Zor bir dönemden aslında geçtik ekonomi ve sanayi olarak. Elimizden geldiğini yapmaya çalıştık bütün birliklerle, bütün yönetim kurulu ve sektör konseyi başkanlarımızla beraber. Bakanlarımızla beraber dünyada oluşan sorunlar, problemler, kuzeyde ve güneydeki savaşların çok fazla ekonomi o anlamda etkiledi. İnşallah bu 33. dönem ve 33. genel kurulda ve benim ikinci dönemimde yine beraberce arkadaşlarla yönetim kurulu ve sektör, yeni seçilecek olan sektör konseyi başkanlarımızla beraber, birliklerimizle beraber, aslında bugün burada binin üzerinde sanayi ve ihracatçı var. Yine bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin ihracatta ve üretimden büyümesine katkı sunabilecek olan bütün proje ve projeksiyonları önümüzdeki dönemde inşallah dünyanın da biraz daha değişmesiyle, savaş ortamlarının azalıp barış ortamlarının da çoğalmasıyla beraber inşallah her ay çift rakamlı, büyümüş rakamlar açıklamış oluruz.
3: Efendim ABD-İran arasında sağlanan mutabakata baktığımız zaman enerji fiyatları, lojistik hatları ve bölge ticareti açısından değerlendirecek olursak bu mutabakatı neler söylersiniz? İhracata nasıl bir etkisi olacaktır?
2: Şöyle tabii biz işte savaş döneminde biliyorsunuz petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları neredeyse 100 doların üzerine geçti. Hatta 150-140'lar, 150'ler dolaştı. Türkiye'nin ortada koymuş olduğu orta vadeli program var, enflasyonla mücadele var. Biz enerjiye ihtiyacı olan bir ülkeyiz o anlamda. Kendimizi yeten şu anda bir enerji yapımız yok. Petrol çok fazla çıkmıyor. Çıkan %15'ini karşılıyor. Dolayısıyla tekrar 70 seviyesine gelmesi, 60 seviyeye çıkması o kalamda hem cari açık anlamında hem de maliyetleri kontrol etme noktasında bize büyük bir faydası olur ihracatçıya, üretime. Zaten Türkiye'deki maliyetler o kapsamda yukarıya doğru artıyordu, artmaya devam ediyor. O da çok daha fazla artırmaya neden olurdu. O anlamda bence aşağı doğru inmesi, barışın olması çok çok daha olumlu etkileri diye düşünüyorum.
3: Peki, şimdi Merkez Bankası'nın faiz politikasına baktığımızda ertelenen bir faiz indirimi vardı ABD-İran savaşı sebebiyle. Kısa vadede tekrar faiz indirimlerine dönüleceğini düşünüyor musunuz ve finansmana erişim konusunda bir sorun yaşıyor musunuz?
2: Ya şimdi tabii en fazla sanayicinin talebi Merkez Bankamızın kullandırmış olduğu reskont kredileri. Çünkü orada oran %20, maksimum %26'ya, 25.5'a denk geliyor. Diğer taraflardan %45, %50. Dolayısıyla orada bir şey var, bir sıkıntı var orada. Ne sıkıntısı var orada? Sıra sıkıntısı var. Yani 2'ye yakın bir bekleme var. Taleplerimizi tekrar dile getiriyoruz. Yani günlük kullanılan limitlerin yukarıya çıkarılması noktasında. Tabii faiz çok yüksek, çok yukarıda. İnşallah jeopolitik durumlar, savaş ortama doğru aşağı doğru inmeye başlayınca, barış ortamı çoğalınca otomatik olarak faizlerin de aşağı doğru inmesi lazım. Hiçbir ülke %37 faiz, %40 faizle ekonomiyi döndüremez. İnşallah süre hızlanır ve faizler aşağı doğru iner.
3: Son sorum olacak. İhracatta ilk yarıyı nasıl geçirdiniz? Tabii Haziran ayı henüz açıklanmadı ve senin sonu ihracatta hedefleri tutulacak mısınız?
2: Haziran rakamı inşallah iyi gelecek. Öyle gözüküyor. Mayıs'ta iyi bir eksik yaptık.

0: Ya şu andaki projeksiyonda ortaya koymuş olduğumuz 282 milyar doları tutacağız, yakalayacağız gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki gösterecek olduğumuz performans ve Türkiye'nin özellikle rekabetçilik konusunda ortaya koyacak olduğu desteklerin çok çok büyük önemi var. İnşallah onları da yeni dönemde bakanlarımızla beraber çok daha istişare ederek sanayicinin, üreticinin, istihdam yaratan yanında oluruz.
1: Ve şimdi de döneceğiz. Şevket Sayılgan'a doçent doktor, ekonomist, piyasalardaki son durumu değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Hocam şimdi isterseniz bu haftanın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Çünkü pek çok konuda özellikle işte altının ve gümüşün ciddi şekilde düşmesi, petrolün yine aynı şekilde savaş öncesi seviyelere altına gelmiş olması, diğer taraftan bu teknoloji hisselerindeki ciddi kayıplar Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Asya'da aslında enteresan gelişmeleri üst üste yaşadığımız bir haftada gibiyiz. Bir taraftan da görüşmeler evet gerçekleşti Amerika Birleşik Devletleri İran arasında, ama bugün Singapur bandırolu bir geminin Hürmüz Boğazı yakınlarında vurulduğu haberi öne çıktı tabii ki ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer bunu İran vurdu diyor. Ne dersiniz? Nasıl bir haftayı kapatıyoruz sizce?
2: Şimdi aslında anlaşmanın yapıldığına dair haberler çıktığında belki piyasaya bakanlar bu konuda artık düzelmenin ve geriye dönüşün veya 28 Şubat öncesine dönüşün beklentisi içindeydi. Ama şu bir gerçek ki bunun artçıları, bunun belli bazı spekülasyona açık olan noktaları devam edecekti. Olayı şöyle açayım. Birincisi en son söylediğinizle ilişkili, bu savaşın devam etmesini isteyen kesimler ve ülkeler var ki başında İsrail geliyor. Dolayısıyla buralarda bu tarz komplolar, bu tarz spekülatif hareketler yapılmaya bundan sonra da devam edecektir. Dolayısıyla hani buraların etkilerini tarafların belli ölçülerde yönetebileceğini düşünüyorum. Yani bir geri dönüş olacağını zannetmiyorum. İkincisi, piyasalar anlamında konuya bakacak olursak, buradaki etkinin en önemli faktörü İran Savaşı ile birlikte ortaya şu resim çıktı. Hala en güvenilir liman dolar ve dolarlı enstrümanlar. İkinci konuda bu savaşın dünyaya bir bakıma bıraktığı hasar, enflasyonun gelişmekte olan ekonomilerden başka gelişmiş ekonomiler içinde sorun olarak ortaya çıkması. Şimdi bu ortaya çıktığı andan itibaren normal liberal ekonomi enstrümanları uygulayan ülkeler elbette ki faiz silahına sarılacaklardı. Ve ilk sarılan da Avrupa Merkez Bankası oldu. Arkasından Japon Merkez Bankası ve en sonki FED toplantısında bakıldığı kadarıyla önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerde FED üyeleri en az bir kere bırakın faiz düşürmeyi, faiz arttırımını beklenti olarak ve %65 oranında beklenti olarak ifade edildi. Yani kısacası doların gücü ve doların getirisinin arttığı bir piyasa koşulunda bütün emtialar değer kaybeder. Burada bu mekanizma bir kere daha çalışmış oldu. Dolayısıyla bunu mesela bugün baktığımızda alüminyum için, bakır için de söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradaki kritik iki tane gösterge var. Bunlardan birincisi dolar endeksi, ikincisi de Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri. Şimdi bu ikisi yukarı yönlü hareketini devam ettirdiği müddetçe piyasalardaki altın olsun, bitcoin olsun ve benzeri enstrümanlar bu dönemi bu şekilde o baskını altında geçirmeye adaylar. Sadece burada şu detayı belki vermek gerekir. Böylesi bir faiz arttırım ve faiz etkisinin olduğu bir sistemde elbette ki faizin sahibi olan Amerika için de etkiler söz konusu. Nedir bu etkilerin başında? Amerika'da biliyorsunuz faizin etkilediği en önemli yaklaşım konut piyasası, mortgage piyasası ve ortalama bütün Amerikan vatandaşlarının içinde bulunduğu bir piyasa ve buradaki faizin yukarı yönlü hareketi onların da kredi faizlerini arttırması demek ki bu da hoşnutsuzluk ve Amerikan vatandaşının mevcuttaki yönetime karşı bakışını olumsuz etkileyecektir. Trump da bunu bildi.

0: ki bu konuda doları zayıflatacak enstrüman ve yaklaşımları önümüzdeki günlerde, çünkü çok bir süre kalmadı Kasım seçimlerine, dolayısıyla bu etkiyi vermek adına piyasalarda doları zayıflatacak enstrümanları kullanmaya başlayacaktır diye düşünüyorum Merkez Bankası dışında. Bu da dolayısıyla bizim emtia ve özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerin fiyatlama davranışlarının Eylül-Ekim'den sonra hareketleneceğini ve özellikle de yukarı yönlü bir hareket içerisinde olacağını, bu söylemiş olduğum ilişki çerçevesinde beklediğimi ifade etmek istedim.
1: Evet, peki dün de PCE verisini aldık. Beklentilere paralel bir veri geldi aslında. Fakat orada da özellikle Glossby'nin çekirdek enflasyonun hala yüksek ve yanlış yönde ilerlediğini vurgulaması dikkat çekti Chicago Fed Başkanı. Şimdi ne dersiniz faiz artışları noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Kevin Warsh'la birlikte, yeni Fed Başkanı ile birlikte 2 hatta 3 faiz artışı bu sene görebiliriz diyen kurumlar var. Sizin fikriniz ne yönde?
0: İşte burada Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu testten geçmiş olacak. Walsh da bu konuda özellikle kendi meşruiyetini gösterebilmek için hareket edecektir normal şartlarda, ama olayın bir başka yorum ve okuması da Trump'ın bu konularda Powell'dan hani tabiri caizse dili yandığı için burada getireceği kişinin bu tarz politikalarına paralel hareket etmesini istemesini ve buna göre tercihte bulunmasını varsaydığımız takdirde Walsh'un da bu konularda çok da sıkı para politikası taraftarı hareket edeceği konusunda çok da emin değilim. Bu da dolayısıyla evet bir faiz arttırma ihtiyacı var, ama nasıl petrol fiyatları hızlıca geri gelerek etki kabiliyetini zaman içinde devre dışı bıraktıysa, enflasyonist baskıyı hisseden yaklaşımların da özellikle yaz sonuna doğru Amerika'da azalması durumunda en azından faiz düşürülmese bile faizi çıkartma konusundaki bekleyişleri ortadan kaldırabilir. Bu bile piyasalarda dolar endeksine yönelik bekleyişleri aşağı yönlü etkiler ve bunun demin ifade ettiğim yansımaları piyasalara kademe kademe yayılacaktır. Dolayısıyla burada faiz arttırımı konusu Trump'ın hiç hoşlanmayacağı, istemeyeceği, kendi bugüne kadarki söylem ve politikalarıyla çelişen bir durum olacağı için ve çok da yakın bir seçim dönemi olduğunu düşünecek olursak bu ihtimali ben çok fazla görmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Size de şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun. Size de iyi hafta sonları. Hoşçakalın.
1: Bu arada uluslararası kurumlardan altın tahminlerini güncellemeler geliyor. Çünkü bu hafta özellikle altın fiyatlarına 4000 doların altına geldik. Bir bakalım oradaki detaylar nasıl? Kurumlar hangi fiyatları söylemiş? Hemen hızlıca size aktarmış olalım. Goldman Sachs diyor ki yıl sonu altın hedefi 4900 dolar. Bunu 5400 dolardan indirdi Goldman Sachs. UBS 12 aylık 5200 dolarlık altın hedefini koruyor. Diğer taraftan Morgan Stanley altın fiyatını yine değiştirmemiş. Deutsche Bank yıl sonu altın tahminini 4800 dolara çekti. Citigroup 3 aylık altın hedefini 4000 dolara indirdi. 6 ve 12 aylık 5000 dolarlık hedefi ise koruyor Citigroup. Macquarie ise yıl sonu altın tahminini 4300 dolara kadar düşürdü. 2027 sonu için 4200 dolar diyor. Ve Capital Economics de altının yıl sonunda 3500 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. 3500 dolarlı seviyelerden 5200 dolara kadar çıkan bir ayrışma var altın fiyatlarında. Şimdi dönelim Şirin Sarı'ya, altın piyasaları uzmanı, bakalım o ne düşünüyor.
2: Bu haftanın genelinde altında %5'e yakın kayıpların olduğunu gördük. Haftanın son günündeyiz. Aslında haftaya bir miktar ateşkesin etkisiyle beraber yükselişle başlamıştı ama haftanın genelinde zaten en önemli verilerden bir tanesi Amerika enflasyon rakamlarıydı. Onu da dün aldıktan sonra aslında yine veriyle beraber beklenti dahilinde gelen bir enflasyon verisi, %4.1'lik veri bir miktar piyasaları rahatlattı. Yani olası ilerleyen aylarda enflasyonun düşebileceği beklentisini de yükseltmiş oldu. Ama yine de baktığımız zaman gözler bir noktada Fed'e çevrilmiş durumda. Bu da Eylül ayında %63 beklentiyle, Aralık ayında %80'in üzerindeki beklentiyle Fed'den faiz

0: Batum'u destekleyen taraf neydi? Merkez bankaları tarafıydı. O taraftan da bir miktar destek geliyor ki çünkü diplere geldikçe hızlı toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Zaman içerisinde baktığımızda, zaman maliyeti açısından değerlendirdiğimizde Fed'in bugünkü tutumu altının baskılanmasının devam etmesini sağlayacaktır. Burada 3800-3900 bandını takip edeceğiz. Aşağıda da 3500 dolar seviyelerini takip etmiş olacağız. Eğer bir miktar yaz aylarında rahatlama söz konusu olur, yavaş yavaş Amerika'da büyüme rakamları, istihdam rakamları da beklentinin üzerinde gelirse, Fed'in üzerindeki o faiz baskısı kalkacağından dolayı artık Eylül ayında faiz arttırımı değil de yıl sonunda belki bir faiz arttırımı yapabilir beklentisi önümüzdeki aylarda hakim olabilir. Bu da altının belki bir miktar toparlanmasını sağlayabilir. Yani o 4400-4300 bandına kadar yeniden yaz aylarında yükselişler görebiliriz. Ama düşüş eğilimi şu an itibariyle altın cephesinde muhtemelen biraz daha devam edecek gibi görünüyor.
1: Uluslararası Para Fonu IMF de Orta Doğu'da çatışmaların durmasının ardından küresel enerji piyasalarına dair bir değerlendirme paylaştı. IMF'ye göre ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan sevkiyatlar enerji ve emtia fiyatlarını aşağıya çekti. Ancak fiyatların ve ticaret akışlarının yeniden normale dönmesi için zamana ihtiyaç var.
2: Orta Doğu'da silahların susması küresel piyasalarda ilk etkisini enerji fiyatlarında gösterdi. Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julie Kozak, ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelerin ardından petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında düşüş yaşandığını açıkladı. Kozak, piyasalardaki ilk şokun büyük ölçüde geride kaldığını, ancak ticaretin ve tedarik zincirlerinin tamamen normale dönmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.
3: Şu an için mutabakat sürecinin piyasalar tarafından fiyatlandığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama ara ara oluşacak gerginlikler, az önce söylediğim Brent petrol için 73-83 ya da 73-85 dolar aralığındaki fiyat hareketini oluşturabilir. İşte gerginlikler oluştuğunda yukarı yönlü ataklar, normalleşmelerde de işte 70-72 dolar bandına gevşeme süreci görülebilir.
2: IMF'ye göre yalnızca petrol değil, gübre ürünleri ve baz metallerde de fiyatlar gerilemeye başladı. Bunun temel nedeni ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin yeniden hız kazanması oldu. Uluslararası taşımacılıkta yaşanan gecikmeler ve bölgedeki güvenlik riskleri tam normalleşmenin önündeki en önemli engeller olarak gösteriliyor. IMF ateşkesin kalıcı olması halinde enerji piyasalarında istikrarın güçleneceğini, yeni bir gerilim yaşanması halinde ise petrol ve emtia fiyatlarında yeniden sert yükselişlerin görülebileceği uyarısında bulundu.
1: Piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve beklentileri stratejist Cüneyt Paksoy Alparay'a değerlendirdi.
4: Ateşkesin devamı ve petrol fiyatlarının buna bağlı olarak ciddi bir şekilde gerilemesi 70-75 bandına doğru piyasada pozitif bir etkileşim oluşturdu. Bu önemli. Çünkü yüksek petrolün 90 ve dolar üzerinde özellikle kalabilecek bir petrol fiyatlamasının neler getirebileceğini uzunca süre konuştu piyasa. Bir miktarda fiyatlamıştı. En azından hasarın daha çabuk geri dönüşü ve piyasanın normalleşmesi adına petrolün geldiği seviye önemli. Bir önemli tabii gelişme enflasyon verisi üzerinden okundu. ABD'den gelen enflasyon verisi, çekirdek PC endeks, Fed'in en çok baktığı deflatör olarak da baktığı, önemsediği veri beklentiler paralelinde geldi. Evet, ama neticede %4.1 civarında bir veri son dönemin en yüksek verisi olarak etiketlendi. Fed'in şahin duruşunu bir dönem daha devamı anlamına gelecek. Piyasa şöyle de yorumladı. Beklentiler paralelinde, beklenenden yüksek değil. Petrol fiyatları normal kalırsa en kötüyü görmüş olabiliriz. Kademe kademe normalleşme gelişebilir. Bu da Temmuz ayında Fed'in en azından en kısa vadedeki toplantısında faiz arttırmayacağı anlamına gelir. Eylül'den sonrası da bakarız noktasında bir piyasa tepkisi gözlemliyoruz. Bir de tabii SpaceX süreci yaşandı. Ciddi ve başarılı bir halka arzdan sonra ciddi bir kar getiren

0: ise de tahvil ihracı sebebiyle sel satışlarının da geldiğini gördük. Şimdilik hala halka arz fiyatlamasının üzerinde olsa da önümüzdeki dönem teknoloji hisselerine bağlı olarak Nasdaq'ta gelebilecek düzeltmenin daha çok konuşulduğu bir haftayı bitiriyoruz. Bir de tabii yani dolar yen paritesinin geldiği seviye artık Japonya her an bir faiz artışı yapabilir. Japonya Merkez Bankası. Bu da tabii bütün piyasalardaki risk iştahını etkileyebilecek bir sürece de evrilebilir faizin oranına göre. En kısa sürede attığı faiz adımı pek o etkiyi göstermemişti ama daha önce bu seviyelerde yaptığı faiz artışını hatırlayalım. O zaman 160'lardan 140'a düşen bir dolar yen paritesinin piyasalarda çok daha derin etkisi olmuştu.
1: Ve şimdi de bu bölümü kapatıyoruz. Piyasa gündemini saat 16'da birlikteyiz yine. Görüşmek üzere.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Yeni Nesil Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
7: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM,
8: yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
10: Duratile Seramik, hava dur.

sunar. İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.

çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Hami vuruyor ve gol! Muhteşem bir gol!
2: 30 yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini Her Şeyi Konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her Şeyi Konuşalım yarın 17'de Apara'da.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

günler efendim. 26 Haziran Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yanında bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette yoğun bir haftaydı ve bu yoğun haftanın ardından ekonomideki gelişmeleri değerlendirme şansımız olacak. Bugün sigortacılığı da ana gündemlerimizden birisi olarak karşınıza taşıyacağız ve sigorta dünyasının yeni dönemini konuşacağız. Ama öncelikle bakalım gündemde öne çıkan başlıklar neler? Hızlıca göz atalım. Enflasyonda düşüş sürüyor. Bu cümle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait Londra'da düzenlenen yatırımcı toplantısındaki sunumundan Türkiye ekonomisi ilişkin yol haritasını anlattı Şimşek ve yürütülen ekonomik programın şoklara rağmen kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Şimşek enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini ancak sürecin kademeli ilerleyeceğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası verilerine göre enflasyonun 2023'teki %64.8 seviyesinden 2026'da %26'ya gerilemesinin beklendiğini belirtti. Bankalar Birliği Çevre Bakanı Murat Kurum'la buluştu. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Murat Kurum'la bir araya geldi ve Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek 31. Taraflar Konferansı COP31 hazırlık süreci değerlendirildi. Finans sektörünün yeşil dönüşüm sürecindeki rolü, sürdürülebilir finansman uygulamaları ve iklim odaklı risklerin yönetimi konularında değerlendirmelerde bulunuldu ki malumunuz son dönemde özellikle iklime yönelik finans krediler, fonlar çok daha öne çıkan bir tabloda. Bunun da COP31'de ele alınması tabii oldukça önemli olacak. E-ticaret 4.6 trilyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat'ın açıklamaları var. Dijital dönüşüm ve yapay zekanın Türkiye ekonomisinin büyümesinde belirleyici rol üstlendiğini belirtti Bulat ve 2025 itibariyle e-ticaret hacminin 4.6 trilyon liraya, işlem sayısının ise 6 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Yapay zeka artık e-ticarette bir tercih değil, rekabet gücünün en temel unsurlarından biri haline gelmiştir dedi Ticaret Bakanı Bulat. Türkiye güçlü COBİ tabanına sahip. Bu açıklamalar ise Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'e ait. Lopez, COBİ'lerin büyük şehirlerden daha küçük yerleşime kadar Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösterdiğini belirterek bunların üretimi ve hizmetlerin devamlılığı açısından kritik rol oynadığını söyledi Dünya Bankası Türkiye Direktörü. Hürmüz'den geçiş İransız sağlanamaz. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi'nin açıklamaları Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin İran'ın değerlendirmeleri dışındaki kararlarla garanti altına alınamayacağını söyledi. Tabii önümüzdeki haftada yine bu anlaşma zemini sağlam bir şekilde devam ediyor mu? Acaba bu süreç nasıl tamamlanacak? Bunu izlemeye devam edeceğiz. Piyasalarda bunu izliyor. Bu arada teknoloji fonlarında ise rekor çıkış var. Amerikan hisse senedi fonları teknoloji hisselerine yönelik işlemlerin yavaşlamasıyla 24 Haziran'da sona eren haftada 8,5 milyar dolarlık net çıkış kaydetti. Bu 3 ay sonra görülen ilk haftalık para çıkışı oldu. Bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var? Borsada yatay seyir devam ediyor. 14.253 puandan işlem görüyor şu anda BIST endeksi. BIST Banka'da yatay negatif seyir var. BIST Sanayi'de yatay pozitif seyir var. BIST Turizm'de kayıplar %1'e yaklaşıyor. BIST Spor'da %0.5'lik yükseliş var. Yine BIST Gayrimenkul'de de yatay pozitif seyir var. BIST Teknoloji'de ise kayıplar %1.3'ü bulmuş durumda. BIST Sigorta'da %0.5'lik düşüş var. BIST Kimya'da yatay negatif seyir var. BIST İnşaat'ta da keza öyle. BIST Gıda'da %0.8'lik yükseliş var. BIST Madencilik'te yatay pozitif seyir var. BIST Bilişim'de ise kayıplar %1.3'ü bulmuş durumda. BIST 100'de fiyatları en çok yükselen hisselere bakalım. RAL Yatırım Holding, Vestel, Zorlu Enerji, Arçelik ve Tekven Holding olarak sıralanıyor. BIST 100'de fiyat en çok azalan hisseler ise Margün Enerji, Balsu Gıda, Şekerbank, Europower ve Girişim Elektrik olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Altın ons fiyatında %0.5'lik yükseliş var. 4045 dolardan işlem görüyor. Gün içinde yine 4000 doların altına sarktı. 3987 doları gördü. Ancak 4000 dolar sınırında direnci var gibi görünüyor. Şu an itibariyle altının ons fiyatının. Bakalım petrol cephesine. Amerikan tipi ham petrolde 70 doları hemen üstünde bir fiyatlama var. %2,5'luk düşüş var. Yine %3'e yakın kayıp da Brent petrolde 73

0: doların hemen üzerinde bir fiyatlamayla karşımıza çıkıyor. Evet, tablo böyle piyasalarda da. Az önce kısaca bahsettik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcıya yaptığı sunumdan başka neler anlattı? Haberimizde detaylarıyla izleyelim.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da düzenlenen yatırımcı toplantısında sunum yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin yol haritasını anlattı. Yürütülen ekonomik programın şoklara rağmen kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Şimşek enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini ancak sürecin kademeli ilerleyeceğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre enflasyonun 2023'teki %64,8 seviyesinden 2026'da %26'ya gerilemesinin beklendiği belirtildi. Cari dengede ise açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığı, dış kırılganlıkların ise önceki dönemlere göre azaldığı mesajı verildi. Rezerv yeterliliği göstergelerinde güçlenme dikkat çekti. Büyüme görünümünde kısa vadede küresel sıkılaşma ve belirsizliklerin etkisiyle sınırlı bir yavaşlama öngörülürken, orta vadede üretkenlik artışı ve reformlarla daha güçlü bir ekonomik yapı hedeflendiği aktarıldı. İşsizlik oranının 36 aydır tek hanede seyrettiği belirtilirken, iş gücü piyasasında reform ihtiyacına dikkat çekildi. Sunumun öne çıkan başlıkları arasında yeşil dönüşüm, dijital altyapı yatırımları, sanayi dönüşümü ve yüksek teknoloji ihracatının artırılması yer aldı. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve küresel değer zincirlerinde üst segmente çıkma hedefi vurgulandı. Savunma sanayi ve lojistik kapasite üzerinden Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin arttığı ifade edilirken, yeni ticaret koridorları ve yeniden yapılanma süreçlerinin ekonomik fırsat alanı oluşturduğu kaydedildi. Bakan Şimşek, programın kararlılıkla sürdürülmesi halinde makroekonomik istikrarın daha da güçleneceğini belirtti. Şimşek ayrıca politik istikrarın korunduğunu ve erken seçim olasılığının düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.
0: Efendim, bugün haftayı kapatırken sigorta sektörünü konuşacağız. Özellikle son dönemde savaşın da varlığıyla birlikte çok daha fazla konuşmuştuk. Tabii depremler, afetler, iklim değişiklikleri belki de riskin her alanında sigorta sektörü var. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar da konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Ahmet Bey yayınımıza.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi riskin her yerinde var dedik. Biz ne zaman başımız belaya girerse sigorta sektörünü hatırlıyoruz maalesef ama Türkiye ekonomisinin tabii temel sektörlerinden birisi. Nasıl geçti bu ilk 6 ay? Çünkü oldukça da zor bir dönemde hem küresel olarak hem içeride. Sizin açınızdan, sigorta sektörü açısından nasıl geçti?
2: Şöyle, biliyorsunuz biz henüz ilk 3 ay finansal neticelerimiz yayınlandı ama Mayıs sonu itibariyle üretim verilerimiz var. Ben kısaca 2025'ten getireyim tam yıl rakamlarımızla. 1.2 trilyon liralık bir üretimle biz 2025 yılını kapattık. Bu da yaklaşık 31-32 milyar dolarlık bir üretim seviyesine denk geliyor. Son yıllar performans olarak baktığınızda gayet iyi bir performansla gidiyoruz. Yılın ilk 5 ayında da 622 milyar liralık bir üretim gerçekleştirdi Türk sigorta sektörü ve %24'ler civarında bir büyümeyi sağlamış oldu. Buradan da şunu gözlemliyoruz. Biz evet, çok fazla reel büyümemiz olmamakla birlikte büyümeye devam ediyor Türk sigorta sektörü. Hayat branşında özellikle büyüme daha yüksek. Hayat dışında görece daha düşük. Hayat dışında fakat sevindirici gelişmeler şunlar. Oto sigortalarından daha fazla işte bizim genel zararlar diye söylediğimiz mühendislik sigortaları, tarım sigortaları, yangın sigortaları gibi alanlarda, yani sigorta koruma açıklarımızın daha yoğun olduğu alanlarda büyümemiz daha fazla. Bu da sigorta ürünlerimizin taleplerinin, daha doğrusu ürünlerimiz çeşitli ama taleplerinin de çeşitlenmeye başladığını gösteriyor. Bu da şunu sağlıyor. Biz biliyorsunuz son dönemlerde sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin temel sektörlerinden birisi olarak bahsettiğiniz sigortacılıktan biz bunu biraz daha ileriye götürdük. Aslında biz dedik ki Türkiye'nin, hatta tüm ülkelerin en temel unsuru sigorta. Çünkü ülkelerin, geçen gün Sayın Bakanımız da bahsettiler, ülkelerin koruma açıkları çok fazla. İşte maalesef dün Venezuela'da yine peş peşe bizim Maraş depremlerimizi andırır vaziyette iki tane büyük deprem, 7.2 ve 7.5'luk depremler yaşadık ve gördük ki işte doğal afetler

0: her zaman kendini yeniden hatırlatıyor ve çok büyük yıkımlar ve çok büyük can kayıpları söz konusu. Biz de bu doğal afetleri çok fazla yaşıyoruz ve maalesef sigortalık oranlarımız çok düşük. Maraş depremlerimizde 106 milyar dolarlık bir ekonomik kayıpla karşı karşıya kaldık. Ama bunun sadece 6 milyar dolarlık kısmını DASK dahil sigorta hasarı olarak karşılayabildik. Bu da %5'ler %6'lar seviyesinde bir sigortalılık oranını gösteriyor ki aynı yıl dünyada meydana gelen doğal afetlerin %40'ı sigortalı hasar olarak karşılandı. Rakamlara Türkiye'ye dahil ettiğinizde oran %30'a düşüyor. Yani dünya ortalamalarını 10 puan aşağı çektik. Ve biliyorsunuz ondan sonra da her yıl bütçeye 1 trilyon liralık ek bütçeler geldi. Ve bu da tabii ki cari açığa yol açıyor. Onun dışında işte geçtiğimiz yıllarda don olayları yaşadık. Bu yine bizim ciddi olarak cari açık problemi yaşamamıza sebep oldu. İşte yaşlanan bir yaş alan nüfusumuz var. İşte aile nüfus 10 yılı ilan etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve oranın da hedeflerinde olduğu gibi bir yandan doğurganlık oranımız azalırken bir yandan da Allah hepimize uzun ömürler versin nüfusumuz daha fazla yaşıyor. Bu da ortalama yaşımızı artırıyor. Evet. Bu tasarruf ihtiyaçlarımızı artırıyor. Sağlık harcamalarımıza olan ihtiyaçları artırıyor. Yaşlı bakım ihtiyaçlarını artırıyor. Öbür taraftan araç parkımız yaşlanmaya devam ediyor. Ve bunların hepsi bir üst üste geldiği zaman çok ciddi koruma açıklarından bahsediyoruz. İşte Türk sigorta sektörü kendini bu dönemde şöyle konumlandırıyor. Diyor ki tüm bunların hepsinde sigortayla üretilecek çözümler var. Dolayısıyla biz özellikle hükümetimizden, devletimizden, politika yapıcılarımızdan her alanda diyoruz ki elinizde bir sigorta var. Sigortayı temel unsur olarak kullanın. Sigortayla çözebileceklerinizi, sigortayla bertaraf edebileceğiniz riskleri sigortayla bertaraf edin. Geri kalanlar için ayrıca çözüm arayalım, çözüm oluşturalım. Dolayısıyla böyle baktığımızda biz biliyorsunuz Türkiye dünyanın 16. 17. büyük ekonomisi. Ama sigortacılık henüz o seviyede değiliz. Ve dolayısıyla biz Türkiye Sigorta Birliği olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde geçtiğimiz dönemde bir hedef koyduk. 50 milyar dolarlık bir prim hacmine ulaşma hedefi koyduk. Ve sigortalılık oranımızı da bugün geldiğimiz %2.68'ler seviyesinden ki son 10 yılın zirve seviyesidir. Yani oldukça iyi gidiyor bu manada. Ama bunu yeterli görmüyoruz. En azından ülkemizin ekonomisinin bulunduğu yere Türk sigorta sektörünü getirmemiz gerekiyor. Bunun için de %5'lik bir sigortalılık oranına ulaşmamız ve 50 milyar dolarlık bir prim hacmine ulaşmamız gerekiyor.
1: Hangi stratejiler uygulanmalı bunun için?
0: Bunun için biz topyekün stratejiler uyguluyoruz. Bir yandan sigorta farkındalığını artırmak için ilkokullardan başlayarak ilkokullara, ortaokullara, liselere ve üniversitelere ayrı ayrı programlar uyguluyoruz sektör olarak. Burada tabii çok uzun vadeli bir sigorta farkındalığını artırma programı uyguluyoruz. Ama onun dışında geliştirdiğimiz bir yandan yeni sigorta ürünleriyle işte bütünleşik sigortacılık yani daha bilinen adıyla gömülü sigortacılık dediğimiz bir takım uygulamaları yeniden hayata geçirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda Sigortacılık Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuzun da çok önemli rehberlikleri var bize. Önderlik ediyorlar. Onun dışında mikro sigortalar konusunda çalışmalar yapıyoruz. Parametrik sigortalar konusunda özellikle doğal afetlerin yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve artık sadece deprem değil biliyorsunuz seller ve yer kaymaları da neredeyse ülkemizin gündelik hayatına girmiş durumda. Haftada birkaç tane sel ve yer kayması olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Allah göstermesin yaz geldi. Bugün hava İstanbul'da 33 dereceyi gösteriyor. İnşallah yaşamayız. Orman yangınları kendini hatırlatabilir. Ve geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz şehir yangınlarına dönmüştü orman yangınları. Dolayısıyla orada çok ciddi açıklar var. Dolayısıyla bunlara dönük parametrik sigortalar geliştiriyoruz. Onun dışında yaşlanan araç parkımızla ilgili yeni sigorta türleri geliştiriyoruz. Artık araç yaşından bağımsız sektörümüzde sigorta, kasko sigorta ürünleri geliştiriliyor ve bu varlıklarımızın korunmasını sağlayacak ürünler ortaya konuyor. Onun dışında tabii sorumluluk sigortaları alanında ve yine iş yerlerimizin, ticari işletmelerimizin ve endüstriyel işletmelerimizin, büyük sanayi tesislerimizin sigortalanması konusunda daha nitelikli teminatlar ve poliçeler geliştiriyoruz. Bir de tabii Türkiye'de sigortacılık biraz farklılaşıyor. Biz artık sadece hasarları, yani sonuçlanmış zararların hasarlarını tazmin eden bir yapıdan

0: daha öncelikli bir yapıya, yani önleyici sigortacılık yapısına geçiyoruz sektör olarak. Böyle bir dönüşümün içerisindeyiz. Dolayısıyla biz riskleri önden tespit edip önleyebildiklerimizi önlemek, önleyemediklerimizin de kötü sonuçlarını önlemek üzere bir kurgu içerisindeyiz. Sektör bununla ilgili çok ciddi gelişmeler kaydediyor. Dolayısıyla bunların hepsinin bizim kendi varlıklarımız olduğunu, sadece o işletmelerin, o bireylerin varlıkları olmadığını, bu ülkenin topyekün varlıkları olduğunu dikkate aldığımızda, bu bilinçle hareket ettiğimizde bu riskleri gerçekleşmeden bertaraf etmek, gerçekleştiklerinde de kötü sonuçlarını bertaraf etmek zaten bizim en asli görevimiz. Bunu da Türk sigorta sektörü bugün geldiği finansal güçlülükle, dayanıklılıkla sağlayabilecek durumda. Ben o rakamlardan da bahsedeyim size. Birinci çeyrek sonu itibariyle 4.2 trilyon liralık bir aktif büyüklüğe ulaştı Türk sigorta sektörü ve toplam öz sermaye büyüklüğü de 459 milyar liraya erişti. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman hani Türk sigorta sektörü bugün gerçekten dayanıklı, finansal dayanıklılığa sahip bir sektör ve ortaya koyduğu vizyonla da ülkemizin dayanıklılığını artırmak üzere de çalışmalar yapıyor. İşte bunun içerisinde kentsel dönüşüm ülkemizde en önemli konulardan bir tanesi. Burada bizim dirençli yapılara ihtiyacımız var. Milyonlarca konutun dönüşmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapan durumdayız. Dolayısıyla dirençli şehirlere erişmek için de yine Türk sigorta sektörü üzerine düşen rolleri üstleniyor.
1: Şimdi önemli bir aktif büyüklükten bahsediyorsunuz, evet. Ama bir yandan da işte enflasyon yaşanıyor, doğal afetler yaşanıyor, küresel belirsizlikler had safhada. Bunlardan nasıl etkilendi sigorta sektörü? Ve tabii önümüzdeki dönem için bu risk ortamını, bu belirsizliği ne şekilde telafi etmek için hazırlanıyorsunuz?
0: Evet, yani şimdi
1: çok
0: aslında
1: kolay bir dönem değil çünkü.
0: Evet, aslında baktığımızda özellikle hayat dışı sigorta sektöründe sigortacılık faaliyetlerinden totalde kar eden bir sektör değil sigortacılık sektörü. Yani hasar priminin yüksek olduğu, dolayısıyla teknik zararın gerçekleştiği bir sektör. Ama öbür taraftan tabii biz aynı sadece demin de söylediğim gibi sadece tazminat ödeyen bir sektör değiliz biz. Artık bir riski yöneten, önleyen ve fon yöneten bir sektörüz. Biliyorsunuz sigortacılıkta elde edilen fonlar aynı zamanda enflasyona yol açmayan fonlar ve ülkelerdeki finansal istikrarı sağlayan fonlar. Hemen burada da rakam vereyim. 3,5 trilyon liralık bir fon büyüklüğüne sahip Türk sigorta sektörü. Bu Türkiye'nin en büyük kurumsal yatırımcılarından bir tanesi olduğunu gösteriyor Türk sigorta sektörünün. Bu da tabii ülkemizdeki finansal derinliği artırıyor ve istikrarı sağlamakta önemli unsur. Bu rakamlar ne kadar büyürse bunların yeniden bir de uzun vadeli fonlar olduğu için bunlar yatırıma dönmesi daha kolay oluyor. Tabii bu fonların bir de finansal gelirleri var. İşte biz aslında özellikle hayat dışı tarafta bu finansal gelirlerle mali gelirlerle teknik zararlarımızı bertaraf ediyoruz ve bu şekilde hizmet sunmaya çalışıyoruz. Böyle baktığınız zaman da Türk sigorta sektörü diğer bir takım sektörlerle de karşılaştırdığımız zaman da fena sayılmayacak bir durumda.
1: Peki şimdi tabii az önce özellikle bahsettiğiniz konulardan birisi dikkatimi çekti. Bu ömrün uzaması konusu.
0: Evet.
1: Yani hayat sigortası da sizin en önemli alanlarınızdan, evet, birisi. Sağlık sigortası da keza öyle. Tamamlayıcı sigortada konuşuluyor. Ve şimdi böyle baktığımız zaman gümüş ekonomi dediğimiz hani o hasta bakımı kısmı, evet, da çok önemli. Evet. Yaşın bu kadar uzaması, ömrün bu kadar uzamasına yönelik sigorta sektöründe değişiklikler var mı? Yani
0: elbette.
1: Onu nasıl planlıyorsunuz?
0: Evet, şimdi tabii bu demografinin bu kadar değişiyor olması, işte 65 yaşın üzerindeki insan sayımızın artıyor olması, dolayısıyla bizim özellikle
1: dünyada böyle artık.
0: Evet, tüm dünyada böyle ve biz biliyorsunuz hep kendimizi genç nüfus olarak adlandırırdık ama giderek bu konudaki kaygılar artıyor ve bu konuda tedbirler alınıyor, farkındalık yaratılıyor. İşte aile nüfus 10 yılı konusu da bu tedbirlerin ve farkındalığı artırmanın önemli unsurlarından bir tanesi. Tabii bunu yapabilmek için de biz mesela bu vizyon belgesini gördüğümüzde içinde sigortadan direkt bahsetmese de aslında bütün başlıkların direkt doğrudan sigortayla ilgili olduğunu hemen tespit ettik ve bu konudaki çalışmalarımızı başlattık ve Cumhurbaşkanı başkanlığımızla da ilgili yazışmaları başlattık. Çünkü neden? Bir, önce biliyorsunuz işte bir gelecek güvencesi, geleceğe bir güven duyulması lazım. Bunun için işte bizim hayat sigortalarında buna ilişkin bir takım ürünler ortaya koymamız lazım. Tabii ki çocuk bir sorumluluk demek. Onun eğitimi vesairesi insanları korkutuyor. Ama işte biz bunların hepsine nasıl çözümler üretebileceğimizi, ufak birikimlerle nasıl işte eğitim sigortasını yaparak bu gelecek güvencesini sağlayabileceğimizi, işte nüfusumuz belli bir noktaya geldiğinde onlara sağlık hizmetini nasıl sunabileceğimizi, işte yaşlı bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimizi ve bireysel emeklilikte biliyorsunuz başarılı bir öykümüz var bizim. Otomatik katılım sistemi ve bireysel emeklilik sisteminde bugün 18 milyondan fazla katılımcımız var. Ama bunun tamamlayıcı emeklilik sistemine de çevrilmesi konusunda, evrilmesi konusunda çalışmalarımız var. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı planlarında, orta vadeli planlarda girmiş başlıklar var biliyorsunuz. Dolayısıyla tüm bunlar bizim üzerinde çalıştığımız konular. Ama bazen sadece bizim çalışmalarımız yeterli olmuyor biliyorsunuz. Bu konuda bizim düzenleyici denetleyici kurumumuzdan da oldukça destekler alıyoruz. Bakanlıklarımızdan destekler alıyoruz. Ama tabii ki bazı konular sonuçta meclis gündemine girmesi ve orada yasalaşması gereken konular var. Dolayısıyla bu konudaki çabalarımızı da o yönde sürdürüyoruz.
1: Mesela özel sağlık sigortası bildiğim kadarıyla 70-75 yaş üstünde yapılmıyordu önceden ama şimdi
0: birkaç
1: hani
0: şirketimiz
1: zaman
0: var.
1: 100 yaşına geldi.
0: Evet, birkaç şirketimiz var. Bu konuda ürün sunan şirketlerimiz var. Özellikle belli yaş üstü segmentler için ürün sunan şirketlerimiz var. Ama bunların tabii ürün oluşturabilmek için uğraşıyoruz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de bu. Tabii sadece sigorta sektörünün burada ürün arzı sağlaması tek başına yeterli olmuyor. Aynı zamanda özel hastanelerin kapasitesinin de artması gerekiyor. Ya da işte başka çözümler üretiyor olmamız lazım. Üniversite hastanelerinin belki tamamlayıcı sağlık sigortasında sisteme giriyor olması lazım. Çünkü bugün biz hala çok düşük. Baktığınız zaman %2.8'ini sağlık sistemindeki harcamaların sadece %2.8'ini biz tamamlayıcı sağlık ve özel sağlık sigortası üzerinden karşılayabiliyoruz. Oysa vatandaşların cebinden yaptığı sağlık harcamalarının payı bile %15. Dolayısıyla baktığınız zaman bizim özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası üzerinden hala karşılayabileceğimiz orada da çok ciddi korunma açıkları var. Hatta vatandaşlarımızın ceplerinden harcadıkları paranın ortalaması 17 bin liraya geliyor geçen yılın rakamlarıyla. 17 bin lira bugün bir tamamlayıcı sağlık sigortası priminin, ortalama priminin oldukça üzerinde. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman bizim burada kat etmemiz gereken bir yol var. Ama tabii hastanelerimizin kapasitesi de önemli. Yani bugün poliçe sayısının ikiye katlanması burada nitelikli hizmet verilmesinin önünde de bir engel oluşturabilecek durumda. Dolayısıyla biz bunları topyekün birlikte halletmemiz gereken konular var paydaşlarımızla.
1: Peki özellikle dijitalleşme, insurtech gibi uygulamalar evet. konusunda baktığınız zaman ne noktada sigorta
0: Şimdi,
1: sektörü?
0: Türk sigorta sektörü hatta Türk finans sektörü olarak baktığımızda biliyorsunuz siz de bankacılık, sigortacılık ve diğer finansal kuruluşlar aslında finansal teknolojiler arasında açısından dünyayla karşılaştığında gayet iyi durumdalar. Hatta biz birçok alanda Avrupa'dan bile daha iyi durumda olduğumuz alanlar var. Yani bugün Türk sigorta sektörü de evet dijital teknolojileri kullanıyor. Yapay zeka bugün hayatımıza girdi. Veri bilimi, büyük veri bunların hepsi bizim gündelik hayatımızda olan konular. Birçok alanda hem işte ürün geliştirmede, fiyatlamada, aktüer ya da işte hasar süreçlerinde, işte suistimal hasarların yakalanmasında bu teknolojiyi son derece iyi bir şekilde kullanıyoruz. Öbür taraftan tabii özellikle online sigortaların gelişmesi konusunda az önce bahsettiğim bu bütünleşik gömülü sigortacılık dediğimiz konularda dijital teknolojileri kullanıyoruz. Ama günün sonunda şu çok önemli. Biz sigorta sektörü aslında insan odaklı bir sektör ve ilişki odaklı bir sektör ve biz tüm bu teknolojik çalışmalarımızın odağına da insanı koyuyoruz. Dolayısıyla insan işin merkezinde olduğu sürece biz çok daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ama teknolojiyi evet bize hız kazandırıyor, verimlilik kazandırıyor. Ama sahadan nitelikli bilgi alma işinde biz insanı kullanıyoruz ve sigorta aracılarımızı kullanıyoruz.
1: Şimdi tabii az önce siz kısmen bahsettiniz ama...

0: Deprem belki de sigortayı en çok hatırladığımız dönemler oluyor. Evet. Fakat deprem oluyor. İşte o yıkılıyor binalar maalesef. Pek çok kaybımız oluyor. Ardından tekrar aynı noktaya gelebiliyoruz. Evet. Hani düşünce olarak.
1: Bizim grafiklerimizde tam söylediğinizi gösteriyor. Özellikle Maraş depreminden sonra baktık. Deprem sigortasına, LAS sigortasına olan talep birkaç ay böyle yükseldi, sonra sönümlenmeye başladı tekrar.
0: Peki bu farkındalığı nasıl artırabiliriz? Yani mevcut sistem bunun için yeterli mi? Başka ne yapmak lazım?
1: Ya şimdi tabii ki...
0: Yani çünkü bir deprem ülkesiyiz. Bugün olmazsa yarın evet, başımıza bir şeyler gelebilir.
1: Ve bakın tüm dünyada da böyle, ülkemizde de yavaş yavaş böyle olmaya başladı. Deprem artık en büyük risk olmaktan bile çıktı. Yani şimdi evet, deprem büyüklüğü itibariyle çok büyük bir risk, çok korkutucu bir risk. Ama işte az önce bahsettim. Lütfen şöyle geriye dönük herkes bir hafızasını yoklasın ve haber arşivlerimize bir baksın. Hemen dünden itibaren şunu görecektir. Yani çok ciddi sel hasarlarıyla karşı karşıyayız. Çok ciddi yer kayması hasarlarıyla karşı karşıyayız. Tüm dünyada da bu böyle. Bizim ikincil afetler dediğimiz afetler depremin oldukça üzerine çıkmış durumda tüm dünyada. Onun dışında demin saymadık siber güvenlik riskleri giderek artıyor ve bu sanki ülkemizde uzak bir riskmiş gibi duruyordu. Oysa ülkemizde de çok ciddi artık KOBİ'lerimizi, esnaflarımızı etkileyecek hale gelmiş siber güvenlik riskleri söz konusu. Dolayısıyla tüm alanlarda, yani işte bizim koruma açıkları dediğimiz şeyler aslında tüm bu risklerin ortaya koyduğu zararların kapasitesi. Dolayısıyla bizim bu koruma açıklarını kapatıyor olmamız gerekiyor ve bunu da ancak ve ancak sigortayla yapabiliriz. Yani sürdürülebilirliği sağlayabilecek tek şey sigorta. Başka bir medeni enstrüman yok yani bunu yapabileceğimiz. Dolayısıyla burada vatandaşlarımızın mesela Antakya'da şunları duyuyoruz. 500 yıl bir daha deprem olmayacakmış. Şimdi bu olacak iş değil. Yani bu böyle bir şeyi, hani bunu bir tek Allah biliyor, biliyorsunuz. Ve bilim adamlarımız da bize diyor ki bu depremler olacak tekrar. İşte İstanbul'da deprem inşallah gerçekleşmez ama bilim adamlarımız bize bunun olacağını söylüyorlar. İşte ülkemizde başka yerleri işaret ediyorlar. Şimdi hani burada spekülasyon yaratır durumda da olmayalım. Ama görüyoruz yani dünyanın her yerinde bu riskler gerçekleşiyor. Ve deprem artık tüm dünyada baktığımız zaman da böyle ikinci, üçüncü planda kalıyor. Mesela az önce bahsettik emeklilik sistemindeki açıklar. Bunlar da çok ciddi koruma açıkları. Dolayısıyla bizim tüm bunlara çözüm üretebileceğimiz tek yegane unsur sigorta. Bunu ancak sigorta ile bertaraf edebiliriz. Sigorta ve özel emeklilik sistemiyle.
0: Şimdi emeklilik demişken, bireysel emeklilik sistemi aslında hani sonradan açılsa da diyelim belli bir noktaya geldi. Ve bundan sonrası için bunu daha da hızlandırabilecek evet. Ne yapmalı? Çünkü bir yandan da aslında maalesef Türkiye'nin bir tasarruf açığı var, artırılması evet. Gerekiyor. Evet. Bireysel emeklilik sistemi de bunun için çok önemli alanlardan evet. Birisi. Ne yapmak lazım? Yeni çalışmalarınız olacak mı?
1: Evet, olacak. Zaten bir tanesi, yani beklentilerimizden bir tanesi bu tamamlayıcı emeklilik sistemi konusuydu. O konudaki biz çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdik ve onun işte meclis gündemine aslında gelmesini bir manada bekliyoruz. Onun dışında tabii bu bireysel emeklilik sistemi tarafında özellikle son dönemde bu devlet katkısının işte 30 puandan 20 puana düşmesinin yaratacağı olumsuz etkiler olabilir diye endişe etmiştik. Ama bireysel emeklilik sisteminde faaliyet gösteren şirketlerimiz ve orada görev yapan arkadaşlarımız iyi bir performans göstererek oradan gelebilecek olumsuz etkiyi yeni satışlarla kapattılar ve dolayısıyla çok biz orada bir o negatif bir etki görmedik bu çaba sayesinde. Ve tabii ki enflasyonun belli bir noktaya geleceği düşüncesiyle bu rakam 10 puan aşağıya düşmüştü ki ilk başta da 25'ti zaten. Fakat öbür taraftan da baktığımızda biliyorsunuz asgari ücretin, yıllık brüt asgari ücretin belli bir seviyesi kadar bir devlet katkısı söz konusu. Dolayısıyla eş zamanlı olarak da o rakam büyümüş olduğu için çok fazla bir olumsuz etki biz burada görmedik. Bir yandan da tabii bu otomatik katılım sisteme katılan genç arkadaşlarımız var, 45 yaş altı. Onların sistemde kalmasını, yani caymasını engelleyecek süreçler geliştirmeye çalışıyoruz. Onlar onların bir de şeyleri çok düşük. Katılım payları doğal olarak, yani genç arkadaşlar, hayata yeni başlamışlar birçoğu. Dolayısıyla tasarruf farkındalığı eksik ve tabii ki elde ettikleri gelir itibariyle de tasarrufa ayırdıkları pay düşük. İşte onları özendirecek çalışmalar yapıyoruz. Öbür taraftan biliyorsunuz Çocuk BES başlamıştı. Çocuk BES'te hakikaten bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz iyi uygulamalar yapıyorlar. Özendirici uygulamalar yapıyorlar. Ve biz orada da işte Çocuk BES'te sisteme girmiş olan ve erken yaşta bu tasarruf imkanlarını tanıyan, çünkü çok güzel uygulamalarla kendi fonlarını görür, takip edebilir durumda çocuklarımız, gençlerimiz. Ve onların bu alışkanlıkla, bu farkındalıkla BES'te daha iyi neticelere bizi götüreceğine inanıyoruz. Hayat sigortacılığında biz dünyanın oldukça gerisindeyiz. Burada da yatırım fonlu sigortalar alanında bir takım geliştirmeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu konuyu üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi. Orada da bir takım düzenlemelerle ürünlerimizi ortaya koyabilirsek, biz bu tasarrufları büyütme konusunda, dolayısıyla hayat ve BES üretimlerimizi artırma konusunda da umutluyuz.
0: Peki son dönemin çok popüler konularından birisi aslında sürdürülebilirlik, evet, ve ESG dönüşümü. Evet. O noktada nasıl bir tablo var? Acaba sigorta sektörü hazır mı o döneme?
1: Şimdi sigorta sektöründe bir takım şirketlerimiz bayağı ciddi bir şekilde bu sürdürülebilirlik ve ESG konularında pozisyon almış durumdalar. Birçok şirketimiz artık sigortalama hizmetlerini verirken bunlara dikkat ediyorlar. Özellikle bu karbon salınımı konusunda üretimi olan yapılarda sigortaları bazıları kabul etmiyorlar. Ya da bu konuda tedbir alınmasını sağlayacak önlemleri şart koşuyorlar. Onun dışında sigortanın bizzatihi kendisi zaten biliyorsunuz sürdürülebilirliğin en temel unsuru. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onun dışında biliyorsunuz bu sene COP31 ülkemizde Antalya'da gerçekleştirecek Kasım ayında ve Türk sigorta sektörü de burada pozisyon alıyor. Bir sigorta evi biz orada oluşturacağız ve tüm dünyadan, özellikle bizim Avrupa'daki, Amerika'daki, Latin Amerika'daki meslek örgütleri bizimle temas halindeler ve orada hakikaten hem Türkiye'den sigorta sektörü paydaşları, hem diğer paydaşlar, hem de Avrupa'dan, Latin Amerika'dan başta olmak üzere diğer meslek örgütleriyle birlikte iyi bir dönem geçireceğimize ve sigorta farkındalığının artıracağımıza da inanıyoruz. Onunla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu hafta başında arkadaşlarımız Sayın Bakanımızla birlikte Londra'da toplantılara katıldılar. Hem Türk sigorta sektörünün bu konudaki yaklaşımlarını ilgilere aktardılar. Hem de oradaki deneyimlerden faydalandılar. Bir temsil gerçekleştirdiler. Dolayısıyla bu hazırlıkları biz de gerçekleştiriyoruz ve Kasım ayında biz de ülkemizle birlikte Antalya'da bir insurance house kurarak, bir sigorta evi kurarak orada yer alacağız.
0: Peki şimdi hazır uluslararası kısmı konuşurken aslında bir yandan, evet, da Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin, evet, evet, başkanlığını artık Türkiye yürütüyor değil mi?
1: Evet, doğru. Bu dönem Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanlığı Türkiye'de. Geçtiğimiz dönem Azerbaycan'daydı.
0: Siz de yakın dönemde Azerbaycan'daydınız.
1: Evet, ben dün akşam geldim Azerbaycan'dan. Geçtiğimiz aylarda Şuşa'da bir genel kurul gerçekleştirmişti. 2025'in yılının sonunda Türk Dünyası Sigorta Birliği ve Şuşa'da gerçekleştirilen genel kurulda dönem başkanlığı Türkiye'ye geçti. Biz de inşallah bu sene Ekim ayında Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin genel kurulunu Türkiye'de gerçekleştireceğiz ve muhtemelen de Gaziantep'te yapmayı planlıyoruz.
0: Evet. Neden Gaziantep?
1: Şimdi biz Şuşa'da Azerbaycan gerçekleştirdi ve bu kahramanlık yolunu, zafer yolunu bizimle paylaşarak Bakü'den Şuşa'ya kadar karayoluyla giderek yaşadık birlikte. Biz de benzer bir tema olsun. Hem bir yandan da biliyorsunuz yöresel yemeklerimizin, yöresel kültürümüzün çok iyi olduğu bir bölge. Göbekli Tepe'ye bir ziyaret yapmayı planlıyoruz. Dolayısıyla o bölgede ağırlamayı düşünüyoruz. O hafta aynı zamanda sigorta haftasına denk geliyor. Hem İstanbul'da gerçekleşecek panellerimiz olacak. Hemen arkasından da Gaziantep'te Türk Dünyası Sigorta Birliği'ni ağırlayacağız. Konu açılmışken Azerbaycan'da bu konuları da konuştuk ve özellikle birliğe üye Türkiye Cumhuriyetlerimizde baktığımız zaman Türkiye tabii özellikle sigorta eğitimi alanında çok ileri durumlarda. Biz 1972 yılından beri Türk Sigortası Enstitüsü Vakfımız, ondan sonra Sigortacılık Emekli Geliştirme Merkezimiz,

0: ve üniversitelerimizin sigortacılık bölümleri çok ciddi sayılarda faaliyetler gösteriyorlar ve mesela Türkiye Cumhuriyetler'de özellikle sigorta eğitimi alanında faaliyet gösteren bir kuruluş olmadığını tespit ettik. Bu alanda bizden beklentileri yüksek ve bu konuda çalışmalarımızı geçtiğimiz dönemlerde başlatmıştık. Onları daha da ileri aşamaya taşıyacağız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz ve Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin ortak ne çalışmalar yapabilir? Bu koruma açıklarının herkesin ülkesinde bu koruma açıkları son derece büyük ki zaten bölgenin en yüksek sigorta hacmine Türkiye sahip. Hep birlikte neler yapabileceğimizi, dayanışmayla birlikte neler yapabileceğimizi, sigorta ve reasürans alanında nasıl iş paylaşımları ve kapasite yaratma konusunda nasıl çalışmalar yapabileceğimizi bu süreç içerisinde takip ediyor olacağız.
1: Peki şimdi İstanbul Finans Merkezi hedefi doğrultusunda da aslında evet. Türkiye sigortacılığının bir merkez, yani sigortacılık açısından bir merkez olması gündemi de var.
0: Evet.
1: Böyle baktığımız zaman özellikle bu bölgede ve tabii yabancıların da ilgisine baktığımız zaman nasıl bir tablo var?
0: Şimdi şu anda yerli yabancı bir takım şirketlerimiz İstanbul Finans Merkezi'nde yer almaya başladılar. Onun dışında Türkiye'de faaliyet göstermese de İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterecek ve bu merkezde hizmet verebilecek bir takım sigorta kuruluşları üzerinden görüşmeler yapıyoruz. Biz de Türkiye Sigorta Birliği olarak da hem global brokerlarımız üzerinden hem de bize başvuran bir takım sigorta yatırımcıları üzerinden bu konularda çalışmaları yürütüyoruz. Biz de inanıyoruz İstanbul Finans Merkezi'nde bir sigorta tarafında da ve özellikle reasürans tarafında da çok ciddi bir potansiyel gelişebileceğine inanıyoruz ve Türkiye'nin bu konuda bir hub olabileceğine inanıyoruz. Bununla ilgili de toplantıları mesela hemen 7 Temmuz'da bir toplantı İstanbul'da gerçekleşecek. Onun dışında Mart ayında Antalya'da bir toplantı gerçekleşti. Almanya'da yapılan reasürans toplantıları benzeri toplantıları ülkemizde sıklıkla yapmaya başladık. Dolayısıyla bu faaliyetler de Türkiye'ye olan olumlu bakış açısını artıracak diye düşünüyoruz ve İstanbul Finans Merkezi'nin de buna olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz ki son dönemde biliyorsunuz artan teşvikler var bu konuda ve istisnalar var. Dolayısıyla bunlardan da faydalanarak yabancı yatırımcıların, global sigorta ve reasürans şirketlerinin İstanbul Finans Merkezi'nde yer alacağını biz inanıyoruz.
1: Özellikle hangi ülkelerden ilgi var?
0: Şimdi tabii biliyorsunuz sigortacılığın merkezi aslında Londra'dır, hı hı. İngiltere'dir. Ama onun dışında Avrupa'da merkezler vardır ve Amerika'da ayrı bir sigorta merkezi vardır. Dolayısıyla bunların tamamından yatırımcılar gelebileceğine inanıyoruz. Bir de tabii son dönemde Dubai'de biliyorsunuz bir takım tedirginlikler oldu. Dolayısıyla Dubai'den buraya bir takım yatırımların kayabileceği konusunda bizim düşüncelerimiz var. Ama sigorta sektörü itibariyle global bir sektör. Yani biliyorsunuz reasürans yoluyla bu bütün primler bütün dünyaya yayılıyor. Ve birçok şirket aslında global ölçekte faaliyet gösteriyor. Bu manada biz birçok yerden Avrupa başta olmak üzere hani İngiltere veya Avrupa başta olmak üzere biz yatırımcıların Türkiye'ye geleceğini ama Körfez ülkelerinden de ve tabii Türkiye Cumhuriyetleri'nin de buraya olan ilgisi artıyor. İşte bankacılık tarafında girmişlerdi biliyorsunuz Türkiye'ye. Şimdi yeni satın almalar da var. Ben sigortacılık tarafında da bir takım yatırımların Türkiye'de gerçekleşeceğine inanıyorum. Tabii ama aynı şeyi onlar da bizden bekliyorlar. Hani bu görüşmelerimizde özellikle Azerbaycan'ın bu konuda çok ciddi talepleri var. Türk sigorta şirketlerinin Azerbaycan'da yatırım yapmasını istiyorlar. O konuda da görüşmelerimiz sürüyor.
1: Ama tabii illa Türkiye'de iş yapan hali hazırdaki yabancı yatırımcıdan bahsetmiyoruz değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii
1: Türkiye'de
0: ki.
1: Çalışmasalar bile
0: tabii ki.
1: Türkiye'de merkezlerini taşıyarak belki burada faaliyet gösterebilecek ve bölgeye yatırım yapabilecek yatırımcılar da olacak anladığım kadarıyla.
0: Evet. Şimdi bir de farklılaşan yapılar var. Yani biz tabii Türkiye'deki mevzuatta işte sigorta şirketleri var, reasürans şirketleri var, sigorta brokerları var. Reasürans ve sigorta brokerları. Şimdi dünyada farklı yapılar da oluşmaya başladı. Dolayısıyla o yapılar hani Türkiye'de bir faaliyet ruhsatı olmadan yani Türkiye'de faaliyet göstermeden iç piyasayı en azından kastediyorum. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet göstererek dolayısıyla

0: Bir kere Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var. Biliyorsunuz 4 saatlik bir mesafede dünyanın birçok yerine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu avantajları kullanmak için de Türkiye'ye gelmek isteyen yatırımcılar olduğunu gördük. Biz işte MGA dediğimiz yapılar var. Onlar buralarda faaliyet göstermek istiyorlar. Henüz hani Türk mevzuatında tanımlanmamış yapılar belki ama sonuçta İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet göstermelerine ve dünyaya hizmet vermelerinde bu manada bir problem yok. Zaten artan ihtiyaçlar bizde bir takım düzenlemelerin yapılmasını da sağlayacaktır.
1: Peki son olarak özellikle önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 5 yıl içinde sigorta sektörünü neler bekliyor, nasıl şekillendiriyorsunuz diye sormak isterim.
0: Evet, şimdi bir kere az önce de söylediğim gibi 50 milyar dolarlık 2030 yılı hedefimiz var bizim. Hatta Sayın SDK Başkanımız bu rakamı 100 milyar dolar olarak revize edeceğini bize hedef gösterdi. Çok matematik bir hesabı da vardı kendisinin. Dolayısıyla bizim bu hedeflere ulaşabilmemiz için işte konuşmamızın başında bahsettiğimiz tüm bu koruma açıklarını kapatma konusunda ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Ve vatandaşlarımızın da sigorta bilincini artıracak çalışmalar içerisinde olmamız gerekiyor. Tabii size burada büyük iş düşüyor. Medyaya, basına, gazetelere, televizyonlara bu sigorta farkındalığının artırılması konusunda. Onun dışında bir takım düzenlemeler gerçekleştiriliyor. İşte vatandaşın sigortaya ve sigorta tazminatına erişiminin kolaylaştırılması için, işte mahkemelerde ve tahkimde süren uyuşmazlık süreçlerinin daha hızlı sonuçlanabileceği tedbirler alınıyor. Bu konuda Sigortacılık Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumumuzun çok önemli adımları var. İşte akıllı eksper atamasından tutun da değer kaybı süreçlerinde doğrudan talepsiz dosya açımına kadar bir sürü alanda faaliyet gerçekleştiriliyor ve bunların hepsi önümüzdeki dönemde bizim özellikle de bu saydığımız mikro sigortalar, işte parametrik sigortalar, gömülü sigortacılık gibi, bir de tabii finansal sigortalar gelişiyor ülkemizde. Onun dışında yeni sigorta türleri gelişiyor. Alacak sigortalarında önemli çalışmalar var. Kefalet sigortalarında aynı şekilde çok ciddi bir potansiyel var. İşte kentsel dönüşüm dedik, bina tamamlama sigortalarında ciddi bir potansiyel var. Hayat sağlık tarafında atacağımız çok ciddi adımlar var. Ve biz bunların hepsini gerçekleştirdiğimizde bu hedeflere ulaşmamızın çok da zor olmadığını düşünüyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayınımıza katıldığınız için ve değerli açıklamalarınız için. Efendim, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar bizimleydi. Sigorta sektörünü konuştuk. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Yarın yönüne devam ediyoruz. Şimdi küresel piyasalara bir bakalım. Philip Capital'e gidelim. Philip Portföy Fon Yöneticisi Makoto Musashi bizimle olacak. Makoto, hoş geldiniz yayına.
1: Vallahi hoş bulduk.
0: Nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz? Önümüzdeki hafta nasıl bir tablo karşımızda olacak? Sizden dinleyelim.
1: Evet, öncelikle iyi yayınlar. Baktığımızda şimdi küresel piyasalar Fed'in faiz indirim politikası beklentilerle birlikte şimdi jeopolitik riskleri fiyatlıyor diyebiliriz. Aynı zamanda tabii yapay zeka coşkusu, çip sektöründeki rally'nin yani geri çekilme olacak mı, bir sert bir düşüş olacak mı korkusuyla piyasanın fiyatlandığını görüyoruz. Şimdi Brent petrol tarafından başlayayım. 5 Mart ayın başındaki gap seviyesine kadar inmiş durumda petrol fiyatları. Buradan bir zayıf olsa da yukarı yönlü hareket yapmaya çalışıyor. Ama yani tabii ki petrol fiyatlarının gerilemesi enflasyon açısından biraz daha olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi PCE verisi açıklandı dün Amerika tarafında ve bu da aslında beklentiye paralel biraz daha altında olduğunu söyleyebiliriz. Mayıs ayında zaten petrol fiyatları 90-100-115 civarında, yani ortalama 100 dolar diyelim civarında seyrediyordu. Ona rağmen beklentinin altında kalması biraz daha olumlu yani bakılır diye düşünüyorum piyasa katılımcıları tarafından. Bundan sonra zaten görüyoruz ABD 10 yıllıklara baktığımızda 4.40'larda seyrediyor. Yani 5'e doğru gidiyordu, yani yukarı yönlü hareket vardı. Oradan bir geri çekilme yaşandı. Bu da tabii ki risk iştahı açısından olumlu bir tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada yapay zeka coşkusu rally'nin sönmesi bence Nasdaq açısından çok olumlu olmayabilir. Bugüne baktığımızda vadeli piyasalar %1 eksi de seyrediyor. Burada mikronun bilançosu çok olumlu bir katkı sağlamıştı. Ciro'ya baktığımızda 3 kata çıkarmıştı. Aslında ben hep çarpanların çok yüksek, çok pahalı bir hisseyi gösterdiğini söylemiştim. Ama yılbaşından bu yana 3 kat çıkmasına rağmen, yani %300 getiri sağlamasına rağmen mikron hissesi. Yine de FK'sının 2025 seviyesine kadar ileriye dönük. FK'sının 2025 seviyesine kadar dönmüş gibi gözüküyor. Dolayısıyla hakikaten çok mu pahalı, yoksa ileriye dönük beklentilerin fiyatlanması mı bu? Burada bir dalgalanma görüyoruz. Bugüne baktığımızda %6 civarında eksi de gösteriyor. Mikron hissesinden bahsediyorum. Ve bunun arkasından tabii ki diğer bellek çipler. Kospi'ye baktığımızda sabah eksi de kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq'ta en azından kısa vadeli ortalamalara doğru bir geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum. Belki 21 günlük veya 50 günlük ortalamaları takip edebiliriz teknik analiz açısından. Onun haricinde tabii yani bugün çok önemli veri yok, ama bu petrol fiyatlarındaki hareketler, Hürmüz'deki gelişmeler, şimdi Hürmüz'de hala gemilerin tam olarak geçemediğini görüyoruz. Oradaki trafiğin hala yavaş ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki enflasyonun üzerindeki etkileri, FED üyelerinin konuşmaları ve aynı zamanda çip sektöründeki rally'nin yani durdu mu yoksa devam edecek mi, bunları takip ediyor olacağız. Çok teşekkürler ve sizlere iyi akşamlar diliyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz, ama kapatmadan önce aslında bir de önümüzdeki hafta için özellikle altın ve petroldeki beklentilerinizi de merak ediyorum. Çünkü piyasada gerçekten beklentilerin dışında hareket eden, daha hızlı kan kaybeden diyelim hatta, iki emtia gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Evet, petrol tarafına baktığımızda açıkçası yani çok yorum söylemek istemiyorum, çünkü hafta sonu ne olacak hiç belli değil bu makroekonomik konjonktürde. Ama yani petrol fiyatlarının açıkçası ben bu

0: Buralarda biraz yatay bir seyri devam ettireceğini düşünüyorum. Tekrar böyle 120 dolar gibi bir rally'nin gerçekleşeceğini açıkçası düşünmüyorum. Kürümüz kapandı. Yine de yani sert bir hareketten sonra oralarda bir durgun bir hareket yapması bence petrol üzerindeki yani talebin biraz daha zayıf olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda büyüme beklentilerin biraz daha törpülendiğini gösterdiğini düşünüyorum. Altın tarafında ise şimdi tabii ki faiz arttırım beklentilerle birlikte altındaki düşüşün sertleştiğini gördük. Şimdi 4000 doların üzerinde seyretmeye çalışıyor. Benim tahminim birkaç hafta önce de söylemiştim. Endekslerde sert düşüş yaşanırsa Nasdaq olsun, S&P olsun o zaman altın tarafındaki güvenli liman talebinin yükseleceğini düşünüyorum ve 4000'in üzerinde kalmasını sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle tahvil faizlerindeki düşüş devam ederse. Ama yani bundan sonraki verilerin Amerika'daki istihdam verisi güçlü, aynı zamanda büyüme güçlü ama yani enflasyon da aynı zamanda güçlü olduğunu gösterirse faiz indirim beklentilerin çok daha erteleneceğine gecikeceğine dair beklentilerle birlikte altının belki de 4000'in altını sarkabileceğini düşünüyorum. Burada benim dikkatimi çeken altın gümüş rasyosu tekrardan yukarı yönlü trende başlattı ki bunu ben bekliyordum. Beklediğim kadar erken gelmedi ama yani bu kadar jeopolitik risklerin yüksekken yani enflasyon beklentileri yani her ne kadar faiz arttırım beklentiler varsa yıllardır altın enflasyon hedge olarak koruma olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla enflasyon beklentiler aynı zamanda hissindeki düşüş aynı zamanda yani altın gümüş rasyosundaki yükseliş hareketi bence altını yakın zamanda zayıf olsa da bir tepki gösterir diye düşünüyorum. Belki 4100 bandını takip edebiliriz diye düşünüyorum hedef fiyat olarak yukarı yönde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz ve iyi hafta sonları diliyoruz. Makoto Mitsuhashi bizimleydi ve böylece küresel piyasalardaki son durumu da öğrendik ve programımızı böylece sonlandırıyoruz efendim. İyi hafta sonları, pazartesi günü görüşmek üzere.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

mülakat olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim. Değerli arkadaşlar, ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız %55'ten %1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da %89'dan %1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam etti. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002

yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldi. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Bu rakamlar Türkiye'nin teknoloji yoğun ürünlere olan yöneliminin bir sonucu olarak gerçekleşti ve bu payın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Bir diğer gündemimiz ihracatımızı ülke sathına yaymaktır. Bunda da hamdolsun önemli ilerlemeler kaydettik. Ocak-Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Daha fazla ilimizi ihracatta pay sahibi kılmak için çalışmalarımız sürüyor. Şunu bir defa herkesin bilmesini temenni ediyorum. Etrafındaki onca sıkıntıya, çatışmaya, krize rağmen dünyada ülkemizin ihracattaki bu hızlı yükselişiyle mukayese edilebilecek pek az örnek vardır. Elbette buralarda durmayacağız. Mevcutla yetinmeyeceğiz. Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı daha uzak coğrafyalara doğru genişleterek ihracatçımızın yeni ihtiyaçlarını karşılayacak yeni imkanlar geliştirerek artan ihracatımızın hızına ve ihtiyaçlarına uygun finansmanı sağlayacak yeni mekanizmalarla bu başarı hikayesini daha da ileriye taşıyacağız. İnşallah bunu da 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. Değerli arkadaşlar, limanlarımızdan kalkan gemiler, sınırlarımızdan çıkan tırlar, Türkiye'de üretilen ürünleri taşısın, kargo uçakları iş insanlarımız için çalışsın diye üzerimize düşeni yapıyoruz. İhracatçımız için yeri geldi kendi bürokrasimizi hızlandırdık. Yeri geldi diğer ülkelerle müzakere ederek engelleri kaldırdık. Ne zaman bir devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelsem notlarımda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın talepleri hep üst sıralardır. Mutlaka konuyu muhatabına masaya yatırır ve çözüm iradesinin ticaret yollarına yansıması için de arkadaşlarımı yönlendiririm. Daha sonra da bu görevlerin takibini çok sıkı bir şekilde yaparım. Diğer ülke liderleri de bizim bu tutumumuzu bildikleri için iş insanlarımıza kapılarını açmış, Türk iş dünyasını bağrılarına basmışlardır. Serbest ticaret anlaşmalarından tercihli ticaret anlaşmalarına, yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirme

Depremin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise %30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer tarafta taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin artırılması için önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank ve Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlar, bölgemizdeki her türlü siyasi, ekonomik, sosyal gerilim elbette bizi de etkiliyor. Etkileyecektir. Ancak Türkiye dünün kendi içine kapanık Türkiye'si de değildir. Artık her alanda dünya ile bütünleşmiş, göz hizasında ilişkiler kurma kabiliyeti kazanmış, büyük devletlerin saygı duyduğu bir Türkiye vardı. Küresel krizlerle her yüzleşmemizi siyasi ve ekonomik kazanımlara dönüştürecek bir yaklaşımla hareket ederek ihracatçılarımızla birlikte yeni fırsatlara ve yeni kıtalara doğru ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Devlet, özel sektör el ele vererek inşallah
bu yeni dönemde

0: ülkemizin ihracat çatısını çok daha yükseklere çıkaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İhracatçılar Meclisimizin genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitap.
2: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Efendim, küresel bakış programından hepinize merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ndeki konuşmalarını takip ettik. Çok kısa hemen ben size notlardan, öne çıkanlardan aktarayım. Ardından da sohbetimize başlayacağız programda. Öncelikle reeskont kredilerinin günlük limitinin 4,5 milyar TL'den 5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı Erdoğan. Ve taşımayı kolaylaştırmak için gümrük işlemlerimizi de sürekli hızlandırıyoruz dedi. Gündemimiz ihracatı ülke geneline yaymak, daha fazla ili ihracat ili haline getirmek. Bu öne çıkan başlıklar arasındaydı dediğimiz gibi konuşmalarından ve her ne zaman ülke liderleriyle görüşme yapsam notlarımda ihracatçıların sorunlarını ön planda tutuyorum şeklinde de bir vurgusu vardı diyerek buradan dönelim. Konuğumuz Seltem İyigün'e kendisiyle piyasalardaki ve küresel taraftaki son durumu değerlendirelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi tabii bu hafta küresel taraf deyince bir hayli yoğun bir gündem vardı aslında. Haftanın başlangıcında hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri İran arasında İsviçre'de yapılan görüşmelerin gidişatıyla başladık ve orada bir görüşme gerçekleşti. İşte bu anlaşmanın detayları ufak ufak netleşmeye başladı. Diğer taraftan haftaya damgasını vuran yapay zeka teknoloji hisselerindeki geri çekilme vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verisini bekledik. Beklentilere paralel geldi ama uyarılar var. İşte Chicago Fed Başkanı Glossby gibi çekirdek enflasyonun hala yüksek ve yanlış yönde ilerlediğine dair ve bir diğer konuda emtialardaki tabii geri çekilme ve aynı zamanda da bugün yine gündem olan İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarında Singapur bandıralı bir yük gemisine vurduğuna yönelik haber akışında öne çıkan gelişme. Şimdi ne dersiniz? Nasıl bir haftayı kapatıyoruz sizce?
1: Bence tüm bu gelişmelerin arasında en önemli olan unsurlar tabii ki Amerika ve İran arasındaki bu ara anlaşma. Bir de tabii ki Amerika'dan gelen veriler ışığında Amerika Merkez Bankası'nın nasıl bir faiz aksiyonu alacağına ilişkin piyasa beklentileri oldu. Birinci konuyla ilgili zaten bu anlaşmaya varılmış olması her ne kadar geçici de olsa piyasalar açısından çok ciddi bir kazanım olmuş gibi görünüyor. Özellikle petrol tarafında 120 dolarların üzerindeyken Nisan ayında. Çok hızlı bir şekilde 70 dolarlara kadar fiyatların gerilediğini gördük. Aslında savaş başladığından bu yana finansal ve fiziksel petrol fiyatları arasında bir farklılık vardı. Dolayısıyla bizim beklentimiz çok hızlı bir şekilde fiyatların geri gelmesi yönünde değildi. Fakat burada petrol fiyatlarının 70'lere kadar geri gelmesi tabii ki risklerin azalması açısından olumlu bir gelişme ama bütün risklerin de bertaraf edildiğini söylemek mümkün değil. Çünkü 60 günlük bir müzakere süreci var. Bu müzakere sürecinde tekrardan gerilim artabilir ya da bu müzakere süreci yani 60 günden daha uzun bir süre de taraflar müzakere etme ihtiyacı hissedebilir. Bunun dönem dönem petrol fiyatlarında bir volatilite yaratması da mümkün görünüyor. Öte taraftan Hürmüz Boğazı'nın kademeli bir şekilde açılacağına ilişkin, daha doğrusu açıldığına ilişkin haberler tabii ki savaşın başlamasıyla birlikte petrol akımlarının kesilmiş olmasının piyasaya, bu daha doğrusu kesilen petrol akımlarının piyasaya tekrardan dönmesi açısından olumlu bir haber. Buradan sonrasına bakacak olursak petrol fiyatlarında tek

0: tekrardan bir yukarı doğru çıkma ihtimali var mı diye soracak olursanız, bu ihtimalin tamamen ortadan kalkmadığını söyleyebiliriz. Çünkü jeopolitik belirsizlikler hala devam ediyor. Öte taraftan da şöyle bir konu var. Biliyorsunuz bu savaş döneminde birçok ülke ve birçok kurum kendi acil petrol rezervlerinden petrol kullandı. Dolayısıyla olası bir jeopolitik gerginliklerin tekrarlaması halinde bu sefer geçtiğimiz dönemde, yani Nisan ayında gördüğümüz fiyatların daha da üzerine çıkma ihtimalimiz de var. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü artık petrol rezervleri, acil rezervler daha az dünya genelinde. Öte taraftan OPEC ve OPEC dışı ülkelerde de bir petrol üretimi artışı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer bu anlaşma nihai bir kalıcı bir hal alırsa, o zaman $70 hatta bir miktar daha altı da konuşulabilir. Çünkü hali hazırda petrol üretimi de artmaya devam ediyor küresel olarak. Dolayısıyla biraz hala bir belirsizlik var ve risklerin tamamen bertaraf edildiğini söylemek için erken. Öte taraftan Amerikan verileriyle devam edebiliriz dilerseniz.
1: Evet, enflasyon. Enflasyon değil mi? Ve büyüme.
0: Evet, enflasyon, büyüme. Büyüme olumlu bir, biraz daha yukarı revize edildi. Enflasyon tarafında da piyasa beklentilerine paralel gelmesine karşın aslında Fed'in şöyle bir gerçeklikle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Çekirdek gösterge %3'ün üzerinde kişisel tüketim harcamalarında. Manşet rakam da %4'ün üzerinde. Şimdi bu orta vadede Fed'in enflasyonu getirmek istediği %2 seviyesinin oldukça üzerinde. Çekirdek göstergenin %3'lere doğru çıkmış olması da İlk başta hatırlarsınız geçtiğimiz sene ek gümrük tarifeleri ve sonrasında da bu Orta Doğu'daki savaş koşullarının enerji fiyatlarına yansıması kaynaklı olan enflasyonist baskıların artık bu çerçeveden çıktığını, yani sadece enerji ve tarife kaynaklı olmadığını, ekonominin yavaş yavaş geneline doğru yayıldığını gösteriyor. Zaten bundan dolayı da Fed'den Eylül ayında olası bir faiz artırımına ilişkin beklentiler yükselmiş vaziyette. Bizim beklentimiz Fed'in bir faiz artırımına gitmeyeceği yönünde, ama daha dirençli ve daha yapışkan bir enflasyon görünümü var Amerika'da. Artı yeni Fed başkanı çok keskin görüşleri olan, iletişim dilini de çok keskin kullanan bir kişi. Tabii ki onun da tek kişilik, yani bir tane oy hakkı var. Ama Fed'in iletişim dilinin de önümüzdeki dönemde değişeceğini görüyoruz. Yani bu sonraki dönemlere ilişkin yönlendirme yapma teamülü Fed'in muhtemelen kalkacak. Ve bundan sonra Fed başkanının da desteklediği doğrultuda piyasalar daha kendi ayakları üzerinde durmaya başlayacaklar. Ve verileri kendileri analiz edip bir sonraki toplantısında Fed'in ne yapacağını kendileri aslında çıkartmaya çalışacaklar. Bu da muhtemelen bir belirsizlik oluşturacak piyasa. FOMC'deki, yani Fed'deki para politikası kurulundaki görüş ayrılıkları da ayrıca bir risk unsuru olarak değerlendirilecektir piyasalar tarafından. Dolayısıyla tüm bunlar birleştiğinde zaten tahvil faizlerinde bir miktar yukarı doğru çıkış olduğunu görüyoruz. Her ne kadar dünkü veriler sonrasında bir miktar gerileme görmüş olsak da son yılların en yüksek 10 yıllık faizlerini görüyoruz Amerika'da. Dolayısıyla bizim beklentimiz dediğim gibi bir faiz artışı olmaması yönünde. Ama piyasada dünkü veriler sonrasında düşen bu beklentiler, bir sonraki toplantıda faiz artırımı olabileceğine ilişkin beklentiler önümüzdeki aylarda veriler geldikçe ve bu belirsizlikler ışığında artabilir.
1: Evet, şimdi burada tabii bu haftaki yine gündem maddelerinden biri dedik, yapay zeka hisselerinin durumu. Tabii yapay zeka yatırımlarının bellek çiplerine yönelik talebi arttırması da tüketici elektroniğinde maliyet baskısını arttırmaya başladı. Apple bazı modellerinde fiyat artışına gitti. $100 artışlardan bahsediliyor baktığımız zaman. Şimdi dün de özellikle Apple hisselerinde %6'lık bir gerileme vardı bu haberin ardından. Şimdi tabii benzer maliyet baskılarının da diğer teknoloji üreticilerini fiyat artışına zorlayabileceği ifade ediliyor. Bir de teknoloji hisselerine ilişkin olarak yönetmenimizden rica edelim. Son durumuna dair bir grafiğimiz vardı. Orada da 8,5 milyar liralık bir çıkıştan, pardon, milyar dolarlık bir çıkıştan bahsediliyor. 24 Haziran'dan bu yana Amerikan hisse senedi fonlarında yapay zeka işlemleri hız kaybettiğinde 24 Haziran'dan bu yana dediğimiz gibi 8,5 milyar dolarlık bir net çıkış var. Teknoloji hisselerinde ve Amerikan hisse fonları

0: da Mayıs ayında, Mart ayından bu yana ilk haftalık para girişi gerçekleşmiş. BOFA'ya göre satışlarda teknoloji fonları öncülük ediyor ve yatırımcı ilgisinin hızla tersine döndüğünü belirtmiş BOFA. Haftalık bazda çıkış 9.3 milyar dolar oldu demiş ve Wall Street'te teknoloji hisselerinde de dediğimiz gibi satış baskısı arttı ve de S&P'de özellikle rekor seviyelerden gerileme gördük. Aynı şekilde Nasdaq'ta da bu arada Micron'un bilançosunu aldık. O güçlü satış tahminiyle endişeleri kısmen azalttı fakat dün de gördüğümüz gibi yine de satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu yapay zeka şirketlerinin geleceği ve hani bu teknoloji noktasında işte yeni bir balon var mı? Hisse senetlerinde nedir fikriniz?
1: Biz hisse senedi yorumu yapmadığımız için bu soruya hisse senedi bazında cevap vermem çok doğru olmaz ama sektör açısından değerlendirecek olursak tabii ki önümüzdeki dönemde en fazla gelecek vadeden sektörlerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor yapay zeka ve teknoloji ve yapay zekanın altında barındırdığı tüm kalemler. Yani veri merkezleri, enerji, bu veri merkezlerini soğutmak için kullanacak enerji yatırımları gibi. Bundan dolayı da son dönemde söz konusu firmaların, yani bu sektördeki büyük oyuncuların piyasalardan yaptığı borçlanmaların arttığını görüyoruz, tahvil ihraçlarının. Tabii ki bu büyük veri merkezlerinin ve bunların gerektirdiği finansmanın temini açısıyla, yani enerji tedarikinin gerektirdiği finansman ihtiyacıyla bu tahvil ihraçlarının farklı piyasalarda, sadece Amerika piyasalarında da değil, artık Avrupa ve Japonya piyasasında da yavaş yavaş açıldığını görüyoruz. Bizim nezdimizde, yani KOFAS olarak biz bu sektörü olumlu, riskleri biraz daha dengeli kalan sektörler arasında değerlendiriyoruz. Klasik sektörlerin yanı sıra, imalat sektörlerinin yanı sıra. Bu konuyla ilgili bu şekilde ben kısa bir değerlendirme yapabilirim size.
0: Peki, o zaman Seltem İlgün, kısa bir reklam arasına gideceğiz, sonra devam edeceğiz sohbetimize.

0: Flip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam edecek.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
0: Flip Capital'in sunduğu Küresel Bakış devam ediyor.

0: Devam ediyoruz küresel bakışa, sohbetimize Seltem İlgün'le. Şimdi altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında da bu haftaki geri çekilme dikkat çekiciydi. Orada da yeni tahminler görüyoruz uluslararası bankalardan. Yıl sonu altın hedefini Goldman Sachs 4900 dolara indirdi. 500 dolarlık bir geri çekilme var burada. UBS 12 aylık 5200 dolarlık altın hedefini koruyor. Morgan Stanley yine 5200 dolarlık tahmini değiştirmedi. Deutsche Bank 4800 dolar diyor. Diğer taraftan Macquarie ise yıl sonu tahmini için 4300 dolar demiş. Capital Economics de yıl sonu için 3500 dolara kadar gerilebileceğini öngörüyor altın fiyatlarını. Şimdi tabii çok farklı tahminler. 5200 dolar diyen var, 3500 dolar diyen var. Ne dersiniz? Sizde nasıl şekilleniyor tahminler?
1: Bunların bir tanesi destek, bir tanesi direnç. Biz sene başında da aslında sene sonu 2026 sonu için 6000 dolarların telaffuz edildiğini değerlendirirsek geldiğimiz nokta çok farklı bir nokta. Burada farklı dinamikler altın piyasası üzerinde etkili oluyor. Savaş koşullarında biz normalde hep altın fiyatlarının arttığını görmüştük. Fakat burada petrol fiyatlarının çok yükselmesi, bunun küresel enflasyon endişelerini beraberinde getirmesi ve Fed'in özellikle faiz artırımına ilişkin beklentilerin piyasalarda artmış olması altına satış getirdi. Özellikle burada dikkat edilmesi gereken nokta hem Amerika'daki 10 yıllık tahvil faizleri hem de dolar endeksi. Petrol fiyatlarının biraz daha devreden çıktığını görüyoruz bu anlaşmayla beraber. Bunu

0: anlaşma öncesinde konuşacak olsaydık petrol fiyatlarına dikkat etmek lazım, altın fiyatlarını da tahmin edebilmek için derdim, ama şimdi petrol fiyatları düştüğünden dolayı biraz daha ikinci planda kaldığını görüyoruz altın fiyatları üzerindeki etkisine. Daha çok 10 yıllıklar ve dolar endeksi öne çıkıyor. Eğer enflasyon baskısıyla beraber dolar endeksinde bir devam eden süre gelen bir artış olursa ve faizlerde de bir yükselme olursa bono tahvil faizlerinde, o zaman tabii ki altın üzerindeki aşağı yönlü baskının devam etmesini bekleyebiliriz. Öte yandan tabii farklı dinamikler oynuyor dedim. ETF'lerde bir giriş olduğunu görüyoruz. Uzun vadeli tarafta demek ki altın yatırımcısı biraz daha bu anlaşmayla beraber olumluya dönme yönünde adımlar atıyor. Fakat kısa vadede hala yatırımcıların satış tarafında olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi merkez bankalarının alımları var. Kendi rezervlerini çeşitlendirmek için petrol fiyatlarındaki düşüş, bu Orta Doğu gerginliklerinin azalması altın açısından olumlu dinamikler olduğunu gösteriyor. Fakat bunların diğer taraftaki dengeleyicisi de enflasyon görünümü, Fed'in faiz artırma ihtimali ve dolayısıyla tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin yukarı çıkması. Eğer bu tarafta yukarı doğru bir hareket görmeye devam edersek, o zaman altın fiyatları aşağı yönlü baskı altında kalabilir.
1: Evet, peki şimdi sizin de dile getirdiğiniz gibi tabii bu hafta yine gündemimizde olan konulardan biri, geçtiğimiz hafta da öyleydi, güçlenen dolar. Nasıl görüyorsunuz siz bu temanın devamını, bekliyor musunuz? Çünkü Trump geldiğinde zayıf dolar teması hakim olacak dedik ama şu anda görüntü yükselen bir dolar endeksi.
0: Evet, hatta Avrupa Merkez Bankası faiz artırmasına karşın bunu görüyoruz. Bu iki bölge arasındaki tabii, yani şöyle, dolar endeksinin içinde tabii ki sadece euro yok ama büyük ağırlık euroda. Dolayısıyla euro bölgesindeki gelişmeler daha çok etkili oluyor diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası bir faiz artırımına gitti ve enflasyon baskıları nedeniyle tekrardan faiz artırımına gidebileceğine ilişkin beklentiler hala var. Amerika tarafında bir faiz artırımına gitmedi Amerika Merkez Bankası, fakat beklentilerin olması, yani faiz artıracağına ilişkin beklentilerin olması, yeni başkanın Fed'in bilançosunu küçültülebileceğine ilişkin, yani Fed'in bilançosunun büyük olan 6,5 trilyon dolarlar civarında olmasının, geçmişte de bunun da üzerinde büyümüş olmasının piyasa dinamiklerini bozabildiğine yönelik ifadelere ve tekrardan belki bir Fed'in bilançosunda bir düşüş ya da bir küçülme ihtimali olabilir mi sorusunun gündeme gelmesi tabii ki biraz belirsizlik yaratıyor. Ama faiz farklarına baktığımızda tabii doların, eğer bu görünüm kalıcı bir şekilde devam ederse enflasyon tarafında, dolardaki kuvvetlenme hareketi bir süre daha devam edebilir. Özellikle Amerikan ekonomisinin büyüme dinamiklerinin Avrupa'ya nazaran çok daha kuvvetli olduğunu görürsek, daha doğrusu düşünürsek, göz önüne alırsak, dolardaki bu yüzün üzerinde dolar endeksinin tutunma çabası bir süre daha devam edebilir. Yine de biraz daha enflasyonist baskılar burada belirleyici olacak gibi. Dediğim gibi bizim beklentimiz Fed'in faiz artırmaması yönünde. Bilanço ile ilgili de şu anda net bir açıklama olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla parite tarafında dolar lehine olan bu hareket bir süre daha devam edebilir. Fakat jeopolitik gerginliklerin fiyatlaması ve enflasyon beklentileri biraz daha rayına girdikten sonra tekrardan 97 ile 100 arasında bir dalgalanan dolar endeksi görme ihtimalimiz de oldukça fazla, geçen sene olduğu gibi.
1: Evet, peki siz ne düşünüyorsunuz faizler konusunda? Şimdi tabii borç geldikten sonra faiz artırımı fiyatlanmaya başladı. Hatta kurumlardan yorumlar, kimisi 2 faiz artışı, kimisi 3 faiz artışı öngörüyor. Sizin beklentiniz ne yönde?
0: Şöyle, Amerikan ekonomisi aslında kuvvetli büyümesine devam edebiliyor. Yani bizim bir resesyon beklentimiz yok. İstihdam piyasası rakamları da iyi geldi. Dolayısıyla istihdam piyasası tarafında her ne kadar bir toparlanma varsa da yine de Fed'in çok hızlı bir şekilde faiz artırmaya başlamasını biz beklemiyoruz. Sene başında beklediğimiz bir ya da iki tane faiz indirimi tablosu tamamen rafa kalkmış vaziyette. Ama çok hızlı bir enflasyon dinamiğindeki bozulmayı görmezsek, bu şartların, yani kuvvetli büyüyen

0: bir ekonomide 1,5-2'ler civarında büyüyen Amerikan ekonomisinin istihdam piyasasında net bir bozulma görmememize rağmen Fed'in tekrardan faiz artırımına itmek için yeterli olmayacağını açıkçası değerlendiriyoruz. Burada farklı gelişmeler de görmek isteyecektir Amerika Merkez Bankası. Şu anda işsizlik oranı %4,3'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Bu da aslında Fed'in kendini rahat hissettiği bir nokta. Dolayısıyla bu sene için bizim bir faiz artımı beklentimiz yok. Eğer bu sene 2026 bu şekilde geçilebilirse o zaman belki 2027 yılında tekrardan faiz indirimleri konuşulabilir. Fakat içinden geçtiğimiz dönemde jeopolitik gelişmeler çok keskin ve çok beklenmedik şekilde olduğu için normalde daha rahat tahmin yapabileceğimiz bu 6 aylık 1 senelik ufuk birazdan kısalmış vaziyette. O yüzden 2027 için ancak bir tahmin olarak bunu söyleyebiliyoruz ama 2026'ya ilişkin böyle bir beklentimiz, yani faiz artımının beklentimiz yok. Avrupa Merkez Bankası tarafında da bir tane dediğim gibi faiz artırımı oldu. Bundan sonra biraz daha bekle ve gör tarafında kalma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşünüyoruz.
1: Evet. Peki şimdi tabii yine bu haftaki gelişmelerden biri yenin 40 yılın en zayıf noktasına gelmiş olmasıydı. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Borç tutanaklarında da yeni faiz artışlarının sinyalini gördük.
0: Tabii Japonya tarafında daha farklı dinamikler çalışıyor. Burada bir faiz artırımı görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır. Dönem dönem zaten hatırlarsınız yeni Japonya Merkez Bankası'nın müdahale edebileceğine ilişkin konular da gündeme geldi. Burada enflasyon tabii hızlandığı için Japonya Merkez Bankası'nın bir müdahalesi şaşırtıcı olmayacaktır. Bu geçtiğimiz senelerde bu kerite tarafında hiç beklenmedik bir, yani faiz artışı çok ani geldiği için bir volatilite yaratmıştı ama artık piyasalarda daha hazırlıklı vaziyette. Ama Japonya tarafında şöyle bir sıkıntı var. Hükümetin izlediği maliye politikası Japonya Merkez Bankası'nın politikasına nazaran biraz daha ekonomiyi destekler tarafta ve enflasyonu bundan dolayı biraz daha artıcı tarafta kalıyor. Dolayısıyla para politikasının maliye politikasından tam destek alamadığı bir noktada Japonya ekonomisi ama tabii bu da bir faiz artırımı destekleyebilir.
1: Evet. Şunu da atlamayalım. Şimdi IMF'nin bugün uyarıları vardı da gelen. Tedarik zincirinin normalleşmesi vakit ister şeklinde IMF sözcüsü emtia fiyatları, enflasyon beklentileri ve finansal koşullar olmak üzere 3 temel kanal üzerinden küresel ekonomiyi izlediklerini ifade etti. Enflasyonu da 2027 sonuna kadar hedef seviyeye gerilemesinin beklendiğini söylemişler. Fed'in de faiz politika faizini sabit tutma kararını yerinde görüyorlar ama dediğimiz gibi bu tedarik zincirindeki normalleşme vakit ister yorumu var. Bu tip uyarılar daha öncesinde Uluslararası Enerji Ajansı'ndan da gelmişti. Başkan Fatih Birol'dan. Ne dersiniz işte böyle bir tabloda hani özellikle hani petrol fiyatlarında nasıl bir görünüm beklemeliyiz önümüzdeki dönem için?
0: Dediğim gibi burada tanker trafiğinin normale dönmesini beklemek lazım. Şu anda bizim takip ettiğimiz verilere göre savaş öncesi döneminin yaklaşık %70'ine kadar gelebilmiş durumda tanker trafiği. Tabii biraz da burada savaşın başlamasıyla beraber sigorta maliyetlerinin artmış olması da çok ciddi tanker sahiplerinin yola çıkmak üzerinde endişelerin olmasını beraberinde getirmişti. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde evet dönmeyecek gibi ama bir yandan da Hürmüz'ün açılması petrol fiyatları üzerinde beklediğimizden daha hızlı bir aşağı yönlü trend yarattı. Dolayısıyla piyasa oyuncuları en azından bu IMF'nin söylediği uyarıyı dikkate almakla birlikte fiyatlamaları o şekilde yapmıyor. Biraz daha iyimser fiyatlamalar yapıyorlar. Muhtemelen diğer petrol üreticilerinin de üretimlerini artıracağı ve arzın aslında savaş öncesindeki gibi daha talebi geçeceği bir tablonun oluşabileceği konusunda aslında piyasaların bir değerlendirmesi var. Ama tabii ki fiziksel piyasa daha farklı çalışıyor. Burada tankerlerin hem dolu tankerlerin gidecekleri rotaya gidebilmeleri ve sigorta maliyetlerinin düşmesi, burada tabii limanlarda oluşan bir yoğunluk da var. Burada sıra beklemeleri gerekiyor. Yüklerini indirmek için tekrardan geri gelmeleri gerekiyor gibi. Aslında yaklaşık yetkililerin ifade ettiğine göre

0: 7 ila 8 haftalık bir süre var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde geri gelmeyecek derken belki birkaç günlük ya da birkaç haftalık süre kastediliyorsa tabii ki bu doğru, ama bizim anlayabildiğimiz kadarıyla 1,5-2 aylık bir süre içerisinde daha normalleşmiş olacaktır. Bu da tabii petrol fiyatları üzerinde, eğer diğer üreticiler de tekrardan üretimlerini artırmaya başlarlarsa aşağı yönlü bir etki yaratabilir. Bizim beklentimiz yine de 2026 yılında sene ortalamasından petrol fiyatlarının 80 ila 85 dolar civarında kalması yönünde.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Seltem İlgün. Size de kolaylıklar dileyelim şimdiden. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.
0: Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim, küresel bakışı da burada kapatalım. Birazdan yine birlikteyiz. Spor ekonomisinde yelken sporunu konuşacağız.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tına kit fırsatını kaçırma.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Esir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul, Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran, 1 Temmuz.

0: Bosporus Kap kurucusu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba, teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi ilk kez 2022 yılında düzenlenmişti Bosporus Cup ve o günden bu yana da kesintisiz olarak devam ediyor. Şimdi siz nasıl bir felsefeyle, nasıl bir hayalle yola çıkmışsınız, onunla başlayalım. Ya bu, yani nasıl doğdu bu fikir?
1: İstanbul Boğazı yelken yapmak için çok özel bir yer. Malum çok güzel rüzgarları var. Dar bir su birikintisi ve birçok seyirci var sağ taraf, doğusunda ve batısında. Çok enteresan akıntıları var. Çok güzel bir mimarisi var. Dolayısıyla biz İstanbul Boğazı'nın yelken sporu için çok ideal bir yer olduğunu hep düşündük. Ve burada genelde yelken yapılmasına izin verilmiyor aslında ama bazı özel izinlerle yapılabiliyor. Biz de İstanbul Boğazı'nda yelken yaparak İstanbul'u dünyaya daha güzel ve daha çok tanıtabiliriz diye düşündük. Bu güzelliği bütün dünya yelkencilerine gösterebiliriz diye düşündük. Yani amacımız aslında İstanbul'un gizli kalmış bir boğazda yelken yapma felsefesini paylaşmaktı. Böyle başladık ve böyle devam ettik.
0: Evet, peki şimdi hani o günden bugüne 25 yıl az değil, hani ilk başlarda mesela hangi zorluklar sizi en çok sıkıntıya sokuyordu, hani şu an gelinen noktada yine hani vurgulamak istediğiniz şu noktalar açılsa daha iyi olur dediğiniz konular neler?
1: Yani aslında çok büyük bir zorlukla karşılaştık diyemem ama tabii bir etkinliği dünya çapında bir marka haline getirmek çok uzun bir süreç. Vakit lazım, sabır lazım. Yabancı yelkencilerin ilgi göstermesi biraz vakit aldı tabii ki. Artık yarısından fazlası yabancı oldu katılımcıların. Eskiden sadece lokal yelkencilerle gidiyordu. Bir de tabii 24 sene boyunca İstanbul çok değişti. Çok daha kalabalık, çok daha aktif, çok daha fazla turist ağırlayan bir şehir oldu. Bu da bizi iyi yönde etkiledi aslında. Artık daha çok seyirci var, daha çok turist var. Kamu kuruluşlarının katkısı tabii zamanla arttı. Sponsorlarımızın ilgisi zamanla arttı. Yani çok bir zorluk var diyemem ama çok güzel her sene bir adım, iki adım daha büyüyerek devam etti. Tabii bazı konjonktürel konular bazen bizi zorladı. İşte seçimler, doğal felaketler, ekonomi, savaş vesaire. Ama yine de Bosporus Cup kesintisiz olarak hep yapıldı.
0: Evet, peki. Şimdi siz aslında diyorsunuz ki bu yarış değil, aynı zamanda bir festival ve deneyim. Bunu biraz açalım. Hani etkinliğin bu yaşam tarzı, sanat, sosyal sorumluluk tarafında neler kurguluyorsunuz? Neler öne çıkıyor?
1: Evet, öncelikle sadece İstanbul Boğazı değil, İstanbul'un bütün güzelliklerini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Videolarla, canlı yayınlarla muazzam bir medya prodüksiyonu yapıyoruz ve bu sadece Boğaz'a odaklanmıyor. Haliç'te, İstanbul'un adalarında, Caddebostan, Tuzla sahilinde de yarışlar düzenliyoruz. Bunları da çok güzel video prodüksiyonuyla bütün dünyaya anlatıyoruz. Sonra Haliç'te yaptığımız yarış daha ziyade çocuklar için, 8-15 yaş arası çocuklar için bir optimist yarışı düzenliyoruz. O da çok ilgi görüyor. O da Bosporus Cup'ın bir yan etkinliği gibi ama Bosporus Cup'ında müstakbel şampiyonlarını, müstakbel yarışçılarını yetiştirdiğimiz ve bu heyecanı aşıladığımız bir buluşma yeri oluyor orası da. Bir de biliyorsunuz bu teknelerde motor kullanılmıyor yarış boyunca. Tamamen rüzgar gücüyle hareket ediyor bizim tekneler. Dolayısıyla çevre koruma konusu için çok önemli bir tema yelkencilik. İstanbul Boğazı'nda normalde dev tankerlerin geçtiği gün, yani daha doğrusu Bosporus Cup günü, tankerler yerini yelkenli teknelere bırakıyorlar. Yelkenli teknelerde şehri hiç kirletmiyorlar. İşte mazot yok, pervane yok. Aslında bu muhteşem bir çevre, çevrecilik felsefesi için muhteşem bir gün. İstanbul'un birazcık rahatladığı, birazcık dinlendiği bir gün. Ve bütün İstanbulluların da çok hoşuna gidiyor bu görüntü ve bu çevrecilik zihniyeti. Bizim etkinliğimizin böyle güzel yanları var gerçekten de.
0: Evet, peki şimdi biraz hani katılımdan bahsedelim. Bugüne kadar kaç yelkenciyi ağırladık? Ve de hani bu sene ne bekleniyor 25. yılda?

0: ve neredeyse 1.000'den fazla tekneyi ve 20.000'den fazla yelkenciyi ağırladık. Tabii bu ağırlamak demek hani marina hizmeti, yarışın düzenlenmesi, etkinlikler, kupalar, medya, sosyal medya gibi gerçekten müthiş bir hizmet veriyoruz yani katılımcılara. Müthiş bir arşivimiz var. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarını davet ediyoruz. Video çekim ekipleri davet ediyoruz. Ve böyle birikim yarattık gerçekten de. Artık dünya yelkencileri arasında Bosporus Cup çok iyi biliniyor. Herkesin katılmak istediği, hayal ettiği bir yarış ve herkesin hayran olduğu bir coğrafya. Bir de çok özel bir kupamız var. 70 santim yüksekliğinde gümüşten yapılmış bir döner kupa. Bunu kazanana veriyoruz. Sonra bir sene sonra geri alıyoruz. Bu kupa da çok önemli oldu artık yurt dışında. Bu kupaya dokunmak çok az yelkenciye nasip oldu. Bundan sonra da böyle devam edecek inşallah.
1: Evet, peki yabancıların ilgisi nasıl? Özellikle hangi ülkelerden yelkencileri burada daha fazla göreceğiz bu sene?
0: İşte demin dediğim gibi dünyada İstanbul Boğazı gibi bir coğrafya pek yok yani hem koskocaman bir şehrin tam ortasında hem yüz binlerce insanın gözünün önünde hem üç tane modern köprünün altında ve birbirinden güzel mimari yapıların önünde yani böyle bir tiyatro sahnesi hiçbir yerde olmadığı için yabancılar tabii buna çok büyük bir hayranlık duyuyorlar. Dolayısıyla büyük bir heyecanla her sene tekrar tekrar geliyorlar. Dediğim gibi yani teknelerini getirmeleri gerektiği için özellikle komşu ülkelerden daha çok katılım oluyor. Ama yine de Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinden de yelkenciler geliyor. Bir de işte İstanbul Boğazı'nda çok tahmin edilmesi güç akıntılar var. Hem kuzey güney yönünde hem güney kuzey yönünde. Bu da yarışı çok heyecanlı kılıyor. Bazen en iyi yelkenci de kazanamayabiliyor çünkü akıntıları da iyi tahmin etmek lazım. Yani yabancı yelkenciler de böyle bu kadar heyecanlı ve akıntısı bol bir parkurda yarışmaya pek alışık değiller. Onların da çok hoşuna gidiyor. Yani İstanbul Boğazı hem karada hem denizde dünya yelkencilerine muhteşem bir fırsat sunuyor gerçekten de.
1: Evet, bu arada şimdi sizin etkinlikler de başlıyor. Bu cumartesi değil mi? Marmara Denizi'nde bir etkinlikle
0: Evet.
1: start vermiş oluyorsunuz Bosporus Cup'a. Nasıl devam edecek bu süreç? Yarışlar çünkü Eylül ayında. Hani bir de şunu soracağım. Hala yarışa katılabiliyor mu yelkenciler?
0: Tabii, kayıtlar başladı, kayıtlar gelmeye başladı ama bugünden 16 Eylül'e kadar kayıt olmak mümkün. Tabii kayıt olmak için bir de yarışlarda yarışmaya kalifiye bir tekne olması lazım tabii ki. İşte her teknede yaklaşık 10 sporcu oluyor. Ama tabii bütün herkes kayıt olabilir. Bu hafta sonu 25. yıl şerefine özel bir etkinlik yapıyoruz. Hem medyaya yönelik hem de beraber çalıştığımız ticari ortaklarımız, 2026 yılında bizimle birlikte olacak sponsorlarımız, daha önceki paydaşlarımız, işte milli yelkenciler, hakemler, medya, VIP ve eskiden Bosporus Cup'ı kazanmış daha emekli yelkenciler diyeyim. Böyle birçok paydaşa bir 25. yıl kutlaması düzenliyoruz. Daha sonra etkinlikler devam edecek. Bu kupanın geçen sene kazanan ekibin kupayı bize geri verdiği bir tören yapıyoruz. O çok görkemli oluyor. Kupayı çünkü geri alıp tekrar kazananına veriyoruz. Sonra bütün yelkenciler için teknik bir toplantı yapıyoruz hakemlerle birlikte. Uluslararası hakemlerimiz de var, Türk hakemlerimiz de var. Sonra işte yelkencilere özel davetler yapıyoruz. Yabancı yelkencilere özel bir kahvaltı düzenliyoruz. Bir de işte demin bahsettiğim çocuklara bir etkinlik yapıyoruz. Sonra da Bosporus Cup aslında toplamda 3 gün sürüyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi. Perşembe ve Cuma günleri Marmara Denizi'nde, işte Büyükada, Heybeliada, Bostancı, Caddebostan oralarda. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş'la Anadolu Hisarı arasında buluyor. Sonra da bitiyor. Cumartesi akşamı da ödül töreniyle bitiyor. Program bu şekilde ama bu sene 25. yıl olduğu için bol bol kutlamalı bir yıl olacak inşallah.
1: Evet. Şimdi tabii yelkene ilişkin de bir elit spor olduğuna

0: yönelik bir algı var. Siz kendiniz de yelkencisiniz. Şimdi tabii, ne öneriyorsunuz bu spora başlamak isteyenlere ve bu algı konusunda ne düşünüyorsunuz? Pahalı bir spor mu sizce?
1: Yani aslında yelken dediğimiz spor ilk icat olduğu zaman tabii hiç pahalı değildi. Hatta tam tersi yani. Benzin harcamak istemeyen, mazot harcamak istemeyen, ticaretle uğraşan kişilerin rüzgar gücüyle bir yerden bir yere gitmesini sağlayan bir şey yelken. Aslında yelken felsefi olarak tam da tersi yani. Rüzgar gücüyle para harcamadan bir yerden bir yere gitmeyi sağlıyor. Ama sonra tabii ki günümüzde turizmin de desteğiyle artık yelkencilik önemli bir spor haline geldi ve çok lüks tekneler var, çok lüks marinalar var. Dolayısıyla yelkenin böyle bir imajı oldu. Bu da doğru yani. Bu yarışlara katılmak için oldukça hızlı ve modern bir tekne bulmak lazım. Tabii tekneler de pahalı. İşte marina ücretleri, yelkenler, ipler, aksesuarlar tabii çok da ucuz değil. Ama yine de yelken, hani küçük bir çocuk yelkene başladığı zaman gayet ekonomik, çok da fazla bir yük getiren bir spor değil. Ben şahsen hani yelkeni daha ziyade rüzgar gücünün, yani insanın rüzgar gücüyle güzel bir dostluk kurduğu bir spor olarak görüyorum. Türkiye'de evet, de son yıllarda tabii yelkencilik çok gelişti. Yeni marinalar, yeni kulüpler, binlerce optimist sporcusu gibi, yani eskiden çok çok az tekne vardı Türkiye'de yelken yapan, artık bu sayı binlere, yani birkaç bine geldi yani aktif evet, olarak yelken yapan.
0: Evet, çok teşekkür evet, ediyoruz Orhan
1: Bey. Ben teşekkür ederim.
0: Size de başarılar dileyelim bu 25. yılda.
1: Çok teşekkürler.
0: Kolaylıklar dileyelim.
1: Sağ olun. 19 Eylül'de İstanbul Boğazı'nda hep beraber buluşmak üzere inşallah.
0: Teşekkür ediyoruz. Efendim, burada da kapatıyoruz spor ekonomisini. İyi hafta sonları. Haftaya yine Alpara ekranlarında görüşmek üzere.

0: Ankara Yatırım sundu. Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: çok avantajı kaçırma.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş ve...

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kişisel verileriniz hukuka aykırı mı işleniyor? Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

yapmadık alışverişin adresi İdefix sundu. Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsu. Her şeyi konuşalım yarın 17'de AB.

0: Efendim bu hafta da ekonomi iklimi programı ile sizlerle birlikte stüdyo konuğum Profesör Doktor Afşin Şahin hocam. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam tabii savaş bitti. Piyasalar normalleşmeye çalışıyor ama diğer taraftan hani böyle petrol çok hızlı aşağı doğru geldi ama diğer makroekonomik iyileşmeler aynı hızda olmuyor. Arzu ederseniz öncelikle bir Türkiye ekonomisine güncel piyasa görünümüne bu noktada bir bakalım. Tabii son süreçte hatta son aylardan çok konuşmuş olduğumuz verilerden bir tanesi ise altındaki değer süreci, değerlenme süreci. Hocam altındaki bu öncelikle yani petrol 70 dolara kadar hatta bir ara geldi. Ama diğer taraftan ise altında böyle 4000 doların ons tarafında bile 4000 doların altı göründük. Burada gram altın var hocam. Gram altına baktığımız zaman ise 6000 TL'nin de altına geldiğini görüyoruz. Öncelikle hocam bu enflasyon, işte faiz, savaş, altın, dolar şeklinde bir analiz yapacak olursak altındaki bu seyri nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi grafiğe baktığımız zaman yani Ocak 2026 tarihinde 5594 olan ons altının 3982 onsa kadar düşerek son 7 ayın en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Tabi burada ons altın düşüyor ama kurdaki göreli düşmeme yani doların buradaki TL'nin zayıf olması gram altında da kendi düşüşü daha sınırlıyor ve biraz daha yatay görünüm var gram altında. Ama altın yatırımcısı son 7 aydır kaybettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz ki Ocak 2026 tarihinden beri yaklaşık %30 gibi bir düşüş söz konusu. Bu da yatırımcı anlamında altın yatırımcısının kayda değer bir ekonomik kayba ve varlıklarında azalışa işaretliyor. Diğer taraftan dolar endeksine bakıyor. Şimdi dolar burada güçlenmeye devam ediyor. Ve kısa vadede doların halen güçlenebileceğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü bir kısa vadede dolar hareketi görülebilir. Şimdi burada Fed'in sert tonu ve jeopolitik riskler halen doları desteklemektedir. Onu burada görebiliyoruz. Diğer taraftan Fed'in Haziran toplantısında 3.75 aralığında faizi sabit tutması, diğer taraftan PCE enflasyonunun burada 3.6 işte büyümeyi de 2.2 gibi bir rakamda tutması, diğer taraftan Haziran'da da işte Haziran enflasyonu yeni açıklandı Amerika'da, onun da 4'e yakın çıkması, yine doların burada güçlü dolar senaryosunun devam edeceğini. Peki ne zaman bu güçlü dolar tekrar eski seviyesine gelir? PCE enflasyonunun Amerika'da bu yakından takip edilen bir şey düşmesi, işte tekrar 2.5'lara doğru giderek hedefe doğru yakınlaşması ve jeopolitik riskler azalmasıyla beraber biz zayıf dolara belki dönebiliriz ama şu anda güçlü dolar
0: ne kadar
1: hikayesi,
0: bu süreç gider hocam sizce? Yani doların tekrar zayıflama trendine girmesi.
1: Şimdi en güçlü düzeyinde ve bu dolar, güçlü dolar altını baskılıyor. CDS'i baskılıyor, kuru baskılıyor ve emtia üzerinde yine baskılar oluşturuyor. İşte Bitcoin yine sert bir düşüş. Şu anda varlık piyasalarında pek çok üründe, pek çok yatırım aracında düşüş ne kadar olur? Onu işte kestirmek çok kolay değil. Çünkü yeni bir jeopolitik risk, yeni bir belki Çin-Tayvan savaşı olabilir. İşte Ukrayna-Rusya ne olacak? Bunların hepsi doların seyrini belirleyecek. Yani şu anda bakabildiğimiz kısa vadeli, çok kısa vadeli hareketler. İşte 7 ayda %30 düşüş. Ama düşüşler de sert oluyor burada. Çünkü volatilite çok yüksek. Onu söyleyebiliriz. Yine CDS'e baktığımızda yine CDS'te gerçekten de bir işte ana risk parametresi diyeceğimiz bu kredit default swap 200'ün altında olduğu zaman olumlu bir gelişme olarak adlandırılıyor. Şu anki seviyesi de ana risk parametresi sonra 221 gibi aslında güzel bir seviye, yükselmediğine işaret ediyor.
0: 250'den geldik hocam mesela geçen ay bu zamanlar. Evet. 250'nin üzerindeymiş.
1: 240'ın üstü zaten olumsuz olarak
0: yani,
1: adlandırılıyor.
0: Evet, yani o gerçi küreselle ilgili bir mesele. Yani savaş riskinden dolayı bu kadar çıktı. Sadece bizde değil yani bütün ülkelerde küresel ölçekte
1: evet, risk
0: savaş
1: düşüyor.
0: Bütün ülkelerin risk şeyini bozdu. Ama burada da bir düşüş var.
1: Risk algısını yükseltmişti. 240'tan 200 şu anda 21'e geldi. 200'ün altı da son derece pozitif olarak değerlendiriliyor. Burada yani paritede 1.13 seviyesinde ilerleyen bir paritemiz var. Onu söyleyebiliriz. Bu şekilde dolar, altın ve şimdi burada tabii ki belki altınla ilgili birkaç bir şey daha söylenebilir. İşte güçlü
0: hocam,
1: dolar
0: çünkü faizi gerçekten artır, çok evet. Herkes merak ediyor bu altını alma evet. zamanı mı, satma zamanı mı, bu altındaki düşüşün sebepleri vesaire. Yani bu aslında özellikle altın yatırımcısını ilgilendiren bir mesele.
1: Yani 4000 liraya yak düşmüş bir altın. Tabii burada insanlar tepe noktasından alanlar, 6000'den 5598 oralardan alan ve %30 kaybeden pek çok yatırımcı var. Neticede varlık fiyatlarında bu derece hızlı bir düşüş insan refahını düşecek, uzun vadede tüketimi de olumsuz etkileyecek. Şimdi

0: buradaki Fed'in faiz beklentisi, yani Fed faiz artıracak mı sorusu burada kritik. Güçlü dolar şu anda işte 100'ün üzerinde bir dolar endeksi, 100'ün üzerine çıkmış bir endeks baskı yaratıyor altın fiyatlarında. Orası net ama artan bir Amerikan burada enflasyon oranını görüyoruz. %4'e yaklaşmış. Bu da acaba Fed beklenen enflasyonun da yükselmesiyle faizi artıracak mı sorusu burada belki biraz daha belirleyici olacak. Ama kısa vadede doların güçleneceği yönünde piyasada bir sinyal olarak ben
1: tespit ettim. Güçlü dolar ABD'de ne kadar işine yarar hocam? Hani Trump'ın biraz, evet, bu noktadaki ekonomi hayali, yani ekonomi kafasındaki ekonomi modeli, mümkün olduğunca dışarıdaki ABD'li şirketlerin ABD'ye gelmesi, ABD'de üretim yapması, gümrük tarifeleriyle dış ticaret açığının iyileştirilmesi, yani kapatılması, buradan gelen alınan gelirleriyle içerideki firmaların desteklenmesi, düşük borçlama maliyetli içerideki ekonomik aktivitenin daha büyük, daha hızlı büyüme ivmesi içerisine girmesi. Yani şu anki durumda yüksek dolar endeksi ne kadar ABD'nin işine geliyor?
0: Aslında uzun bir süre Trump zayıf dolar şeyle gitti, senaryosuyla altın fiyatları yükseldi. Tam tersi. Şu anda da tersi bir durum söz konusu. Zaten ekonomi Amerika'da karışmaya başlayınca savaşın da durmasının da önemli etkin oldu. Kasım seçimleri geliyor vesaire. Yani bu ekonomik baskı da zaten İran savaşının durmasında etkili oldu. Burada Amerikan ekonomisi ciddi anlamda kayıplar yaşadı. Enflasyon yükseldi. Boş yere askeri harcamalar. Bunlar tabii vergi verenleri rahatsız etti. Ve bu işin boş olduğu, özellikle petrol fiyatları Amerika'da çok hassas. İnsanlar buna işte burada zayıf dolardan şu anda güçlü dolara doğru bir sinyal var, yani doların güçleneceği yönünde bir öngörü, bir konuşma, yani piyasa beklentisi. Ama piyasanın da şu anda çok ciddi bir volatilitesi var. Kısa vadede beklenen bir şey hemen tam tersi bir senaryoda da ilerleyebiliyor. Mesela Bitcoin, burada en temel şey söylüyorum. İşte 100 bin dolar konuşulurken şu anda 55 bin, 60 bin dolarlara inmiş bir Bitcoin. Ya da altın fiyatları daha da artacak yorumları yapılırken neredeyse %30, %40 gibi çok hızlı bir düşüş. Hatta daha da geçmişte alırsanız şöyle, Mayıs'tan aldığınız zaman mesela 6 bin liradan TL bazında da yine bakıyoruz. Burada 5800'lere düşmüş bir altın. Yani insanların kafasında şu anda bir belirsizlik var. Acaba hangi yatırım aracına yönlensem? İşte dolar mı alsam? Mesela işte 45-46'dan dolardak şu anda 46-99. Tabii güçlü doların etkisini biz biraz Türkiye'deki kurun hafif yukarı doğru hareketinde görüyoruz ama bu artış çok sınırlı bir artış benim gözlemlediğim. Yani 0.5 bir %1. Tabii birazdan da konuşuruz ama güçlü rezervler sayesinde bu güçlü doların bizim kurdaki etkisini de hiç pek hissetmedik. Özellikle savaşın etkisini de yine buralarda hissetmediğimizi söyleyebiliriz.
1: Hocam, diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllıklandırılmış cari açığın 37 milyar dolar olduğunu söyledi. Yani özellikle bu süreçte 2026 yılı için özellikle enerji ithalatı yapan ülkeler için cari denge bu noktada zorlanacak gibi duruyor. 37 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış bir cari açık görünüyor. Tabii yine aynı şekilde bu reel sektörün dış borç çevirme oranı, yani bu ne kadar yüksek olursa aslında borçlanma kabiliyetinde ne kadar iyi ve yüksek olduğunu gösteriyor bu. %239. Yani 100 lira borç ödediği zaman 239'luk bir tekrar borçlanma kabiliyeti var burada. Bankacılıkta ise %177 oranına ulaştı. Yani bu aslında reel sektörde olsun, bankacılıkta olsun, bu noktada yabancı para cinsinden borçlanmada özellikle de çevirme oranının güçlü olduğunu da bize gösteriyor. Hocam, bununla ilgili ne dersiniz?
0: Şimdi cari açığın biz burada yönetilebilir bir düzeyde olduğunu görüyoruz. Ancak farklı kesimlere farklı talepleri var. Önce örneğin yurt dışına mal satmak isteyen kişiler kurun her zaman yükselmesini, zayıf bir TL talep edecektir. Ancak Türkiye'de üretimin önemli bir kısmı da ara malına dayanıyor. Enerji

0: maliyeti burada. Yani kurdaki artış tam tersine belki de ihracatçı olumsuz yansıyor. Bu kısa vadede belki burada bir avantaj yakalamış gibi görünmesine rağmen enerji maliyetleri yükseliyor. İşçilik maliyetleri yükseliyor. Ve bir noktadan sonra bu enflasyon oranlarına yansıdığından tekrar malı pahalı hale geliyor ve bunu tekrar satamıyor. Ve tekrar kurun yükselmesini bekliyor. Dolayısıyla burada verimlilik artışı, İnovasyon, yani piyasaları takip ederek işte Afrika, Çin, işte Orta Asya, Orta Doğu, farklı ülkelerin farklı ihtiyaçlarını gözeterek o ülkeye özgü mal satmak ve verimlilikle, farklılıkla katma değer yaratarak, örneğin tekstil sektörü işte burada ihtiyaçları gözeterek, marka yaratarak, buradaki günümüzdeki en büyük şeylerden bir tanesi de artık marka yaratmak. Yani çünkü ürünümüzün kalitesi ne kadar yüksek olursa olsun, biz marka yaratamadığımız zaman onu dış ülkelerde pazarlamakta son derece zorlanıyoruz. Ama bilinmedik işte mesela İtalyan markası çok rahat bir ülkeye girerek kendine alıcı bulabiliyor. Burada işte başka inovasyon, örneğin tekstil ürünlerinden nanoteknoloji, burada iklime uygun maddeler, yani kalite, teknoloji her zaman için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine burada yol açacaktır.
1: Hocam, katma değerli üretim önemli bu noktada. Çünkü kilogram başına ne kadar daha fazla değer üretebilirsek aynı zamanda ihracat ve döviz getirici faaliyetlerde o kadar yüksek olacaktır. O yüzden cari dengenin iyileşmesi açısından bu oldukça olumludur. Tabii önümüzdeki süreçte eğer savaşta tekrar bir tırmanma durumu söz konusu olmaz ise $70 bandında bir seyir hali olacaktır petrolün. Bu da aslında savaş öncesi merkez bankalarının öngörmüş olduğu 62, 63, 65 doların biraz üzeri. Yine üzeri fakat hani sonuçta 90-95-100 dolar bandında değil. Bu da oldukça önemli. Bunun da altı bu nokta çizmek lazım. Tabii hocam burada yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Finans Ofisi Başkanı'nın da açıklaması geldi. Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlardan aldığı pay %1'e çıkarak 5 kat arttı. Hocam, bu küresel doğrudan yatırım, yani doğrudan yatırım, evet, neden önemli ve bunun artması bize neyi gösteriyor? Yani
0: yatırım doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi önemli olan doğrudan yatırımı burada çekerek, çünkü istihdam yaratacağız, arazimiz değerlenecek, burada çarpan etkiler yaratarak döviz kazanmak. Türkiye daha çok dolaysız, yani sermaye piyasalarıyla gelen kısa vadeli geliyordu. Şimdi doğrudan yatırım arttırmak için güvenlik, buradaki jeopolitik konum ve burada da işte bu NATO toplantısı ve benzeri unsurlar bize ne yapacak? Aslında güven tazeleyecek ve diğer ülkelerin Türkiye'ye güvendiğini ve bu ülkede yatırım yapılabileceğini tescil edecek. Burada 40'a yakın, on binlerce dünyanın her ülkesinin en üst düzey yöneticileri buraya geliyor ve hepsi burada Türkiye'ye övgüler de bulunuyor. Yani bunlar basit şeyler değil bence ve çok değerli. Bunu gören diğer iş adamları da mutlaka Türkiye'de yatırım imkanları arayacak. Belki bir zaman gelecek ki Türkiye'de arazi bulunamayacak, yani yatırım yapılabilecek. Çünkü tarım arazileri de var. İşte normal araziler. Bir şekilde çok pazar olarak, jeopolitik konum olarak, insan gücü olarak, yani neticede Orta Doğu'nun en önemli ve en kaliteli şeyi burada, insan gücü. Yani üniversitelerimizin kalitesi ortada, bütün Orta Doğu Türkiye'de eğitim almaya burada çalışıyor. Yani o netice itibariyle biz Orta Doğu'dayız, Orta coğrafyasındayız ve Balkanlar ve Orta Doğu'da, bu coğrafyada eğitim anlamında, insan kalitesi anlamında, enerji kaynakları, İşte su kalitesi, su bolluğu ve yeterli enerjiye sahip olmasa doğrudan yatırımlar mutlaka daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü biten bir terör de söz konusu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da.
1: Tabii terör burada. Türkiye'nin de özellikle ülkenin makroekonomik iyileşmesini, büyümesini daha hızlı destekleyeceğini söyleyebiliriz değil mi hocam burada?
0: Evet, yani altyapı işte pek çok teşvik verildi burada. Dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu'da özellikle işte İç Anadolu'da, Ege'de, her bölgede yatırım imkanları zamanla artacak. Ben ona inanıyorum ve dünyanın pek çok ülkesinden Türkiye'ye nasıl yatırım yapabilirim, hangi konuda burada yatırım yaparak lojistik üssü şeklinde buralardan başka ülkelere mal satabilirim diye çok ciddi bir talep olacağını da düşünüyorum ben. Özellikle bu güvenliğin sağlanması burada, enerji altyapısının kurulması,

0: insan kaynaklarının son derece güçlendirilmesi, bunlar da
1: hocam enerjilerimize devam edeceğiz. Evet. Uzaktan konuğumuz var. Yusuf Doğan, Terra Portföy Araştırma Grup Direktörü. Yusuf Hocam merhabalar.
2: Merhabalar hocam, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tabii burada NATO gündemi var Ankara'da. Tabii biz bu NATO gündemi oldukça önemli çünkü dünyanın dikkati de burada olacak, Ankara'da olacak. Bunu ekonomik açıdan yani nasıl değerlendiririz Türkiye açısından? Yani bunun piyasal etkisi nasıl olur? Bir buradan başlayalım isterseniz. Ondan sonra ise Amerika, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon, FED, oradan devam ederiz.
2: Evet hocam, sizin de söylediğiniz gibi NATO toplantısının Ankara'da yapılacak olması ve Trump'ın da özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı referans vererek toplantıya katılacağını söylemesi piyasalar için önemli. Çünkü normalde Trump toplantıya katılmayacağını ama Cumhurbaşkanı'nın talebi doğrultusunda ve ona olan saygısından dolayı bu toplantıya katılmak istediğini açıkladı. Bu açıkçası oldukça yabancı basın tarafından da dikkat çektiğini söylemek mümkün. Şu anda bütün gözler çok net bir şekilde Ankara'da. Elbette ki hem Trump'ın geliyor olması, bir de NATO toplantısının içinde bulunduğumuz bu konjonktürde Ankara'da gerçekleştiriliyor olması ve Türkiye'nin de aslında bu tarafta devam eden hinterland'daki çatışma ortamında her zaman bir arabuluculuk, liderlik rolünde olması bütün dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi diyebilirim. Bu piyasalar açısından şöyle bir önemi var. Aslında güven tesis etmek açısından önemli. Çünkü biz bunu özellikle CDS'lerden yani kredi risk primi tarafından da çok net bir şekilde gözlemliyoruz. O tarafta gelişmekte olan ülkeler CDS'lerinden de çok net pozitif ayrışıyoruz. Hem fiyatlama bağlamında hem de CDS spreadleri anlamında gelişmekte olan ülkelerden net bir ayrışma var. Bir de tabii baktığımızda yabancı pozisyonlanmaları, özellikle bu NATO haberlerinin gelmesi ve Trump'ın katılacak olması haberlerinin ortaya çıkmasından sonra özellikle yurt dışında Türkiye borsası ETF'i var, Nasdaq işlem görüyor. Orada da alım yönlü opsiyonların arttığını, yani yabancı pozisyonlanmaların da opsiyon tarafında arttığını gözlemliyoruz. Bunların hepsi bize şunu gösteriyor ki piyasalar tarafında bir aslında güven tesis etme anlamında oldukça önemli finansal piyasalar bağlamında. Dolayısıyla şu anda bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO toplantısında olacak ki umuyorum sorunsuz bir toplantı geçireceğiz ve sonrasındaki açıklamalarda yine dikkatleri bizim üzerimize çekmeye devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Hocam şimdi burada aynı zamanda F-35'lerin Türkiye'ye gelebilir, yani Trump'ın açıklamasından bu da çıkarılıyor şu anda. Yani bu bunun Türkiye ekonomisine yani bir etkisi ne olur, piyasalara nasıl bir etki eder hocam, böyle birazcık da açacak olursak.
2: Tabii ki hocam. Şimdi gece gelen haberlere göre zaten Trump'ın kongreye Türkiye'ye özellikle bu F-35 satışı ve motorların ihracatı ile ilgili dosyayı gönderdiği haberlerini takip ettik. Şimdi hatırlanacak olursa zaten bu F-35'lerin ilk üretim aşamasında Türkiye stratejik ortaklardan bir tanesiydi. Özellikle orta blok gövdedeki stratejik komponentlerin birçoğu Türkiye'de üretiliyordu. Dolayısıyla bu kapsamda değerlendirecek olursak buradan hem baktığımızda TUSAŞ ve diğer bu stratejik komponenti üreten firmalar çok net bir şekilde buradan pozitif etkilenecektir. Çünkü şu anda baktığımızda diğer ülkelerin F-35 taleplerinin çok yoğun miktarda olduğunu ve bunun da satışlar tarafında peyderpey tamamlandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu üretim hattının devam edecek olması Türkiye açısından oldukça pozitif. Çünkü söylediğimiz gibi burada Türkiye aslında projenin en başından beri stratejik ortak ve üretim ortağıydı. Zaten bu haberler neticesinde bile Aselsan hisselerinde çok net bir pozitif ivmelenme gözlemledik. Dün endekste en yukarı taşıyan hisselerden bir tanesi haline gelmişti. Bu elbette ki sermaye malı üretimi kapsamında da önemli. Çünkü baktığımızda özellikle Türkiye son dönemde savunma sanayinde oldukça ön plana çıkmış durumda. İHA tarafında hemen hemen dünya dominasyonuna doğru ilerliyoruz. Bu kapsamda da 5. nesil savaş uçağı olan F-35 projesine tekrardan dahil olmamız ve özellikle bu orta bloktaki stratejik komponentlerinde Türkiye'de tekrardan üretime dahil olması, üretim ortağı olarak da bu kongreden bu onayın geçmesi neticesinde bize çok muazzam ekonomik katkıları olacaktır. Burada tabii reputasyon da önemli çünkü baktığınızda halka açık olmayan şirketlerimiz de var bu işin içinde. Dolayısıyla burada bu halka açık olmayan şirketlerimizin ihracat rakamlarına da pozitif etki yapmasını bekleyebiliriz. Çünkü F-35 gibi son derece yüksek teknoloji ve 5. nesil savaş uçağının üretimine katkı sağlayan bir şirketin elbette ki diğer ülkelerden de alacağı bu beklenilen ihracatlar, siparişlerin artacağı, backlogların artacağını söylemek mümkün. Çünkü bu tarz 5. nesil savaş uçaklarında bu tarz üretimleri yapmak için oldukça yüksek bir know-how gerekiyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde de hem şirket bazında olsun hem de Türkiye'ye bir sermaye girişi, ihracat kapsamında bizim için oldukça önemli bir gelişme diyebilirim.
1: Hocam biraz altın konuşalım. Yani altında petrol çok sert aşağı geldi. 70 dolara kadar geldi. Sonra tekrar yukarı doğru bir ivmelenme durumu söz konusu. Fakat beklenti savaşla beraber altında bir toparlanmaktı. Fakat Kevin Warsh'un buradaki o sıkı ve şahin söylemi, faizlerin ABD'de daha uzun süre yüksek kalacağı noktasındaki piyasanın algısı, hatta faiz artırma seçeneğinin masada olması, aynı zamanda altını bu noktada baskılamış gibi duruyor. Ya burada hocam, yani altınla ilgili yani kısa vadedeki bir öngörünüz ne olur? Yani bu düşüş veya buralarda kalır mı, yoksa birçok uluslararası kuruluşa baktığımız zaman yine iyimser olmakla beraber birçoğu altınla ilgili yıl sonu hedefini aşağı doğru revize ettiler. Ve 5000 doların altına da geldiler birçoğu. Yani iyimser olmakla beraber bir aşağı doğru bir revize durumu söz konusu. İsterseniz burada bir altınla başlayalım. Bunun mukabilinde işte dolar, güçlü dolarla devam ederiz.
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi altında fiyat hareketleri özellikle son FOMC toplantısından sonra hızlandı. Onun öncesinde zaten bir satış baskısı gözlemliyorduk. Burada aslında şu anda altının fiyatlamasını en önemli iki dinamiği, bir tanesi Fed'in olası bir faiz arttırım senaryosunun fiyatlanıyor olması. Şu anda baktığınızda 16 Eylül'deki FOMC toplantısında daha önce %8'lerde olan faiz artırma olasılıkları FOMC'nin toplantısından sonra %64'lere kadar yükselmişti. Bu bağlamda baktığımızda zaten altını aşağı yönde bir fiyatlamasını gözlemledik. Yine dolar endeksine de baktığımızda şu anda 101 seviyelerinde gözlemliyoruz ama altının 4000 dolar, ons altın 4000 dolar civarında tutunma çabası var. Bu tutunma çabasındaki fiyatlama dinamiğinin de arkasına baktığımızda Çin'in hayalet alımlarını gözlemliyoruz. Çünkü resmi verilere baktığımızda özellikle 2026 birinci çeyrekte 129 tona yakın bir altın satışı var. Tüm merkez bankaları dahil, bunun içine bizim merkez bankamız da eklediğimizde. Ancak özellikle tezgah üstü piyasa, işte Londra'daki tezgah üstü piyasa ve İsviçre'deki rafineri akışlarını çapraz kontrol ettiğimizde de biz şunu görüyoruz. Çin'in resmi kayıtlara girmeyen bir altın alımı var. Daha önce de aslında bu ortaya çıkmıştı. Şimdi 2026'da da bunun yapıldığını gözlemliyoruz. Şu anda ons altının 4000 dolar civarındaki görece yatay fiyat hareketi, 4000 doların çok altında bir kalıcı fiyat görmeyişimizin nedenlerinden bir tanesi de bu. 4000 dolar civarında aslında Çin'in bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor olması. Burada tabii ki özellikle Rus varlıklarının ABD tarafından dondurulmasından sonra Doğu ülkeleri, işte Rusya, Çin olsun, Merkez Bankası'ndaki stratejik rezervlerde altının alokasyonunu arttırmışlardı. Burada Çin'in stratejisinin temelinde bu oluşmuştu. Şimdi burada tabii şuna da bakmak lazım. Biz 3 farklı bir model çalıştık. Özellikle Taylor Rule kapsamında ne olur diye. Şimdi burada birinci senaryo en yüksek olasılık çıkıyor. Bu da %55 olasılıkla Fed'in 1 veya 2 sigorta artırımı, yani sigorta olsun diye ekonomiye bir faiz artırımı yapacak olması. Bunun neticesinde de modelin çıktısı ABD faiz oranının %4-4.25 bandında fiyatlıyor. Bu da elbette ki altındaki fiyatlama baskısını ortaya çıkarıyor. Tabii şunu da söyleyelim. Uzun bir dönemdir aslında Fed'in bizim behind the curve, yani eğrinin arkasında hareket ettiğini de gözlemliyoruz. Bu Taylor rule'u tam bir norm olarak izlemediğini gösteriyor. Ancak burada özellikle

0: istatistik skorlara baktığımızda da şunu gözlemliyoruz. Fed'in reaksiyonu Taylor dinamiklerinden kopmuş olsa da asimetrik bir bekle gör politikasında. Dolayısıyla bunun içinde hem istihdam, işte önümüzdeki 12 ayın temel makro hikayesi büyümeden feragat edecek mi etmeyecek mi? Fed'in beklentisi aslında büyümeden feragat etmeden bu politika faiziyle Taylor Rule'un önerdiği faiz arasındaki spread'in, makasın enflasyon düşüşü yoluyla kapanıp kapanmayacağını görmek istiyor. Bunu da şu anki aslında yegane yönteminin de 4.25 bandını çıkarması olduğunu gözlemliyoruz. Bu kapsamda değerlendirdim zaten. Hem dolar endeksindeki hareketin 100'ün üstüne yerleşmesi, şu anda kontrol ettiğimde son datada 101.075 gözlemliyoruz. Bunun neticesinde de altındaki bir hareket bizleri karşımıza çıkıyor. Bir de tabii altın değerleme modelimizde bu söylemek lazım. Bunun içinde hem ABD 10 yıllık tahvil parametreleri, hem dolar endeksi, hem de Çin'in altın rezervleri var. Bunların hepsini beraber değerlendirdiğimizde de aslında altının fiyatlarının 4500 dolar seviyesindeyken bile 600 dolarlık bir adil fiyat sapmasında olduğu ortaya çıkmıştı. Modelin açıklayıcılık gücü de yüksek, 0.77. Dolayısıyla baktığımızda da bu zaten ons altında 3900 dolarlık bir fiyat hareketini aslında aylar önce fiyatladığını söylemek mümkündü. Şu anda aslında adil değer seviyesine kadar gerilediğini söylemek mümkün. Burada Çin'in alımlarında bir azalma olursa altında belki bir miktar 4000 doların aşağısında kalıcılıkta gözlemleyebiliriz. Özellikle 3850 ons altında çok referans bir seviye. 3850'nin aşağısında ETF çıkışlarının hızlanma ihtimalinde gözlemleyebiliriz. Ancak uzak vadeye baktığımızda da eskisi gibi sizin de söylediğiniz gibi yatırım bankalarının aşağı yönlü revizyonlarını gözlemledik. Şu anda da bizim modellerimizde maksimum 4400 dolarlık bir fiyat hedefi ortaya çıkıyor. Tabii ki eksem koşullar bu modele dahil etmedik. Mevcut durumdaki işte barış sürecinin devam etmesi ve makro konjonktürün bu şekilde devamı neticesinde 4000 doların aşağısına geldikten sonra fiyatlama, özellikle 3850 bölgesi, 3700 bölgesi sonrasında bunun bir stratejik alım fırsatı olarak kullanılıp tekrardan altının yukarı yönde hareket etmesi orta uzun vadede, ancak burada da model maksimum 4400 doları fiyatlıyor.
1: Hocam bu güçlü dolar yani ABD'nin ne kadar işine gelecek? Hani az önce de izahını çalıştığım bu rekabetçi gücünü, bu cari dengeyi iyileştirme çabaları Trump'ın, yani güçlü dolar yani önümüzdeki süreçte nereye kadar gider hocam?
0: Şunu çok net söylemek lazım. Aslında Trump güçlü doları çok istemiyor. Çünkü önceki dönemlerde biz hep şunu takip ettik. Özellikle Çin'deki bu ikili parite sistemini hep eleştirdi. Yuan'ın hem onshore'da hem de offshore'da fiyatlanması, özellikle Çin'in ihracat yaparken offshore kurunu baz almasını Trump'ın defaatle eleştirdiğini gözlemledik. Hatta dönem dönem euro dolar paritesine de referanslar vererek paritenin 1'e eşitlenmesi gerektiğini de söylemişti. Dolayısıyla aslında Trump'ın burada istediği güçlü dolar değil. Ancak son 3 tüfeğe baktığımızda şunu gördük. Özellikle ABD-İran savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki manşet enflasyonun enerji kalemi tarafından yukarı yönde itildiğini gözlemledik. Bu kapsamda da aslında baktığınızda Warsh'un Şahin tavrına çok fazla bir şey diyemedi. Çünkü Kasım ayında da ön seçimler başlıyor. Ama ben şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki eğer bir ön seçim durumu olmasaydı Trump Warsh'u da bu tarafta eleştirebilirdi faizleri indirmesi konusunda. Çünkü güçlü dolar aslında Trump'ın istediği bir seviye, istediği bir gerçeklik değil. Şu anki ABD-İran savaşı, bunun neticesinde enerji maliyetlerinin ABD tüfesini yukarı yönde baskılaması, enerji maliyetlerinin manşet enflasyonu yukarıya doğru baskılaması neticesinde aslında bir neden sonuç ilişkisi. Çünkü savaşla birlikte bir anlaşma veri çıkmasıyla birlikte uzun bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin galon fiyatı da 5 doların aşağısına geriledi. Dolayısıyla tepkime hızının da gecikmesiz olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu bile aslında Fed'in bu tarafta bir şahin duruşu göstermesi gerektiğini çok net pompa fiyatlarından, galon fiyatlarından da ortaya çıkardı. Dolayısıyla şu anki Trump'ın sessizliğinde buna bağlamak lazım. Ancak

0: konjonktür bu şekilde olmasaydı kesinlikle ben şuna inanıyorum ki Trump dolar endeksinin yüzün üstüne yerleşmesini asla istemiyor. Çünkü baktığınızda geçmiş dönemde özellikle bu doların güçlü olmasının Amerika'nın cari açındaki etkisi, ihracat gücünü düşürmesi konusunda çok sert tepkilerini gözlemlemiştik. Özellikle Powell döneminde bunu çok net eleştiriyordu. Dolayısıyla şu anki makro konjonktürden dolayı sesini çıkartmıyor diyebiliriz ama bu seçim dönemi bittikten sonra ben Trump'ın bu konuda da çok net negatif referanslar, eğer War Şahin durmaya devam ederse negatif referanslar vereceğini söyleyebilirim. Bir de özellikle Amerikan medyasından takip ettiğimiz kadarıyla yine şöyle insider bilgiler de var. Warsh'un kendisini bağımsız bir merkez bankası başkanı olarak kabul ettirmek için Şahin duruşunu sürdürebileceği yönünde bir beklenti de hakim. Bunu da biz hem swap piyasaları hem de Fed vadeliler tarafından da fiyatlandığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla mevcut durumda aslında Trump güçlü doların olmasını istemiyor. Ancak son 3 ayda gelen TÜFE dataları ve Kevin Warsh'un bu taraftaki şahin tavrı güçlü doların bir süre daha devam edeceğini bizlere söyleye diyebiliriz.
1: Hocam son olarak Haziran enflasyonu nasıl gelir hocam? Bu düşüş, petroldeki düşüşün etkisiyle bu dezenflasyon programındaki işleyişi bu noktada olumlu yönde destekler mi?
0: Kesinlikle destekler. Hocam Türkiye için soruyorsunuz sanırım. Kesinlikle destekler çünkü biz özellikle çalıştığımız modellerde şunu gördük. Önceki dönemlerde enflasyonda Brent petrolün artması yaklaşık 40 baz puanlık bir etki yapmıştı bizim enflasyonda. Ancak burada dolar TL kurunun zımni volatilitesinin düşük kalması, bu tarafta bizim savaş olmasına rağmen kurdaki stabil seyir oradan bizim 22 baz puanımızı aslında sildi. Dolayısıyla 18 baz puanlık bir etki gözlemledik. Bu bağlamda hem dolar TL kurunun yine volatilitesinin düşük seyretmesi ve Brent petrolün de aşağı gelmesiyle birlikte bir sonraki enflasyon okumasında biz Brent petrolün baz puan bazındaki etkisinin de daha da azalacağını düşünüyoruz. En azından modellerimiz metrik olarak bunun bu şekilde ölçüldüğünü gösteriyor. Dolayısıyla Brent'in aşağı gelmesi bizim manşet enflasyonunda çok net bir şekilde yukarı yönlü baskıdan kurtaracaktır. Bir de tabii dolar TL'nin zımni volatilitesinin de görece düşük seyretmeye de devam etmesi buna çok yoğun bir şekilde destek oluyor. Söylediğimiz gibi 40 baz puanlık etkinin olduğu dönemde Brent petrolün fiyatlarını 80 dolar civarında, 90 dolar civarında olduğunu da söylemek mümkün. Şu anda baktığınızda 70 dolar civarında tutunmaya çalışıyor. Dolayısıyla oradaki o 10 dolarlık varil başına fiyatın aşağı yönde gelmesi manşet enflasyondaki baz puanlık etkisinde çok net bir şekilde 40'tan aşağı doğru indirecektir. Burada kabaca bir matematiksel hesap yaptığımızda ben açıkçası 25-30 baz puanlara kadar gerileceğini düşünüyorum. Yine dolar TL'de de umuyorum zımni volatilitede bir değişiklik olmazsa burada Brent petrolün etkisinin 18 baz puanının çok daha aşağısına belki de 10 baz puanlara, 9 baz puanlara kadar düşeceğini gözlemleyebiliriz.
1: Sene sonu beklenti bizedir hocam enflasyon.
0: Enflasyonda bizim şu anki modeller aslında sene sonunda baktığımızda 30'un aşağısında bir 29 civarında bir enflasyon beklentisi olduğunu ortaya çıkartıyor ama tabii şunu söylemek lazım. Brent petrolde özellikle 70 dolar civarında bir median fiyatlama var. Dolayısıyla bu modele bir kukla olarak eklediğimizde yani dummy değişken olarak eklediğimizde dolayısıyla bir miktar standart sapmaya aktarmak durumunda kalıyoruz. Bu şekilde hesapladığımızda da 29 ila 31.76 aralığında bir iki standart sapmaya göre aralık buluyoruz.
1: Yusuf Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim hocam. İyi yayınlar diliyorum
1: Sağ
0: size.
1: olun. Avşin hocam, isterseniz enflasyona biraz devam edelim. Yani Haziran ayı enflasyonu bir düşük bekleniyor, özellikle bu enerji fiyatlarındaki düşüşten dolayı. Bu kapsamda hocam, yani bu dezenflasyon programı, hedefler var yıl sonu. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi Brent petrol düşüyor. Bu Brent petroldeki bir %10'luk düşüşün TÜFE enflasyonuna hani yapılan hesaplamaları %1'lik bir katkı sağlayacak bir durum var. Ancak burada kiralar,

0: hizmet enflasyonu bir katılık söz konusu. Bu önemli bir katılık yaratıyor. Yani %1'lik bir enflasyon düşüşü petrolden gelir. %10 düşüş ama dediğim gibi kira ve hizmetler burada sınır. Mesela örnek vereyim, mesela çekirdek, kahve çekirdeği şu anda %20 bir azaldı dünyada. Türkiye'de de mutlaka eğer stoklama yapmamışlarsa o maliyeti alıp ucuza satacaklar, ama şimdi kira maliyeti, buradaki personel, elektrik, su, doğalgaz, işte su, bardak, kapak, hatta poz komisyonu, bunlar işte, hatta vergi kalemleri, bunlar düşmediğinden fiyatlarda bir katılık söz konusu oluyor. Hani diyoruz dünyada çekirdek kahve fiyatları %20 düştü ama Türkiye'de halen işte 170 lira, 200 lira. Niye düşmüyor? Sebebi bu katılıklar. Biraz böyle katılıklardan kaynaklı. Bir de gecikmeli etkiler var tabii. Mesela sözleşmeler yapılıyor piyasada. İşte kahveyi önceden belli fiyattan sözleşmeyle alıyor. Ya da su toplamış oluyor. Yüklü miktarda satın aldığı için fiyatını düşüremiyor. Bu tip maliye katılıklar var. Şimdi Haziran enflasyonu nasıl gelir? Burada petrol fiyatları düştü dedik. İşte savaş öncesi seviyelere geldi, 72 dolarlara. Dolar yatay gidiyor. USD dolar kuru. İşte taze meyve sebze fiyatlarında bir azalma söz konusu, bir rahatlama. Bunlar enflasyonu kuşkusuz biraz aşağı doğru çekecektir yani şeyde. Ama Haziran ayında Merkez Bankası'nın anketine baktığımızda yaklaşık 1.36 diyor piyasa katılımcılarına. İşte 1.4 gelse maksimum, ki ben 1 civarı geleceğini düşünüyorum da, 1.4 gelse ya 32.65 yapıyor yıllık enflasyon. Haziran enflasyonu bu şekilde. Tabii yavaş yavaş da düşecektir. Daha çünkü savaş yeni bitti. Yani maliyetlere yeni yansıyacaktır. Petrol fiyatları Mart ayındaki seviyeye yeni geldi, 70'lere. Buradaki şansımız kur oldu biraz. Kurdaki sabit gidiş oldu. Orada bir şansımız oldu. Sene sonunda da işte enflasyon beklentilerine bakarsak, işte kur, dolar yaklaşık 70, pardon, petrol fiyatları 70-75 arasında seyrederse, kur yatay ilerlerse, İşte NATO sonrası burada risk priminin de düşeceği de hesaba katılırsa ve en önemli şeylerden bir tanesi sıkı para politikasında korunması tabii burada. Bunlar da korunursa 2006 yıl sonu enflasyonun %25,5-%26,5 aralığında oluşabilir bu şeyde. Ama şimdi petrol tekrar 90 doların üzerine çıkarsa, işte kur oynaklığı artar, jeopolitik riskler de yükselirse, burada enflasyon 30,5-32 gibi tekrar o seviyelere doğru ilerleyebilir. Enflasyon bu şekilde. Yani enflasyondaki durumu biraz jeopolitik riskler burada belirliyor. Onun da azaldığını görüyoruz şu anda kendi bölgemiz açısından. Dolayısıyla enflasyon açısından beklentinin daha aşağı yönde olacağını, Merkez Bankası'nın da hemen faiz oranlarını düşüreceğini sanmıyorum. Biraz bekle gör stratejisi. Bu adımların, şokların kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu, bunları, bir de tabii iklim değişiklikleri de burada enflasyonu destekliyor. Özellikle yağışların son derece iyi olması bu sene ve işte buğday veriminin yüksek olması, buna bağlı olarak da işte tarımsal ürünlerdeki fiyatların daha düşük olması sebebiyle, yani örneğin siz piyasada 50 liraya şu anda bir kiraz bulabiliyorsunuz kilosu. Tabii 200 liraya da var ama yani 50-200 arası değişebiliyor, ama netice itibariyle geçen seneyle kıyasladığımızda sebze meyve fiyatlarında, özellikle diğer gıda ürünlerinde bir fiyat azalışlarını ben gözlemleyebiliyorum. En azından artış hızı sınırlanmış durumda şu anda. Bu da bize enflasyonun kontrol edilebilir hale gelmeye başladığını gösteriyor burada.
1: Hocam önemli noktaya değiniz. Özellikle bu yağışlardan dolayı ki uzun yıllar ortalaması %29 üzerinde bir yağış aldık. Sebze ve meyvede %50'nin üzerinde geçen seneye göre daha fazla bir hasıla durumu söz konusu. Yani aslında aynı zamanda tarımın da büyümeye katkısı en son süreçte pozitifti. Yani bu böyle bir bolluk var. Tabii bolluğu bu noktada yönetmek de oldukça önemli ve bunun da hane halkına, haneye uygun bir şekilde ulaşması da burada oldukça önemli. Tabii bir diğer nokta ise yine ifade ettiğiniz üzere yani TL'deki direnç, yani bu yaşamış olduğumuz şok az bir şok değil. Buna rağmen TL güçlü bir şekilde direncini korudu bu şoklara karşı. Bu oldukça önemli. Bunun da altı çizmek lazım. Enerji güvenliğinin açısından baktığımızda yine aynı şekilde böyle bir durum söz konusu. Buna da ayrıyeten değinmek lazım. Tabii rezervler de çok güçlü yakalandık biz. 220 milyar dolarlık bir Merkez Bankası'na ait rezervler.

0: Neden var idi savaşa başladığımız zaman. Şimdi bir miktar düştü fakat tekrar rezervlerde bir toplanma durumu söz konusu Merkez Bankası'nda. 157 milyara kadar çıktı. Yani bu toparlanmayı biz özellikle olumlu buluyoruz. Tabi bu rezervlerin düşmesindeki bir etken savaş, enerji maliyeti ama diğer taraftan da özellikle altının değerinin düşmesi. Çünkü Merkez Bankası'nın portföy içerisinde altına aday yer var ve altının değer düşmesi de otomatik olarak da rezerv düşürmüş oluyor. Bir toparlanma durumu söz konusu. Geçtiğimiz haftaya göre mukayese ettiğimiz zaman burada 157.2 milyar dolara çıktı. Hocam bunu nasıl değerlendirirsiniz? Rezerv oranı Merkez Bankası.
1: Hani altının değerinin fiyatının düşmesi sebebiyle biraz altın rezervlerinde düşüş değer olarak burada görülüyor ama miktar olarak düştüğünü sanmıyorum burada. Değer olarak düşüş var. Altın rezervleri 97, döviz rezervleri yine brüt olarak 51. Yani 157 ve kısmen geçen haftada bir herhalde 5-6 milyar dolarlık bir alım yapıldı. Buralarda 157 olduğunu görüyoruz. Bu da yaklaşık 2024 ile 2025 arasındaki seviyeyi bize gösteriyor. İşte 2025 Temmuz'dan sonra zaten biraz rezervler daha hızlı artmaya başladı ve 2026'nın başında biz 200 milyar dolarlık rekor seviyeyi gördük. Ondan sonra tekrar biraz azalmaya başladı. Tabii savaş burada riski, İran-Amerika savaşı gibi büyük bir olay yaşandı burada. Onu gördük. Burada neticede piyasa döviz satışı olmuştur mutlaka. Buralarda bunlar normal şeyler ama şu anda 157 olması ve artış göstermesi de yine piyasalara güven vermesi anlamında olumlu değerlendirecek bir gösterge diye düşünüyorum şu anda.
0: Hocam yurt dışı üretici fiyat endeksi Mayıs 2026 bu da yayınlandı. Bir önceki aya göre %1.71'lik bir artış var yurt dışı üretici fiyat endeksinde. Bunu nasıl yorumlarız hocam?
1: Şimdi bu endekse baktım. 2024, 25 ve 26 değerlerin mesela 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %65'miş bu. 2025 Mayıs'ta 25'e düşmüş. Burada artık hani 2024'te bu yurt dışı üretici endeksi 65 gibi yüksek rakam oldu. 2025'e baz etkisiyle 25 oluyor. Ama tekrar bu sene Mayıs 2026'da 34 olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de yine girdi ve üretim maliyetlerindeki buradaki birikimli artış olarak söylenebilir. Yani geçen sene 25'miş, bu sene 34 olmuş. Şu anda 34.6. Evet. Bu seviyelerde bir şekilde 65'ten geliyor. Yani 2 sene önce 65'miş. Şu anda 34 düzeyi. Yurt dışı üretici fiyat endeksinde de
0: yani burada yükselme burada, yine savaşı ben şeyi evet. Etkisi var değil mi hocam? Yani?
1: Girdi de üretim maliyetleri zaten. Evet, yurt dışı enflasyonu zaten bu. Yani bizim enflasyonumuzdaki artışa katkı sağlayan önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yurt dışında fiyatlar yükseliyor. Amerika'da bile %4 gibi bir enflasyon var şu anda. Yani Amerika'da %4 olan yerde biz %5 gibi enflasyon hedeflememiz çok komik olur şeyde. Dolayısıyla buradaki hani kısmen de olsa bir azalma olması ve 2024 ile kıyasladığımızda neredeyse yarı yarıya inmesi de yine olumlu olarak değerlendirilebilecektir burada.
0: Hocam tüketici güven endeksi Haziran 2026'da 2,5'luk bir artış var. 87.9'a geldi. Yani 88 diyebiliriz. Bunu nasıl okuruz hocam? Yani özellikle 2024'ün 6. ayından itibaren baktığımızda hocam yükselen zaman zaman bu yani trend bu noktada pozitif hocam. Yani tüketici güven endeksi evet. Peyderpey bir trend olarak düşündüğümüzde artışa devam ediyor.
1: Yaklaşık 2024'ten beri baktığımızda 78'den gelmiş. Dediğiniz gibi 87'ye artan bir trend ve devamlı artmış yani burada. Dediğiniz gibi kısmen son bir ayda Haziran'da %2 gibi bir artış var. Bu olumlu tabii ki de bize ne gösteriyor bu dediğimiz zaman? Tüketicinin hani harcama ve gelecek beklentisinin zihninde artık canlandırmaya başladı. Burada görüyoruz ve hepsinde artış olması yani gelecek 12 ay dönemde genel ekonomik durum beklentisi, maddi durum beklentisi hatta cari maddi durum beklentisindeki olumlu çünkü bu endeks bunları ölçüyor tüketici güven endeksi tüketicinin mevcut durumdaki ve gelecekteki gelir beklentisi yani ekonomiye güvenini yansıtan bir şey ve 87.9 olması önemli bir göstergedir. Çünkü bu tüketici güven endeksi özellikle siyasetçiler tarafından da son derece takip edilir. Yani ekonomiye, vatandaşın güvenine

0: De hani bu 2026 yılı yani ilk yarıyı bitirdik neredeyse. Ve burada 2026'nın ilk baktığımız zaman ilk yarısında hızlı bir altın yükseliş vardı. Sonra savaş geldi ve şu anda ülkelerin önceliği bu noktada enflasyon. Büyüme hocam, yani büyüme artık, yani özellikle Avrupa Birliği açısından baktığımız zaman ABD'de ekonomik veriler fena değil. Halen güçlü bir ekonomik aktivite var Avrupa ABD tarafında, fakat Avrupa'da burada bir yavaşlama durumu söz konusu. Günün sonunda uluslararası ticaret iklimi bu savaş sonrasında nasıl olacak? Yani yine biz ticaret savaşlarını mı konuşacağız? Bu belirsizlikler bu noktada devam edecek. Bunun yani artık burada dünyanın önceliği korumacılık, kapanma mı, iç büyüme mi, talep kaynaklı büyüme mi? Yani bu uluslararası ticaret, uluslararası ekonomiye ikinci yarıda, yani yılın ikinci arasında nasıl bir değerlendirme yaparız?
1: Şimdi hani bu tabii ya Türkiye, yani kısa hızlı bir şekilde söylüyorum, bu tüketici, bir de bunun yanında bizim hizmet perakende endeksimiz vardı. Bunda da bir artış var aslında yani Türkiye açısından. Şöyle işte bu da Türkiye'deki artış. Muhtemelen birinci grafiğim şurada olabilir. Bunda da bir artış kendini gösteriyor. Hem hizmet perakende ve inşaatta. Ya yani bu da çarkların yeniden hızlandığını gösteriyor bize. Şirketlerin talep ve satış beklentilerinde burada daha cesur bir döneme girdiklerini söyleyebilir. Yani hem tüketicide hem de buradaki hizmet perakende beraber artması, yani buradaki ekonomi olan güvenin arttığını. Türkiye içi bu. Yurt dışına baktığımızda, yani yurt dışında biraz daha sıkıntılı bir dönem, Avrupa'da özellikle talep kaynaklı, işte nüfusun yaşlanması, artı petrol fiyatlarındaki artışın onların tüketim kalıplarını son derece etkilemesi ve doğal gaza bağımlılıkları Avrupa'nın, işte riskler, jeopolitik riskler, savaş riskleri, yani Avrupa'daki belirsizlik, diğer ülkelerdeki belirsizlik bize olumsuz yansıdı bu süreçte. Peki ne olur diye baktığımızda kuşkusuz şeyi takip etmek gerekiyor. Uluslararası jeopolitik riskler ne olacak? Yani yeni bir risk çıkacak mı? Örneğin Çin-Tayvan savaşı olacak mı? Çünkü bu da aslında ciddi bir mesele. İnsanlar bunu konuşmaya korkuyor çünkü çok büyük mesele. Yani 1 milyar insanın buradaki meselesi. İşin içerisine çünkü Amerika desteği de burada giriyor. Direkt Tayvan'ı destekliyor. Burada İşte neresi Çin gibi büyük bir, yani Tayvan mı Çin, orası mı Çin falan gibi çok büyük bir tartışmaya girip, Japonya Çin yine riskler arasında büyük riskler bunlar. Yani bunları konuşmaya şu anda insanların açıkçası pek durum olduğunu düşünmüyorum, Avrupa'nın özellikle. İşte Rusya-Ukrayna savaşı ne olacak? Bunların hepsi Avrupa'daki iş talebi belirleyecek ve başka ülkelerdeki ekonomik durumda, yani küresel dünyada mutlaka bizi de etkilemektedir burada. Yani artık ülkelerdeki işte finansal suçlara bakın, diğer sorunlara bakın, hepsinin beraber çözülmesi gerekiyor ki zaten bu NATO toplantısı vesaire de yani bu işbirliklerini ortaya koyuyor. Artık bir ülkedeki bir sorunu tek başına kimse çözemiyor. İşbirlikleri, stratejik görüşmeler ve iletişim kanallarının son derece açık olmasını gerekiyor ki burada mesela İran'ın ilk başta yaptığı hatalar iletişim hatasıydı. İşte mesela müzakerelerde baktığımızda çok büyük aslında hatalar yaptılar. İşte yüz yüze görüşmeyerek mesela işte araya bir aracı vesaire. Yani burada iletişim kanalları son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve bu tip NATO toplantısı ve benzeri konularda ülkelerin sorunları ortak şekilde çözmesi anlamında da önemli bir zemin olduğunu.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki süremizi de sonuna geldik. Efendim, bu haftaki programın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.

0: tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Patera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Balıkesir Gayrimenkul Mülkiyeti Etro Suites at Bellavor Hotel İstanbul Ataköy'de yükseliyor. Etro prestiji ve Hyatt International profesyonelliğiyle bir dünya markasının parçası olun.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkan bana.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföyü yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
12: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer...

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim,
1: bizim için sağlık 21 yıl önce başlayıp bugünlere kadar taşıdığımız, tüketici sağlığını güçlendirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için durmadan sürdürdüğümüz bir sorumluluk. İnovasyon, yüksek teknoloji, Ar-Ge, güçlü üretim altyapımızla 200'den fazla ürünümüzle Türkiye'nin lider markası olarak Info Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: geçmişi yükünü taşıyan bir adam asfaltın üzerinde hayata meydan okuyor.
1: Bulut Bey, katıldığınız tüm yarışları kazanmak istiyorsanız bakımlara atan iyisini bulamazsınız.
2: Yarışıyor musun böyle sık sık?
0: Yarışmak onun en büyük tutkusu.
2: Daha fazla kazanmak istemez misiniz?
3: Sana ailen denince ne geliyor oğlum senin aklına?
4: Acı geliyor. O çocuk halimle hiçbir şey yapamadığım o gece geliyor aklıma.
0: Zihinlerde iz bırakacak bir öykü.
1: Evet, olan iki şey vardır. Mesela?
2: Kazanmak.
1: Tamam. Ama kazanmak için...
2: Herkesi geç. Geride kimseyi bırakma.
0: Anka, pazar 20'de Apara'da. Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Selamlar, Ahbap ekrandasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetlere bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurul ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu. Ekonomiye ilişkin mesajları vardı. Reskont kredilerindeki yeni artışı duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Günlük limitini daha önce 4.5 milyar liraya yükseltmiştik. Şimdi ilave 500 milyon lira ekleyerek günlük limiti 5 milyar TL'ye çıkarıyoruz ifadelerini kullandı. Bir diğer manşetimize geçelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İran Savaşı nedeniyle küresel ekonomide yaşanan gelişmelerin Türkiye Ekonomi Programı üzerinde enflasyonu arttırıcı ve büyümeyi yavaşlatıcı etkiler oluşturduğunu söyledi. Ancak bu etkilerin geçici olacağını da ekledi Yılmaz. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Emekli ve memur maaşlarında ise enflasyon farkının yansıtılacağını ifade etti diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Londra'da yatırımcılarla görüştü. Uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Enflasyondaki düşüşün hız kesmesine rağmen süreceğini belirtti Mehmet Şimşek ve cari açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığını ve dış kırılganlıkların azalacağını söyledi. Şimşek erken seçim olasılığının da oldukça düşük seviyelerde

0: bulunduğunu ifade etti diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la bir araya geldi. Toplantıda sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve COP31 hazırlık süreci ele alındı. Finans sektörünün yeşil dönüşüm sürecindeki rolü, sürdürülebilir finansman uygulamaları ve iklim odaklı risklerin yönetimi konuları da masadaydı diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişlerin İran'ın değerlendirmeleri dışındaki kararla garanti altına alınamayacağını söyledi diyelim ve İran'dan da Hürmüz Boğazı uyarısı gelmiş oldu diyelim ve bakalım Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde kapanışa doğru nasıl bir tablo var? 14.267 seviyesini görüyoruz. An itibariyle yatay pozitif bir görünüm sergiliyor. 14.356 gün içerisinde gördüğü en yüksek seviyeydi. 14.151 ise gün içerisinde gördüğü en düşük seviyeydi BIST endeksinin. Şimdi bir de sektör endekslerine göz atalım. BIST Banka yatay pozitif seyrediyor. Dün %4'ü aşan düşüşler vardı. Bugün ise yatay hareketleri görüyoruz. BIST Sanayi yatay pozitif seyrediyor. BIST Turizm %1.46 düşüyor. BIST Teknoloji %2.11 negatif tarafta. BIST Gayrimenkul yatay pozitif seyrederken BIST Spor'da %0.74 yükseliyor. Bir ikinci sayfaya göz atalım. Sigorta tarafı yatay pozitif, kimya tarafı da yatay pozitif, BIST inşaatta da yatay pozitif bir seyir görüyoruz. BIST bilişim %2.11 yükseliyor, BIST madencilik %0.85 yükselirken BIST gıdada %1.17'lik bir yükseliş görüyoruz. Ve buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo yatırım, yatırım uzmanı Serdar Karakaş bize yayınımızda eşlik edecek ve bu tabloyu konuşacağız. Hem haftanın bir fotoğrafını çekeceğiz. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi oldukça yoğun ve hareketli bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Az kaldı. Şimdi bir fotoğrafını çekelim istiyorum Serdar Bey bu haftanın. Geçen hafta BIST endeksi yaklaşık %6 yükselmişti Borsa İstanbul. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman satış baskısı öne çıktı. BIST endeksi haftanın ilk 4 işleminde işlem günde aslında toplamda %3'ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Bugünün seansına da yatay başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftayı?
1: Evet, bu hafta da biraz daha böyle düzeltmelerin olduğu bir haftaydı. Yurt dışından kaynaklı ilk başta bir aşağı yönlü hareketimizi gördük. Fakat daha sonra MSCI açıklamalarıyla beraber bu düzeltmemiz biraz daha derinleşti diyebiliriz. Hani. Ama şu an için 14.200 desteğimizden bir tepki almış durumdayız. Aşağısında çok fazla sarkma görmedik. Ve biz buraya gelsek dahi en azından şu an için başlatmış olduğumuz yükseliş hareketinde herhangi bir sorun olmadığını görmekteyiz teknik olaraktan. Biz asıl önemli olan önümüzdeki hafta itibariyle şimdi bir biliyorsunuz ki vade sonu var. Bir onunla beraber oynaklıklar biraz daha artabilir pazartesi salı günü itibariyle. Ama daha sonrasında enflasyon rakamlarını alacağız. İşte o enflasyon rakamları geçtiğimiz ay yüksek çıkmıştı biliyorsunuz ki onunla beraber de biraz daha volatilitemiz ve satış baskısını üzerimizde hissetmiştik. Hatta Merkez Bankası'nın faiz toplantısı bayağı bir önem kazanmıştı. Nasıl olacak demiştik. Şimdi ise birlerde gelebilecek bir rakamı bekliyoruz. Açıkçası o şekilde gelmesi ve bundan sonraki aylarda da bu ivmeyi sağlayabilecek rakamları alabilirsek en azından şimdilik tekrardan biz o hani katalizörümüz olan dediğimiz enflasyon ve faiz haberleriyle beraber tekrardan yolumuza devam edeceğiz diyebiliyoruz. Çünkü yavaş yavaş işte her ne kadar bölgeden biraz daha böyle arada haberler değişik gelse dahi en azından savaş durumunun biraz daha geri plana atıldığı, işte petrol fiyatlarının düştüğü, risklerin daha yavaşladığı bir dönem içerisinde bilançoları önümüze alaraktan konuşacağımız bir sürece doğru gidiyoruz.
0: Evet, şimdi bu tarafı biraz detaylandıralım çünkü petrol dediğiniz gibi artık savaş öncesi seviyelere geriledi ve Hürmüz'deki normalleşmeyi fiyatlıyor. Şimdi bu tablo içeriye nasıl yansır biraz detaylandıralım çünkü 3 Temmuz'da bir enflasyon var ve 3 Temmuz'a bağlı 23 Temmuz'da da bir faiz kararı var. Şimdi içeriye yansımalarını biraz detaylandıralım. 23 Temmuz 3 Temmuz'a bağlı neler olur acaba?
1: Tabii ki zaten 3 Temmuz'da başlayacağız konuşmaya yavaş yavaş.

0: Dediğiniz gibi 23 Temmuz'u. Neden? Şöyle bir şey var. Şimdi biz daha çok petrolde şunu konuşuyorduk. 90 ile 120 dolar arasında geniş bir banda sıkışan ve sonuç bekleyen petrol fiyatından bahsediyorduk. Buradaki çıkacak sonuca göre. Çünkü biz oradan o kadar karışık geliyordu ki haberler. Yani duracak mı, bitecek mi? %50 %50 ihtimalle, yani %51 bile bir tarafa yönelemediğimiz taraftaydık. Ve eğer ki bitmeseydi, devamı sonucunda 120 dolardan 150 dolarları konuşacağımız bir süreç hakimdi ki o şu an dünyanın içinde bulunduğu ekonominin çok daha zorlu koşullara doğru evrilmesini biz konuşmaya başlayacaktık. Ama şükür ki bitti ve biz artık hani 90 doların altındaki her fiyatlama biraz daha aşağı yönlü baskının hızlanacağı tarafındaki görüşümüz böylelikle gelmiş oldu. Artık 70 dolar ve 70 ile 80 dolar arasında soğumaya geçen bir petrol fiyatı ve ardından da bu petrol fiyatıyla beraber dünyadaki ve en önemlisi bizdeki yurt içindeki enflasyon tarafının nasıl düzeleceği, hangi süreçte düzeleceğini izlemeye koyulduğumuz bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki şimdi orada şöyle bir şey var, 70 doların altındaki, çünkü bir savaş başlamadan önce hatta 50 dolarları artık iner mi konuşuyorduk. Bundan sonraki süreçte şuna bakacağız. Evet, oradaki kuyular ne derecede onarılacak? Tekrardan sevkiyatlar talebin hangi karşılama noktasında evrilecek? Venezuela'daki petrol akışı hangi arzı ne derecede etkileyecek? Bununla beraber değerlendirmeye devam edeceğiz ve en azından bu arzı yüksek oranda tekrardan etkilemeye başlarsa biz 70 dolarların altını hızlıca konuşmaya başlarız ki bu da tabii ki ekonomilerin daha hızlı bir şekilde iyileşmesine sebebiyet verebilir. Bu da en azından bizim içerideki, şimdi diyoruz hani bir de alacağız. Zaten üç ana temel başlık var. Neden biri alacağız konusunda? Çünkü biz daha çok gıda tarafında yüksek alıyorduk. Mevsimsellik etkisiyle beraber düşen fiyatlar bu bire gelmemize en büyük nedenlerden birisi. Diğer tarafı giyim tarafı, yine aynı şekilde bayram etkisiyle çok yüksek rakam almıştık. Ondan dolayı bir yüksek rakam gelmişti. Bir de petrol tarafı ki oradaki rakamlar da bizim enflasyonu körükleyen taraftaydı. Bunların hepsini törpülediğimiz için bu ve bundan sonraki enflasyon rakamlarını aşağıda almamıza, bizim daha çok artık bundan sonraki süreçte iç talebi canlandırmaya yönelik hareketleri ve adımları izleyebileceğimiz alanı açmasına sebebiyet vereceğini düşünüyorum. Yeter ki bu enflasyondaki ivmeyi, tek seferlik rakamlar değil, ivmeye bakacağımız diğer rakamlar da bizim için çok iyi ve etkili olacaktır.
1: Serdar Bey, borsanın kapanışına bir bakalım, devam edelim sohbetimize.

0: Evet. Hayırlı olsun.
1: Ve BIST endeksi haftayı 14.274 puandan tamamlıyor. %0.10'luk bir düşüş var, yükseliş var. Bu yükseliş neye işaret ediyor? Yatay pozitif bir seyirle hafta tamamlanmış oldu. Şimdi Serdar Bey, bu hafta kapanışını nasıl yorumlamak lazım? Önümüzdeki haftaya dair bu yatay pozitif görüntü hangi mesajları veriyor bize?
2: Bize en azından 14.200 desteğimizin şu an için çalıştığını ve üzerinde kapanışlar tepkiyle beraber özellikle almamız bizim için şu an için pozitif diyebiliriz. Önümüzdeki hafta dediğim gibi daha çok pazartesi salı biraz daha volatil sürecimiz devam edebilir. Ama daha sonrasında özellikle enflasyon rakamlarını fiyatlamaya başlayacağımız ve daha sonrasında biliyorsunuz ki bizim şu an repolar kapalı. Burada acaba gecelik rapodan mı yoksa haftalık repoya mı geçiş yapacağız? Onların soru işaretini arayacağımız Merkez Bankası toplantısına dahil sinyaller aramaya başlayacağız. Bir diğer noktada şu olacak bizim için, para musluklarının ne derecede açılacağı, nasıl ilerleyeceğimiz konusu. Çünkü biliyorsunuz ki Temmuz ayı itibariyle bilançolara başlayacağız tekrardan. Burada bilançolar ne şekilde gelecek, nasıl çarpacak?

0: dönüyor ve nasıl dönmeye devam edeceğiz? Sektörel içerisinde de hisse bazı, şirket bazı ayrışmaları çokça göreceğimiz bir süreç içerisine gireceğimizi söyleyebilirim. O yüzden Temmuz'un başı itibariyle enflasyon ve daha sonrasında da bilançolarla beraber Temmuz ayının başlangıcının olabileceğini söyleyebilirim.
1: Evet, enflasyon ve bilançolarla Temmuz'a başlayacağız ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi sektör endekslerinde bu hafta sizin için en dikkat çekici neydi? Dün mesela bankacılıkta %4'ü aşan bir düşüş vardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu haftanın manşeti neydi sektörlerde?
0: Evet, şöyle bir şey var. Şimdi bankacılık tarafına baktığımız zaman biraz daha ikinci çeyrekleri soru işaretleriyle izlediğimiz bir tarafta. İşte tamam, şu an için sorunlu karşılıklarda herhangi bir problem olmadığını görüyoruz. Ama biraz daha acaba bu dönemde gelirler tarafı ne şekilde değişti veyahut da bankalar bunu karlı ne şekilde karşılayabildi, ona bakacağız. O yüzden de biraz baskı üzerimizde hissediyoruz. Bu ikinci çeyrekleri bankalar açısından eğer ki olumlu bir şekilde geçirebilirsek zaten üçüncü ve dördüncü çeyrekler açısından biraz daha rahat bir dönemi geçireceğimizi düşünüyoruz. Diğer taraftansa özellikle savaşın bitmesiyle beraber biraz daha ulaştırma tarafını yakinen izlediğimiz tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ana gider kalemlerinden birisi petrol olduğundan dolayı ulaştırma sektörü içerisindeki her şirketi neredeyse etkilemiş durumda. Bu durumun biraz daha bilanço dışı içindeki sonuçlardan dışında kalmasıyla beraber en azından biz burada operasyonel verimliliğe bakacağız. Özellikle mesela birçoğunun Orta Doğu'da iş anlaşmaları var. Bunlar tekrardan sağlıklı bir şekilde ilerleyişle sebebiyet verecek. O yüzden ulaştırma tarafı biraz daha ayrıştı ve önümüzdeki süreçte de biraz daha ayrışaraktan izleyeceğimiz sektörler arasında yer aldığını söyleyebilirim. Bunun bir diğer sebebi de mevsimsellik analizi nedeniyle sezonunun gelmesinden kaynaklandığını söyleyebilirim.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. İnfo Yatırım'dan Serdar Karakaçlı konuğumuz. Şimdi sırada şirket haberleri var.
2: Türk Telekom, teknoloji odaklı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'ye değer anlayışıyla hayata geçirilen Gün Işığı projesi kapsamında geliştirilen Tahtap uygulaması, az gören çocukların eğitim hayatını kolaylaştırıyor. Türk Telekom bu yıl karne sevincini de 5G teknolojisine sunduğu imkanlarla Türkiye'nin farklı illerindeki Gün Işığı çocuklarıyla birlikte yaşadı. Yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sağlayan 5G bağlantısı sayesinde öğrenciler birbirleriyle anlık olarak buluşarak karne heyecanını aynı anda paylaştı. Alman otomotiv devi Volkswagen'de büyük bir yeniden yapılanma planı iddiası gündemde. Alman basınında yer alan haberlere göre şirket yönetimi küresel çapta yaklaşık 657 bin çalışanından 100 binini gelecek yıllarda işten çıkarmayı hedefleyen kapsamlı bir tasarruf planı hazırlıyor. İddialara göre bu adım Volkswagen'in 2030 yılına kadar 50 bin kişilik istihdam azaltma hedefini iki katına çıkaracak. Olası küçülme planının hayata geçirilmesi halinde bu adım Volkswagen tarihindeki en büyük istihdam daralmalarından biri olarak kayıtlara geçebilir. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi glifosat içerikli Roundup adlı tarım ilacının kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davada Alman ilaç ve tarım kimyasalları şirketi Bayer'in satın aldığı Monsanto firması lehine karar verdi. Yüksek Mahkeme 2'ye karşı 7 oyla aldığı kararla federal böcek ilacı, mantar ilacı ve kemirgen ilacı yasasının eyalet yasalarına dayanan uyarma yükümlülüğü ihlali iddialarını geçersiz kıldığına hükmetti.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihracatın şampiyonları ödül töreninde konuştu. Erdoğan, reskont kredilerinin günlük limitinin 4.5 milyar liradan 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan, Türk Exim Bank'ın ise yıl sonunda 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracağını söyledi.
1: İhracatta yakaladığımız ivme, hamdolsun, 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Son verilere göre

0: savunma ve havacılık ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz. Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla 26 milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak. Öte yandan faaliyetlerine yakın zamanda başlayan Türk Ticaret Bankası 2025 yılında ihracatçılarımıza 76,3 milyar lira finansman desteği verdi. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ise 2025 yılı sonu itibariyle ihracatçılarımızın 228 milyar liralık kredisine 200 milyar lira değerinde kefalet sağladı. Merkez Bankamızın kullandırdığı reskont kredileri son bir yılda 1 trilyon 300 milyar lira oldu. Öte yandan başta Avrupa pazarı olmak üzere küresel pazarların içinde bulunduğu olumsuz atmosfer sebebiyle yaşanan zorlukların farkındayız. Özellikle bu güçleri açmanıza yardımcı olmak gayesiyle ihracatçılarımıza döviz dönüşüm desteği sunuyor, üretim ve rekabet güçlerini destekliyoruz. Daha önce 300 milyon lira olan reskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyoruz. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum.
1: NATO'nun 36. zirvesi için başkentte hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Program kapsamında bu yıl önceki NATO zirvelerinden farklı olarak bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. 7 Temmuz'da NATO Kongresyum'da yapılacak olan forum Türk savunma sanayi için de bir hayli önem arz ediyor.
2: Dünyanın gözü 36. NATO zirvesi için Ankara'da olacak.
3: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
2: Zirveye bu yıl önceki senelerden farklı olarak savunma sanayi forumu damgasını vuracak.
4: Şimdi şey de...
5: Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
6: Türkiye'nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. NATO genelinde ve ABD'de faaliyet gösteren 3000 şirketi bulunuyor.
2: Zirve programı kapsamında 7 Temmuz'da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde savunma sanayi forumu düzenlenecek. NATO Savunma Sanayi Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılacak forum, Türkiye adına bir hayli önemli olacak. Bu foruma ittifak üyesi ülkelerin devlet başkanları

0: ve savunma bakanlarının yanı sıra NATO genelindeki büyük savunma şirketlerinin CEO'ları, savunma alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler ve askeri teknoloji startupları da katılacak. Zirve programı boyunca liderlere tanıtılacak olan yerli ve milli Türk savunma ürünleri bu kez forum gündemine taşınacak.
1: NATO Kongresyum'daki forumda ikili anlaşmalardan ziyade NATO'yu ileriye taşıyacak projeler ele alınacak. Türkiye'nin NATO'ya olan katkıları da bu programda görüşülecek. Yeni işbirliklerinin kapısı aralanacak, protokoller imzalanacak.
2: Evet, iş. Türkiye'nin bu konuda yaptıklarından öğreneceğimiz çok şey var.
0: Forumda NATO'nun füze yetenekleri, elektronik harp ve istihbarat izleme keşif alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için çok taraflı projeler masaya yatırılacak. Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan bu forum, ilk kez Ankara'da NATO zirvesinde resmi programın bir parçası haline gelecek. Forumun NATO bünyesinde bundan sonra da sürdürülmesi bekleniyor.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da iklim haftası kapsamında yaptığı sunumda Türkiye ekonomisine ilişkin kapsamlı mesajlar verdi. Şimşek, yürütülen programın güçlü siyasi sahiplenmeyle sürdürüldüğünü ve şoklara karşı dayanıklılığının arttığını söyledi. Erken seçim olasılığının ise çok düşük olduğunu ifade etti.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da düzenlenen yatırımcı toplantısında sunum yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin yol haritasını anlattı. Yürütülen ekonomik programın şoklara rağmen kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Şimşek, enflasyonda düşüş eğiliminin devam ettiğini ancak sürecin kademeli ilerleyeceğini ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre enflasyonun 2023'teki %64,8 seviyesinden 2026'da %26'ya gerilemesinin beklendiği belirtildi. Cari dengede ise açığın yönetilebilir seviyelerde kaldığı, dış kırılganlıkların ise önceki dönemlere göre azaldığı mesajı verildi. Rezerv yeterliliği göstergelerinde güçlenme dikkat çekti. Büyüme görünümünde kısa vadede küresel sıkılaşma ve belirsizliklerin etkisiyle sınırlı bir yavaşlama öngörülürken, orta vadede üretkenlik artışı ve reformlarla daha güçlü bir ekonomik yapı hedeflendiği aktarıldı. İşsizlik oranının 36 aydır tek hanede seyrettiği belirtilirken, iş gücü piyasasında reform ihtiyacına dikkat çekildi. Sunumun öne çıkan başlıkları arasında yeşil dönüşüm, dijital altyapı yatırımları, sanayi dönüşümü ve yüksek teknoloji ihracatının artırılması yer aldı. Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma ve küresel değer zincirlerinde üst segmente çıkma hedefi vurgulandı. Savunma sanayi ve lojistik kapasite üzerinden Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkisinin arttığı ifade edilirken, yeni ticaret koridorları ve yeniden yapılanma süreçlerinin ekonomik fırsat alanı oluşturduğu kaydedildi. Bakan Şimşek, programın kararlılıkla sürdürülmesi halinde makroekonomik istikrarın daha da güçleneceğini belirtti. Şimşek ayrıca politik istikrarın korunduğunu ve erken seçim olasılığının düşük seviyede seyrettiğini ifade etti.
3: Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentileri BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş değerlendirdi. İzleyelim.
5: Merkezden herhangi bir indirim ya da artırım yönünde bir beklenti ve kişisel beklentim yok, ama piyasanın beklentisine baktığımızda fonlamada üst band, yani %40 seviyesini %37'ye çekerek sadece bir ayarlama yapacağına dair beklentiler de şu an için yavaş yavaş karşımıza geliyor. Ancak gelinen noktaya baktığımızda petrol fiyatlarındaki kalıcı düşüşü görmeden bizim Merkez Bankamızdan bir faiz indirim ihtimali gözükmüyor. Ancak reel sektöründe özellikle başta likiditeye ulaşımı, krediler noktasında yeni adımlar atılmazsa respon kredileri, ihracatçıyı destekleyen krediler dahil olmak üzere reel sektörün sadece can suyu kredileriyle değil, kredi faiz oranları düşük kredilerle oluşabilmesi ve bunun ne kadarının bütçeden karşılanabileceğine dair biraz daha yeni politikaların karşımıza gelmesi gerekiyor. Merkez Bankası bu açıklamalardan sonra belki faiz noktasında sonbahara sonlarına doğru bir faiz indirimi gerçekleştirebilir, ama şu andaki koşullarda özellikle faizler tarafına baktığımızda bir ara savaş döneminde %40'ların üzerine çıkan faiz oranlarını görmüştük. Şimdi %40'lar seviyesinde dengeleniyor. Bunun aşağısına doğru kayarsa o zaman bizim Merkez Bankamızdan da enflasyondaki düşüşe paralel olarak yeni bir faiz indirim adımı gelebilir ama şu anda bu

0: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Apar'ın sorularını yanıtladı. Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini değerlendiren Gültepe, barış ortamıyla birlikte her ay çifthaneli rakamlar paylaşmak istediklerini vurguladı. Faizlerin düşmesi gerektiğini de belirten Gültepe, ihracatta Haziran ayı rakamlarının iyi geleceğini söyledi.
1: Hoş geldiniz. 33. Genel Kurulu olacak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin. Tabii sizin de ikinci döneminiz olacak. Öncelikle yeni döneme ilişkin neler söylersiniz?
2: Eyvallah, 4 yılı bitirdik. Süre hızlı geçti. Zor bir dönemden aslında geçtik ekonomi ve sanayi olarak. Elimizden geldiğini yapmaya çalıştık bütün birliklerle, bütün yönetim kurulu ve sektör konseyi başkanlarımızla beraber. Bakanlarımızla beraber dünyada oluşan sorunlar, problemler, kuzeyde ve güneydeki savaşların çok fazla ekonomi o anlamda etkiledi. İnşallah bu 30. dönem ve 30. genel kurulda ve benim ikinci dönemimde yine beraberce arkadaşlarla yönetim kurulu ve sektör, yeni seçilecek olan sektör konseyi başkanlarımızla beraber, birliklerimizle beraber, aslında bugün burada 1000'in üzerinde sanayi ve ihracatçı var. Yine bir bütünlük içerisinde Türkiye'nin ihracatta ve üretimden büyümesine katkı sunabilecek olan bütün proje ve projeksiyonları önümüzdeki dönemde inşallah dünyanın da biraz daha değişmesiyle, savaş ortamlarının azalıp barış ortamlarında çoğalmasıyla beraber inşallah her ay çift rakamlı, büyümüş rakamlar açıklamış oluruz.
3: Efendim, ABD-İran arasında sağlanan mutabakata baktığımız zaman enerji fiyatları, lojistik hatları ve bölge ticareti açısından değerlendirecek olursak bu mutabakatı neler söylersiniz? İhracata nasıl bir etkisi olacaktır?
2: Şöyle, tabii biz işte savaş döneminde biliyorsunuz petrol fiyatları, Brent petrol fiyatları neredeyse 100 doların üzerine geçti. Hatta 150-140'lar, 150'ler dolaştı. Türkiye'nin ortada koymuş olduğu orta vadeli program var, enflasyonla mücadele var. Biz enerjiye ihtiyacı olan bir ülkeyiz o anlamda. Kendi kendimizi yeten şu anda bir enerji yapımız yok. Petrol çok fazla çıkmıyor. Çıkan %15'ini karşılıyor. Dolayısıyla tekrar 70 seviyesine gelmesi, 60 seviyeye çıkması o kalamda hem cari açık anlamında hem de maliyetleri kontrol etme noktasında bize büyük bir faydası olur ihracatçıya, üretime. Zaten Türkiye'deki maliyetler o kapsamda yukarıya doğru artıyordu, artmaya devam ediyor. O da çok daha fazla artırmaya neden olurdu. Bu anlamda bence aşağı doğru inmesi, barışın olması çok çok da olumlu etkiler diye düşünüyorum.
3: Şimdi Merkez Bankası'nın faiz politikasına baktığımızda ertelenen bir faiz indirimi vardı ABD-İran savaşı sebebiyle. Kısa vadede tekrar faiz indirimlerine dönüleceğini düşünüyor musunuz ve finansmana erişim konusunda bir sorun yaşıyor musunuz?
2: Ya şimdi tabii en fazla sanayicinin talebi Merkez Bankamızın kullandırmış olduğu reskont kredileri. Çünkü orada oran %20, maksimum %26'ya, 25.5'a denk geliyor. Diğer taraflardan %45, %50. Dolayısıyla orada bir şey var, bir sıkıntı var orada. Ne sıkıntısı var orada? Sıra sıkıntısı var. Yani 2'ye yakın bir bekleme var. Taleplerimizi tekrar dile getiriyoruz. Yani günlük kullanılan limitlerin yukarıya çıkarılması noktasında. Tabii faiz çok yüksek, çok yukarıda. İnşallah jeopolitik durumlar, savaş ortama doğru aşağı doğru inmeye başlayınca, barış ortamı çoğalınca otomatik olarak faizlerin de aşağı doğru inmesi lazım. Hiçbir ülke %37 faiz, %40 faizle ekonomiyi döndüremez. İnşallah süre hızlanır ve faizler aşağı doğru iner.
3: Son sorum olacak. İhracatta ilk yarıyı nasıl geçirdiniz? Tabii Haziran ayı henüz açıklanmadı ve sene sonu ihracatta hedefleri tutturacak mısınız?
2: Haziran rakamı inşallah iyi gelecek. Öyle gözüküyor. Mayıs'ta iyi bir eksik yaptık. Ya şu andaki projeksiyonda ortaya koymuş olduğumuz 282 milyar doları tutacağız, yakalayacağız gibi gözüküyor. İkinci yarıdaki gösterecek olduğumuz performans ve Türkiye'nin özellikle rekabetçilik konusunda ortaya koyacak olduğu desteklerin çok çok büyük önemi var. İnşallah onları da yeni dönemde bakanlarımızla beraber çok daha istişare ederek sanayicinin, üreticinin, istihdam yaratan yanında oluruz.
0: Şimdi kısa bir reklam arası devam edeceğiz.

0: yaşasın gel. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
0: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartıyla tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
2: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uluslararası Para Fonu Orta Doğu'da çatışmaların durmasının ardından küresel enerji piyasalarına ilişkin bir değerlendirme paylaştı. IMF'e göre Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan sevkiyatlar enerji ve emtia fiyatlarını aşağı çekti. Ancak fiyatların ve ticaret akışlarının tamamen normale dönmesi için zamana ihtiyaç var.
1: Orta Doğu'da silahların susması küresel piyasalarda ilk etkisini enerji fiyatlarında gösterdi. Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Julie Kozak, Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelerin ardından petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında düşüş yaşandığını açıkladı. Kozak, piyasalardaki ilk şokun büyük ölçüde geride kaldığını, ancak ticaretin ve tedarik zincirlerinin tamamen normale dönmesi için zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.
2: Şu an için mutabakat sürecinin piyasalar tarafından fiyatlandığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama ara ara oluşacak gerginlikler, az önce söylediğim Brent petrol için 73.83 ya da 73.85 dolar aralığındaki fiyat hareketini oluşturabilir. İşte gerginlikler oluştuğunda yukarı yönlü ataklar, normalleşmelerde de işte 70-72 dolar bandına gevşeme süreci görülebilir.
1: IMF'ye göre yalnızca petrol değil, gübre ürünleri ve baz metallerde de fiyatlar gerilemeye başladı. Bunun temel nedeni ise Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin yeniden hız kazanması oldu. Uluslararası taşımacılıkta yaşanan gecikmeler ve bölgedeki güvenlik riskleri tam normalleşmenin önündeki en önemli engeller olarak gösteriliyor. IMF ateşkesin kalıcı olması halinde enerji piyasalarında istikrarın güçleneceğini, yeni bir gerilim yaşanması halinde ise petrol ve emtia fiyatlarında yeniden sert yükselişlerin görülebileceği uyarısında bulundu.
0: Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte gerileme eğilimine girdi. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların yeniden normale dönmesi arz endişelerini azaltarak fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturdu. Petrol fiyatları küresel enflasyonun en kritik belirleyicilerinden biri olarak kabul ediliyor. Faiz indirim beklentileri de güçleniyor.
1: Petrol düşüyor, küresel piyasalarda beklentiler yeniden fiyatlanıyor. İran kaynaklı jeopolitik gerilimin azalması ve Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatların yeniden normale dönmesi petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskıyı artırdı. Brent petrol İran savaşı döneminde 100 doların üzerine çıkan seviyelerden 70-75 dolar bandına doğru çekildi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş küresel enflasyon görünümünü de doğrudan etkiliyor. Enerji maliyetlerindeki gerileme, üretim, ulaşım ve lojistik giderlerini aşağı çekiyor. Bu durum gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat baskısının azalmasına katkı sağlıyor. Petrol enflasyonun ana belirleyici kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

0: çıkıyor.
1: Merkez Bankası'na da bir bakmak zorunda olduğu bir süreç var. Temmuz ayı önemli olacak. Hem FED toplantısı ve bunun etkileri, hem de gelecek enflasyon verisi sonrası enflasyon seyri ne yönde netleşecek? Merkez Bankası buna bakıp karar verecek.
0: Merkez Bankaları cephesinde ise tablo temkinli. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed ve Avrupa Merkez Bankası enflasyondaki yavaşlamaya rağmen çekirdek enflasyonun kalıcılığı nedeniyle hızlı bir faiz indirimi sinyali vermiyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentileri güçlense de adımların zamanlaması belirsizliğini koruyor. Türkiye açısından da petrol fiyatları kritik önem taşıyor. Enerji ithalatına bağımlı yapı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyon görünümünü iyileştirici etki yaratıyor ve cari denge üzerindeki baskıyı azaltıyor. Buna karşılık iç talep, kur hareketleri ve enflasyon beklentileri para politikasının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor.
2: Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgi yıldan yıla artıyor. Bu yılın ilk 5 ayında elektrikli araç satışı 500.000'a yaklaşırken 2035'te ise bu rakamın 8 milyona çıkması hedefleniyor.
0: Türkiye 2035 yılında elektrikli araç sayısını 8 milyona çıkarmayı hedefliyor. Otomobil pazarına elektrikliyle giren Türkiye, elektrikli araç pazarında hedeflerini büyüttü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2035 yılına kadar yollardaki elektrikli araç sayısının 6 ila 8 milyona çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
3: Türkiye'de bugün 30 milyondan fazla araç bulunurken bunun 6 milyona yakını dizel otomobillerden oluşuyor. Yeni dönemde elektrikli modellerin artmasıyla birlikte hem enerji ithalatının azaltılması hem de ulaşımda daha çevreci bir yapıya geçilmesi amaçlanıyor.
4: Yılda yaklaşık 90 milyon adet araç satılıyor ve bunun ortalamada 20 milyon adetinin elektrikli araçlardan oluştuğunu söyleyebiliriz. 2035 yılı için Uluslararası Enerji Ajansı'nın koyduğu adet bazındaki rakamlara da bakarsak dünya genelinde yaklaşık 350 milyonluk bir elektrikli araç adedine ulaşılacağını söyleyebiliriz. Toplamda da dünyada yaklaşık 2 milyar araçtan bahsediyoruz.
0: Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2025'te 370.591'e ulaşmıştı. Bu yılın ilk 5 ayında ise trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı %78 artışla 436.474 oldu.
5: Türkiye'de büyüyen bir otomotiv sanayimiz var. Zaten önemli bir kapasitemiz var. Türkiye'de 2,5 milyona yaklaşan bir otomobil üretim tesisine sahibi sektör olarak. Bu açıdan da daha büyüme potansiyelimiz de var. Bunu da değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'la başlayan elektrikli araç hamlesinin önümüzdeki yıllarda hem otomotiv sanayini hem de enerji politikalarını doğrudan şekillendirmesi bekleniyor.
2: Yapay zekaya artan talep çip maliyetlerini arttırdı. Küresel teknoloji devleri de artan maliyetleri telefonlarından oyun konsollarına kadar birçok ürün etiketine yansıttı. Detaylar haberimizde.
0: Yapay zeka yatırımları arttı, teknoloji ürünleri zamlandı. Yapay zekaya yönelik talep küresel çip maliyetlerini artırınca teknoloji ürünlerinde zam dalgası başladı. Bellek ve depolama çiplerinde yaşanan fiyat artışı bilgisayar, tablet ve oyun konsolu gibi ürünlere yansıdı. Bazı cihazlarda fiyat artışı 300 dolara kadar çıktı.
3: Büyük üreticiler artan maliyetleri gerekçe göstererek bazı donanım ürünlerinde fiyat güncellemesine gitti. Bilgisayar ve tablet modellerinde fiyatlar %25 oranında zamlanırken oyun konsollarında da 100 ila 150 dolar arasında artış yapıldı.
6: Yapay zeka bizi iki yönden ilgilendiriyor. Bir, sattığımız ürünlerde yapay zeka entegrasyonuyla müşterilerimize yapay zeka destekli ürünleri ulaştırıyoruz. Bir de tabii ki yapay zekayı müşteri hizmetimizi daha iyileştirmek, daha verimli operasyonlar içinde kullanıyoruz.
0: Şirketler özellikle yapay zeka veri merkezlerinin hızla büyümesinin bellek ve depolama çiplerine olan talebi artırdığını belirtiyor. Uzmanlara göre çip krizi kısa vadede sona ermezse teknoloji ürünlerinde fiyat baskısı bir süre daha devam edebilir.
2: Demir ve demir dışı metaller sektörü ihracatta 15 milyar dolara ulaşmayı hedefliyor. Apara'ya konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu bu sene çift haneli büyüme kaydedeceklerini söyledi. Detay

0: Röportajımızda.
1: Efendim hoş geldiniz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Demir ve demir dışı metaller sektörü bu yıla 15 milyar dolarlık ihracat hedefiyle girdi. Öncelikle ilk yarıyı nasıl geçirdiniz ve sene sonu bu hedefi yakalayacak mısınız?
2: Evet, İstanbul Demir Demir Dışı Metal İhracatçılar Birliği bildiğiniz gibi Türkiye'nin tüm alüminyum, bakır, döküm, endüstriyel mutfak sektörü, paslanmaz sektörü, hırdavat, yapı malzemeleri, armatür sektörlerini kapsamakta. Geniş bir bizim ürün gamımız var. 15 milyar dolar gibi Türkiye'nin en büyük, 5. en büyük sektör sanayi kümelenmesi. Bu sanayi kümelenmesi dediğiniz gibi biz bu yıl çift rakamlı bir büyümeyle 15 milyar dolar rakamı geçme hedefini koymuştuk. Ve ihracatçılarımızla beraber, fuarlarımız, B2B'lerimizle beraber buna da ciddi bir eylem planı hazırlayarak yüzün üzerinde bir eylem planı yaklaşık 70 tane ülkeye aksiyon hazırladık ve bu paralellikteki tüm gruplarımız, alüminyumcularımız, bakırcılarımız, dökümcülerimiz, mutfakçılarımız, armatürcülerimiz, hırdavatçılarımız çalışmakta ve gayet iyi gidiyor. Şu an itibariyle 7 milyar doları geçmiş durumdayız. Yani hedefimize paralel gidiyoruz. Ciddi anlamda dünyada fırsatları yakalamaya çalışıyoruz. Dünyada savaşların yaratmış olduğu, savaşların bitmesinden kaynaklı etrafımızdaki gerginliğin sonlanmasından dolayı ister istemez bir talep doğuyor. Yani o bölgede o şehirlerin renove edilmesi, o etrafımızdaki ticaretle ilgili gerginlikle ilgili ulaştırmanın yapılamaması, o bölgedeki sıkıntıların sona ermesinden dolayı bir satın alma ve o bölgelerde ister istemez bir rahatlama olacak ve bunun da talebini ilk başta Türkiye ve bir yakın coğrafya olarak bizlere bir talep geleceğini beklemekteyiz. Ufak ufak sinyalleri de gelmeye başladı zaten. İnşallah biz yılı 15 milyar dolar ihracat hedefine paralel bir şekilde kapatacağız.
1: Yani ABD-İran arasında sağlanan anlaşma hem maliyetler konusunda hem de talepler konusunda ikinci yarıya ilişkin daha olumlu mesajlar veriyor diyebiliriz.
2: Evet, aynen öyle. Yani çünkü savaşlar kötü bir şey. Yani hem kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya savaşı hem güneyimizdeki işte dediğiniz gibi İsrail, İran ve Amerika savaşı. Hemen biliyorsunuz Suriye'de devam eden bir değişim vardı. Bakın Suriye şu an bir sükuta vardı ve Suriye'de ciddi yatırımlar var. Türk ihracatçısı şu an Suriye'de, Türk bankaları Suriye'de, Türk bizler kamu görevlileri sürekli orada heyetler yaparak Suriye'deki vatandaşlarımıza, komşularımıza, soydaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Oranın renovasyonu ile ilgili de özellikle doğu illerimiz, yani Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Mersin coğrafyasındaki illerimiz o bölgeye hızlı ihracat yaparak onların ihtiyaçlarını karşılayarak karşılıklı bir işbirliği içindeler. İnşallah bu işler daim olacak. Bugün Filistin'le ilgili, Orta Doğu'yla ilgili olan talepler de savaş sonrasında hızlıca gelmeye başlayacak. Ulaşımımız, yolumuz açıldığı sürece, gemilerimizi rahat ulaştırabildiğimiz sürece, uçaklarımız rahat gidip geldiği sürece biz ihracatımızı büyütmeye devam edeceğiz.
0: Sabri Ülker Vakfı Bilim Elçileri Ağı'nı hayata geçirdi. Bu kapsamda geçmiş yılların ödül sahipleri genç araştırmacılara rehberlik edecek. Vakıf ayrıca geleceğin bilim lideri ödülü başvurularını küresel ölçekte başlattığını da duyurdu.
3: Sabri Ülker Vakfı bilim insanlarını uluslararası arenada daha görünür kılacak yeni bir projeyi hayata geçirdi. Vakıf, geçmiş yıllarda geleceğin bilim lideri ödülünü kazanan araştırmacıları bilim elçisi olarak görevlendirerek genç bilim insanlarına rehberlik edecek. İstanbul'da düzenlenen lansmanda konuşan Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker, ödül programını küresel başvurular açtıklarını belirterek bilim elçileri ağının uluslararası işbirliklerini güçlendireceğini söyledi.
4: Bugün geriye dönüp baktığımızda bu yolculuğun ulaştığı noktayla gurur duyuyoruz. Bugüne kadar ödülü kazanan 10 bilim insanımızın ortaya koyduğu 1500'den fazla bilimsel yayın, 25'ten fazla patent, 300'den fazla araştırma projesi ve 150'den fazla uluslararası işbirliği. Geleceğin bilim lideri ödülünün yalnızca bireysel başarılarla değil, global ölçekte bilimsel etkiyi de desteklediğini ortaya koyuyor.
3: Etkinlikte ödül sahibi bilim insanları araştırmalarını ve başarı hikayelerini paylaşırken, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların yer aldığı bilim galerisi de ziyaretçilerin beğenisine

0: sonu altın tahminini 4800 dolara çekti. Citigroup ise 3 aylık altın hedefini 4000 dolara indirdi. 6-12 aylık 5000 dolarlık hedefini ise korudu. Macquarie ise yıl sonu altın tahminini 4300 dolara düşürdü. 2027 ortalama altın fiyatı tahmini 4200 dolara çekilmiş oldu. Capital Economics altın yıl sonunda 3500 dolara gerileyebilir dedi. Baktığımız zaman 4900'den 3500'e kadar bir bant var. Kurumlar böyle ayrıştı. Altın fiyatlarında beklentileri de altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı Ağpara'da anlattı. İzleyelim.
1: Bu haftanın genelinde altında %5'e yakın kayıpların olduğunu gördük. Haftanın son günündeyiz. Aslında haftaya bir miktar ateşkesin etkisiyle beraber yükselişle başlamıştı ama haftanın genelinde zaten en önemli verilerden bir tanesi Amerika enflasyon rakamlarıydı. Onu da dün aldıktan sonra aslında yine veriyle beraber beklenti dahilinde gelen bir enflasyon verisi %4.1'lik veri bir miktar piyasaları rahatlattı. Yani olası ilerleyen aylarda enflasyonun düşebileceği beklentisini de yükseltmiş oldu. Ama yine de baktığımız zaman gözler bir noktada FED'e çevrilmiş durumda. Bu da Eylül ayında %63 beklentiyle, Aralık ayında %80'in üzerindeki beklentiyle FED'den faiz arttırımı gelebilir beklentisini aslında piyasa bu haftanın genelinde fiyatlamış oldu. Çünkü jeopolitik risk bir noktada artık fiyatların içerisine girdi. Hatta zaten biz 3,5-4 aydır piyasanın İran ve Amerika arasındaki savaşa inanmadığını fiyatlıyor konuşmuştuk. İşte bu da gerçekleşmiş oldu. Altın cephesine özellikle odaklandığımızda en son FED toplantısı ciddi bir baskı yarattı. Çünkü altının zaman içerisinde bir getirisi olmadığı için faizler eğer yükselirse Amerika'da ve doların da son 13 ayın en yüksek seviyelerine yükseldiği olması burada aslında altının daha kolay baskılanmasını sağladı. Altın destekleyen taraf neydi? Merkez bankaları tarafıydı. O taraftan da bir miktar destek geliyor ki çünkü diplere geldikçe hızlı toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Zaman içerisinde baktığımızda zaman maliyeti açısından değerlendirdiğimizde Fed'in bugünkü tutumu altının baskılanmasının devam etmesini sağlayacaktır. Burada 3800-3900 bandını takip edeceğiz. Aşağıda da 3500 dolar seviyelerini takip etmiş olacağız. Eğer bir miktar yaz aylarında rahatlama söz konusu olur, yavaş yavaş Amerika'da büyüme rakamları, istihdam rakamları da beklentinin üzerinde gelirse, Fed'in üzerindeki o faiz baskısı kalkacağından dolayı artık Eylül ayında faiz arttırımı değil de yıl sonunda belki bir faiz arttırımı yapabilir beklentisi önümüzdeki aylarda hakim olabilir. Bu da altının belki bir miktar toparlanmasını sağlayabilir. Yani o 4400-4300 bandına kadar yeniden yaz aylarında yükselişler görebiliriz. Ama düşüş eğilimi şu an itibariyle altın cephesinde muhtemelen biraz daha devam edecek gibi görünüyor.
0: Yeşilçam'ın unutulmaz yönü. Kadir İnanır 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Unutulmaz sinema filmleri, unutulmaz diziler bıraktı geride. Ve hafızalara kazınan karakterlerle milyonların sevgisini bıraktı. 182 sinema filmi, 12 televizyon dizisinde yer aldı. 1968 yılında meslek hayatına başladı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır. Yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ne yazık ki 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisiyle hafızalarımızda Yeşilçam'ın efsane jönü olarak kalmaya devam edecek. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ı saygı ve rahmetle anarak bültenimizi noktalıyoruz.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

platform tüm dünya. Philip Capital sundu.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
5: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
6: Yatırımın iş gücü seninle, iş portföy.
7: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem 29 Haziran Pazartesi'den itibaren her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik. Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Tabii. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarına başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı, ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim.

Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum. Öğlen eve geliyordum. Onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da ben orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaşı itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak
İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda orada da

tanımlı dersler yoktu master ya da doktorada. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır? Gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım. Markayla ilgili bir şey yapacağım. Başka hiçbir yere başvurmayacağım. Sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özlem Hanım. Ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a gider misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda. Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey.

0: Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özlem'e ben merhaba hoş geldiniz. Ben dedim ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Conrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım. Atilla ile Erol'la seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapı şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yo, İstanbul'da.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları.

0: yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki değil kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmak da şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya, benim işte yurt dışında örnek veriyorum 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadın. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında Yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
0: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey o zaman. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup, onun değişimini gözlemleyip, onun ne beklediğini anlayıp, sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30-%40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O, bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda.

0: Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor. Artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var, misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenliğine oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarını çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da işte şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı

0: hedefleri bir tarafa bırakıp bunlar olmasın demiyorum tabii ki. Ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, şirket çalışıp ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem'in, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır. Ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip, işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen. Ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil, bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası o zaman. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkan olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası rahmetli anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum. Mehmet Utiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum. Sadece o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra bir çocuğun üzerindeki emeği görünce benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınızda?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var o zaman.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet gelin, şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak. İşte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan. Neyse. Çok kalın bir dosya çıktı. Yani 600-700 sayfa olabilir. Hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu. Türkiye Starbucks kabul etmez. Çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Biz işte böyle porselende içeriz. Özel fincanda içeriz. Yok bakırda pişirilecek. Yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken yani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki. Çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir serafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye, şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasını da çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğrendim, videoya falan çekmiş

0: çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizceye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu, benden çok etkilendiler. Bana çok hak verdiler. Ya harika bir iş çıkardınız dediler bana. Paramı ödediler. Tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum. Hatta gittim oradaki öğrencilere. Ya işte dedim, Starbucks gelmeyecek tabii ki falan. Ben çok havalıyım. Bildiğiniz gibi değil. Beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanın önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki aa Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol modeli olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model nerede?

0: getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor? Çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden? Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptın derdim kendime.
1: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç. Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz vicdan olarak, ahlaki değerler olarak ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku. Tutku.
0: Ya tutku bu arada herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın, tutku tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram. Ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur.
0: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi, daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insanın çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor çünkü bir telaşın içindeyiz.

0: Ama bir yaştan sonra insan biraz kendine inandığı şeyleri bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya, kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti, çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda İpekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin ucuna halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
8: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
9: Yatırımın iş gücü seninle. İş portföy.
10: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
11: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
12: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
13: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
12: Kadınlar da olmalı tarımda.
11: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
13: Tarlaya girmeye başladım.
11: Traktör sürmeme.
14: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
10: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın da.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
2: Sekizinci yüzyıldayız. Destanların yazılmayıp yaşandığı çağlarda. Orta Asya'dayız. İslam'ın henüz kucaklamadığı acımasız topraklarda. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuş. Rus varenkler, Moğollar, Soğutlar, Persler tuzakta bekler. Yetmezmiş gibi aynı kana atan diyen Türk boyları birbirine düşman kesilmiş. Çağ vahşi, yurt puslu. Ama bir destan çağı da yurdu da aydınlatır. Köle bir kızla, çolak bir han oğlunu anlatır.
3: Ben dağın kızı, ak kız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce bir düş gördüm.

Yılmaz Bilge Kağan der ki: "Ey benim büyük milletimin Türk soyları, ey Türk, kendine dön, özüne dur yakın. Düşmana aldanıp dağılmak ölümdür, bunu unutma sakın. Ey Türk, söyle, sen birlik oldukça sana kim kızabilir? Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir? Ama bozdular. İt baraklar gök saraya saldırdığı gün gök budununun üstündeki gök çöktü. Altındaki yer delindi. Alpagohan öldü. Kayategin öldü. Karnındaki balasıyla Günsel'i öldü. O gün bugündür karanlık bulutlar Türk budununun üstünden eksilmedi. Sonra savaştık.

Ayakların suyunu kazıdık elbet. Kazıdık ama bunu can düşmanımız Çin'in yardımıyla yapmak. Her Türk oğlu Türk'ün kanına dokundu. En çok da Temur Tekin'in kanına dokundu. Çünkü hepimiz biliriz.

ki Çin Türk'e çıkar olmadan yardım etmez. İmparator Lida'nın da tek bir isteği vardı. Alpago Han'dan sonra gök tahtına Batuga Tegin'in değil, Temür Tegin'in geçmesi.

0: Lago çok mert bir adamdı. Güçlü bir handa. Ama endişe etmeyesin oğlu Ece. Demur da en az onun kadar güçlü bir han olacaktır.
1: Temur'umun hanlığından şüphe duymam. İmparatorluğundan. Yitirdiklerimin acısını çekerim.
2: Sonunda dileğin oldu baba. Gök tahtı bize kaldı.
0: Daha değil prensesim. Daha değil.
2: Nasıl değil? Birazdan Kurultay Temur'u han ilan edecek.
0: Sen Temur'la evlenip türkülerin yanında kala kala onlara benzemişsin Meyci. Nereye görmedin paçayı sıvar olmuşsun. Ama unutma, güzelleşmemiş olan her şey aslında henüz gerçekleşmemiştir.

0: Haydi. Kurultay hazır. Bizi bekler.
1: Doğru etmeyiz Batuka. Göktengri'yi kızdırmaktan korkarım.
0: Neden kızdıracakmışız Göktengri'yi?
1: Avcunda kan pıhtısıyla doğan sensin. Göktengri seni hamutlamış dulamış. Biz de Göktengri'nin dileğine karşı durur, Temurtekin'i han seçeriz. Ben senelerce gün atamın muştusunu verdiği çift başlı kurtu bekledim.
2: Gök atamızla dağ atamız karındaşıdır. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama bozkıra dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Göktengri kut verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
1: Onun gelip Türkleri bir etmesini bekledim. Çift başlı kurtun bir başı dağ, bir başı gök. O sensin Batuka. Han olması gereken sensin.
0: Yazgımın yarısı bak.
1: Bilirim. Cinle anlaşma yaptık bilirim. İt barakların soyunu kurutmak için onlarla birlikte savaştık. Sen de karşılığında hanlığı bırakır, Temur'un han olmasını kabul edersin. Ben de Temur'u severim elbet. Ama devlet başka. Bilmez misin? Çin Temur'u tahtta rahat bırakmaz. Anası Rus, evdeşi Çin olan birinin altında Türk halkı birleşmez. Türkleri bir edecek tek kişi sensin. Taht senin hakkın.

bulacağım. Degenlerim, sağ beklerim, sol beklerim. Hangi der töre kalır? Yurt budunsuz, budun hansız kalmaz. Hansız yurdun düşmanı da sessiz durmaz. O yüzdendir ki imdi burada yitirdiğimiz hanlar hanı Alpaguan'dan sonra tahta oturacak gök kanlığının yeni hanını seçeceğiz. Teginlerim, buyurasınız ortaya. Temur Teginim, Batuga Teginim, babanız Alpaguan'dan sonra gök hanlığına adaylığınız var mıdır?

0: başkanlığına adaylığım yoktur.
1: Timur.
0: Anlık. Oğuz atamız gibi. Avcunda kan pıhtısıyla doğan kardeşim Batugan'ın hakkıdır. Sütü de, kanı da Türk'tür. Bundan gayrı kılıcımla, başımla kardeşimin yoluna fedadır.

0: Haklısın kardeşim.
1: Sizinle anlaşmayı yaklaştık.
2: Timur Tekin, beni oyuna getirdiniz.
3: Anlaşmalar çıkarlar için yapılır. Devletler için yıkılır. Benim Çin'e yem edecek yurdum yoktur.

0: vakit kurultay bekleri Batuga Tekin için oylama başlasın.
1: Babandan öğrenecek çok şeyin var kızım. Çok.
2: Ne?

0: çıkamazsın sen Mecnun.
1: Buradan sağ çıkamazsın Zesir abi. Babam her yeri sarmıştı.
2: Durun! Yoksa prenseziniz ölür.
3: Hevdeşnemi öldüreceksin Temur.
0: Evet. Hem de çok büyük bir zevkle. Haydi. Eğer lastarı salın.

Понятно.

0: Gün batımında iki tine! Gün batımında iki tine!
1: Tepenin ardında dolaşalım.

0: ses çıkmaz. Kurtulduk mu yani?
1: Şimdilik öyle görünür. Ama burada kalırsak bulurlar bizi. Atlar biraz dinlensin. Sonra yola çıkarız. İyi.

0: Neden yaptın Mecin? Neden bize yardım ettin? Neden ölmememizi istedin? Neden esir oldun?
1: Babamın askerleri seni, sizi öldüreceklerdi.
0: İstediğin bu değil miydi zaten? Baban tahta geçecekti, sen de. Mecid, neden yaptın bunları? Cevap ver. Cevap ver bana.
2: Çin askerleri. Çin askerleri.
3: Saklanın siz.

0: Preston iyi misiniz?
1: Ben iyiyim. Ellerinden kaçtım. Siz derhal gidip onları yakalayın.
0: Neredeler?
1: Şu yöne doğru gittiler.
0: Siz kar ormana. Haydi!

0: İkinci kez kurtarır seni.
1: Bizi. Haydi, fazla oyalanmayalım.
0: Nereye gideceğiz?
2: Çin sarayımızı yuvamızı ele geçirdi. Yersiz yursuz bir avuç kaldık. Ulu Ecemiz'de yaşar mı ölüm bilmeyiz.
0: Ne var aklında Batuka?
1: Ordu kuracağız. Batuka, nasıl ordu kuracağız? İlk Barak Savaşı'nda çok can kaybettik. Gerekirse bütün Türk boylarını tek tek dolaşacağız. Eli kılıç tutan bütün erleri toplayıp bir ordu kuracağız. Yurdumuzu geri almamız şart.
3: Kolay bir iş değildir yeğenim, bilirsin. Çin askeri, donanımlı, savaşçı. Sen halktan bir ordu kuralım dersin.
1: Bilirim teyze. Ama bize bizden başkası kuvvet olmaz.

0: İmparatorum.
1: Prensesim. Seni öldürecekler sandım. Nasıl kurtuldun?
0: Kaçtım.
1: Kaçtın?
0: Beni siz yetiştirdiniz baba. Bir avuç Türk'ün elinden kaçmama mı şaşırdınız?
1: Haklısın. Timur'a gönlünü kaptırıp babana ihanet edecek değilsin ya. Hadi gel. Nereye gidecekler, ne yapacaklar bilir misin?
0: Bilmem. Yanımda konuşmadılar.
1: Zindandakileri getirin.

0: Kusuru bakma Vera. Askerlerin bilimiymiş, seni zindan atmışlar. Bundan böyle sarayda özgür dolaşabilirsin.
1: Eksik olmayasın Nida.
0: Durumu tatlıya bağladığımıza göre şimdi gelelim soruma. Timur ve Batuga nerede saklanır bilir misin?
1: Bunu ben bilmem. Ama Kuzu Beg'in çaşıdı çoktur.

0: O bilebilir. Gel gör ki o da benden gayrı kimseden buyruk almaz. Canı söz konusu olsa bile.
1: Sen de o buyruğu vermek için benimle anlaşma yapacaksın, doğru mu?
0: Doğru.
1: Ne isteyeceksin benden Vera?
0: Batuga'nın canını al. Temur'un canını almayacağına söz ver. Ben de Kuzu Beg'i buyurayım, onları bulsun.
1: Batuga'nın ölmesini niye bu kadar istersin?
0: Aslında o hiç doğmamalıydı. O doğduğundan beri uğursuzluk üzerimizden gitmez. Ayrıca Batuga ölürse Temur'un tahta geçmekten başka çaresi kalmaz.
1: Ben zaten tahtayım. Neden anlaşmamıza uymayan Timur'un tahta geçmesini isteyeyim?
0: Çünkü sen tahta kalırsan gök kağanlığı diye bir şey ortada kalmaz. Türklerin hepsi bir olur. Çin'i hedef alır. Kaybedersin Lidan. Temur tahta geçerse Türklerin bir olması o kadar kolay olmaz. Çünkü anası benim. Rus Varek kanı Vera. Batuga ise daha kanındandır. Türkleri bir etmesi kolaydır. Eminim şu vakit bile Türk boylarından destek toplamak için çabalar. Bir bir oba oba gezer. Gücünü toplayıp Göksaray'a saldırmayı hedefler.

0: Beni ikna ettin Vera. Ama sadece Batuga'nın ölümüyle olmaz. Kuzu Big Batugay ve diğerlerini bana getirsin. Onlar öldüğü gün taht Timur'un olur. Ha. Bu arada Türk boylarını da dert etme. Ben o işi çözdüm.
1: Tarduşlardan sonra Sarı Türkiş Obası'na da gidelim. Oranın erkeklerinin de gözü pek hem kuvvetlidir.
2: Gideceğiz Akkız. Hepsine gideceğiz. Ne kadar çoğalırsak o kadar kuvvetli oluruz.

yanıklar. Uykumuzu düşürdüler pusuya. Ellerimizin canına kıydılar. Ocaklarımızın ateşe verdiler.

diğer obalara da

0: Tüm boyları yok etmişler. Çocuklar babasız. Hatunlar ersiz.
1: Yurdumuz hansız.
2: Yurdumuz mu kaldı? Yurtsuz, atasız, topraksız kaldık.
0: Ne yapacağız? Atuga? Temurtekin'im? Eğer Çin'i def etmezsek hepimizi yok edecek.

burada dinlenelim. Ne yapacağımızı düşünürüz.

0: Haber salmışsın. Buldunuz mu?
1: Bulduk Kuzu Begüm, bulduk. Bolluk mağarasına sığınmışlar.
0: Adamlar topla. Yarın sabah baskın yapıyoruz.
1: Tekinler içine teslim mi edeceğiz? Kuzu Begüm. Kim bütün tekinleri öldürür? Gökkanlı yıkılır.
0: Yıkılmayacak. Ulu Ece imparatorla anlaşma yaptı. Tutuk ve çapulcuların ölmesi karşılığında taht Temur Tekin'in olacak.

0: İyi misin Akkız?
1: İyiyim. Midem kötü oldu da. Kızım tutan herhalde. Dün de başım dönmüştü. Geçer şimdi.
0: Yalnızca üzüntüden olduğuna emin misin Akkız?
1: Akkız. Günüm geçti mi senin?
0: Bilmem.
1: Geçti mi? O yok kız, sen bilmeyeceğine ben mi bileceğim? Ay ben de pek acıktım. Leman haydi gidin davranın biraz.
2: Gün batmadan sorduk. Başlayacak halimiz mi var dediniz ya Sırma. Gece gece ne yapalım?
1: Balık avı. Gece gece de pek güzel olur. Besini besini vurur. Oh oh mis. Haydi haydi gidin siz haydi.

0: Doğru söylersin Sırma. İştahımız olmasa bile bir şeyler yemek gerek. Çalayır, sen kal.
1: Haydi gidiyoruz.
2: Nereye?
1: Etraf kara hindiba yaprağı dolu. Gebe misin değil misin öğreneceğiz.
3: Hakkı Zatun.
1: Sakın Çalayır. Ne dediğini bilmez bunlar.
4: Ha bilmeyiz Hakkı. Evde değilsin ki zaten. Nerede duyduruyoruz biz bunları değil mi? Haydi haydi.
1: Haydi.
4: Yürü.
1: Gece gece.
4: Yürü.
1: Haydi Hakkı. Haydi. Haydi.

0: Müslüman Bala. Ne ararsın burada?
1: Kuzubeg'in çeşitleri sizi bulmuş. Adam toplayıp sabah baskına gelecekler.
2: Kahırlar olsun. Sen nasıl öğrendin bunu?
1: Kervansaray'da çalışıyorum ben. Orada söylerlerken duydum. Bir de duydum ki... Ulu Ece, Timur Tegin'in tahta çıkması için... İmparatorla anlaşma yapmış. Sizi öldürecekler.

0: Vurdum beni abi şu topaya. Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağına mı attık ya? Bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da.

0: Her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.
2: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

İnsan halinde bu hafta kaygıların psikolojik temelleri konuşuluyor. Neden kaygılanıyoruz? Belirsizlik insanın güven duygusunu mu zedeliyor? Kaygı düşman mı yoksa bir yol arkadaşı mı? Hayatımızdaki sorunların kaynağı narsist kişilikler mi? Kontrol çabası, mükemmeliyetçilik, tahammülsüzlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Zihnimize neden bu kadar inanıyoruz? Erteleme davranışının altında yatan sebepler neler? Psikiyatrist Doktor Semiha Tufan ve psikiyatrist Doçent Doktor Çağdaş Öykü Meriç kaygıların psikolojik temellerini anlatıyor. Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu'yla İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.

好了。

0: yemedim şu balıkları.
1: Tamam dur.
0: Çok acıktım, haydi. Konuşmamız gerek.
2: Konuşalım.

ateşin belasından kurtulup kurtulamayacağımız belli değil. Tepemize bırakacak yurdumuz yok diye endişe edersin. Bilirim.

0: endişelenirim. Doğru. Ama yurdumuz var. Sakın önlemeyesin. Babamız için. Senin için. Vatanımız için. Yurdumuzu geri alacağım.
1: Birlikte geri alacağız. Bebeğim diye savaşamam sanmayasın Gökte'cim.
0: Asla.

0: 红色。Gül olmak üzere. Bu vakitte ne işin var senin burada? Batuka da çok sevinir. Haydi gel gidelim.
1: Batuka da yine gitti Akkız.
0: Nereye gitti?
1: Saraya.

0: kendine gelir.
1: Bak kız Sahide Can, dışımı aç gözünü, bak bana.
2: Yasuko gitmiş.

0: Uykusu Bey dediğin doğru mu? Timur sağ mı?
1: Sağ.
0: Gök Tengri'm alkışlar olsun.
1: Ama uzun süre sağ kalmaz.
0: Duydum. Kuzu Bey'e Timur için endişelendiğini söylemişsin. Benimle konuşmak istemişsin. Bu yüzden onun karşısına çıkmışsın. Ama benim oğlum yaşayacak. Sen öldükten sonra tahta çıkacak.
1: Demek Lidan'la bu anlaşmayı yaptın. Ama Timur anlaşmasına sadık kalmadı. Lidan niye kalsın?
0: Kendi iyiliği için. Timur ölürse Gök Kağanlığı dağılır. Türkler ayaklanır. Çin'in üstüne yürür. Gök tahtı. Üstünde Türk kanı taşımayan her kişiye kurgan olur. O da bunu çok iyi bilir.
1: Bilir. Bu yüzden de Türk putunundan herkesi tek tek yok eder. Bunu Kuzubek de bilir.
2: Doğru der olayacağım. Çeşitlerimizden haberler geldi. Çin Türk obalarına saldırır.
1: Nidan buraya her şeyi düşünerek geldi. Burnumuzun dibine kadar Çin askerlerini soktu da ruhumuz duymadı. Timur'u yaşatır mı sanırsın? Seni kullanır. İşi bittiği anda hepimizi öldürecek. Onun tek derdi Türk topraklarını Çin'e katmak.
0: Sana neden inanayım?
1: Beni sevmezsin bilirim olayca. Ama şunu bilirsin ki kan taşım için gözümü kırpmadan her şeyi yaparım ben. Ben de bilirim ki senin içinde babamı gerçekten seven bir kadın var. Ve oğlu için her şeyi yapabilecek bir ana. O ana bana inanır mı?

0: sarayı seni tek başına göndermek. İçim hiç rahat etmez.
1: Temur.
2: Daha kaç defa anlatayım kardeşim. Eğer seni görürlerse tuzak işe yaramaz. Ulu Ece'ye istediklerimi yaptırabilmek için seni öne süreceğim.
1: Yaptırdım diyelim. Ulu Ece Çin İmparatorunu zehirlesene hocam. Yüzlerce asker var.
3: Kuzu Bekle tüneldekilere içirmeyi başarırsa siz oradan girersiniz.
2: Bizim elimizde de hem zehirlenmiş bir Çin İmparatoru hem de panzehir olur. Böylelikle geri kalanlar da çekilmek zorunda kalır.
4: Yoksa İmparatora panzehiri vermeyiz. O da ölür.
1: Tamam. Çin'den kurtuluruz. Onu anladım ama
2: bak, kız saraya ondan gizli girdiğinizi öğrenirse ondan nasıl kurtulunuz onu bile yapar.
3: O da sizin sorununuz. Ama dikkat edin. Sizi sağ bulmak isterim.
0: Asıl sen kendine dikkat et kardeşim. Yılanın deliğine giren sensin.
2: Biz seni sağ bulalım.
3: Hamza Aydı. Yap bakalım şu dedenden öğrendiğin zehri.
2: Dediklerimi yapacak mısın Ulu Ece?

0: izin verirsiniz? Nasıl izin verirsiniz? Nasıl? Ulay senin tek derdi Batuhan'ın ölmesi.
1: Batuhan, önünü ardını düşünmeden bir yola girmezsek kız.
2: Çoban Hanım haklı. Hem Batuhan Tekin'im onu düşündüğün kadar bebeğin de düşünmeni ister. Az sakin ol, yeni uyandın.
0: Sen Batuhan'a aşık ol. Ben babasız kaldım. Ve ben babasız kalmasın.
1: Aydın, geç kalmayalım.

0: hoş bir ziyaret Prenses Vera. Buyur.
1: Batuga'nın getirilişini kutlamak gerek İmparator Lidan. Fıçılarda beklettiğim kımızdan ikram etmek istedim sana.
0: Bu beni şaşırttı ama mutlu da etti.
1: Benim tek istediğim Temur'un tahta geçmesidir. Sen de bana bu sözü verdin. Neden dost olmayalım? Ayrıca bir gün ikimizin de torunu bu tahtın sahibi olacak. Öyle değil mi?
0: Elbette. Ama önce Temur'un taht için karşıma gelmesi gerek, öyle değil mi?

0: Baba dur. Ulay Ece'ye güvenim sonsuzdur. Ama izninizle tedbirli olmakta fayda var. İç.
1: Bu yaptığın bana hakarettir Meyşin. Ben sadece dostane bir amaçla...
2: İç.

0: Yakalayın. Atın zindana. Oğlu Timur'la birlikte can alınacak.
1: Canını kurtardığın baban, sevdiğin adamı öldürecek Meycin.
2: Senin oğlun beni hiç sevmedi Ulu Ece. Beni sevmeyen adam için babamı öldürmene izin vermem.
1: Oğlumu öldürme Lidan. Yalvarırım oğlumu öldürme. Elimde bir tek Timur'um kaldı. Bırak. Yalvarırım.
0: Ulu Ece! Ulu Ece!

0: işte uğursuzluk bu saraya.
1: Şimdi de soyumuzu bitirdin.
0: Eline kan bulaştı Batuba. Kandaşının kanı. Evdeşinin kanı.
1: O tünelden girince hepsi ölecekler.
0: Senin yüzünden ölecekler.

0: çık!
1: Batuga'yı sizi bırakmam. Dağ sana Gök Batuga'ya emanet. İkisi de karnındaki bebeğiyle yaşayacak. Aynen!

0: сказал.
1: Стоял. Джейми, ты где?
2: Her şeyini kaybetmedin. Balan karnındasa. Onun için yaşayacaksın.
0: Balan'a beni anlat kız Hatun. Ona de ki sen daha doğmadan seni çok seven bir Çalayır vardı, de ona.
1: Hayır, sen kendin diyeceksin. Kendin diyeceksin sevdiğini. Beni koruduğun gibi, Batuka'yı koruduğun gibi. Çalayır.

0: Neden ses gelmez?
1: Bilmiyorum Ayşe.
0: Karanlığın uğursuzluğu çöktü sanki saraya. Sanki herkes öldü de biz kaldık acımda.

Sen niye susarsın Batuga? Konuşsana. Gelmeyecekler. O tünelden girmeyecekler. Sana yalan

0: Ulan gelir.
1: Tarı açmasını çakarlar.

Sen Yakup peygamberle oğlu Yusuf peygamberi bilir misin? Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerden ikisi. Yakup peygamberin oğlu Yusuf'u kardeşleri kuyu atmış. Babalarına da öldü demişler. Kanlı gömleğini getirmişler. Geceler, günler, aylar, seneler geçmiş. Yakup peygamber kahrından kör olmuş. Ama oğlundan umudunu hiç kesmemiş. Hep sağ olduğuna inanmış. Sabretmiş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Allah o tükenmeyen umudunun karşılığını vermiş. Yusuf kuyuda can vermemiş. Yakup oğluna kavuşmuş. Sen de umudunu yitirme. Batuk Ötegin sağ. Timur Tegin, Yaman, Sırma sağ. Biz de hepsine kavuşacağız.

0: Tony Cook ne demişti hatırlar mısın kız? Gök Tengri size bir han verdi. Siz gidip Çin'e teslim oldunuz.
1: Teslim olmadım ben. Ama ne yapacağımı da bilmem. Bak, herkes öldü. Bir ben kaldım. Bir de karnımdaki bebem. Ergenek

0: Sen Türk'ün geleceğisin Hakkı'sın. Çoklar diye korkma. Azız diye çekinme. Gayrı 17 kişiyi 700 kişi yapmanın vakti gelmiştir. Kalkasın Hakkı'sın.
1: Kalkasın.

0: Please.
1: Gidiyoruz Müslüman Bala.
0: Nereye?
1: Türkleri bir etmeye. Yurdumuzu, sevdiklerimizi Yusuf'un düştüğü kuyudan kurtarmaya.

0: paketle bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
14: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
15: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
14: Kadınlar da olmalı tarımda.
16: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
15: Tarlaya girmeye başladık.
16: Traktör sürmeme.
17: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
18: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın da

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
6: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
7: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
6: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
8: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
6: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem, Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren her akşam 21'de Apara'da.
4: Nereye götürürsünüz bizi? Cevap ver!
2: Asacaklar bizi! Asacaklar bizi!
4: Bırak! Bırak! Bırak!
3: Kız nerede? Ak kıza ne oldu?
2: Kurtuldu.
5: Merak etme kardeşim, sağdır.
2: Tekrar. Tengrim alkışlar olsun. Yaşarsın.

0: Ölülerinizi köpeklerime yem yapacağım. Onları son bir kez görün.
1: Ak kıza da yakaladıktan sonra başınıza ne gelecek? İzleyin dedim.

0: hatunlar.
1: Niye tek gezersin Hakkısı Hatun? Bozkır'ın dört yanını Çin sarmış.
0: O Çin, Batuga Tegin'inizi, Temur Tegin'inizi, Ula Ece'nizi benim candaşlarımı esir aldı. O yüzden tek gezerim.
1: Ne? Batuga Tegin esir mi? Ula Ece'miz sağ mı? Temur Tegin esir düşemez.
2: Gökten yürüyen.
0: Hatunlar! Beni dinleyin. Düşman etrafımızda ocak. Biz içinde ateş. Öylece otururuz. Biz oturdukça daha çok ocaklar sönecek. Çin bütün Türk boylarını kıracak. Siz balılarınızı. Ben karnımdaki bebeğimi kaybedeceğim. Bilirim yaralısınız. Bilirim. Çünkü ben de yaralıyım. Bilirim gücünüz yoktur. Bilirim. Çünkü benim de gücüm tükenmek üzere. Ancak birlik olursak birbirimize güç oluruz. Vakit bir olma vaktidir. Vakit gök yurdunu düşmandan temizleme vaktidir.
1: Bunu biz de isteriz Hakkız. Ama görürsün elimizden ne gelir? Kılıç tutan tek bir er bile bırakmadı hain için.
0: Siz ne güne durursunuz? Türk kadınları kılıç tutmakta erleriyle yarışmaz mı hatun?
1: Yarışır elbet. Ama biz hiç büyük düşmanla savaşmadık ki.
0: Ben öğretirim size. Bildiğimi öğretirim.
3: Biz beceremezsek kalan canlarımızdan da oluruz.
0: En azından yurdumuzu kurtarırken veririz canımızı.

0: içinde doğurmaktansa karnımda balam, elimde kılıcımla ölmek isterim.
1: Öğret bana düşmanla savaşmayı.
0: Bana da öğret.
2: Bana da öğret.
3: Bana da öğret.
4: Bana da öğret.
5: Bana da öğret.
6: Bana da öğret.
7: Bana da öğret.
0: O vakit Türk yurtlarına haber salına. Denile ki çift başlı kurdun pençesi azdan çok yapmaya, 40 kadından ordu kurmaya and içmiş. Düşmanı yere çalmak isteyen orduya katılsın.
8: Hurra! Hurra!

bu topraklarda doğduk büyüdük. Bu topraklarda sevdalandık. Ana olduk, yoldaş olduk, candaş olduk. Bu topraklar nice eceleri, nice teginleri, nice hanları bağrında büyüttü.

0: topraklarda bir Türk'ten bin Türk doğdu. İmdi değil Çin ordusu, Acun toplansa, üstümüze ateş olup yağsa, bu yurdu bırakmayız.
1: Hayır! Hayır!
0: Bir yitirdiğimize bin ekler, küllerimizden doğarız biz. Acısak da, kanasak da, düşmana boyun eğmeyiz.

Bir gün babam demişti ki, benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz. Benim kızım esir de olmaz. Esir olmadım. Kılıcım elimden düştü ama asla teslim olmadım. İmdi de olmam. Olmayız. Gerekirse elimizle kılıcımızla can verir ama asla teslim olmayız.

Korkularımı yüreğimden atıp gücümü zırh gibi üstüme giyindim. Bana inananlar için, bana ihtiyacı olanlar için, sevdiklerim için, yurdum için gücüme güç kattım. Çünkü ben babamın kızıyım. Çünkü ben çift başlı kurdun pençesiyim. Çünkü ben 40 kızların 40'ıyım. Ben dağı damarında, göğü karnında taşıyanım. Ben göğün anası, dağın kızı.

0: için Türk esirlerini gök ordanın meydanına asmış.
1: Hepsini işkence ediyormuş. Öldürecekmiş.
2: Yaşarlar. Batukam sağdır. Yaşarlar.

0: Seni en sona bıraktım Batuga. Bir vakitler çolak kolunu eksik bacağına eski haline çevireceğim. Bunların çalını duymayan ak kız elbet senin çalını duyar. Duyar ve kurtarmak için ayağıma kadar gelir. Ben de onun ve karnında son kalan gök soyunun canını alırım. Çiğneti, sana andım olsun. Senin canını almadan ölmeyeceğim.
1: Ulu Ece, senin oyununla bunu az kalsın başarıyordu, biliyor musun? Meycim beni kurtarmasaydı, şimdi ben ölü, siz de özgürdünüz.

0: Ron.
1: Dayan bu Tuga Tekin'im. Sen çift başlı kursun. Bu Çin köpeklerini yurdumuzdan atacaksın. Türkleri mi edeceksin? Dayan!

0: Kız iyi misin? Bebeğimiz iyi mi?
1: İyi misin? İyi misin? Sen nasıl beni bırakıp gidersin? Ha? Beni bırakıp nasıl ölüme gidersin?
0: Sana balamız yurtsuz kalmayacak demiştim.
1: Birlikte kurtaracağız demiştim. Hadi.
2: Ey gök halkı! Türk yurdunu! Çiğitlerinden geri almanın vakti gelmiştir. Hayda!
0: Hak kızın tek gelmesi gerekiyordu. Bunca savaşçıyı nasıl buldu?
3: Hak kızı, Batuga'yı. Hatta Türkleri çok hafife aldım baba.
0: Tek bey Türk bu saraydan içeri girmeyecek.
2: Sonra ona daha çok adam çıkarın.
4: Çift başlı kurt gelecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir atacak.
1: Künatan'ın Musul adı çift başlı kurt Batuga Tegin değil. Türkleri bir edecek olan çift başlı kurt. Akkız ile Batuga. Çift başlı kurt ikisi.

0: Kaşığımın Kunti'yi. İmkansız.
1: Yaşasız diye bir şey yok. Tuz diye bir şey var.

Dije.

arkadaşım. Çin bayrağını indirmek senin hakkındır. Haydi!

0: Kurtuluş Sarayı'da. Can vereceksin.
1: Yayına ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun.

Başım! Her şey senin yüzünden oldu! Her şey senin yüzünden!

Başardın Batuhan. Batuhan başardın Batuhan.

Ben dağın kızı, Akkız. Destanların yazılmayıp yaşandığı o vahşi çağda yaşadım. Çift başlı kurdun gelip Türkleri bir edeceğine, Acun'a dirlik getireceğine inandım. Bu uğurda savaştım. Yüreğimi sevdaya, sevdiğimi toprağa teslim ettim. Batuga'ya hep derdim ki, çift başlı kurdun bir başı gök, bir başı dağ, çift başlı kurt sensin. Meğer değilmiş. Meğer Türkleri bir edecek çift başlı kurt ben ile Batuga'ymış. Meğer Türk soyunun ulu hanı ikimizin kanından olan imiş. Getirdiklerimiz meğer tek bir bedende yeniden doğar imiş.

babası gibi avucunda kan pıhtısıyla doğdu.

oldu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin Hakkız. Yürüyesin. Allah.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli 32, Sakarya 31, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 16. Konya 31, Kayseri 30, Nevşehir ve Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 37, en düşük sıcaklığı 23. Denizli 37, Aydın 39, Muğla 35, Manisa 36. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 25. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 20. Bolu ve Samsun 28, Karabük 30, Rize 26. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 9. Malatya 32, Erzincan 30, Van 26, Ardahan 22. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, günün en düşük sıcaklığı 22. Mardin 35, Şanlıurfa 38, Siirt 36 ve Diyarbakır 37 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Ayla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi

0: Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.
1: Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Halide Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makam

Ayhan Tuval, Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğenildi.

Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor

2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

ve yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Başarılı oyuncular Hakan Örge.
6: Emel de öyle güzel bir şeye dokunuyoruz ki.
5: Melis Kızılaslan.
7: Leyla Gencer niye olmasın, yapalım lütfen.
5: Ve Barış Özdemir'le.
8: Duyan o, konuşan o, söz söyleyen o.
5: Sevilen şarkıcılar Zeynep Doruk.
9: Ne bekliyoruz ki zaten bugün ayarın derken.
5: Ve Yağmur Rıza.
10: Ben bir...
5: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize yarın 11'de Ahmara'da.
11: Genel izleyici için uygundur.
5: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

Tüm insan hali izleyenlerine merhabalar efendim. Bugün çok özel bir konumuz var. Kaygılar, endişeler, gelecekle ilgili öngörülerimizde bizi kısıtlayan, hapseden, bazen kollarımıza pranga takan bir takım düşünceler. İşte bunlardan bahsedeceğiz. Kaygılar tabii ki bize dost olarak var ama belli bir noktadan sonra hayatımızı zorlaştırabiliyorlar. İşte bu konuları konuşmak üzere insan hali az sonra başlıyor.

0: Efendim geçen hafta ufak tefek şeylerin yarattığı büyük kaygılardan bahsetmiştik. Demiştik ki biz depremlerden, trafik kazalarından, sellerden, savaşlardan korkarken aslında problem ufak tefek. Yani her gün yaşadığımız sıkıntılardır. Ve bu sıkıntılarla baş etme becerisini geliştiremezsek bir anda kendimizi tükenmişliğin kollarında bulabiliriz. O nedenle hayatta beni zorlayan, baş etme kaynaklarımla ilgili sıkıntı yaşamama neden olan ufak tefek sorunları bulmak önemli dedik. Kimdi dedik? Doktor Cem Keçe ve klinik psikolog Beyhan Budak'la beraber geçen hafta yaptığımız programda bu ufak gündelik problemlerin nasıl çözülebileceğini konuşmuştuk. İsterseniz oraya bir kulak verelim şimdi, bir izleyelim geçen hafta nasıl bitmiş. Ondan sonra dönüp programımıza başlayalım.
1: Toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
0: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
2: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Hı hı. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
0: İşte efendim böyle hayatın olan bitenler arasındaki köprüyü kurmak çok önemli. Köprüyü kurarsak geçmişten aldığımız hareketi bugüne ve yarına taşıyabiliyoruz. Şimdi geçen haftayı dinledik. Bu haftaya da bir köprü tabii ki kuracağız. Bu ufak tefek şeylerin yarattığı endişe, ufak tefek şeylerin yarattığı kaygı bazen hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Çünkü önlem alıyoruz bunların üzerine. Yani bir deprem deneyimim varsa deprem korkusu benim bir sonraki depreme önlem almamı sağlayabilir. Ama öbür taraftan evden çıkıp yapmam gereken şeyleri yapmama engel de olabilir. Yani kaygının ve endişenin hem örseleyici, tutucu, yapabileceğimiz şeyleri engelleyici tarafı var, hem de önlem alıp daha sağlıklı yaşayabiliriz.

0: Yaşama şansını bize veren bir tarafı var. Yani çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. Benim için çok özel iki tane de dost aynı zamanda stüdyomda. Semiha Tufan, psikiyatrist doktor. Efendim hoş geldiniz tekrardan stüdyomuza.
1: Hoş bulduk. Tekrar burada olmak çok güzel. Güzel bir konuyla sizinle. Bizim herkese iyi seyirler diyorum.
0: Sağ olun hocam. Eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Bir yıldız gibi girdiniz bugün. Vallahi,
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun. O sizin.
0: Güler yüzünüzle mutlu ettiniz bizi. Doçent doktor, psikiyatrist Çağdaş Öykü Meriç. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Diyeceğim ama beraber geldik uçakta.
2: Hoş geldik.
0: Hoş geldik değerli hocam. Nasıl hocam, keyfin her şey yolunda inşallah?
2: Yolunda, teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Bizi çok onore ettiniz kabul ederek. Ne demek davetin şey tarafı. Gelmeniz çok değerli. Kaygıdan bahsedeceğiz, endişeden bahsedeceğiz. Milli takımımız bizi çok üzdü. Endişe falan şu bu derken bugün bir şeyler oldu, maç kazandık. Arda Güler, Arda'cığımız. Maçın oyuncusu seçildi. Biz bunu ilk günden bekliyorduk ama son günde de potansiyelinin ne olduğunu gösterdi. Çok değerli. Şimdi bir daha turnuva olduğunda 2 yıl sonra insanlar diyecek ya o Dünya Kupası'nda biz hiç bilmem ne olmuştu, şöyle kötü başlamıştı falan. Kafadaki böyle bir endişe. Futbolcular diyecekler ki ya yine aynı şeyleri yaşama endişem var falan. Ya aslında deneyimlerin gelecekteki bir takım olumlu şeyleri engelleme ihtimali de var. Şöyle kabaca kaygının olumsuz tarafı ve olumlu tarafını birazcık konuşma şansımız var mı hocam?
2: Tabii harika olur. Kaygı olumlu mudur, olumsuz mudur? Ben aslında şöyle başlamak isterim. C seçeneği. Yani kaygı ne olumlu ne olumsuz. Kaygı başlı başına bir enerji. Şimdi bana gelen bu enerjiyle benim aslında ne yaptığım önemli. Yani ben kaygılandım. Yakın zamanda sınavımız vardı. Birçok çocuk sınava girdi. Bu sınavla alakalı yoğun bir kaygısı vardı örneğin. Bu kaygı nedeniyle ya ben çok kötü hissediyorum ve bu sene galiba kazanamayacağım sınavı deyip çalışmazsa, kaygı nedeniyle, kaygısı nedeniyle ya da çalıştı sınav sırasında kaygılanmamalıyım deyip kaygısını artışına neden olursa bu sefer kaygı olumsuz etkileyecek. Yani kaygı olumsuz bir şey olarak gözükecek. Ama bu kaygıyı alıp bir enerji olarak, bu kaygı varsa demek ki benim zihnim bu olay benim için önemli bir şey. Ben bu konuda emek vereyim deyip bunu bir enerjiye yine çevirebilir. Bunu bir enerjiye çevirirse o zaman kaygı bizi bir yerlere götürebilen bir şey haline dönüşebiliyor. Yani o yüzden tabii burada birçok farklı bakış açısı var ama en azından benim kabul ettiğim bakış açısının içerisinde kaygı ne iyi ne kötü. Kaygı olması gereken bir şey.
0: Yani bu enerjiyi benim nasıl kullandığım önemli.
2: Kesinlikle.
0: Yani zaten bütün bu enerji kaynağı da diyebiliriz, alet de diyebiliriz. Yani şu bardağa bile bir iyi ya da kötü anlam yüklemek bir hata. Sonuçta benim onunla ne yaptığım önemli olan.
2: Kesinlikle.
0: Ve kaygıyı olumlu kullanma ihtimali var diyorsunuz.
2: Kesinlikle.
0: Kaygının işlevsel tarafını daha çok ön plana çıkarırsak ama önce bunu bilirsek işleri yoluna sokabiliriz.
2: Kesinlikle. Ama bunun için de biraz alışkanlıklar önemli. Yani kaygıyla ilişkimiz ya da duygularla ilişkimiz nasıl? Özellikle duygularla ilişkimiz hayatın erken dönemlerinde öğrendiğimiz deneyimlerle ortaya çıkıyor. Örneğin çok sevdiğiniz bir oyuncağı kaybettiniz. 3-4 yaşındasınız ve ağlamaya başladınız. Anneniz gelip size ne der en fazla?
0: Yani biraz daha dikkatli olsaydın diyebilir.
2: Ağlama diyebilir.
0: Ağlama diyebilir.
2: Evet. Şimdi ağlama dediğinde anneniz bu sefer ne olmuş oluyor? Yani senin duygun, negatif bu duyguyu ne yapman gerektiği mesajını veriyor. Bu
0: bastırma.
2: Duyguyu yok etmelisin mesajını veriyor. Peki bu duyguyu bastırabilir miyim? Düşünün, bir hayal edin. Ağlamamaya çalışırsam ne olur? Ağlamamaya çalışırsam daha çok ağlayasım gelir. Duyguyu bastırmaya çalıştığımızda duygu bu sefer artmaya başlıyor.
0: Şiddeti artıyor aslında.
2: Kesinlikle. Bastırınca. O zaman duyguyla ilişkim nasıl oluyor? Negatif bir duygu varsa bundan kurtulmalıyım. Kaygı varsa ben bundan kurtulmalıyım. Şimdi öğrenci sınava girecek. Sınav hayatını belirleyecek çok önemli bir durum değil mi?
0: Evet tabii.
2: Kaygılanmama ihtimali var mı?
0: Kaygılanmak normal.
2: Normal. Peki bu normal duygu geldiğinde çocuk ne yapmaya başlar? Böyle öğrenirse çocuk
0: kaçmaya çalışır. Kaçmaya çalışır. Yok saymaya çalışır.
2: Yok saymaya çalıştığında peki bunun mekanizması var mı? Bu nereden kapanıyor kaygı?
0: Öyle bir düğme yok. Annesinin sesini duyar yine. O da daha çok kaygılandıracak.
2: Bu sefer kaygıyı kontrol etmeye çalışacak. Daha da kaygılanmaya başlayacak. İşte aslında sadece kaygıyla ilişkimiz şöyle yapmalıyız. Bu kadar basit değil.
0: Evet.
2: Bunun geçmişten gelen bir süreci var. Ve bu süreç aslında

0: değiştirilebilir bir süreç. Hı hı. Bu terapilerle, insanın yaşadığı hayatın içerisinde gördüğü deneyimlerle, okuduğu kitapla karşılaştığı olumlu olumsuz insanlar vesaire vesaire. Birçok evet. şeyle değişebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki kaygı aslında bir şekilde ifade edildiği zaman ancak doğru regüle edilebilen bir şey ve size zarar verme ihtimali Kesinlikle. Düşen bir şey. Biz çocuğa küçük yaşta bir takım davranışlarından sonra duygusunu ifade etmek için ağladığını durdurduğumuz anda aslında o olumsuz tırnak içinde nitelendirilen duygularla baş etme yöntemini onları bastırmak Bastım. Ya da görmezden gelmek olarak kabul Öyle ediyor. Mi? Fakat bu duygular görmezden gelince yok olmuyor. Başka şekillerde bazen daha şiddetli ortaya çıkabilir.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Okey, o zaman kaygımızı bastırmak, görmezden gelmek ya da belli bir duruma uygun bir kaygı varsa bunu da yaşamayı başarmamız gerekiyor. Öbür türlü görmezden gelme yöntemini seçmiyoruz. Peki Semiha Hocam, şunu sormak istiyorum. Kaygının problemli olduğu yerler tabii ki var. Hı hı. Yani kaygı bir noktadan sonra bizim baş etme becerilerimizi artacak kadar şiddetli ya da kaçamayacağımız kadar hızlı koşar hale gelebiliyor. Kaygı ile ilgili ne tür bozukluklarla karşılaşıyorsunuz siz klinik deneyiminizde? Ki zaten sizin klinik deneyiminiz de fazlasıyla var.
2: Evet.
1: Hatta biraz fazla acaba fazla.
2: Evet, evet, evet. 27 yıllık.
1: Gereksiz fazla var yani. Günde 8-9 saat hasta görme
2: Doğru,
1: şeylerimiz
2: bazen
1: var. Bazen 20 kişi, 25 kişi seans. Sayıları çok arttırdığınız zamanlar
2: çok
1: oluyor.
2: Çok sayıda seans yaptım Hı-hı. oluyor. Aslında ilk sorundan başlamak isterim. Biraz böyle katkı anlamında da. Evet. Şimdi hiçbir korkuya, hiçbir duyguya biz olumlu ya da olumsuz diyemeyiz aslına Hı-hı. bakarsanız. İnsan yavrusu doğduğu zaman o kadar bakıma muhtaç ve bir diğeriyle o kadar ilişkide ki Hı-hı. ve kendini tek başına var edemeyen bir varlık. Hayatta kalmakla ilgili bir Hı-hı. diğerine çok bağımlı. Bu anlamda da tüm duygular hayatta kalabilmek, kendi varlığını sürdürebilmek, bir diğeriyle bağ kurabilmek, ifade edebilmek, canlılığını sürdürebilmek için çok çok önemli. Bunu olumlu ya da olumsuz duygular diye biz tanımlıyoruz. Fakat aslında survive yani hayatta kalma anlamında hiçbiri işimize yaramaz ya da kötü duygular değil. Sadece zaman içerisinde onlara ne anlam yüklediğimiz, onları nasıl işlemlediğimiz önemli. Evet. Bu anlamda da şöyle düşünün ki küçük bir çocuk bir ortama doğuyor. Hı hı. Beslenmediği zaman ya da annesinden bakım verenden bakım alamadığı zaman bir duygu yaşıyor. Sempatik sinir sistemi aktive oluyor ve ona bir uyaran gönderiyor. Hı hı. Şimdi bu uyaranların içerisinde korku da var, kaygı da var, bir sürü başka şey var. Bir yandan da bunlar beraberinde bağlanmayı ve sevgiyle ilişkilenmeyi de aslında arkasından getiriyor. Çünkü buna bir yandan da insanoğlu tırnak içerisinde mecbur.
1: Evet.
2: Duygular nerede sıkıntılı hale geliyor? Ederinden çok çok fazla anlam yüklediğimiz zaman, bizim işlevselliğimizi bozdukları zaman, yoksa duygunun karşılığında biz bu duyguyu hissettiğimiz zaman bir takım savunma sistemleri, savunma düzenekleri oluşturuyoruz. Egomuz yani benliğimiz oluşurken yaşantının içerisinde neyle karşılaşıyorsak ve hangi duyguyu hissediyorsak onu referans alarak ben bundan kendimi korumalı mıyım? Ben buna karşı öfkelendim, uzak mı durmalıyım? Ben bununla hoşnut hissettim, yakınlaşmalı mıyım gibi şeylere referans alarak sonuçta bir takım savunma sistemleri, düzenekleri oluşturuyor. Ve bu düzeneklerin içerisinde bizi hayatta tutmaya yönelik olanlar çok fazla. Fakat hayatta tutmak amacının dışına çıktığı zaman o zaman işte bizi ketlemeye başlıyor bu duygular. Kaygı da bunlardan bir tanesi.
1: Yani bunların aslında bir işlevi var hayatta kalmamız
2: Tabii
1: için.
2: Tabii ki çok
1: Belli
2: çok önemli.
1: Belli bir noktadan sonra bizim onunla kurduğumuz ilişkiden ötürü işlevinin dışına çıkıp zarar vermeye başlayabiliyor diyorsunuz.
2: Nasıl anlamlandırdığımız. Hı-hı. Çünkü şöyle tanımlayabiliriz. Bir olayları deneyimleyen bir benliğimiz var. Hı-hı. Bir yorumlayan bir tarafımız var. Bir de anlatıcı benliğimiz var. Hı-hı. Şimdi bunlar birbiriyle tam tutarlı olmayıp da bir şeyi olduğundan çok daha stresli bir şekilde deneyimlediğimiz, yorumladığımız zaman o zaman işin içerisine bizim onu nasıl yorumladığımız, o bilişsel çarpıtmalarımız giriyor. Hmm. Zamanında çocukken belki ortam ona uygundu, belki öyle savunma düzenekleri geliştirmek zorunda kalıyorduk. Çocuk olarak kaynaklarımız belki azdı, rehberlik alamadık, içinde bulunduğumuz ortam belki travmatikti. Bir şekilde o zaman o reaksiyonu vermeyi öğrendik. Buna isterseniz bazı ekollerde şema deyin, bazı ekollerde adını başka bir şey koyun. Nasıl öğrendiyseniz daha sonraki yaşantımızda da bu şemalarımıza ve öğrendiğimize göre reaksiyonlar verebiliyoruz. Ama hayatın içerisinde ne oluyor? Zaman değişiyor, etraf değişiyor, biz büyüyoruz. Şemalarımız ve öğrendiğimiz o otomatize olmuş şeyler, savunma düzeneklerimiz aynı şeyde kaldığı zaman bir süre sonra içinde bulunduğumuz çocukluk dönemindeki travmatik ya da abartılı reaksiyonlarımız ya da olduğundan çok daha olumsuz yorumlamamız gelecekte bizim başka olaylar karşısında verdiğimiz reaksiyonların işlevsel olmamasına, bizim önümüze set çekmesine neden oluyor.
1: Yani çocuklukta kurduğumuz bir takım savunmalar, yaşamla ilgili bir takım kararlar ileriki yaşlarda değişen çevreye uyumlu olmadığı için ve biz onları hala doğruymuş gibi kullanmaya çalıştığımız için zarar vermeye başlıyor.
2: Aynen. Bilişsel çarpıtmalarımızla beraber aslında bugün kaygı verecek bir olayı geçmişten yola çıkarak çok daha olumsuz ya da farklı yorumlayabiliyorum ve işte orada ben de hem sinir sistemimde bir takım vücuduma yansıyan tepkilere neden oluyor, hem zihinsel olarak onu yorumlamamdan dolayı bilişsel işlevlerimi de bozabiliyor. Hayata yanıtımı bozuyor aslında. Evet. Biz psikiyatristler en çok işlevselliği değerlendiririz.
1: Evet. Evet.
2: Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Öfke de bunun içine dahil. Kontrol edebiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz? Yönetirken çok fazla enerjimizi emiyor mu bu duygular? Çok fazla bizim işlevselliğimizi engelliyor mu? Bozuyor mu? İlişkilerimizi bozuyor mu? Buraya konsantre olmam gerekiyorsa konsantrasyonumu mu bozuyor mu? Gibi şeylere bakıyoruz. Yoksa ederinde oldukları zaman hepsi aslında bizim bir takım şeyleri yapabilmemiz için birer sinyal ve motivasyon aracı. Olumsuz ya da olumlu değil.
1: Evet, harika anlattınız gerçekten. Yani aslında bizim çocukluktan itibaren kurduğumuz işimize yaraması beklenen birçok şey, savunma düzeni, zamanla işlevini kaybettikten sonra ve yeni çevreye uyum sağlayamadıkları sürece zarar verebiliyor ve orada da bir takım farklı görüntülerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi hocam, bizim bu kaygıları kabul etmemiz lazım. Belki korkuları, belki öfkeleri, belki kıskançlığımızı, bu duyguların kabulü, sizin kabul ve kararlılıktaki kabul bununla alakalı mı?
0: Kesinlikle.
1: Mesela bir kaygıyla ilgili bir sorunu bir hastalık olarak görür müsünüz?
0: Kabul ve kararlılık terapisi veya kabul adanmışlık terapisi iki şekilde de söyleniyor. Bir durumları hastalık olarak görmekten ziyade süreçlere odaklanmaya çalışıyor. Yani gelen bir duygunun, örneğin kaygının, öfkenin hangisi olursa olsun, o duygunun ne olduğundan ziyade o duyguyla benim ilişkim nasıl? Örneğin ben o duyguyu kontrol etmeye veya yaşantılamaktan kaçınmaya çalışıyorsam bu sorun oluşturabiliyor. Geçenlerde bir gazetede görmüştüm. Öfke kontrol seminerinde kavga çıktı.
1: Şimdi tam kontrol ediyorduk, işler karıştı. Yani.
0: Şimdi aslında bir şeyi kontrol etmeye çalıştığımızda nasıl kontrol etmeye çalıştığımız önemli ve kontrol etmeye çalıştığımız şeyi eğer bastırmaya çalışırsak o zaman öfkenin dediğini yapma ihtimalimiz daha fazla olabiliyor.
1: Yani onunla kavga etmeye başlıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Aslında
0: bir şimdi bir yemekte olduğunu düşünelim. Bir çift yemekte ve birkaç kişi var çiftin yanında. Biri diyor ki kız arkadaşına başkalarının yanında hoşlanmayacağı bir şey söylüyor. Kız arkadaşı öfkelendi. Şimdi bu duyguyla ne yapacak? Bu duyguya eğer tepki verirse, sen kimsenin yanında bana böyle yapamazsın, şöyle yapamazsın diye öfkeyle bir tepki verdi. Onun için faydalı olmayan bir duruma dönüşebilir bu.
1: Tabii ki.
0: Herkesin arasında bir tartışma çıkabilir. Şöyle yapabilirse, burada bir olay var, ben öfkelendim. Bunu fark edip buna yanıt vermeye çalışırsa, ben şu anda öfkelendim, ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Bunu tekrar konuşuruz.
1: Onu da trip olarak algılarlar gerçi.
0: Tabii. O trip de yapılabilir sonuçta.
1: Trip ya, tabii,
0: akşam gelindiğinde o zaman bunu konuşursa bu sefer aslında sorun olmadan kendini ifade ederek bak benim sınırlarım var. Bu senin bu yaptığını Yani haksız duruma düşmeden karşı tarafa aktarabilme şansı olur. İşte burada kabul devreye giriyor.
1: Evet.

0: Yani kabulün çeşitli perspektifleri var. Kabul neyle alakalı kabul? Örneğin yaptıklarımla. Hayatın içerisinde benim değiştirebileceğim şeyler var, değiştiremeyeceğim şeyler var. Bu kabul şu demek değil. Değiştirebileceğim şeyleri kabul edeyim. Yani örnek yine hani yakın zamanda sınav, karne zamanı olduğu için bunların üzerinde biraz konuşalım isterim. Ben sınava hazırlanıyorum. Ya bu sınav çok zor. Yılların emeği var. Çok zorlanıyorum anne. Çok sıkıntılı bir sınav. Saat, bir saat içerisinde, iki saat içerisinde hayatım belli olacak. Evet çok zor ama peki değiştirebileceğin değişkenlere uğraştın mı? Emek verip çalıştın mı?
1: Evet. Tarihten biraz daha iyi not alıyor olman olumlu etki yapabilir bu sürece.
0: Evet. O zaman değiştirebileceklerimi değiştirdikten sonra, yapabileceğim kadarını yaptıktan sonra, şimdi ben çalıştım.
1: ÖSYM'ye etki edemezsin ama soru kalitesi.
0: Evet. ÖSYM'ye etki edemem ve aynı zamanda şuna da etki edemem. Duygularıma da etki edemem. Hı hı. Sınava girdiğim zaman şunu kendime söyleyebilmeliyim. Öğrenci arkadaşlara mesaj olarak da. Benim elimde kontrol edebileceğim şeyler neler? Bir, duygularımı kontrol edebilir miyim? Edemiyorum. Duygular geliyor. Onlardan kaçmaya çalışmak veya onlarla kalmaya çalışmak. Ben bunu kontrol etmeye çalışabilirim. İki, aklıma gelebilecek düşünceleri kontrol edebilir miyim? Birçoğu yine benim kontrolümde değil. Örneğin sınava girdiğiniz zaman ya bu sınav kötü geçerse ya şöyle olursa buna benzer birçok düşüncenin aklımıza geleceği de aşikar.
1: Belli bu da gelecek bunlar.
0: Ve de bunlar da kontrol edebileceğim şeyler değil. Peki elimde olan şey ne? O zaman bir herkese bir mesaj olarak. Zihnimin söyleyebileceklerini kontrol edemiyorum. Duygularımı kontrol edemiyorum. Neyi kontrol edeyim? Ben ellerimi kontrol edeyim. Yani davranışlarımı kontrol edebilirim. Seçimimi kontrol edebilirim. Sınav öncesinde elimden geldiğince çalışabilirim. Ondan sonra sınava girdiğim zaman nefes alırım, nefesimi veririm. Belli bir miktar sıkıntım oluşacak. O gece güzel uyuyamayacağım. Ertesi gün aklıma bu olumsuz düşünceler gelecek. Oturup bundan sonrasında elimden geleni yapmaya çalışacağım. Kontrol edebileceğim süreçler bunlar. Ama yine hani burada da konuştuğumuz gibi bazı alışkanlıklar çok katı olarak öğrenile gelebiliyor. İşte bunların değişim yolu içinde bazı çocukların destek almaları gerekebiliyor. Çünkü çocukluktan itibaren sürekli olarak duyguların kontrol edilmesi gerektiği, azaltılması gerektiği, duygulardan kaçılması gerektiği öğretilirse o çocuk o sınava girdiğinde bazıları daha fazla zorlanabiliyorlar.
1: Evet, şimdi biz diyoruz ki sınavda size sınav kaygısı. Ve bununla ilgili çalışıyorsunuz. İşte evet, sınav kaygısını azaltmakla, yok etmekle ilgili. Fakat sınav kaygısı var. Sınav kaygısının sembolik cümleleri de sınav esnasında gelecek diyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: Bu cümleleri engellemek bilişsel düzeyde niye mümkün olmasın peki?
0: Çünkü
1: yani mesela ya sürem yetmezse diye düşünmeyebilir de belki diye düşünün.
0: Biz şimdi burada ekollerde farklılık var ama kabul adanmışlık ekolünde şöyle diyor. Bu bir satranç oyunu gibi. Eğer sen beyaz piyon, olumlu bir piyonu oynarsan zihnin de bir problem çöz ya problem yaratma olasılıkları değerlendirme makinesi sana olumsuzluğu yani siyah piyonu oynar. Şimdi ben örneğin şöyle yaptım. Dedim ki ben sınava girdiğimde ya bu sınav kötü geçerse buna cevap vermeye çalışıyorum. Ya niye kötü geçsin ki? Ben çalıştım. Zihin de bunun ardından şunu söyleyebilir. Çalıştın ama ya sınavda heyecanlanırsan. Yok yok ya sınavda heyecanlanmam. Ya heyecanlanırsan? İşte burada belirsizliği tamamen ortadan kaldırmak için bir güreşe başlayabilir çocuk.
1: Evet. Yani bizim zihnimizde tamamen kontrol edemediğimiz bir söylem merkezi var.
0: İç çatışma var. Evet. Bir ben var, benden içe ruh.
1: Ha, o işte.
0: Var. Evet. İç konuşmamız var. İnsanların %99'unda bazı insanlarda olmadığı söyleniyor çalışmalarda ama %99'da bir iç konuşma var.
1: Bu bizim anladığımız manada bu sayıltılar, ruminasyonlar, obsesyonlar gibi şeylerden benzer bir şekilde ortaya
0: bazıları
1: çıkıyor.
0: Evet. Ya bizim beynimizin içinde şöyle tabir edebiliriz. Olumlusu bir yapay zeka yani. Var. Arka tarafta
1: olasılık hesaplıyor sürekli.
0: Olasılık hesaplayan, bizi yönlendirmeye, bize yardım etmeye çalışan bir adeta yapay zeka var. Örneğin ben şimdi arabamı kullanıyorum. Ve aklımda benim şey var. Akşam acaba yemeğe dışarı mı çıksam? Tam o sırada hızla soldan bir araba geldi. Önüme çıktı. Ne yapıyorum?
1: Otomatik basıyor birisi benim yerime sanki.
0: O birisi basıyor işte.
1: Birisi basıyor.
0: Yani çünkü diğer sistem basıyor. Yani. Ve o sistem sadece ona yaramıyor. Aslında bazı şeyleri öngörmek için bize duyguları sunuyor.

0: Yani kaygı duyduğu zaman şunu mesajı vermiş oluyor bize. Uzaklaş. Utandığınız zaman saklan. Üzüldüğün zaman hareket etme. Öfkelendiğin zaman saldır. Birçok şeyi tahmin etmeye çalışıyor. Evet. Aslında bize fayda göstermeye çalışan, yıllar çok çok eskiden beri var olan bu sistem bugün içerisinde çalışıyor. Ama bugüne uygun değil. Bugün dünya o kadar hızlı değişiyor ki. Bu sistem buna yetişemez. O zaman bizim bu sistemin açıklarını, ki terapilerde biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz terapide kimsenin bozuk olarak görmüyoruz. Bozuk insan yok. Ama bozuk alışkanlıklar var. Bu alışkanlıkları değiştirerek kişiyi hayatın içerisinde daha anlamlı bir yola sevk etmeye çalışıyoruz.
1: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, hocalarımız diyor ki aslında kaygıyla ilgili bozukluklar ve benzeri birçok psikolojik problem bizim çocukluğumuzda kurduğumuz savunmaların bugün işe yaramamasından ya da on binlerce yılda oluşmuş o yazılımın bugünkü teknolojik dünyaya uyumlanamamasından kaynaklanır. Ama bu yazılımları update etmek de mümkün. Çocuklukta oluşturduğumuz o savunmaları yeniden revize etmek de mümkün. O zaman hasta olmaktan ziyade biz yanlış alışkanlıklara sahip olmaktan bahsedebiliriz. Ve alışkanlıklarımızı değiştirdiğimizde, yani hatalı davranış yerine daha sağlıklı davranışı geliştirdiğimizde aslında uyumlu, işlevsel, Semih Hoca'nın dediğiyle bir kişi haline gelebiliriz. Fakat Semih Hoca'm, bazen de hata yapıyoruz. Şimdi mesela ben kaygılıyım, gerginim, eşimle problem yaşadım, iş yerinde problem yaşadım ve elim telefona gidiyor bir anda. Bakıyorum, bir ayakkabı alayım ben diyorum kendimi iyi hissetmek için. Karıştırıyorum, güzel kırmızı bir ayakkabı görüyorum. İşimdeki problemi unutuyorum, eşimle yaşadığım problemi unutuyorum. Alıyorum o kırmızı ayakkabıyı, oh bir rahatlık geliyor ama evdeki 70. çift kırmızı ayakkabı. Ya da açıyorum, işte ders çalışacağım. Tam da işte Öykü Hocam'ın söylediği gibi sınava çalışmam gereken o sınavın stresiyle telefonda oyun oynamaya başlıyorum.
2: Evet.
1: Sabah olmuş, uyuyorum sonra. Yani aslında kaygıyla baş etmek ya da sorunlarla baş etmekle ilgili kurduğumuz bir takım şeylerde bağımlılık adını alıyor. Var mı bir artış ve nasıl görüyorsunuz bu bağımlılığın kaygıyla ilişkisini?
2: Tabii sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle çok kolay bazı şeylere ulaşmamızla beraber alışveriş siteleri bile artık elimizin altında.
1: Tabii.
2: Yani ya da bir takım siteler olumsuz şekilde etkiliyor insanları, evet. Ama çok kolay ulaşılabiliyor. O yüzden de var. Bu kaygıyla başa çıkmak için başka sebepler de olabilir tabii ki, ama kaygıyla başa çıkmak için bağımlılıklara yönelmeyi çok fazla görüyoruz. Neden? Bir an o zihnin arkasındaki karmaşık, çatışmalı, bizi sıkıntıya sürükleyen duygudan uzaklaştıran şeyler, anlık haz veren, hızlı değiştirebildiğimiz, çok kolay ulaşabildiğimiz şeyler, gerek sosyal medya olsun, gerek diğer bağımlılık yaratan şeyler olsun.
1: Hızlı da bir ödül veriyor bu size, aynen, hemen mutlu ediyor.
2: Aynen, algoritma da zaten ona göre çalışıyor ve bundan bir takım sektörlerde faydalanabiliyor.
1: Kesinlikle.
2: İnsanın da bu sinir sisteminde bir etki yaratıyor. Anlık bir dopamin artışı, anlık bir haz duygusu yaratıp dolayısıyla ödül merkezini uyardığı için sürekli bu sıkıntılı duyguyla başa çıkamadığımız noktada en kolay kaçış noktası olarak oraya gidebiliyor insanlar. Tabii ki bu devam edince, çok fazla olunca kendi içinde başka handikaplara ve daha büyük sıkıntılara yol açıyor. Yani ilişkiler bozuluyor, ekonomi bozuluyor, kişinin kendine güveni bozuluyor. Süreç içerisinde daha karmaşık ve çetrefilli hal alıyor problemler. Aslında kaygıyla başa çıkmak için bu öğrenilmiş çarpık bir başa çıkma yöntemi.
1: Evet.
2: Psikoterapilerde ne yapıyoruz? Ya da psikiyatride daha çok uygun, işlevsel ve daha olgun savunma düzeneklerini bunun yerine koyması için kişiyle beraber çalışıyoruz. İlaçlar da kombine edilebilir. Kaygının tipine, durumuna göre birçok tedavi şekli var. İlaçlar da ne işe yarıyor? Kaygı yolaklarıyla ilgili etki edip o yoğun kaygıyı azalttıkları zaman tabii ki arka planda, bilinçaltında çatışmalı bir süreç var ise oradaki aşırı gürültülü ses sustuğu için dolayısıyla yine yönelme azalabilir. Tabii ki bu bir parçası. Bir süre sonra işin içerisine o alışkanlık, dürtüsellik de girip kişi çok kolay ulaştığından dolayı bu davranışı sürdürme eğiliminde de oluyor. Kaygıyla bağlantısı bu yüzden çok fazla ve son zamanlarda gerçekten klinikte de artış var. Bir bakıyorsunuz altta başka başka bir sürü sebep var. Travma var, travmadan kaynaklı kaygı veya başka bozukluklar var. Çocuklukta ihmal var. O boşluk hissini doldurmak için, kaygıyı yatıştırmak için kişiler böyle şeylere yönelebiliyorlar.
1: Yani hocam bir problem yaşıyor kişi. Bu bazen travmatik bir olay, bazen çocukluk travması, ihmal, istismar gibi. Bu zihnimizdeki sesi açıyor. Çok kontrol edemiyor. Demin sesi açıyor. Sonra bu sesi arada bir kısmak için de insanlar çok da uygun olmayan duygu düzenleme araçlarına gidiyorlar.
2: Evet.
1: Alışveriş yapmak, oyun oynamak, sürekli televizyon seyretmek gibi. Ama oysa ki bu sesi kısa süre kıssa bile o işi bıraktığımızda, o haz veren uğraşı bıraktığımızda o sesin bu sefer derecesinin arttığını görüyoruz. Bu da zaten kaygı bozukluğu gibi anlatmışlar.
2: Çünkü problem orada duruyor. İçsel çatışma orada duruyor.
1: Çözüm
2: her
1: yok,
2: ne yaşadıysanız orada, aslında orada duruyor kaygılandığınız şey. Ve başa çıkma yöntemi aslında bu değil. Bu sadece bir çeşit üstünü örtme ya da erteleme gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla problemler birikiyor. Ya da siz kendi iş dünyanızda daha olgun bir yöntem bulmadığınız için bunu yönetmeye, bu duyguyu yönetmeye ve başa çıkmaya yönelik, o zaman sizin önünüze bir süre sonra tekrar çıkıyor. Tekrar çıktığı zaman öğrendiğiniz yerden devam ettiğinizde, sosyal medya işte bağımlılık yaratan şeylere yöneldiğinizde böyle bir kısır döngünün içerisine sokmuş oluyor kişi kendisini. Ve bu böyle devam ediyor.
1: Şimdi çok ilginç tabii. Şimdi bizde şöyle de bir şey var. Zihnimiz aslında gerçekliğin peşinde çok koşuyor değil. Zihnimiz ihtiyacımız olan şeyleri toplamak üzerine, belli ihtiyacımız olan ipuçlarını toplamak üzerine hareket eden bir hayatta kalma makinesi, bir survive makinesi. Fakat biz zihnimize çok inanıyoruz. Yani bu hataların olma nedeni de biraz bu. Yani mesela bir hocam şey vardır ya işte tanık hafızası diye bir şey. Bir olayı 7 kişi izliyor, görüyor. 7'sine de soruyorsun, ayrı şeyler anlatıyor. Ya da bizde şey oyunu vardır. Kulaktan kulağa oyunu vardır. Yani çok da basit anlaşılır bir cümleyi söylediğinde 7. kişiden farklı bir şey çıkar. Çünkü zihin duyduğunu işledikten sonra algı haline çeviriyor. Böyle hatalı bir sistem ya da tırnak içinde hatalı ama hayatta kalmak için çok iyi çalışan bir sistemimiz varsa neden zihnimize bu kadar inanıyoruz sizce? Neden bu değişmiyor? Başka bir mesela gönlünün götürdüğü yere git ya da o tepedeki enerjiyle bağ kur falan gibi olaylar gelişmiyor. Biz hala zihnimizin peşindeyiz. Niye bunu böyle görüyorsunuz?
0: Çünkü zihin gerçekten çok önemli bir sistem. Ama tek başına da çalışmıyor. Şimdi zihne şıracı desek yanında bir de bozacı var. Şimdi şıracı diyor ki ya biz şimdi bir programın içerisindeyiz ya bu programda saçmalarsan. Şimdi bu şıracı tek başına gelse çok büyük sorun yok.
1: Ya Mehmet de saçmalarsa diye geliyor.
0: Öyle. Bir de yanında duyguyla geliyor, beden duyumuyla geliyor.
1: Yani, bir de oradan fizyolojik tepki var.
0: Fizyolojik tepki vücutla beraber geliyor. Sadece bu yazılı bir senaryo hikaye ile gelmiyor. Çünkü içerideki bizim dışımızda çalışan o sistem bunları da kontrol ediyor. Ve sistem çok basit çalışıyor. Sistem ben şu anda şu anımı nasıl kurtarabilirim? Başka pek bir şeye önem vermiyor. Ama biz elbette hayatımızla alakalı daha uzun vadeli düşünmek durumundayız. Yani bir öğrenci, hep buradan gidiyoruz bugün ama.
1: Ama bugün de tam o gün.
0: Tam
1: yani.
0: O gün yani.
1: Karne aldı çocuklar.
0: Evet.
1: Yani. Bu arada baştan söyledik de inşallah karneler iyi gelmiştir. İyisi kötüsü artık sizin olayı nasıl ele alacağınızla ilgili. Hocam şimdi de hocalarım daha güzel açıklarlar durumu.
0: Şimdi çocuk oturduğu zaman zihni şöyle diyor. Ya birazdan çalışırsın. Hadi git içeride 2 dakika televizyon izle. İçeriden de bir can sıkıntısı geliyor. Çocuğun tabii ki de ne oluyor bu sefer? İçeri gidesi geliyor. Yani çalışmayı bırakası geliyor. Şimdi burada devreye girmesi gereken şey ne sorusu değil, neden sorusu. Aileler sürekli olarak çocuklara ne yapmaları gerektiğini söylüyor.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Ders çalışman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşu durman gerekiyor. Ne yapman gerekiyor? Koşmaman gerekiyor. Şimdi sürekli ne? Çocuk eğer bunu içselleştirebilirse çocuk ve ergenliğe gittiği zaman, yani değer haline getirebilirse O zaman bu kendi kendini besleyen bir sistem haline gelir. Eğer bu şey gibi olur, yani nükleer enerji gibi olur. Ama kendi kendini besleyen bir sistem olmaz. Ders çalış oğlum derse annesi oradayken ders çalışır. Babası oradayken ders çalışır.
1: Sadece bir vitrin oluşturur.
0: Kesinlikle.
1: Bir portre oluşturur.
0: Evet. Çünkü içselleştirememiştir. Bu da ne sorusuna odaklanıldığı zaman.
1: Belki nedenini bilmiyor da olabiliriz. Yani

0: Cevabını bilmiyor olabiliriz.
1: Nedeni ortak değil.
0: Ben bazen soruyorum mesela, diyorum çocuğunuza olmazsa olmaz kuralınız nedir diyorum. Başka da kural koymayın zaten. Olmaz. Mesela yapma öyle dişini fırçalamak. Ya dedim neden? Yani neden yatmadan önce çocuk dişini fırçalayacak? Yani 2 saat önce yani ne işe yarıyor? O bir şeyler söylüyor. Ya diyor ki işte yemekten önce çikolata yemesi benim çocuğumun yasak. Bunu hiç istemiyorum. Yani neden istemiyorsun peki? Bunu tam olarak çocuğuna anlatabileceğin şekilde bana bir anlatır mısın? Hakikaten nedeni bilsek bile anlatmakla ilgili sorunlarımız olabiliyor yani.
1: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz kendi nedenlerimizi çocuklarımıza dayatmamalıyız.
0: Evet.
1: Yani sen bir hayat yaşadın ve şu anda çocuğunun o neden için şunu şunu şunu yapmasını istiyorsun. Ders çalışmasını şöyle yapmasını istiyorsun. Ama çocuğun kendi nedenini bulması gerekiyor. Ve biz orada sadece ona eşlik eden, kılavuzluk etmeye çalışan, o da belli bir yaşa kadar, kişiler olmaya çalışmalıyız. Ve böylece çocuk kendi neden sorusunu keşfetmeye çalışmalı. Kendi neden sorusunun keşfi hayatın sonuna kadar devam edecek bir keşif zaten. Evet.
0: Çünkü sen bir şekilde o keşfin coşkusu diye bir şey var.
1: Evet.
0: Kendi bulduğun şey sana aitleşiyor. Başka birinin söylediği şey ona ait olan bir şeyi seni köleleştiren bir noktaya da geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Artık. O davranışları çünkü içselleştirmeden yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Peki zihnimiz bunları bir uyulması gereken cümlelere mi çeviriyor ileride başımıza dert açan?
1: İleride başımıza dert açıp açmayacağı da bizimle alakalı ama dediğin gibi ileride başımıza dert açabilecek cümlelere çeviriyor. Zihnin elbette kötü bir amacı yok. Örneğin şeyden bahsedelim, bana umutsuz şeyler anlatıyor diyelim zihin. Bunun kötü bir zihni kötü bir niyeti yok. Umutsuz şeyler anlatıyorsa çocukluğun ya da erken yaşam dönemlerinin belirli yerlerinde senin umutsuz olman gerekiyordur. Eğer orada umutsuz olmasaydın o kadar büyük hayal kırıklıklarına uğrayacaktın ki ruhsal olarak daha kötü yönde etkilenecektin. Umutsuzluğun amacı senin hayal kırıklıklarını önlemekti.
0: Evet.
1: Ama şimdi farklı bir düzende, farklı bir hayat evresindesin. Hala zihnin umutsuzluk hikayelerini olduğundan daha fazla şekilde anlatabilir. Örnek veriyorum, anne babası sürekli olarak yapamazsın, sen bunu bacaramazsın, zaten sen ne yaptın ki iyi niyetle de olsa diye konuşan bir çocuğun o zaman kendi içsel hikayesi içerisinde umutsuzluk oluşabilir. Çok yüksek beklentileri ben zaten karşılayamayacağım, o zaman uğraşmayayım. O dönem için işe yarar bir şeydi. Ama büyüdüğünde o umutsuzluk sesi hala konuşmaya devam edebilir. Ve onu bir kural olarak kabul ederiz. Ve hepimizin zihninin kural olarak kabul ettiği, buna biz antik yazıt gibi düşünebilirsiniz. Zihnimizin duvarlarında antik yazıtlar var.
0: Silinmesi çok zor.
1: Silinmesi çok zor. Silinmemize gerek de yok. Hepimizde var çünkü. Ve o yüzden de o antik yazıtlar bizim geçmişimizin doğruları olduğu için çoğunlukla ya da geçmişte işimize yaradıkları için onları doğru kabul etme eğilimindeyiz. Yani ben sınava girdiğimde ya da ben bir işe girdim, ben zaten beceremem. Bazen o duvarımızda o yazabiliyor ve onu doğru kabul etme eğilimindeyiz. Neden? Aklıma geldi. Evet. Bu bile yeterli bir sebep olabiliyor.
0: Evet, çok güzel söyledin. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaşıyorum ben. Bizim çocuklar işte turnuvada başarılı olamadılar. Arda Güler çıkıp bir konuşma yaptı. Dedik ki utanıyorum. Ya şimdi yani tabii ki kendine göre bir cümle seçiyor ama hatalı. Çünkü hiç utanılacak bir şey yok onun adına. Çünkü sen harika karakterli, yetenekli, vatanını milletini seven, bunu her söyleminde dile getiren, duyarlı, sevilen bir adamsan utanmayacaksın ve Arda Güler öyle biri. Peki ne yaşaması lazım? Maçta yaptığı bir takım hatalarla ilgili suçluluk duyabilir. Yani maçtaki bir takım davranışlarıyla.
1: Kesin.
0: Ve biz ondan hiç utanmadığımız gibi onu başımızın üzerinde de karakteriyle zaten taşıyoruz. O yüzden utanmaması gereken belki utanması gereken son insan. Fakat biz bazen bunları karıştırabiliyoruz. Suçluluk duyacağımız yani davranışımızla alakalı mevzuları bazen karakterimize çevirip utanç duyabiliyoruz. Yani bir çocuk sınıfta başarısız oldu, sınavdan kötü not aldı. Ben yetersizim, beceriksizim, başarısızım derse utanır ve bunu karakteriyle alakalı hale getirebilir. Yeterince çalışmadım. O gün daha fazla, o yıl daha fazla çalışabilirdim. Ya da tarihe çalışmak yerine biraz daha geometri çalışabilirdim derse suçluluk duyar ve davranışını değiştirerek bu histen de kurtulabilir. Suçluluk kötü bir duygu değildir. Utanç tehlikeli bir duygudur diyoruz. Fakat biz şimdi baktığımızda hocam öyle bir şeyden utanıyor ki bizim gençlerimiz. Görüntüsünü çok önemsiyor. Şimdi biz bir şaka yaptık programa başlarken. Dedik ki aman kamerada iyi gözükelim dedik. Gerisine bakarız. Şimdi o bir şaka. Neden şaka? Çünkü stüdyoda kendi kimliğini oluşturmuş. kariyerli, toplumun tanıdığı, sevdiği birer psikiyatrist olarak varsınız. Ama 17 yaşında genç bir kız da bütün bunlara sahip değilse, 16 yaşında genç bir oğlan bütün bunlara sahip değilse, sadece kendini görüntüsünden ibaret bir kimlik oluşturup görüntüsüyle ilgili çok büyük endişeler yaşayabiliyor. Yani ya beğenilmezsem? Beğenilmeyi sadece fiziksel görüntüye indirgemiş durumda. Az önce bahsettiğiniz gibi belki de Instagram vesaire, TikTok sunumundan ötürü. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani insanın görüntüsüyle ilgili bu kadar kaygılanması normal değil gibi gözüküyor tabii, ama ne yapılabilir, bunun yerine ne koyabiliriz sizce?
2: Şimdi insanın tabii değerler yargısı var. Ve değerler yargısı aslında çağa ve döneme göre değişebiliyor. Değerler yargısından da sadece kendi içsel sisteminiz de bu değerler yargısını oluşturmuyor. İçinde bulunduğunuz toplum, aile, okuduğunuz okul, hangi çevrede yaşadığınız, sizin nasıl algıladığınız, birçok şey bu değerler yargısını değiştiriyor ve sonuçta bir çıktı oluyor. Ve sizin bir öncelik sıralamanız oluyor. Ne yazık ki çağımızda bu çok fazla öne sürüldüğü için belki değerler sisteminde bazı şeyler yer değiştirdi. Ama bu yer değiştirme her zaman beraberinde mutluluğu getiriyor mu? Şimdi az önce şunu söyledik. Bir, bizim bazı şeyleri deneyimleyen bir benliğimiz var. Bir de anlatıcı bir benliğimiz var. İnsan dünyaya geldiği zaman oluşmuş bir benliği yoktur. Çevresi, toplum, içinde bulunduğu aile ve bunu nasıl değerlendirdiği, nasıl yaşantıladığı, o sırada olan yaşam olayları, sonrasında devreye giren öğretmen, okul, işte sosyal çevrenizde kimle karşılaşıyorsanız, birçok şey bizim benliğimizin oluşmasına yavaş yavaş yavaş yavaş onu inşa eder gibi katkıda bulunur. Ve benlik tek yönlü ya da tek bir parçadan oluşan bir şey de değildir. Daha sonrasında o parçalar biz yaş aldıkça, olgunlaştıkça bütünleşir, kendi içerisinde bağlantı kurar ve daha iyi organize olurlar. Sistem oluşur aslında bir çeşit. Ve o sistem ne kadar sağlıklı, İşte az önce bahsettiğimiz iyi ve olgun savunma düzeneklerinden oluşuyorsa, kişinin benlik bütünlüğü o kadar iyi ve güçlü olur. Dolayısıyla aslında neden 7 kişi aynı şeyi seyrettiği zaman farklı şeyler görüyor? Bizim deneyimleyen benliğimizle anlatıcı benliğimiz farklı farklı şeyler ortaya koyduğu için ve her birimizin geçmiş deneyimleri farklı olduğu için kendi bakış perspektifimiz, bakış açımıza, perspektifimize göre değerlendiriyoruz olayları. Günümüz dünyasında da şimdi o kadar çok bu tür şeyler insanlara bir nevi aslında dayatılıyor ki, iyi olmak, başarılı olmak, göz önünde olmak hep buralardan çok kolay bir şekilde sağlanacak. Evet. Ve dolayısıyla bunun sonucunda da görülür olmak, sevilir olmak gelecek gibi bir algı yaratılıyor.
0: Evet.
2: Dolayısıyla
0: ve bunlar kolay ulaşılabilir şeyler, doğru yoldan gidersen, evet, ama yol hatalı gibi aslında.
2: Evet. Aslında insanın kendini inşa etmesi için sadece dış görüntüsüyle uğraşması değil, aynı zamanda daha da çok hatta içindeki sistemi doldurması, ruhsal benliğini doyurması, olgun bir yere taşıması, insan ilişkilerini geliştirmesi, kendiyle ilişkisini her şeyden önce çok daha iyi bir yerde tutması gerekirken, sadece dış görüntüye odaklandığınız zaman bu her an bozulabilir. Bir kazayla bozulabilir, tabii, makyajınızı iyi yapmadığınız, tabii, zaman bozulabilir, rüzgar eser saçınız bozulabilir.
0: Hocam onu da boşver. Şimdi
2: o
0: çok özür dilerim,
2: lafa gireceğim şey ki.
0: Çocuk şöyle poz koyuyor. Ben seni ne yapayım kolunu? Seni inşaatta mı çalıştıracağım? Tarlada mı çalıştıracağım? Askerini gör. Yok ki öyle bir şey. Bozulmasa da bir faydası yok birebir yani o şey.
2: Evet. Daha yüzeysel bir yerden
0: yüzeysel
2: ele
0: bir
2: almış
0: durum
2: oluyor.
0: Yani bu.
2: Ve sonuç itibariyle sürekli orayı canlı tutmak, iyi tutmak, kendilik değerini onun üzerinden inşa ettiği zaman sürekli bunu cilalamak zorunda kaldığından dolayı da bu hem yorucu hem de aslında bir süre sonra bunun kendisi mutsuzluk yaratan bir şeye dönüşüyor.
0: Bir de her zaman daha da iyi olma gibi bir sınavın içine giriyorsun.
2: Evet,
0: tabii,
2: çok zor bir yarışa sokuyor gençleri, çocukları.
0: Doğru.
2: Aslında biz yetişkinlerin de onlara bu anlamda rehberlik etmesi gerekiyor. Değerler sistemimizi belki hepimizin tekrar gözden geçirmesi gerekiyor.
0: Hocam mesela şöyle bir soru sorulabilir. Mesela eğitim hayatınızdaki açtığınız badireler, yaşadığınız zorluklar. Şimdi burada bizi izleyen, programı izleyen bir kişi diyor ki, Semiha Tufan da ne kadar bilgili, hoş bir kadın. sanki bu noktaya ışınlanmış gibi. Ya neler yaşadım orada onu bilmiyorsun değil mi? Yani bazen de o model dediğimiz ekranda gördüğümüz insanların biz çıktığı görüyoruz son halini. Evet. Siz 21 yaşında işte atıyorum tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi

0: Yani nasıl bir Aralık ayı geçirdiniz acaba?
1: Evet.
0: Değil mi? Yani bunları da görebilmek lazım. Tabii. Pek görünmüyor.
1: Tabii. İlla ki insanız. Olumsuz olaylar yaşıyoruz. Hastalarım da bazen bana, danışanlarım da sordukları zaman işte, ya da kendilerini az önceki olaydaki gibi suçladıkları, utandırıldıkları zaman ben onlara çoğunlukla şöyle bir şey söylüyorum. Tabii ki kişiye ve bağlama göre değişmekle beraber, tamam o oldu, bunu değiştiremeyiz. Ama sen buradan kendini utandırıp suçlayıp buna kahredecek ve bununla zaman mı kaybedeceksin, yoksa buradan iyi bir deneyim elde edip güzel bir çıktığı cebine koyup öyle mi yola devam edeceksin? Bununla ne yapacağın önemli. Büyümek, gelişmek dediğimiz şeyler zaten bu deneyimlerden iyi çıktılar elde edebilmek. Sonra bunu kendimize bir kazanım olarak katabilmek. Bizim kültürümüzde tabii ki şöyle bir şey, birçok kültürde de var ya, doğu kültürlerinde belki, geleneksel kültürlerde belki biraz daha fazla çocuklarımızı çok fazla utandırarak terbiye etme odaklı olabiliyoruz.
0: Evet.
1: Aslında değerler sistemini geliştirip daha sonrasında kendilerini keşfetmelerine ve yaptıkları şeyden az önce söylediğim gibi iyi bir çıktı elde etmeye yönelik onlara rehberlik etmeliyiz.
0: Evet.
1: Bir de evet, utanabilirim. Utanç bu arada kötü bir şey değil ama nerede, neyden utanıyorum?
0: Tabii. Ve sana ne yaptırıyor sonunda?
1: Başkasına çok zarar verecek bir şey yaptım. Utanayım. Zaten evet. Bu toplumsal bir varlık olan insanın olması gereken yani bir duygusu. Tabii. Ve bizi toplum olarak bir arada tutan, daha iyi barışçıl bir şekilde yaşamamızı sağlayan bir duygu. Hı-hı. Yine az önce konuştuğumuz duygular gibi nerede kullandığımız, nasıl yorumladığımız önemli. Fakat bunu çocuk sınavlara çalıştı. İstediği gibi sonuç elde edemedi. Veya çalışmadı, fark etmez. Sonuçta bundan utandı. Burada işte o zaman işlevsel değil, zarar veren bir duyguya dönüşüyor çocuk utandırıldığı zaman.
0: Evet.
1: Hayır, ne oldu, ne yolunda gitmedi de sonuç bu oldu. Bir dahaki sefere bunu düzeltmek için ne yapabilirsin?
0: Hı-hı.
1: Burada da.
0: Güzel. Evet, çok net ifade ettiniz aslında. Ben davranışımla ilgili bir karar vermem lazım. Bu okul işlerinde özellikle kendi karakterimle, becerilerimle alakalı değil. Hocam şimdi araya gideceğiz. Mükemmelliyetçilik, erteleme konularını konuşalım diyorum ama şimdi geçmeyelim isterseniz. Aradan sonra geçelim. Sizin karnesi kötü gelen, hı hı, sınavları kötü geçen o büyük çoğunluğa, bu arada tabii çoğunun kötü geçiyor doğal olarak, çünkü %2'ler, %3'ler başarılı olmuş oluyor sınavda. Sizin söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Muhakkak vardır da yani.
2: En başta aslında şu. İnsan kendisini nasıl tanımlıyor? Hı hı. Aslında az önce konuştuğumuz şeyle de alakalı. Ben kimim? Sahip olduğun şeylerden mi tanımlıyorsun? Hı hı. Yoksa gerçekten varoluşsal varlığın üzerinden, kimliğin üzerinden mi kendini tanımlamaya çalışıyorsun? İşte az önce de konuştuğumuz gibi, ben güzelim, ben şöyle havalıyım, benim şöyle güzel ayakkabım var. Yani kendini sahip olduklarının üzerinden tanımlıyorsan, bu çocuk üzerinde, sonra tabii büyüdüğü zaman birey üzerinde çok büyük bir baskı oluşturuyor. Çünkü bunları her an kaybedebilirsin ve aynı zamanda da senden daha güzel ayakkabısı olan, senden daha güzel notlar alan, senden daha uzun boylu, yakışıklı, güzel vesaire
0: olacak her zaman.
2: Kişiler her zaman olacak ve onlarla kıyaslamaya başlayacaksın kendini ve üzüleceksin. Sürekli olarak da bunu kaybetme korkun olacak. Ama kendini, ben neden bu dünyadayım? Ben nelerden hoşlanıyorum? Mesela ben insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Ben kendimi geliştirmekten hoşlanıyorum. Ben öğrenmekten hoşlanıyorum. Ben keşfetmekten hoşlanıyorum. Ben doğadan hoşlanıyorum. Bunlar ne
0: olur? Rekabetçi değil.
2: Bunları biliyorsan, hı hı, bunları kaybedemezsin hiçbir zaman.
0: Çünkü rekabet de yok zaten.
2: Evet. Burada. Ve bunlar güzel içsel bir enerji, motivasyon oluşturur. Hı hı. Çocuklara bizim aslında önerimiz de bu yönde. Yani hedef odaklılık değil, yön odaklılık. Şimdi bu bir hedefti. Bu not bir hedefti. Bu sınav bir hedefti. İnanın sınava, üniversite sınavına girdiniz. En çok istediğiniz yeri kazandınız. Bu sizi mutlu olacağınızı garanti etmiyor. Tabii. Onun 4, 5, 6, 7 altta bir yeri kazandınız. Bu sizi mutsuz olacağınızı garanti etmiyor. O zaman kesinlikle. Şimdi o zaman bu noktada varsayalım ki istediğiniz yere, noktaya ulaşamadınız. O zaman kendimizi tanıyıp yine adım atmak için kutup yıldızımız, yani değerlerimizin yönünde ilerlemeye çalışalım.
0: Çok güzel özetlediniz. Bir de o kadar tatlı özetlediniz ki tam reklama gitmemiz gereken anda.
2: Süper.
0: İşte iyi konuk diye buna denir. Efendim şimdi bir reklam arasına gidiyoruz ama Az sonra burada olacağız. Siz

0: arada gerçekten Ay'a gidildi mi, dünya yuvarlak mı falan onları konuşurken, şimdi tekrar programını hemen geçiyoruz. Çağdaş Öykü, Meriç ve Semiha Tufan'la iki çok değerli psikiyatristle stüdyoda bir aradayız ve kaygılarımızı, endişelerimizi, bunlar hep kötü mü, bazen iyi mi, ne zaman iyi, ne zaman kötü, bu duygular bizim duygularımız sonuçta, kabul edelim ama nereye kadar edelim, bunları konuşuyoruz. Siz de bir yandan düşünün, ne tür kaygı tuzaklarının içindesiniz? Arada düşüyor olabilirsiniz, arada çıkıyor olabilirsiniz. Önünüzdeki önemli yaşam olayları sizde büyük kaygılar uyandırıyor mu? Siz evleneceksiniz, evleneceğiniz zamanı hatırlayın mesela. Hakikaten zorlandınız mı çok? Bu kadar mutlu, keyifli olması gereken bir deneyim sizi zorladı mı? Ya da işte bir maça gideceksiniz, ya kaybedersek endişesiyle o günleri zor mu geçirdiniz? Çocuğunuz olacağı zaman endişesi mi daha fazlaydı, mutluluğu mu daha fazlaydı? Yani kaygı ve endişe sizin hayatınızı zorlaştırıyor mu? Bundan kurtulmak çok önemli. Hocam, teknolojiyle ilgili bozukluklardan biraz, bozukluk demeyelim de zorlanmalardan biraz bahsettik diyelim. Onun dışında çok karşılaştığımız işte temizlikle ilgili endişeler bir noktadan sonra artıyor. Hı hı. Özellikle tabii ki pandemi çok suçlanıyor bu süreçte ama temizlikle ilgili endişeleri arttırdığı kesin. Çünkü orada sürekli bu mesajı aldık biz. Çağdaş Hoca'nın söylemiyle bu zihnimizdeki sesi orada çok oluşturan şey oldu. Nasıl görüyorsunuz, temizlikle ilgili endişelerin tekrar normale dönüyor mu? Ya da işte bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey, obsesyonların miktarı artıyor mu sizce, hala devam mı bu işlerin yoğunluğu?
1: Tabii orada çalışmalara ve istatistiklere bakmak lazım ama pandemi sonuç itibariyle hepimiz için olağan dışı, travmatik bir süreçti. Dolayısıyla insanların pandemi süreçlerinde stres faktörleri arttığı için anksiyetelerinin artması, obsesif kişilik özellikleri varsa bu kişilik özelliklerine uygun semptomlarının artması ya da kaygısının obsesyon olarak yansıması mümkün. Olabilir. Artmıştı bir dönem. Şu anda nasıl? Dediğim gibi çalışma yapmak lazım. Fakat pandemiden sonraki ilk dönemde, ilk yıllarda hala devam edenleri gözlemleyebiliyorduk. Şu anda azalmakla beraber pandemi döneminde alevlenen, belirtileri alevlenen hastalar var. Tabii ki burada tek başına pandemi mi etken? Neden bazı insanlar buradan daha fazla etkilenirken bazıları daha az etkileniyor? O da bizim nasıl yetiştirildiğimiz, stres faktörlerini nasıl yönetmeyi öğrendiğimiz, ego gücümüzle yakından alakalı. Hepimiz için travma olmakla beraber travmaya dayanıklılığımız hepimizde aynı değil. Tamam. Kimisinin stres dayanıklılığı daha az, kimisinin daha yüksek olabiliyor. Evet. Orada da yetiştirildiğiniz ortam, çocukluk travmaları, sizin öykünüz, yeterince bakım alıp alamadığınız, genetik yatkınlığınız, ailesel herhangi bir hastalık öyküsü var mı? Bir sürü şey devreye giriyor.
0: Yani o zaman şöyle diyebiliriz ki bu obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz şey her zaman olacak. Ve bir şekilde olacak. Bundan kişiye bağlı yaşam olaylarıyla da tetiklenip İlişkili. Bu genetik bir takım çocukluktan gelen ya da genetik bir takım faktörlerin tetiklenmesiyle bu her zaman olacak diyebiliriz. O
1: evet, şöyle bir şey oluyor aslında. Yani obsesif kompulsif bozuklukta bazen hastalar der ki ben şunu düzeltiyorum, bunu buraya koyuyorum, eğri olmasını istemiyorum. Evet. İşte böyle takıntıları olabiliyor. Ya da temizlikle ilgili takıntılar da yine altta yatan faktörlere baktığınız zaman kontrol edemediği şeyi başka şekilde kontrol edebilme çabası çoğunlukla. Ne yapıyor? Kişi hayatındaki başka şeyleri ya düzene sokamıyor, ya çok olumsuz yorumluyor veya onları gündeme getirip ele alacak ego gücüne ya da savunma sistemlerine veya destek sistemlerine sahip değil. Bu takdirde o kaygıyla ve içsel çatışmayla başa çıkabilmek için bunları obsesyon olarak yaşantılayabiliyor.
0: Sembolik bir hal alıyor yani.
1: Aynen onlar. Öyle. Hmm. Aynen sembolik bir hal alıyor. Diyelim ki ev içerisinde çatışma var ve çocukken de olabilir, yetişkinlikte de olabilir. Çocukken bunu öğrendiğimiz zaman bir çocuk anne babasının çatışması ya da evdeki kaotik durumu değiştiremediği zaman kendi içsel dünyasını düzene sokmak için yapabildiği şeyler üzerine odaklanıyor. İşte tekrar tekrar yazıp siliyor, ellerini çok yıkıyor, masasını sürekli düzenliyor.

0: dinlemeye başlıyor. Aslında onu içeride rahatsız eden şey ne? O bulunduğu kaotik ortam.
1: Ama kontrolü üzerinde az.
0: Evet. Evet. Ya da kendi hayatında, yetişkinliğinde de diyelim ki evde çocuğuyla ilgili, eşiyle ilgili, partneriyle ilgili herhangi bir sıkıntı var, işiyle ilgili. Orada başa çıkma becerileri az da olabilir, değiştiremediği bir durum da olabilir. Bazen de o yönetemediği şeyi böyle yansıtabiliyor. Bunun çoklu faktörleri oluyor.
1: Çok güzel, çok güzel açıkladınız. Yani o zaman şöyle söyleyelim, böyle bir kendinize de saçma gelen, işte fazla el yıkama, belli konuları sürekli check etme, aklınızda sürekli sorular, acaba ütüyü fişte mi bıraktım, kapıyı açık bıraktım gibi şeyler varsa, çok oraya odaklanmak yerine hayatta acaba sizi kontrol üzerinden zorlayan ve değiştiremediğiniz başka bir durumun etkisiyle bu oluyor mu diye bir düşünmenizde fayda var. Yani o yapılmakta olan, sürekli tekrarlayan mevzudan ziyade onun sembolik olarak ortaya çıkmasına neden olan daha temelde bir şey olabilir diyebiliriz. Peki hocam, bazen de şöyle bir şey var. Kişiler iyi bir performans gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar bir türlü başlayamıyor. Ya da işte o kadar başarılı olmakla ilgili güdüleri o kadar yüksek ki 100'lerinden 95 alıyor ve 98 almamakla ilgili bir endişe yaşayabiliyor, üzüntü yaşayabiliyor ve hep mutsuzlar ve gerginler ve başarısız durumda kalıyorlar. Bu mükemmelliyetçilikle ilgili ne dersiniz? Bu kaygının temel faktörlerinden biri bu oluyor mu gerçekten?
2: Kesinlikle. Şimdi kültürel değişiklik sonrası özellikle çocukların, gençlerin üzerindeki baskı oldukça yoğun artıyor aslında. Biz onların yükünü hafifletmeye çalıştığımızı düşündüğümüz günümüz kültürel yapısı içerisinde farkında olmadan baskılarını arttırıyoruz. Şimdi bakın sınıfa, herkes, işte ilkokula bakın, herkes çok iyi. Oğlunuz çok iyi, veliler tabii hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor, çocuklarıyla alakalı hiçbir geri bildirimi kabul etmiyor.
1: Değerli,
2: çocuk,
1: özel, biricik.
2: Evet, çok özel çocuklar. Yani biz şunu öğretiyoruz, sen parlamalısın.
1: Evet. Yani sıradan değilsin.
2: Değilsin sen. Okeysin, sıradan özel değilsin. Sen özel bir çocuksun. Evet. Şimdi çocuk bunu belirli bir yaşa kadar öğrendi. Tamam. Bunu devam ettirmek zorunda olduğunu hissediyor. Yani yüksek beklentiler, çocuğun bu yüksek beklentileri karşılama gerekliliği hissiyatını oluşturdu.
1: Evet.
2: Tamam. Şimdi bu olumluya dönebilir. Ama geri de tepebilir.
1: Evet.
2: Neden? Çünkü bu beklentileri karşılayamayacağına inanmaya başlarsa çocuk, kapasiteli olsa bile o çocuk pes edebilir. Yani şimdi örnek, çocuklar, veliler şunu çok yapmak istiyorlar. Benim oğlum acaba üstün zekalı mı? Varsayalım ki üstün zekalı, bir test yapıldı ve üstün zekalı çıktı. Bu o çocuk için hayırlı olmayabilir, bunun ona söylenmesi.
1: Evet, tabii tabii.
2: Yani
1: tabii,
2: parlama, sen üstün zekalısın. O zaman peki benim nerede olmam gerekiyor? O zaman en üstte olmam gerekiyor. Şimdi girdim, güzel Anadolu Lisesi'ni kazandım, güzel bir okula gidiyorum. Ne yapmam lazım? Gene oraya girmem lazım. Şimdi neredeyim ben? Daha küçük bir grubun, daha eğlenmiş bir grubun içerisinde yine parlamam lazım. Şimdi ya kendimi çok zorlamaya devam edebilirim ya da burada da pes edebilirim.
1: Pes edebilirim.
2: Varsayalım burada da devam ettim. Ondan sonra iş hayatına girdim. İş hayatında iyi bir yere girdim. Ama orada da parlamak zorunda hissedeceğim. Orada da kendimi zorlamaya başlayacağım. Sürekli olarak hayatın içerisinde bir şeylerin peşinden koşma.
1: Mücadele hep olacak. Çünkü özel olduğunu göstermek
2: özel
1: zorundasın.
2: Özel olmam gerektiğini. Aslında bir önerilen şey ne? Tabii ki de çocuğa geri bildirimde bulunmak çok önemli. Ama çocuğun davranışlarına, az önce hani senin de söylediğin gibi davranışa odaklanırsak, örneğin çok güzel bir davranış yaptı, ne yaptı, ders çalıştı, ne yaptı, uyumlu davrandı, bu davranışa odaklanıp davranışı övebilirsek, akıllı oğlum, akıllı oğlum demek yerine aferin oğlum, çok güzel çalıştın bugün, çok güzel elinden geleni yaptın bugün, sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştın, bunlara odaklanabilirsek bu o çocuk için kontrol edebileceği bir süreç üzerinden, davranışları üzerinden hayatına anlam getirecektir. Yoksa mükemmeliyetçiliğe doğru ilerleyebiliriz.
1: Peki hocam, mükemmeliyetçiliği... bir şey söyleyeyim buradan geçmeden. Bir örnek, şimdi hani bize hep öğretildi kişisel gelişim dünyası, çocuğunuza özel biricik olduğunu gösterin, onun bir prenses ve prenses olduğunu hissettirin ki öyle davransın. Peki bu şimdi doğru değil, çünkü çocuk öyle değil. Ama alternatifinde nasıl bir yolculuk? Yani sen sıradan birisin, sıradan olmak iyidir falan
2: Hayır.
1: gibi mi?
2: Hayır.
1: Yoksa işte özel olmak için bir şey yapman gerekiyor gibi mi? Hangi yolu öneriyorsunuz?
2: Evet, yani sen özelsin. Hı hı. Çünkü ben seni seviyorum. Sen hmm. benim için özelsin.
1: Ha, o tür konularda
2: bu
1: özel
2: bir kere
1: olduğunu şey
2: ben yaptık, sen anladım. Benim için özelsin. Bu kere tamam, ben anladım. Senin annenim, babanım. Ben sen benim için bu dünyadaki en özel şeysin. Ama
1: güzel.
2: Ben senden beklediğim ne? Senden beklediğim bu hayat içerisinde seni yine senin için çaba hmm. gösterebilmen. Hmm. Ve bu çabayı göstermeni yine senin için istiyorum. Ama bu senin özelliğin diğerlerine kıyasla söyleyeceğim şeylerden bir tanesi evet, değil.
1: Anladım.
2: Benim akıllı oğlum. Ne demek bu? Diğerlerinden akıllı oğlum demek bu. Hmm. Bu bir kıyas. Benim yakışıklı oğlum. Ne demek bu? Aslında diğerlerinden yakışıklı oğlum hmm. benim. Ama verdiğin emeğe ben şapka çıkartabilirsem o zaman çalışan oğlum benim. Yani burada onun hmm. emeğine yapmış olduğuna o zaman kontrol edebileceği bir sürece doğru onu pekiştirmiş olurum. Hı-hı. Şimdi peki bu mükemmeliyetçilik hiç mi mükemmeliyetçilik gelişmesin? Aslında mükemmeliyetçiliği de ikiye ayırabiliriz. Hı-hı. Mükemmeliyetçilik kendi içerisinde adaptif yani uyumlu, hayatla uyumlu mükemmeliyetçilik ve maladaptif hayata karşı bizi geri atabilecek mükemmeliyetçilik olarak iki parçası var diyebiliriz bunu. Bir tanesi adaptif parçası şu, kendini geliştirme isteği. Mükemmeliyetçi özelliği olan bir kişinin kendini geliştirme isteği vardır. Bu hayat için adaptif bir şeydir. Kendimizi geliştirmek için çaba gösteririz. Çok güzel. Mükemmeliyetçi özelliklerim var. Ben çok kötü, çok üzülüyorum. Tamam. Bak mükemmeliyetçi özelliğin varsa kendini geliştirme isteğin vardır. Bu bizim cebimizde kalsın. Evet. Bu bizim işimize yarayacak. Ama mükemmeliyetçinin maladaptif yani uyumsuz parçası ne? Uyumsuz parçası ise kendini eleştiri. Yani o koyduğun yüksek standartlara ulaşamadığını hissettiğin an başlayan gene yapamadın, beceremedin, şöyle oldu, böyle oldu. Ha, biz bak burayı yumuşatmaya çalışacağız. Aslında bizim önerimiz de bu yönde. Çünkü mükemmeliyetçilik kendi içerisinde ya hata yaparsam cümlesini barındırırsa evet. bu geleceği kontrol etme çabası, kaygı ile başa çıkmakta zorlanma gibi hı-hı. sonuçlara yol açabilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Şimdi burada şunu görüyorum yani ben bir şekilde bu mükemmeliyetçiliğin bizi geliştiren bir tarafı var. Ama bu benim belki profesyonel hayatımda seçeceğim bir kaç sağlıklı cümle olabilir. Ama öbür taraftan geri çekilmeme, pes etmeme, hatta tükenmeme neden olacak bir enerji kaybına yol açabilecek de bir mükemmeliyetçilik var.
2: Kesinlikle.
1: Aslında rekabet etmemem gereken yerde de rekabetçi olmama neden olan. O zaman ebeveynler ne yapsın? İyi bir takım özellikleri sadece sende bu var olduğu için iyi demek. Başka birileriyle kıyaslayıp da değil. Kesinlikle. Mesela iyi niyetli olmak, sabırlı olmak, yardımsever olmak gibi özellikler var. Ve niye özelsin? Çünkü bizim seninle olan ilişkimiz özel. Sen çok daha akıllı, yetenekli olduğun için özel değilsin. Benim hayatımda ben nasıl senin için özelsem sen de bilir. Ve bu özel olma isteğini de buradan karşılayabiliriz diyorsunuz.
2: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir şey. Peki hocam ilişkilere geldiğimizde bir de çok fazla eşi kaybetme, ilişkiyi kaybetme, yalnız kalma. Hı hı. Hatta bazen bağlanma türlerinde bile sürekli bir kaygıyla hareket eden bir takım bağlanma şeyleri biliyor. Oraya baktığımızda yeni dünya ilişkileri kaygılı hale getiriyor mu? Yoksa ilişki zaten kaygılı bir şey mi? Ne dersiniz? Nasıl bozuyor ya da kaygı ilişkileri? Bir de ilişkiler boyutuna bir şöyle bir bakabilir miyiz?
0: İnsan şimdi ilişkinin içine doğal bir varlık tabii ki. İlişki olmadan hayatta kalamıyoruz ve insan olamıyoruz. İnsan olma sürecinin en önemli parçası ilişkisellik. Fakat bulunduğumuz, doğduğumuz ortamda ve bulunduğumuz toplumda ilişkiselliği nasıl öğrendiğimiz çok önemli. Çok önemli. O ilişkiselliğin içerisinde kendimizi var edebiliyor muyuz? Mesela az önce çocuklardan bahsettik ya, sen özelsin. Tamam sen özelsin ama kendi otantik kimliğinden dolayı, sırf sen olduğun için, kendin olabildiğin için. Tabii ki bunun üzerine değerler sistemi, kişilik gelişimine uygun şeyler inşa edilmeli. Ama sen sadece varlığından dolayı özelsin mesajını çocuk hissedebilmeli. Başarılı olduğun için, filanca sınavdan çok yüksek puan aldığın için, filanca benim çok beğendiğim üniversiteye girdiğin için değil. sen olduğun için kıymetlisin. Evet. Şimdi ilişkiler içerisinde bunları nasıl öğrendiğimiz, bir diğerine kendimizi açabildiğimiz, açamadığımız, güvenebildiğimiz, güvenemediğimiz temelde aile içerisinden başlıyor. Daha sonra tabii ki o çember gittikçe genişliyor. Güvenli bağlanma dediğimiz şey

0: birincil bakım verenler ile biz kendimizi gerçekten güvende, sevilebilir olduğumuz gibi kabul edilebildiğimizi hissettiğimiz ortamda gelişebiliyor.
1: Tam da bugün konuştuğumuz şey.
0: Aynen yani. Öyle. Dolayısıyla ben klinikte de şunu gözlemliyorum. Çoğunlukla kişiler kendi ev ortamlarında, temelde yetiştikleri ortamda ilişki şemalarını nasıl öğreniyorlarsa, eğer ki üzerinde çalışıp değiştirmezlerse gelecek yaşantılarında da hiç fark etmeden aynı ilişki şemalarını uygulayabiliyorlar. Yani şöyle ki, bir aile içerisinde kardeşler olabilir, anne, baba, siz, diyelim ki çocuksunuz, o ailenin bireysiniz. Ben şunu söylüyorum hastalarıma. Şimdi o kadar çok ilişkiler ağı var ki orada ve bunun üzerinden kendinizi inşa ediyorsunuz. Ne yapıyorum? Babamla bir ilişkim var. Annemle bir ilişkim var. Annemin babamla bir ilişkisi var. Benim kardeşimle bir ilişkim var. Onların kardeşimle bir ilişkisi var. Bakın kaç tane denklem var.
1: Sistemde çok denklem var.
0: Ve ben bu denklemin içerisinde hem bunu yaşantılayan kişiyim, hem de karşıdan diğer ilişkileri seyreden, izleyen. İzlerken de maruz kalan aynı zamanda kişiyim. Dolayısıyla burada bir örüntü öğreniyorum.
1: Evet.
0: Ve bu örüntü süreç içerisinde aslında o kadar işliyor ki bana. Sonra bu örüntüyü nasıl işlemliyorsam, aynı az önce bahsettiğimiz bir bilgisayar programı gibi bir sürü sekme var. Tabii ki çok daha karmaşık aslında insanın dünyası. Bunun içerisine sonradan başka ilişkilerde, başka şeyler de dahil oluyor. Değerler, yargılarımız, yavaş yavaş gelişen süperegomuz, kendi benliğimiz. Fakat o temelde öğrendiğimiz şeyleri daha sonra diyelim ki partnerimle yakın ilişkide hiç fark etmeden aynı o ilişki örüntüsünü tekrarlayabiliyorum. Dolayısıyla güvenli bağlanma, sağlıklı bir ortamda gerçekten kabul edilebildiğiniz, kendinizi olduğunuz gibi var edebildiğiniz, olduğunuz gibi sevilebildiğiniz, sizin karşıdakine güven duyduğunuz bir ortamda yetişmiş ve bunu böyle öğrenmiş olmak, gelecekteki ilişkilerde de daha sağlıklı ilişkilenmeyi beraberinde getiriyor. Ama bu değiştirilemez mi? Tabii ki üzerinde çalışarak değiştirilebilir.
1: Bu da ne kadar güzel bir haber. Yani bu bağlanma ile ilgili ya çocuklukla ilgili hikayeler konuşulduğunda genelde insanlar endişeye kapılıyor. Ve çok fazla o çocukluğu ya da anne babayı suçlama eğilimine giriyorlar. Ve diyorlar ki bende bir hata yok. İşte durum bu ve ben değişeceğim. Oysa ki tam tersine sizin son cümleleriniz diyor ki bunlar değiştirilmek için çaba harcanabilir ve değiştirilebilir şeyler. Belki de terapi tam da orada devreye giriyor. Şimdi bir de ertelediğimiz şeylerden bir tanesi hocam sağlığımız. Ben orada mükemmelliyetçiliği çok görüyorum. Mesela gidiyorsun işte diyetisyenlerle ilgili böyle bir 1000 kişilik falan bir toplantıda, bir konferansta bulundum. Bireysel olarak konuştuğumuz durumlarda insanlar bilgilerini çok aktarmıyorlar çıktı. Bir araştırmanın sonucunda kişiler genetik olarak bir hassasiyetlerini bilmeleri, yani ailede kalp krizinden vefat eden amcalar, bilmem neler falan varken, bu genetik olarak hassasiyeti bilmek davranışı değiştiriyor mu diye bakıldığında değiştirmiyor çıkıyor. Ve kişiler diyor ki evet dikkat etmeliyim. Ama bir türlü harekete geçmiyor. Ve bu konuda daha hassaslar aslında. Mükemmelliyetçiliğin belli bir takım şeyleri ertelememizle de ilişkili olabilir mi? Ya da ertelemenin kendi dinamiklerinden biraz bahsedebilir miyiz?
2: Mükemmeliyetçilik ertelemeyle kesinlikle ilişkili. Aynen söylediğin gibi. Şimdi bir diyet yapıyoruz örneğin. Burada da neden sorusu çok önemli. Diyet yapanlar çoğu zaman ya da kendimiz bunu asla sorgulamıyoruz. Yeterince sorgulamıyoruz.
1: Evet.
2: Ben diyeti neden yapıyorum? Ben diyeti başkaları için mi yapıyorum? Yoksa kendim için mi yapıyorum?
1: Evet, işte Instagram'da daha ince gözükmek için.
2: Şimdi bunu Instagram'da daha ince gözükmek için yapıyorsan diyeti başkaları için yapıyorsun.
1: Evet, tamam.
2: Böyle olduğu zaman bu dışsal motivasyon çok sert bir şekilde başlar ama sürdürülebilir olmaz genelde.
1: Motivasyon kaybolur bir süre sonra.
2: O zaman ne oluyor? Şok diyet dediğimiz şeyleri çoğu zaman görüyoruz. Başkaları için, yani kötü duygularla gelen bir enerjiyle kendini kötü hissederek, bak başkaları bana nasıl bakıyor, hızlı şöyle bakmalı.
1: Arayışın.
2: Evet, çok yoğun diyet başlıyor, harika gitmeye başlıyor. Belli bir zaman sonra sürdürülemez olup o kilolar genelde geri alınıyor. Evet. Fakat değer yönünde bir şekilde diyete başlayabilirse kişi, yani ben sağlıklı beslenmek için, sağlıklı bir beden için, elbette güzel gözükmek için de ben bunlar için diyet yapacağım. O zaman bunun, bu hedef doğrultusunda nasıl adımlar atabilirim diyebilirse, ha bu

0: Elbette kesin çözüm hiçbir şeyde yok ama başarılı olma ya da sürdürülebilir olma olasılığı artacak. İşte bu mükemmeliyetçiliğin içerisinde yatan şey. Şimdi ne demiştik? İki mükemmeliyetçi özellik var. Bir tanesi daha iyi istemek, bir tanesi kendini eleştir. Şimdi şöyle düşünelim. Benim bir tane eleştirel koçum var ve ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Eleştirel koç bana diyor ki, ne biçim çalışıyorsun, şunu yapamıyorsun, şunu beceremiyorsun, şöyle olmuyor. Şimdi bu eleştirel koçun bana yönelteceği düşünceler, ki bu eleştirel koçtan içeride de var, zihnimin içinde de var, benim mum gibi çalışmama neden olur. Ne demek mum gibi? Kendimi tüketerek, enerjimi harcayarak otururum oraya, çalışırım. Ondan sonra ben buna katlanamam, bu sürdürülebilir değil. Sonra içimdeki polyannacı koç konuşmaya başlar. Bu sefer der ki, ya senden kıymetli mi? Biraz mola versen ne olur ki? Şu gün çalışmayalım. Bak arkadaşlarla gezeceğiz. Aman boşver. Ondan sonra ne olur? Ben bu polyannacı koça geçerim. İşte mükemmeliyetçilik bir sarkaç gibidir. Sizi tüketen, enerjinizi harcayan bir sürece başlatır. Sonra onu sürdürmeye devam edemezsiniz. Sarkacın diğer tarafına geçersiniz. Ertelemeye başlarsınız. Aman sonra yapacağım. Erteleme, daha rahat hissedersiniz önce. Ama belli bir zaman sonra şunu demeye başlarsınız. Hayatım konusunda anlamlı ilerleyemiyorum. Eyvah! O zaman kendinizi eleştirmeye başlarsınız. Sonra bu tarafa. Ve hayat hep böyle gider. Böyle bir oraya bir buraya. Aslında bizim önerdiğimiz şey ne? Ortada durabilir.
1: Dengeli durmak, dengeli ölçülü durabilir. Olmak. Evet. Değil mi oradaki denge?
0: Burada da en önemli şey şefkatli olabilmek diyoruz. Hı-hı. Fakat halk arasındaki şefkatlilik anlamında değil. Bu böyle merhametli olmak anlamında değil sadece. Şefkat şununla başlar. Önce bir, kabul edeceksin. Bir eksikliğin varsa, hı-hı, ya da yapamadığın bir şey varsa önce kabul edeceksin. Ya ben burada hata yaptım. İşte bu sene sonunda kötü karne alan, sınavı kötü olan çocuk ne yapacak? Bir, bunu kabul edeceğiz. Ailecek, kabul edecek. Yani burada bir şeyleri düzgün yapamadım. Bunu inkar etmeyecekler. Bütün aile. Hı-hı. Tamam. Ondan sonra ikinci adım ne olacak? Burada bırakmayacağız. İkinci adım, herkes hata yapar. Ben de bir insanım. Ben de hata yapabilirim. Yine burada bırakmayacağız. Üç, o zaman burada durmamalı. Şimdi bundan sonrası için elimden geleni yapma gayretini göstermeye söz vereceğim. Yani cesur ve kararlı olacağım. Dört, anne baba, oğlum, kızım, bu süreç içerisinde bak bu sene kazanamadın, biz de senin yanında olacağız. Dörtte şefkatli olacağız. Yani bu dört adımla ilerlemezsek, varsayalım ki çocuğa dedik ki işte yapamadın, şöyle olmadı, böyle olmadı. Çocuk buraya geçer, çok güzel çalışır, belli bir zaman sonra kopar. Yani hiçbir şey konuşmazsak, aa kızım boşver ne olacak ki, ne önemi var? Çocuk bu sefer burada kalır, belli bir süre durar, durur öbür tarafa kaçar.
1: Evet.
0: O zaman ortayı bulmaya çalışacağız.
1: Bu sarkaç da zaten zihinsel olarak çok yorucu bir süreç.
0: Kesinlikle.
1: Yani. Bir uğuştasın, bir buğuştasın.
0: Ve hayat sürekli içerisinde.
1: Adapte olmakla ilgili uğraşıyor zihnin.
0: Kesinlikle.
1: Bugün programa gelirken havalimanında Kuşadası'nda 3. kuşak otel sahibi bir çok sevilen bir arkadaşla karşılaştım. Zaten böyle çok sevimli bir insan, böyle kocaman, hı-hı, meraklı gözleriyle bakıyor dünyaya. Dedim ki sosyal medyaya sizin otelle ilgili birkaç yorumumu ileteceğim dedim size. Hı-hı. Aman hocam dedi, sosyal medyaya yazma, bana direkt yaz. Yok dedim, zaten size yazacağım ama genelde bunlar olumlu şeyler dedim. Hı-hı. O ilk tepkiden bir anda böyle yumuşacık bir hale geçildi. Ama, hı-hı, aslında söyleyeceklerim, adını olumlu koysan da aynı şeyler, hı-hı, olumsuz koysan da aynı şeyler. Aslında insanların bizim vaatlerimize verdiği tepkiler genelde içerikle ilgili değil, onları nasıl yansıttığımızla alakalı.
0: Kesinlikle.
1: Yani kaygının ortaya çıkışında dış dünyayla o etkileşim ve dış dünyanın kendini sunma biçimi ya da bizim dış dünyayı algılama biçimimiz her zaman çok etkili olduğunu düşünüyorum bu manada.
0: Kesinlikle.
1: Harika bir otel bu arada. O da ayrı konu. Kuşadası'nda şimdi turizm böyle hareketlenmeye başladığı, hı-hı, için,
0: evet,
1: tabii arada dile getirmek lazım. Kuşadamıza bütün insanlarımızı, sevgili dostlarımızı bekliyoruz diye burada bir bağlantıyı yapalım. Evet hocam. Şimdi biz çok çalışıyoruz, az tatil yapıyoruz, çok tükeniyoruz, çok şikayet ediyoruz. Bütün bunlar birikiyor, kaygı problemlerini arttırıyor mu? Yani sorum şu, yaşadığımız hayat, dış dünya, kaygılarımızla ne kadar ilişkili ya da ben kaygılı biriyim ve hep kaygılı birim olacağım. Yani iç dünyamızın sizce kaygıyı daha çok belirliyor, yoksa bazı insanların dış dünyadaki o geçtiği sınavlardan mı kaygılı oluyor. Yani mesela bizi 6 yaşından itibaren sınav performansıyla değerlendiren bir sistemimiz olmasaydı, ki bayağı uzun sürüyor. Yani hocam doçentlik falan dediğinde kaç yıl sınava girmişsindir sen mesela ilkokuldakinden başlayıp?
0: Yani 25.
1: 25 yıl sınava girdim mesela. Fazla yani. Nasıl görüyorsun hocam bu olayı? Sen mesela hocam yani en önemli sınavda mesela müthiş bir başarı elde ettin. Ama doymuş ve bitmiş mi oldu bu yani işte tıp kazanınca ya da? Dış dünya mı daha çok kaygılı yapıyor bizi yoksa iç dünya mı? Ne dersiniz?
2: Aslında kaygının çeşitleri var. Hı-hı. Hem gerçekçi kaygı var bir taraftan baktığımız zaman. Bir taraftan içsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız var. Nevrotik Hı-hı. kaygılar diyoruz. Bir taraftan da bunları nasıl yorumladığımız tabii ki çok önemli. Şimdi dış dünyayla bağlantıdayız. Sonuçta insan soyutlanmış bir varlık değil. Tam tersine toplumun içerisinde yer alan bir varlık olduğu için gerçekçi olan kaygılar işte yaşam kaygısı, geçinme kaygısı, gerçekten bir meslek edinme kaygısı, barınma kaygısı gibi kaygılar hayatla bağdaşan şeyler. Hmm. Bunlara yokmuş gibi davranamayız.
1: Bunların baseline'de zaten hallolmuş olması gerekiyor.
2: Elbette.
1: Biraz,
2: elbette. Hı. Üretici olabilmek için evet. Ayrıca. Üretken olabilmek için. Ama bir yandan da bunları tabii ki nasıl yorumladığımız, diyelim ki A şahsı, Ahmet öyle yaşantılarken, buna bu kadar reaksiyon vermezken, aynı hmm. benzer en azından koşullar ve şartlar ben bunu neden çok daha yıkıcı bir yerden yaşıyorum sorusunun cevabı işte orada algımız ve kendi yeterliliğimiz devreye giriyor. Hı hı. İçsel çatışmalarımızdan kaynaklanan kaygılarımız da hı hı. yine o benliğimizin nasıl oluştuğuyla, nasıl şekillendiğiyle yeterince ego gücümüzün gelişip gelişmediğiyle veya fazlaca örselenmiş olup olmadığımızla da yakından ilişkili. Çok hmm. travmatik yaşantı yaşayan çocuklar ya da desteklenmeyen, gelişimi ne olanak sağlanmayan, kendini ifade etmesine olanak sağlanmayan çocuklar sonuçta daha kaygılı yetişkinler olabiliyorlar. Hmm. Şimdi mükemmelliyetçilik diye konuştuk diyelim hmm. ki. Kaygının aslında bir yandan da dışarıya yansıması olabiliyor çoğu zaman mükemmelliyetçilik. Kliniğe gelen hastalarda bakıyorum. Şimdi iyiye kullanırsanız ve dozunda olursa evet motivasyonel bir şey olabiliyor. Fakat altta yatan sebeplere de bakmak lazım. Altta yetersizlik duygusu, değersizlik duygusu, sevilmeme duygusu, yalnız kalma duygusu, destek alamama gibi birçok şey varsa öyküde, o zaman sürekli kişi bunları kompanze etmek için hep yaptığı şeyi mükemmel yapma çabası içerisinde ya da sevilebilir olmak için tırnak içerisinde mükemmel olmak zorundaymış gibi hissedebiliyor kendini. Yine danışanların bazen çok yorucu, tüketici, ruhsal enerjinizi sürekli oraya sarf ettiğiniz, dolayısıyla bir süre sonra sizi bitiren, enerjinizi başka yerlere aktarmanızı engelleyen bir şey aynı zamanda. Ve bu kadar katı bir yerden bunu yaptığınız zaman da yaratıcılığı da kendinizi olduğu gibi ortaya koymanızı da engelleyen bir şeye dönüştüğü için hayatın tadını tuzunu da kaçırıyor.
1: Evet, evet.
2: Etrafınızdakilere de hatta hayatı zehir edebiliyorsunuz hiç istemediğiniz halde. Bunun için o zaman ne yapılabilir? Alttaki sebeplere de bakmak gerekir. Şimdi bazen hastalar, danışanlar geldiklerinde ben sorguladığım zaman alttaki sebepleri, ya hocam benim bir çocukluk travmam da yok, aslında çok da büyük bir şey yaşamadım, çok sevgi dolu bir ailede büyüdüm de diyebiliyorlar. Evet, gerçekten de öyle. Çoğu anne baba bazı şeyleri doğrudan çocuğunu örselemek için yapmıyor. Ama çok fazla yergi kadar çok fazla övgü de çocuğa iyi gelmiyor. O zaman da ne oluyor? O çok sevgi dolu ailede çok pohpohlanarak büyüdüm. Ben çok işte sevildim. Az önce Çağdaş hocamın dediği gibi işte çok beklenti yüklemiş olduğu için bu tür övgüler çocuğa. Bu sefer o işaret edilen, idealize edilen yere ulaşmak için çocuk şöyle şöyle biri olmalısın mesajı var ya altta. Şöyle başarılı olmalısın. O zaman böyle sevilirsin ya da daha çok övgü alırsın gibi altta öyle bir mesaj alıyor çocuk. O zaman o noktaya ulaşabilmek için sürekli performans göstermek zorunda hallediyor.
1: Hata yapma payı da kalmıyor kendini. Çocuk. Hata yapma payı da kalmıyor evet. değil mi? Hep iyi yapmak
2: evet.
1: zorunda.
2: Bu sefer,
1: o da mükemmel olmak için.
2: Aynen. Bu sefer onun sonucunda ne oluyor? Sürekli çabalayan, performans sergilemeye çalışan ve bunun sonucunda da ya yorulan ya tükenen ya da hayatın başka alanlarını kaçıran bir birey olabiliyor veya tümden o kadar katlanılmaz oluyor ki artık bu çaba bırakabiliyor. Arkasından depresif bir duygu durum da gelebiliyor. Tüm buralarda sebeplerini anlayıp bunu işlevsel yeterince iyi bir hale sokabilmek önemli. Yeterince övgü. Yeterince belki kural ve uyarı.
1: Evet. Biz bu yeterinceleri çok yapamıyoruz. Çünkü ilk günden itibaren bir rekabet ortamına belki gönderildiğimiz için. Şimdi hocam biz mesela hayatın içindeki korkularımıza baktığımızda insanların en çok bahsettiği korku kansere yakalanmak. İkincisi bir trafik kazası geçirmek. Üçüncüsü deprem. Şimdi buraya baktığımızda deprem üzerinde bir kontrolümüz sanırım yok. Yani henüz yok. Ama işte daha sağlam olduğunu düşündüğümüz bir evde belki oturabiliriz ama depremin oluşuyla ilgili bir kontrolümüzün olmadığı kesin. Kanser hastalığının tam nedeni ya da çözümü bilinmiyor. Tam genetik kontrolü. Olarak da işte yüzde şu falan. Bu da bir kontrolümüz üzerinde belki çok değil. Ama tabii ki insanlar beslenmesine, sporuna, uykusuna dikkat etsin tabii ki ama yani şunu da çok duyuyoruz yani çok iyi bakıyordu kendine falan gibi.
0: Kesinlikle.
1: Öbür taraftan ekonomik problemler bütün dünyayı etkileyebiliyor. Sağımızda, solumuzda, kuzeyimizde, güneyimizde savaşlar var. Ekonominin iyi gitmesi bütün dünyada çok zor. Ama çok da kontrolümüzde olmayan olaylardan dolayı kendimizi çok eleştiriyoruz. Çok acımasız davranıyoruz. Sizce bu kontrol duygusu ve kendini eleştirme ve buradaki acımasızlıkla ilgili insanlar biraz daha rahatlasınlar mı? Yoksa bunun geliştirici bir tarafı var mı?
0: Şimdi aslında kontrol çabasında mesaj şu. Neyi kontrol etmeye çalışacağım? Neyi kontrol edebilirim? Neyi kontrol edemem? Birincisi, gelecekle alakalı kontrolüm belli sınırlarda. O zaman ben geleceği %100 bir şekilde kontrol etmeye çalışırsam, ki zihnim geleceği %100 bir şekilde kontrol etmek isteyecek. Evet. Yani hiçbir kötü olasılık başıma gelmesin diye kontrol etmek
1: isteyecek. Kendi oluşturduğu bir simülasyon içerisinde kesinlikle hareket etmek istiyor aslında.
0: İsteyecek. O zaman bir şekilde bana gelecekteki oluşabilecek bütün tehlikeleri benim önem verdiğim alanlar başta olmak üzere bunu bana sunacak.
1: Sürekli o zaman fısıldayacak bunu.
0: Kesinlikle. Buna benzer düşüncelerim aklıma gelecek. O zaman ben bunları düşünüyorum. Bu bir zayıflık mı? Hayır, bu bir zayıflık değil. Bu duyguları peki kontrol etmeye çalışırsam, bu düşüncelerle gelen duyguları kontrol etmeye çalışırsam o zaman ne olacak? Şimdi şöyle bir şey de var. Ben buna da değinmek istiyorum. Duygular zararlı mı o zaman? Şimdi dizileri izliyoruz, birçok şeyi izliyoruz. Oturuyor adam, kötü bir haber geliyor, kalp krizi geçiriyor dizide. Aslında bu neyin mesajını vermiş oluyor dizinin içerisinde? Olumsuz duygular tehlikelidir. Yani olumsuz duygular beden sağlığına zarar verir.
1: Evet.
0: İşte doktora gidiyorsun.
1: Verem oluyordu eskiden Türk filmlerinde.
0: Birçok filmde birçok Türk filmlerinde, yabancı filmlerde dahil olmak üzere. Romanlara baktığınızda, eski romanlara baktığınızda da benzer örüntüyü görebiliyorsunuz. İşte kocası, kişi evlenmek istemiyor. Kız diyor bir hastalığa tutuldu. Doktor geliyor, bu çok kötü hastalık. Aslında burada verilen mesaj ne? Duygular tehlikeli. O zaman ne yapmam lazım? Duygularımı kontrol etmem lazım. Şimdi keyifsizlik, neşesizlik, kaygı, endişe, korku, bu duygular kontrol etmek isteyeceğim stresle alakalı duygular. Neden? Bunlar benim adrenaljik sistemimi aktive ediyorlar. Kalp atışımı hızlandırıyor, tansiyonumu arttırıyor. O zaman bir şekilde bu medyada da gördüğümüz, yani o zaman bunlar benim kalp damar sistemime, vücuduma zarar verir gibi bir algı pekişmiş oluyor. Fakat burada çok ince bir nokta var. Bu ince nokta şu. Ben olumsuz duyguları kontrol etmeye çalışırsam. Örneğin ben bu olumsuz duygu geldi, kendimi kötü hissediyorum. Yemek yiyeyim. Neden? Çünkü yemek yediğinizde, özellikle şekerli yiyecekleri yediğiniz zaman kaygı azalır, kötü his azalır. Çünkü tehdit sisteminin tersi sistem çalışmaya başlar. Şimdi ben bunu kontrol etmek için yemek yiyeyim. Ya da ben bunu kontrol etmek için bağımlılık yapıcı maddeleri alayım. Yani kötü sonuçları doğurabilecek bağımlılık yapıcı maddeleri kullanayım. Neden? Çünkü onları aldığımızda başta rahatlarız. Sonra İş yerinde stresim var, ben işe gitmeyeyim. Sosyallikte stres yaşıyorum, evden sosyallikten çıkayım, uzaklaşayım. Dışarı çıktığımda aman çok fazla hareket etmeyeyim ya kalp krizi geçirirsem. Şimdi ben duyguları kontrol etmeye çalışırken ne yapmaya başlayacağım?

0: başladım. Çok yemek yiyorum. Kötü alışkanlıklarım var. Spor yapmıyorum. Sosyalleşmiyorum. Düzgün uğraşılarım yok. Ne olacak bunlar? Benim beden sağlığım, ruh sağlığım bozulmaya başladı. Evet. Esas olan burada şu. Çalışmalar şunu gösteriyor. Bu stres faktörleri, stresörlerle başa çıkmak için bunlar geldiğinde arkadaşlarınla gezmeye gidersen, sosyalleşirsen, spor yaparsan, sağlıklı beslenirsen herhangi bir duygu vücudunu olumsuz yönde etkilemiyor. Olumsuz bir tarafa götürmüyor. Yani aslında duygularla her zaman duygularla kurduğumuz ilişki, örneğin az önce dedik ya zihnimiz, yani zihnimize neden inanıyoruz? Zihnimizin dediğini yaparsak ona inanırız. Neden? Ben şimdi araba kullanıyorum. Arkada çocuklarım var. Ve zihnim bana dedi ki ya kaza yaparsan. Ben şimdi iki tane yolum var önümde. İki seçenek var. Bir, ya kendimi rahat hissettirmek için çekeceğim kenara. Eşime diyeceğim ki sen kullanır mısın? Ben kullanmıyorum. Bu sefer bir dahaki sefere zihnim ne yapacak?
1: Tekrar aynı şey.
0: Daha sert bir şekilde söyleyecek. O zaman zihnime daha da inanmaya başlayacağım. Hı. Buna kaynaşma, yapışma diyoruz. Düşünceler üstüme daha da yapışmaya başlayacak. OKB'nin oluşum mekanizmalarından az önce konuştuk. Takıntılı davranışların oluşum mekanizmalarından biri bu. Sürekli olarak zihnimin dediğinin peşinden gidersem, rahat olmayı, kısa vade rahatlığı seçersem, örneğin zihin ne diyor? Ellerini yıka. Güzel, tamam. Biraz
1: bu
0: daha
1: da rahatlatıcı bir şey.
0: Rahatlıyorsun.
1: Soru işareti gideriliyor. Bir
0: kesinlikle
1: süre
0: rahatlıyorsun.
1: Oluyorsun.
0: Sonra bir daha yıka. Sonra bu yıkama yeter mi acaba? İşte orada kabul edemezsen, tamam, belli bir sıkıntım var ama ben belli bir süre, bir dakika yıkayacağım, ya bir 20 saniye yıkayacağım elimi ya da duş alacaksam o belli sürede duş alacağım da duramazsan bu sefer zihninin söylediği daha da yapışkan olmaya başlıyor.
1: Yani bize. Bunun miktarı artabiliyor.
0: Yapışkanlığı artabiliyor bizim açımızdan. Yani inandırıcılık diyebiliriz.
1: Ya da 20 saniye 40 saniye çıkabiliyor.
0: O tabii. O zaten artmaya kardeşler. Eğer bu artarsa da
1: esir
0: hayatı.
1: Oluyorsun. Yani bir şekilde şunu söylüyorsunuz. Yani kontrolü zihnin bu olumsuz fısıldayan tarafı ele geçirmiş oluyor. Çünkü sana yaptırdı artık.
0: Neyi kontrol edeceğimiz önemli. Neyi kontrol etmeye çalışacağımız önemli.
1: Evet.
0: Zihnimin söyledikleri olası tehdit düşünceleri kontrolümde değil. Duygularım kontrolümde değil. Evet. Ne kontrolümde?
1: Davranışlarım. Peki. Hocam şuraya da gelelim artık. Şimdi hocam çok Çağdaş Hocam çok güzel anlattı o kısmı. Peki bunları yaşıyorum ben şu anda. Mesela şurada otururken elimin tamamı şu masanın her yerine değdi. Biraz hareketli ama hiç aklıma bu masa kirli. Aman elim ağzıma gidecek oradan bir şey olacak demiyorum. Ya da eve girerken ayakkabımı çıkardım. Çoraplarımı da çıkardım. Hemen ayaklarımı yık falan demiyorum. Burada ufak tefek riskler tabii ki olabilir. Ama diyor olsaydım, yani ben şu anda burada buna dokundum, kafam buraya gitseydi programı sunamayacaktım. Eve girdiğimde ya kirliysem diye kendimi yıkayıp elbiselerimi yıkamaktan işte biraz o rahatlama sürecini geçiremeyecektim. Tedavisi var mı bunların, bu tür şeyler yaşayan kişilerin? Yani geldiğinde bu onları çok örseleyen durumlardan, zihindeki obsesyonlardan ve o kompulsif davranışlardan kurtarabiliyor mu psikiyatri?
2: Çoğu zaman evet. Burada tabii ki hastanın da çabası ve tedavisine devam edebilmesi önemli. Söylediğiniz şeyde Mehmet Bey, çarpıtılmış bir algı var aslında. Bu çarpıtılmış algının birçok öğrenmemizle, süreçle ilgisi olabilir. Bunu tabii ki tedavi edebiliriz. Altta yatan nedene bakmak lazım. Siz neden bunu böyle öğrendiniz? Kontrol çabası yine en temelde çok yoğun bir kaygı ve güvenli bağlanamamış olmakla ilişkilidir. Güvenli bağlanırsınız, herhangi bir travmatik olay da bozabilir. Çünkü bağlanma stiliniz zaman içerisinde değişebilir. Ya da çok güvensiz bağlanmışsınızdır. İyi ilişkilerin içerisine, iyi ortamların içerisine girersiniz, rehabilite olursunuz veya işte terapiye gelirsiniz. Tekrar o bağlanma stilinizi revize edebilirsiniz. Ama güvensiz bağlanması olan kişiler ya da çok fazla örselenmiş olan kişiler kaygıya ve bu tür şeyleri, olumsuz şeyleri düşünmeye daha yatkın olurlar. Fakat ben hastalarıma da şu örneği çok fazla veriyorum. Şimdi hayatta kontrol edebildiğimiz şeyler var, kontrol edemediğimiz şeyler var. En nihayetinde insanız ve belli bir etki alanımız var, öyle söyleyeyim. Şu örneği veriyorum. Düşünün ki uzay boşluğunda yuvarlak bir gezegenin üzerinde dönen ve orada ya dönen bir gezegenin üzerinde yaşayan canlılarız. Şimdi kendimize

0: çok yukarıdan, dışarıdan, uzay boşluğundan dönüp baktığımızda neyi ne kadar kontrol edebiliriz?
1: Yani bu tamamen bizim kontrolümüz dışında bir akış var.
0: Tamamen de değil aslında. Bir kontrol alanımız var. Fakat böyle baktığımız zaman, penceremizi biraz genişlettiğimiz zaman hayatın her alanını kontrol etme çabamızın belli bir yerden sonra ne kadar boş olduğunu ve bizi yoran bir şey olduğunu görebilmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki terapilerle çalışırsınız. Bu demek değil ki her şeyi de bırakalım, hiçbir sorumluluğumuzu da almayalım, hayatı da böyle bir yerden sürdürelim demek değil. O zaman da insan olma halinden ve sorumluluklarımızdan kaçmış oluyoruz. Etki alanımızı iyi anlayıp daha gerçekçi bir yerden değerlendirip değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için uğraşmak, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul edebilmek aslında mesele.
1: Peki
0: bunu
1: hocam,
0: terapilerde
1: terapiler,
0: danışanla beraber çalışırız.
1: Tıbbi tedavisinde, psikiyatri müdahalede ilaçların tek başına
0: elbette
1: kullanımında etkisi oluyor mu?
0: Elbette ki çok fazla. Ne yazık ki bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği ve psikiyatri tedavileriyle ilgili biraz fazlaca ön yargı olabiliyor.
1: Olumlu olumsuz?
0: Olabiliyor. Çoğunlukla olumsuz olanlar, yani özellikle ilaçlarla ilgili, kişinin aslında yardım ve destek alabilmesini önlüyor. Şimdi kaygıdan bahsediyoruz en temelde. Kaygı hayatla bağdaşan bir şey dedik. Fakat yönetemeyeceğimiz şeyleri kontrol etme çabası bizi yoran ve tüketen bir şey dedik. Şimdi zihin şöyle çalışıyor. Herhangi bir tehdit ya da tehlike algısı olduğu zaman bunu ormanda bir ayı görmekle olmayan bir şeyi, patron bugün bana ya kızarsa gibi bir şeyi bilişsel olarak üst beyin merkezlerinde ayırt ederken alt beyin merkezlerine sinyal gönderirken ayırt etmiyor. Hepsi aynı yolaktan geçiyor. Ve dolayısıyla tehlikede olduğu algısını yaşadığı için her iki durumda da tetikte olma haline geçiyor. Tetikte olma haline demek bizim sempatik sinir sistemimizin aktive olması demek. Fazlaca aktive olması.
1: İlaç oraya mı etki ediyor hocam?
0: Savaş ya da kaç pozisyonuna geliyoruz. Nerede etki ediyorlar? Şimdi sürekli tetikte olma hali sistemi bir kere bozuyor. Normal şartlarda sempatik sinir sistemimiz yine bizi korumak için çok gerekli bir sinir sistemi. Ama normal şartlarda ne olur? Sempatik sinir sistemimiz belli bir süre aktive olur. Bazı hormonları salgılar, stres hormonlarını. O stres hormonları adrenalin, noradrenalin, kortizol belli bir süre yükselir. Bizim o karşılaştığımız tehlikeli duruma karşı bizi koruma pozisyonuna getirir. Bizi savaş ya da kaç pozisyonuna getirir. Ancak stres faktörü ortadan kalkınca düzelir, düşer ve normal bazal seviyemize gelir. Fakat kişinin stres algısı, kaygısı süreklilik arz ettiği zaman, hep yüksek olduğu zaman sempatik sinir sistemi bir türlü bazal seviyelere düşmüyor. Sürekli adrenalin, kortizol, noradrenalin gibi hormonlar normalin üzerinde salgılanmaya devam ediyor ve metabolizmamızı da etkiliyor bunlar. Kan basıncımızı değiştiriyor, kan şekerimizi değiştiriyor, bağışıklık sistemimizi değiştiriyor, kalp ritmimizi değiştiriyor. Bunun yanı sıra birçok organı etkiliyor. Beraberinde beyinde de tabii ki etkileri oluyor. İşte dopamin seviyesi değişiyor, serotonin seviyesi değişiyor. Beyinde hatta bazı bölgelerde sürekli stresle beraber kortizolün de aşırı salgılanmasıyla küçülmeler görülmüş. Şimdi hastalar diyorlar ki bazen ya da gelenler veya bilgi kirliliği şöyle oluyor. Ben ilaca bağımlı mı olacağım? Benim beynimdeki bir takım kimyasalları mı değiştirecek? Aslında farmakolojik tedaviyi uygun yerde, uygun şekilde kullanırsanız kronik stresin bu yıkıcı etkilerinden sizi, sağlığınızı, beyninizi korumak için çok da önemli. İlaçlar ne yapıyorlar? Gerekli yerlere beyinde müdahale edip aşırı stres algısını normale çekerek dolayısıyla sempatik sinir sistemini de normal seviyelerde tutarak sizin o bağışıklık sistemi üzerindeki aşırı salgılanan hormonların yıkıcı etkisini de normal seviyelere getiriyorlar. Dolayısıyla kalp ritminiz, kan basıncınız, işte beyninizde etkilenen bir takım tükenen nörotransmitterler, bunları da korumuş oluyorsunuz. O yüzden tedaviye doğru yerden, doğru şekilde bakmak, doğru bilgilenmek de çok önemli. Her ikisinin de faydası var.
1: Çok güzel anlattınız hocam. Yani burada bizim o sürekli teyakkuzda kalma halimizin ortadan kalkması ve onun etkilerinden de kurtulmuş. Şimdi hocam, aynen, programın sonuna geldik. Programın sonunda şunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta program hangi sözlerle başlasın diyeceğiz ama tabii artık bir şeye yaklaşıyoruz, programın bir sezon finali var. Bir tatile giriyor programımız aslında 2 ay kadar. Artık sizinkini yeni dönemin açılış konuşması yapmış olacağız. Öyle düşünürsek. Bugünün konusunu ya da sizin söylediklerinizi bir arada düşündüğünüzde Çağdaş Hocam, son böyle 2-3 cümleniz ne olabilir? Şöyle 30 saniyelik bir şey size rica etsek.
2: Hayatın akışı içerisinde bize sunulan zorluklar var ve bu zorluklar sonrası kaygılanıyoruz, üzülüyoruz. Ve bunları hissettiğimizde kaygılanmak istemiyoruz, üzülmek istemiyoruz. Bu da çok doğal. Ama biz buna kaygılanmamak isteğine, üzülmemek isteğine ölü insanın dileği diyoruz. O zaman bu hayatta yaşıyorsak hepimiz kaygılanacağız, endişeleneceğiz, üzüleceğiz ve bunları hissediyorsak, hayatımızın belirli bir döneminde zorlanıyorsak, bu insan olduğumuz için, yani bizde bir bozukluk, bir rahatsızlık olduğu için değil.
1: Ah, çok güzel söylediniz gerçekten. Sami Hocam, aynı şeyi sizden de rica edeceğiz. Şöyle son bir 30 saniyelik ne demek istersiniz izleyenlerimize?
0: İnsan olmanın içerisinde her türlü duyguya yer var. Hiçbiri boşuna değil. Sadece bizim duygularımızı anlamamız, neye denk geldiğini bilmemiz, farkındalığımız ve uygun şekilde yönetebilmeyi öğrenmemiz önemli olan. O zaman hayatı daha iyi bir yerden yönetebiliriz. Yetmediği yerde, olmadığı yerde de sınırlılıklarımızı kabul etmemiz, insan olduğumuzu kabul edip kendimize şefkatli bir yerden yaklaşmamız gerekiyor. Aslında bu şefkatli yer acımak değil. Yani kendimize hoşgörüyle ve daha gerçekçi bir yerden yaklaşmaktan bahsediyorum. Bunu yaptığımız zaman zaten kendiliğinden mutluluk da, tırnak içerisinde başarı da geliyor.
1: Evet, harika söylediniz. Çok güzel de bir son cümle oldu bence. Hani mutluluğa bağlamak çok değerli. Efendim, ben programı kapatırken her zaman size bahsediyorum. Programın evlerinize kadar gelmesinde biz sadece hazırlanmış bir sistemin içine oturup sorularımızı değerli konuklarımıza soruyoruz ama hazırlanmış sistemin hazırlanmasında arkada nefis bir ekip var. Bu bir ekip işi. Müsaadenizle bu muhteşem ekibi size bir saymak istiyorum. Kimlerle beraber çalışıyoruz? Bir duymanızı istiyorum efendim. Şimdi kameramanlarımız Yahya Kemal Ünal, Sefa Düzel, Serkan Öğütlü, İsmail Ercan ve Emre Karavin. Çok teşekkür ediyoruz. Kameralar deyince burada şu anda benim görebildiğim 5 tane kamera şu anda aktif. Onlar her zaman tam odaklı bizde oluyorlar. Rejiye geldiğimizde Furkan Sevi, Yunus Emre Pamukoğlu ve Elif İlbasan. Eksik olmasınlar. Onlar da programı non-stop tam odaklı şey yapıp ayrıca şu altta yazan yazıları da, yani KJ dediğimiz şeyleri de anlık devreye sokabiliyorlar. Hasan Aydoğan, Faruk Akkuş, Ses, Onur Kır, Ozan Buber, Fevzi Öz, Işık, Semih Yılmaz, Mustafa Tuğrul Taşkın, Rıdvan Işık, teknik yönetmenlerimiz Ferhat Gültekin, Erdem Eksoy, dekorumuz, makyajlarımızı sağ olsun Simge Karaca, saçlarımızı kuaförümüz Samet Gün böyle kabul edilir hale getiriyorlar sağ olsunlar. Kurguda Hakan Öztaş ve Sena Çokülgen, yapımcı editörlerimiz Aynur Coşan, Meltem Tüfekçi Akdeniz ve Gülçin Günay, can dostlarımız. Yönetmenimiz Alican Yaşar ve Naime Çetin sağ olsunlar. Onlar işin buradaki kulak tarafı, her an irtibat halindeyiz. Program müdürümüz Oğuz Bayram, aynı zamanda bizde çok da güzel bir yarışma programı Sır Küpünü şu anda sunmakta. İzleyin efendim, harika bir iş yapıyor ve bizim müdürümüzün bir hediyesi gibi oldu bu kanalımıza. Ve Apara Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner çok yakın zamanda yaş gününü kutladı. Nice verimli, üretken yıllara inşallah diyelim. Apara Genel Koordinatörümüz Özlem Doğaner'e de işte bu ekip sayesinde bir bilim psikoloji programı cuma akşamları evlerinize konuk olmamızı sağlıyor ve sizler de kendiniz için iyi bir iş yapmaya karar verdiğinizde

0: Ve açıp insan hali izliyorsunuz. Ben de burada çok değerli konuklarımdan 2 saat boyunca çok şey öğrenmiş oluyorum. Bugün konuklarım 2 tane çok değerli, Türkiye'nin iyi tanıdığı 2 psikiyatristti. Semiha Tufan ve Çağdaş Öykü Meriç. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Teşekkür ediyoruz. Ekibi de emeklerinden dolayı tebrik ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Tebrikler. Eksik olmayın. İnşallah başka bir programda önümüzdeki sezon tekrar bir araya gelelim diyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz efendim. İyi bir yaz diliyoruz. İyi bir hafta diliyoruz. Biz programlarımızın tekrarları devam edecek. Her cuma alışkanlığımızı bozmayacağız. Ama size yine iyi bir hafta ve iyi bir yaz tatili diliyorum efendim. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.

0: İdefix.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.
3: Sekizinci yüzyıldayız. Destanların yazılmayıp yaşandığı çağlarda. Orta Asya'dayız. İslam'ın henüz kucaklamadığı acımasız topraklarda. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuş. Rus varenkler, Moğollar, Soğutlar, Persler tuzakta bekler. Yetmezmiş gibi aynı kana atan diyen Türk boyları birbirine düşman kesilmiş. Çağ vahşi, yurt puslu. Ama bir destan çağı da yurdu da aydınlatır. Köle bir kızla, çolak bir han oğlunu anlatır.
4: Ben dağın kızı, ak kız. Sizden yüzyıllar önce doğdum. Sizden yüzyıllar önce bir düş gördüm.

ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin hakkız. Yürüyesin. Korkma. Üstün gelecek olan sensin.

Bilge Kağan der ki: "Ey benim büyük milletimin Türk soyları, ey Türk, kendine dön, özüne dur yakın. Düşmana aldanıp dağılmak ölümdür, bunu unutma sakın. Ey Türk, söyle, sen birlik oldukça sana kim kızabilir? Gök çöküp yer delinmedikçe senin ilini kim bozabilir? Ama bozdular. İt baraklar gök saraya saldırdığı gün, gök budununun üstündeki gök çöktü. Altındaki yer delindi. Alpaguhan öldü. Kayategin öldü. Karnındaki balasıyla Günsel'i öldü. O gün bugündür karanlık bulutlar Türk budununun üstünden eksilmedi. Sonra savaştık.

Ayakların suyunu kazıdık elbet. Kazıdık ama bunu can düşmanımız Çin'in yardımıyla yapmak. Her Türk oğlu Türk'ün kanına dokundu. En çok da Temur Tekin'in kanına dokundu. Çünkü hepimiz biliriz ki Çin Türk'e çıkar olmadan yardım etmez. İmparator Lida'nın da tek bir isteği vardı. Alpago Han'dan sonra gök tahtına Batuga Tekin'in değil, Temur Tekin'in geçmesi.

0: Lago çok mert bir adamdı. Güçlü bir handa. Ama endişe etmeysin Uluvece. Demur da en az onun kadar güçlü bir han olacaktır.
1: Temur'umun hanlığından şüphe duymam. İmparatorluğundan. Yitirdiklerimin acısını çekerim.
2: Sonunda dileğin oldu baba. Gök tahtı bize kaldı.
0: Daha değil prensesim. Daha değil.
2: Nasıl değil? Birazdan Kurultay Temur'u han ilan edecek.
0: Sen Temur'la evlenip türkülerin yanında kala kala onlara benzemişsin Meyci. Nereye görmedin paşayı sıvar olmuşsun. Ama unutma, güzelleşmemiş olan her şey aslında henüz gerçekleşmemiştir.

0: Haydi. Kurultay hazır. Bizi bekler.
1: Doğru etmeyiz Batuka. Göktengri'ye kızdırmaktan korkarım.
0: Neden kızdıracakmışız Göktengri'yi?
1: Avcunda kan pıhtısıyla doğan sensin. Göktengri seni hamutlamış dulamış. Biz de Göktengri'nin dileğine karşı durur, Temur Tekin'i han seçeriz. Ben senelerce gün atamın muştusunu verdiği çift başlı kurtu bekledim.
2: Gök atımızla dağ atımız karındaş idi. Şimdi kardeş boylar ataşa düştü. Obalar kardeş kanına kesti. Ama bozkıra dirlik gerek. Türklere birlik gerek. Yurtları bir edecek erlik gerek. Çift başlı kurt gelecek. Türkleri bir edecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek. Çift başlı kurt Türkleri bir edecek.
1: Onun gelip Türkleri bir etmesini bekledim. Çift başlı kurtun bir başı dağ, bir başı gök. O sensin Batuka. Han olması gereken sensin.
0: Yazgımın yarısı bak.
1: Bilirim. Cinle anlaşma yaptık bilirim. İt barakların soyunu kurutmak için onlarla birlikte savaştık. Sen de karşılığında hanlığı bırakır, Temur'un han olmasını kabul edersin. Ben de Temur severim elbet. Ama devlet başka. Bilmez misin? Çin Temur'u tahtta rahat bırakmaz. Anası Rus, evdeşi Çin olan birinin altında Türk halkı birleşmez. Türkleri bir edecek tek kişi sensin. Taht senin hakkındır.
0: Hazır mısın kardeşim? Hazırım kardeşim.

Bulacağım. Degenlerim. Sağ beklerim. Sol beklerim. Hangi der?

töre kalır. Yurt budunsuz, budun hansız kalmaz. Hansız yurdun düşmanı da sessiz durmaz. O yüzdendir ki imdi burada yitirdiğimiz Hanlar Hanı Alpago Han'dan sonra tahta oturacak Gök Kanlığı'nın yeni hanını seçeceğiz. Teginlerim, buyurasınız ortaya. Temur Teginim, Batuga Teginim, babanız Alpago Han'dan sonra Gök Hanlığı'na adaylığınız var mıdır?

0: Buna adaylığım yoktur.
1: Temur.
0: Hanlık. Oğuz atamız gibi. Avcunda kan pıhtısıyla doğan kandaşım Batugan'ın hakkıdır. Sütü de, kanı da Türk'tür. Bundan gayrı kılıcımla, başımla kandaşımın yoluna fedadır.

0: Haklısın kardeşim. Sizinle anlaşmayı yaklaştık.
1: Timur Tekin, beni oyuna getirdiniz.
2: Anlaşmalar çıkarlar için yapılır. Devletler için yıkılır. Benim Çin'e yem edecek yurdum yoktur.

0: vakit kurultay belgeleri Batuga Tegin için oylama başlasın.
1: Babandan öğrenecek çok şeyin var kızım. Çok.
2: Yaşamak!

0: çıkamazsın sen Mecnun.
1: Buradan sağ çıkamazsın Zesran Bey. Babam her yeri sarmıştı.
2: Durun! Yoksa prenseziniz ölür.
3: Evdeşnemi öldüreceksin Temur.
0: Evet. Hem de çok büyük bir zevkle. Haydi.
2: Eyaletleri salın.

0: Gün batımındaki çile! Gün batımındaki çile!
1: Tepenin ardında dolaşalım.

0: Ses çıkmaz. Kurtulduk mu yani?
1: Şimdilik öyle görünür. Ama burada kalırsak bulurlar bizi.

0: kız. İyi misin?
1: İyiyim iyiyim. Geçerim de. Oturayım asıl.
0: Al yaramı temizlen.
1: İyiyim ben.
0: Al şunu dedim kadın.

0: Neden yaptın Mecin? Neden bize yardım ettin? Neden ölmememizi istedin? Neden esir oldun?
1: Babamın askerleri seni, sizi öldüreceklerdi.
0: İstediğin bu değil miydi zaten? Baban tahta geçecekti, sen de... Mecid, neden yaptın bunları? Cevap ver. Cevap ver bana.
2: Çin askerleri! Çin askerleri!
3: Saklanın siz.

0: Preston iyi misiniz?
1: Ben iyiyim. Ellerinden kaçtım. Siz derhal gidip onları yakalayın.
0: Neredeler?
1: Şu yöne doğru gittiler.
0: Siz kara ormana. Haydi!

0: İkinci kez kurtarır seni.
1: Bizi. Haydi, fazla oyalanmayalım.
0: Nereye gideceğiz?
2: Çin sarayımızı, yuvamızı ele geçirdi. Yersiz yursuz bir avuç kaldık. Kulayıcımızda yaşar mı ölüm bilmeyiz.
0: Ne var aklında Batuka?

0: Ordu kuracağız. Batuga, nasıl ordu kuracağız? İlk Barak Savaşı'nda çok can kaybettik. Gerekirse bütün Türk boylarını tek tek dolaşacağız. Eli kılıç tutan bütün erleri toplayıp bir ordu kuracağız. Yurdumuzu geri almamız şart.
1: Kolay bir iş değildir yeğenim, bilirsin. Çin askeri, donanımlı, savaşçı. Sen halktan bir ordu kuralım dersin.
0: Bilirim teyze. Ama bize bizden başkası kuvvet olmaz.

0: İmparatorum.
1: Prensesim. Seni öldürecekler sandım. Nasıl kurtuldun?
0: Kaçtım.
1: Kaçtın?
0: Beni siz yetiştirdiniz baba. Bir avuç Türk'ün elinden kaçmama mı şaşırdınız?
1: Haklısın. Timur'a gönlünü kaptırıp babana ihanet edecek değilsin ya. Hadi gel. Nereye gidecekler, ne yapacaklar bilir misin?
0: Bilmem. Yanımda konuşmadılar.
1: Zindandakileri getirin.

0: Kusuru bakma Vera. Askerlerin bilimiymiş, seni zindan atmışlar. Bundan böyle sarayda özgür dolaşabilirsin.
1: Eksik olmayasın Nidan.
0: Durumu tatlıya bağladığımıza göre şimdi gelelim soruma. Timur ve Batuga nerede saklanır bilir misin?
1: Bunu ben bilmem. Ama Kuzu Beg'in çaşıdı çoktur. O bilebilir. Gel gör ki o da benden gayrı kimseden buyruk almaz. Canı söz konusu olsa bile.
0: Sen de o buyruğu vermek için benimle anlaşma yapacaksın, doğru mu?
1: Doğru.
0: Ne isteyeceksin benden Vera?
1: Batuga'nın canını al. Timur'un canını almayacağına söz ver. Ben de Kuzu Beg'i buyurayım, onları bulsun.
0: Batuga'nın ölmesini niye bu kadar istersin?
1: Aslında o hiç doğmamalıydı. O doğduğundan beri uğursuzluk üzerimizden gitmez. Ayrıca Batuga ölürse Timur'un tahta geçmekten başka çaresi kalmaz.
0: Ben zaten tahtayım. Neden anlaşmamıza uymayan Timur'un tahta geçmesini isteyeyim?
1: Çünkü sen tahta kalırsan gök kağanlığı diye bir şey ortada kalmaz. Türklerin hepsi bir olur. Çin'i hedef alır. Kaybedersin Didan. Timur tahta geçerse Türklerin bir olması o kadar kolay olmaz. Çünkü anası benim. Rus Varek kanı Vera. Batuga ise dağ kanındandır. Türkleri bir etmesi kolaydır. Eminim şu vakit bile Türk boylarından destek toplamak için çabalar. Bir bir oba oba gezer. Gücünü toplayıp Göksaray'a saldırmayı hedefler.

0: Beni ikna ettin Vera. Ama sadece Batuga'nın ölümüyle olmaz. Kuzubek Batugay ve diğerlerini bana getirsin. Onlar öldüğü gün taht Temur'un olur. Ha. Bu arada Türk boylarını da dert etme. Ben o işi çözdüm.
1: Tarduşlardan sonra Sarı Türk iş obasına da gidelim. Oranın erkeklerinin de gözü pek hem kuvvetlidir.
2: Gideceğiz Akkız. Hepsine gideceğiz. Ne kadar su alırsak o kadar kuvvetli oluruz.

0: kapışıyor. Ellerimizin canına kızdılar. Ocaklarımızın ateşi alardı.
1: Kim?
0: Kim?
2: Ya diğer obalara da...

0: Tüm boyları yok etmişler. Çocuklar babasız. Hatunlar ersiz.
1: Yurdumuz hansız.
0: Yurdumuz mu kaldı? Yurtsuz, atasız, topraksız kaldık. Ne yapacağız? Atuga? Temur Tekin'im? Eğer Çin'i def etmezsek hepimizi yok edecek.

gece burada dinlenelim. Ne yapacağımızı düşünürüz.

0: Haber salmışsın. Buldunuz mu?
1: Bulduk Kuzu Begüm, bulduk. Bolluk mağarasına sığınmışlar.
0: Adamları topla. Yarın sabah baskın yapıyoruz.
1: Tekinler içine teslim mi edeceğiz? Kuzu Begüm, kim bütün tekinler öldürür? Gök kanlı yıkılır.
0: Yıkılmayacak. Ulu Ece imparatorla anlaşma yaptı. Tutuk ve çapulcuların ölmesi karşılığında taht Temur Tekin'in olacak.

0: İyi misin Akkız?
1: İyiyim. Midem kötü oldu da. Yüzüm tutanlara.

0: yalnız çözüntüden olduğuna emin misin? Bak kız.
1: Bak kız. Neden geçtim seni?
0: Bilmem. Geçti mi?
1: O yok kız, sen bilmeyeceğim de ben mi bileceğim? Ay ben de pek acıktım. Leman Hanım haydi gidin davranın biraz.
2: Gün batmadan sorduk. Başlayacak halimiz mi var dediniz ya Sırmam. Gece gece ne yapalım?
1: Balık alı. Gece gece de pek güzel olur. Besili besili vurur. Oh oh mis. Haydi haydi gidin siz haydi.

0: Doğru söylersin Sırma. İştahımız olmasa bile bir şeyler yemek gerek. Çalayır, sen kal.
1: Haydi gidiyoruz.
2: Nereye?
1: Etraf kara hindiba yaprağı dolu. Gebe misin değil misin öğreneceğiz.
3: Hakkı Hatun'um.
1: Sakın Çalayır.
2: Ne dediğini bilmez bunlar.
4: Ha bilmeyiz Hakkı. Evde değilsin ki zaten. Nerede uyduruyoruz biz bunları değil mi? Haydi haydi.
1: Haydi.
2: Yürü.
1: Gece gece.
2: Yürü.
1: Haydi. Haydi.

0: Müslüman bala. Ne ararsın burada?
1: Kuzbeg'in çeşitleri sizi bulmuş. Adam toplayıp sabah baskına gelecekler.
2: Kahırlar olsun. Sen nasıl öğrendin bunu?
1: Kervansaray'da çalışıyorum ben. Orada söylerlerken duydum. Bir de duydum ki Ulu Ece Timur Tegin'in tahta çıkması için İmparatorla anlaşma yapmış. Sizi öldürecekler.

Hannah.

dilerim gök tengerimden ki dağla göğün bu balası bu karanlık günleri aydınlatsın. Bahtı da yolu da açık olsun.

0: Neyse, pişirelim şu balıkları.
1: Pişirmem, dur.
0: Çok acıktım, haydi. Konuşmamız gerek.
2: Konuşalım.

başının belasından kurtulup kurtulamayacağımız belli değil. Tepemizde bırakacak yurdumuz yok diye endişe edersin. Bilirim.

0: neşelenirim. Doğru. Ama yurdumuz var. Sakın önlemeyesin. Babamız için. Senin için. Vatanımız için. Yurdumuzu geri alacağım.
1: Birlikte geri alacağız. Gebeyim diye savaşamam sanmayasın Gökte yine.
0: Asla.

0: 검사? görmek üzere. Bu vakitte ne işin var senin burada? Batuka da çok sevinir. Haydi gel gidelim.
1: Batuka da gitti kız.
0: Nereye gitti?
1: Saraya.

0: Temur nerede?
1: Temur Tekin'i bulamadık Olaycığım.
2: Bunu nerede buldun?
1: Maden ocaklarına saklanmış. Bulduğumda tek başınaydı.
2: Vatan zindana.

0: kendine gelir.
1: Haklısın Aydıcan da, şimdi aç gözünü, bak bana. Masuk'a gitmiş.
2: Biliriz.

0: Bey dediğin doğru mu? Timur sağ mı?
1: Sağ.
0: Gök Tengri'm alkışlar olsun.
1: Ama uzun süre sağ kalmaz.
0: Duydum. Kuzu Bey'e Timur için endişelendiğini söylemişsin. Benimle konuşmak istemişsin. Bu yüzden onun karşısına çıkmışsın. Ama benim oğlum yaşayacak. Sen öldükten sonra tahta çıkacak.
1: Demek Lidan'la bu anlaşmayı yaptın. Ama Timur anlaşmasına sadık kalmadı. Lidan niye kalsın?
0: Kendi iyiliği için. Timur ölürse Gök Kağanlığı dağılır. Türkler ayaklanır. Çin'in üstüne yürür. Gök tahtı. Üstünde Türk kanı taşımayan her kişiye kurgan olur. O da bunu çok iyi bilir.
1: Bilir. Bu yüzden de Türk putunundan herkesi tek tek yok eder. Bunu Kuzu Bek de bilir.
2: Doğru der olaycım. Çeşitlerimizden haberler geldi. Çin Türk obalarına saldırır.
1: Nidan buraya her şeyi düşünerek geldi. Burnumuzun dibine kadar Çin askerlerini soktu da ruhumuz duymadı. Timur'u yaşatır mı sanırsın? Seni kullanır. İşi bittiği anda hepimizi öldürecek. Onun tek derdi Türk topraklarını Çin'e katmak.
0: Sana neden inanayım?
1: Beni sevmezsin bilirim olayca. Ama şunu bilirsin ki kan taşım için gözümü kırpmadan her şeyi yaparım ben. Ve ben de bilirim ki senin içinde babamı gerçekten seven bir kadın var. Ve oğlu için her şeyi yapabilecek bir ana. O ana.

0: istersin? Bu nedir?
1: Zehir. Kardeşim. O sarayı seni tek başına göndermek İçim hiç rahat etmez.
2: Temur, daha kaç defa anlatayım kardeşim? Eğer seni görürlerse tuzak işe yaramaz. Ulu Ece'ye istediklerimi yaptırabilmek için seni öne süreceğim.
3: Yaptırdım diyelim. Ulu Ece, Çin İmparatorunu zehirlesen olacak. Yüzlerce asker var.
1: Kuzu Bek'te tüneldekileri içirmeye başarırsa siz oradan girersiniz.
2: Bizim elimizde de hem zehirlenmiş bir Çin imparatoru hem de panzehir olur. Böylelikle geri kalanlar da çekilmek zorunda kalır.
4: Yoksa imparatora panzehiri vermeyiz. O da ölür.
3: Tamam, Çin'den kurtuluruz. Bunu anladım ama
2: bak, kız saraya ondan gizli girdiğimizi öğrenirse ondan nasıl kurtulmaz onu bile.
1: O da sizin sorununuz. Ama dikkat edin. Sizi sağ bulmak isterim.
3: Asıl sen kendine dikkat et kardeşim. Yılanın deliğine giren sensin.
2: Biz seni sağ bulalım.
1: Hamza haydi. Yap bakalım şu dedenden öğrendiğin zehri.
2: Dediklerimi yapacak mısın Ulu Ece?

0: izin verirsiniz? Nasıl izin verirsiniz? Nasıl? Ulay senin tek derdi Batuhan'ın ölmesi.
1: Batuhan, önünü ardını düşünmeden bir yola girmezsek kız.
2: Çoban Hanım haklı. Hem Batuga Tegin'im onu düşündüğün kadar bebeğini de düşünmeni ister. Az sakin ol, yeni uyandın.
0: Yok Tegin. Sen Batuga'ma aşık ol. Ben babasız kaldım.
1: Geç kalmayalım.

0: hoş bir ziyaret Prenses Vera. Buyur.
1: Batuga'nın getirilişini kutlamak gerek İmparator Lidan. Fıçılarda beklettiğim kımızdan ikram etmek istedim sana.
0: Bu beni şaşırttı ama mutlu da etti.
1: Benim tek istediğim Temur'un tahta geçmesidir. Sen de buna bu sözü verdin. Neden dost olmayalım? Ayrıca bir gün ikimizin de torunu bu tahtın sahibi olacak. Öyle değil mi?
0: Elbette. Ama önce Temur'un taht için karşıma gelmesi gerek, öyle değil mi?

από τους. Ulaycaya güvenim sonsuzdur. Ama izninizle tedbirli olmakta fayda var.

0: Yakalayın. Atın zindana. Oğlu Timur'la birlikte can alınacak.
1: Canını kurtardığın baban, sevdiğin adamı öldürecek Meycin.
2: Senin oğlun beni hiç sevmedi Ulu Ece. Beni sevmeyen adam için babamı öldürmene izin vermem.
1: Oğlumu öldürme Lidan. Yalvarırım oğlumu öldürme. Elimde bir tek Timur'um kaldı. Bırak. Yalvarırım.
0: Ulu Ece! Ulu Ece!
1: Bırak!

0: Hepsi senin yüzünden. Doğduğun gün düştü uğursuzluk bu saraya. Şimdi de soyumuzu bitirdin. Eline kan bulaştı Batuga. Kandaşının kanı. Evdeşinin kanı. O tünelden girince hepsi ölecekler. Senin yüzünden ölecekler.
1: Akkız çık!
2: Batuga'yı sizi bırakmam. Dağ sana gök Batuga'ya emanet. İkisi de karnındaki bebeğiyle yaşayacak. Aynen!

0: kız attın.
1: Aslan, her şeyimi, sevdiklerimi kaybettim.
2: Her şeyini kaybetmedin, balan karnındasa. Onun için yaşayacaksın.
0: Balan'a beni anlat kız Hatun. Ona de ki sen daha doğmadan seni çok seven bir Çalayır vardı, de ona.
1: Hayır, sen kendin diyeceksin. Kendin diyeceksin sevdiğini. Beni koruduğun gibi, Batuka'yı koruduğun gibi. Çalayır.

0: geri ses gelmez.
1: Bilmiyorum Ayşe.
0: Karanlığın uğursuzluğu çöktü sanki saraya. Sanki herkes öldü de biz kaldık acımda.

0: Sen niye susarsın Batuga?
1: Konuşsana. Gelmeyecekler. O tünelden

0: Ablan gelir.
1: Tarı açmasını çakarlar.

Sen Yakup peygamberle oğlu Yusuf peygamberi bilir misin? Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerden ikisi. Yakup peygamberin oğlu Yusuf'u kardeşleri kuyu atmış. Babalarına da öldü demişler. Kanlı gömleğini getirmişler. Geceler, günler, aylar, seneler geçmiş. Yakup peygamber karından kör olmuş. Ama oğlundan umudunu hiç kesmemiş. Hep sağ olduğuna inanmış. Sabretmiş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Allah o tükenmeyen umudunun karşılığını vermiş. Yusuf kuyuda can vermemiş. Yakup oğluna kavuşmuş. Sen de umudunu yitirme. Batuka Tekin sağ. Timur Tekin, Yaman, Sırma sağ. Biz de hepsine kavuşacağız.

0: 吗？
1: Son Yukuk ne demişti hatırlar mısın Akkız? Gök Tengri size bir han verdi. Siz gidip Çin'e teslim oldunuz.
0: Teslim olmadım ben. Ama ne yapacağımı da bilmem. Bak, herkes öldü. Bir ben kaldım. Bir de karnımdaki bebem. Ergenekon'da ana sıkıştım kaldım Batuka. Ne yapacağımı bilmem.

0: Sen Türk'ün geleceğisin Hakkı'sı. Çoklar diye korkma. Azız diye çekinme. Gayrı 17 kişiyi 700 kişi yapmanın vakti gelmiştir. Kalkasın Hakkı'sı.
1: Kalkasın.

gidiyoruz Müslüman Bala. Nereye? Türkleri bir etmeye. Yurdumuzu, sevdiklerimizi Yusuf'un düştüğü kuyudan kurtarmaya.

0: görüşürüz bize. Cevap ver!
1: Asacaklar bizi! Asacaklar bizi!
0: Bırak! Bırak!
1: Bırak!
0: Bırak! Akkız nerede? Akkız'a ne oldu?
1: Kurtuldu.
2: Merak etme kardeşim, sağdır.
1: Tekrar. Tengrim alkışlar olsun. Yaşarsın.

0: Ölülerinizi köpeklerime yem yapacağım. Onları son bir kez görün.
1: Ak kıza da yakaladıktan sonra başınıza ne gelecek izleyin dedim.

0: sizin var mıdır hatunlar?
1: Niye tek gezersin Hakkı Hatun? Bozkır'ın dört yanını Çin sarmış.
0: O Çin, Batuga Tegin'inizi, Temur Tegin'inizi, Ula Eten'inizi benim candaşlarımı esir aldı. O yüzden tek gezerim.
1: Ne? Batuga Tegin esir mi? Ula Ece'miz sağ mı? Temur Tegin.

0: yerine sürüşemez.
1: Gökten yüreğe hızlı.
2: Hatunlar! Beni dinleyin. Düşman etrafımızda ocak. Biz içinde ateş. Öylece otururuz. Biz oturdukça daha çok ocaklar sönecek. Çin bütün Türk boylarını kıracak. Siz balalarınızı. Ben karnımdaki bebeğimi kaybedeceğim. Bilirim yaralısınız. Bilirim. Çünkü ben de yaralıyım. Bilirim gücünüz yoktur. Bilirim. Çünkü benim de gücüm tükenmek üzere. Ancak birlik olursak birbirimize güç oluruz. Vakit bir olma vaktidir. Vakit gök yurdunu düşmandan temizleme vaktidir.
3: Bunu biz de isteriz Akkız. Ama görürsün elimizden ne gelir? Kılıç tutan tek bir er bile bırakmadı hain için.
2: Siz ne güne durursunuz? Türk kadınları kılıç tutmakta erleriyle yarışmaz mı hatun?
3: Yarışır elbet. Ama biz hiç büyük düşmanla savaşmadık ki.
2: Ben öğretirim size. Bildiğimi öğretirim.
4: Biz beceremezsek kalan canlarımızdan da oluruz.
2: En azından yurdumuzu kurtarırken veririz canımızı.

0: içinde doğurmaktansa karnımda balam, elimde kılıcımla ölmek isterim.
1: Öğret bana düşmanla savaşmayı.
2: Bana da öğret.
3: Bana da öğret.
4: Bana da öğret.
5: Bana da öğret.
6: Bana da öğret.
7: Bana da öğret.
8: O vakit Türk yurtlarına haber salına. Denile ki çift başlı kurdun pençesi azdan çok yapmaya, 40 kadından ordu kurmaya and içmiş. Düşmanı yere çalmak isteyen orduya katılsın.

Biz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Bu topraklarda sevdalandık. Ana olduk, yoldaş olduk, candaş olduk. Bu topraklar nice eceleri, nice teginleri, nice hanları bağrında büyüttü.

0: topraklarda bir Türk'ten 1000 Türk doğdu. İmdidi İlçin ordusu, Acun toplansa, üstümüze ateş olup yağsa, bu yurdu bırakmayız.
1: Hayır! Hayır!
0: Bir yitirdiğimize bin ekler, küllerimizden doğarız biz. Acısak da, kanasak da, düşmana boyun eğmeyiz.

Benim babam demişti ki, benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz. Benim kızım esir de olmaz. Esir olmadım. Kılıcım elimden düştü ama asla teslim olmadım. İmdi de olmam. Olmayız. Gerekirse elimizde kılıcımızla can verir ama asla teslim olmayız.

Korkularımı yüreğimden atıp gücümü zırh gibi üstüme giyindim. Bana inananlar için, bana ihtiyacı olanlar için, sevdiklerim için, yurdum için gücüme güç kattım. Çünkü ben babamın kızıyım. Çünkü ben çift başlı kurdun pençesiyim. Çünkü ben 40 kızların 40'ıyım. Ben dağ damarında, göğü karnında taşıyanım. Ben göğün anası, dağın kızı.

0: Çin Türk esirlerini gök organın meydanına asmış. Hepsini işkence ediyormuş. Öldürecekmiş.
1: Gidip yaşarlar. Batukam sağdır. Yaşarlar.

0: Seni en sona bıraktım Baduga. Bir vakitler çolak kolunu eksik bacağına eski haline çevireceğim. Bunların çalını duymayan ak kız elbet senin çalını duyar. Duyar ve kurtarmak için ayağıma kadar gelir. Ben de onun ve karnında son kalan gök soyunun canını alırım. Çiniti, sana andım olsun. Senin canını almadan ölmeyeceğim.
1: Ulu Ece, senin oyununla bunu az kalsın başarıyordu, biliyor musun? Meijin beni kurtarmasaydı, şimdi ben ölü, siz de özgürdünüz.

0: Kız iyi misin? Bebeğimiz iyi mi?
1: İyi misin? İyi misin? Sen nasıl beni bırakıp gidersin? Ha? Beni bırakıp nasıl ölüme gidersin?
0: Sana balamız yurtsuz kalmayacak demiştim.
1: Birlikte kurtaracağız demiştim. Hadi.
2: Ey gök halkı! Türk yurdunu! Siirtlerinden geri almanın vakti gelmiştir. Hayda!
0: Hakkız'ın teklenmesi gerekiyordu. Bunca savaşçıyı nasıl buldu?
3: Hakkız'ı, Batuga'yı, hatta Çükle'yi çok hafife aldım baba.
0: Tek bir Türk bu saraydan içeri girmeyecek. Sonra ona daha çok adam çıkarın!
4: Çift başta kurt gelecek. Gök Tengri kurt verecek. Altın yayı gelecek. Gümüş oku atacak. Çift başlı kurt Türkleri bir atacak.
1: Şunatan'ın Rus'un adı çift başlı kurt Batuga Tegin değil. Türkleri bir edecek ona çift başlı kurt. Akkız ile Batuga çift başlı kurt ikisi.

arkadaşım. Çin bayrağını indirmek senin hakkındır. Haydi!

0: kadarcı. Göz koyduğum sarayda can vereceksin.
1: Yayına ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun.

0: Russian! Konuşun!
1: Her şey senin yüzünden oldu! Her şey senin yüzünden!

0: Anne, bırakma.
1: Kız. Ağlama. Yorduma bir bak.
0: Kız bırakma. Matuga başardın. Matuga. Matuga başardın. Matuga.

yaşandığı o vahşi çağda yaşadım. Çift başlı kurdun gelip Türkleri bir edeceğine, Acun'a dirlik getireceğine inandım. Bu uğurda savaştım. Yüreğimi sevdaya, sevdiğimi toprağa teslim ettim. Batuga'ya hep derdim ki, çift başlı kurdun bir başı gök, bir başı dağ, çift başlı kurt sensin. Meğer değilmiş, meğer Türkleri bir edecek çift başlı kurt ben ile Batuga'ymış. Meğer Türk soyunun ulu hanı ikimizin kanından olan imiş. Getirdiklerimiz meğer tek bir bedende yeniden doğar imiş.

babası gibi avucunda kan pıhtısıyla doğdu.

0: Alanında deneyimli ve ünlü isimler bilinmeyen yönlerini her şeyi konuşalım da gündeme getiriyor. Cemil Barlas'ın sunduğu programın bu haftaki konukları kruvaziyer ve denizcilik sektörü yöneticisi Ahmet Yazıcı ve uluslararası liderlik ve takım koçu Duygu Alptekin Gürsun. Her şeyi konuşalım bugün 17'de Ağbarı'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

Tüm insan hali izleyenlerine merhabalar efendim. Bugün çok özel bir konumuz var. Kaygılar, endişeler, gelecekle ilgili öngörülerimizde bizi kısıtlayan, hapseden, bazen kollarımıza pranga takan bir takım düşünceler. İşte bunlardan bahsedeceğiz. Kaygılar tabii ki bize dost olarak var ama belli bir noktadan sonra hayatımızı zorlaştırabiliyorlar. İşte bu konuları konuşmak üzere insan hali az sonra başlıyor.

0: Efendim geçen hafta ufak tefek şeylerin yarattığı büyük kaygılardan bahsetmiştik. Demiştik ki biz depremlerden, trafik kazalarından, sellerden, savaşlardan korkarken aslında problem ufak tefek. Yani her gün yaşadığımız sıkıntılardır. Ve bu sıkıntılarla baş etme becerisini geliştiremezsek bir anda kendimizi tükenmişliğin kollarında bulabiliriz. O nedenle hayatta beni zorlayan, baş etme kaynaklarımla ilgili sıkıntı yaşamama neden olan ufak tefek sorunları bulmak önemli dedik. Kimdi dedik? Doktor Cem Keçe ve klinik psikolog Beyhan Budak'la beraber geçen hafta yaptığımız programda bu ufak gündelik problemlerin nasıl çözülebileceğini konuşmuştuk. İsterseniz oraya bir kulak verelim şimdi, bir izleyelim geçen hafta nasıl bitmiş. Ondan sonra dönüp programımıza başlayalım.
1: Toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor.

0: Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
1: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam, senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
2: Şöyle, geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine, lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: İşte efendim, böyle hayatın olan bitenler arasındaki köprüyü kurmak çok önemli. Köprüyü kurarsak geçmişten aldığımız hareketi bugüne ve yarına taşıyabiliyoruz. Şimdi geçen haftayı dinledik. Bu haftaya da bir köprü tabii ki kuracağız. Bu ufak tefek şeylerin yarattığı endişe, ufak tefek şeylerin yarattığı kaygı bazen hayatımızı kolaylaştırabiliyor. Çünkü önlem alıyoruz bunların üzerine. Yani bir deprem deneyimim varsa deprem korkusu benim bir sonraki depreme önlem almamı sağlayabilir. Ama öbür taraftan evden çıkıp yapmam gereken şeyleri yapmama engel de olabilir. Yani kaygının ve endişenin hem örseleyici, tutucu, yapabileceğimiz şeyleri engelleyici tarafı var, hem de önlem alıp daha sağlıklı yaşama şansını bize veren bir tarafı var. Yani çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok değerli konuklarım var. Benim için çok özel iki tane de dost aynı zamanda stüdyomda. Semiha Tufan, psikiyatrist doktor. Efendim hoş geldiniz tekrardan stüdyomuza.
3: Hoş bulduk. Tekrar burada olmak çok güzel. Güzel bir konuyla sizinle. Bizim herkese iyi seyirler diyor.
1: Sağ olun hocam, eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Bir yıldız gibi girdiniz bugün. Vallahi
3: teşekkür ederim. Çok nefis. Sağ olun. O sizin.
1: Güler yüzünüzle mutlu ettiniz bizi. Doçent doktor, psikiyatrist Çağdaş Öykü Meriç. Değerli hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Diyeceğim ama beraber geldik uçakta.
4: Yani, hoş geldik.
1: Hoş geldik değerli hocam. Nasıl hocam, keyfin her şey yolunda inşallah?
4: Yolunda, teşekkürler. Davetiniz için çok teşekkür ederim.
1: Bizi çok hocam onore ettiniz kabul ederek. Ne demek, davetin şey tarafı. Gelmeniz çok değerli. Kaygıdan bahsedeceğiz, endişeden bahsedeceğiz. Milli takımımız bizi çok üzdü. Endişe falan şu bu derken bugün bir şeyler oldu, maç kazandık. Arda Güler, Ardacığımız maçın oyuncusu seçildi. Biz bunu ilk günden bekliyorduk ama son günde de potansiyelinin ne olduğunu gösterdi. Çok değerli. Şimdi bir daha turnuva olduğunda 2 yıl sonra insanlar diyecek ya o Dünya Kupası'nda biz hiç bilmem ne olmuştu, şöyle kötü başlamıştı falan. Kafadaki böyle bir endişe. Futbolcular diyecekler ki ya yine aynı şeyleri yaşama endişem var falan. Ya aslında deneyimlerin gelecekteki bir takım olumlu şeyleri engelleme ihtimali de var. Şöyle kabaca kaygının olumsuz tarafı ve olumlu tarafını birazcık konuşma şansınız var mı hocam?
4: Tabii harika olur. Kaygı olumlu mudur, olumsuz mudur? Ben aslında şöyle başlamak isterim. C seçeneği. Yani kaygı ne olumlu ne olumsuz. Kaygı başlı başına bir enerji. Şimdi bana gelen bu enerjiyle benim aslında ne yaptığım önemli. Yani ben kaygılandım. Yakın zamanda sınavımız vardı. Birçok çocuk sınava girdi. Bu sınavla alakalı yoğun bir kaygısı vardı örneğin. Bu kaygı nedeniyle ya ben çok kötü hissediyorum ve bu sene galiba kazanamayacağım sınavı deyip çalışmazsa, kaygı nedeniyle, kaygısı nedeniyle ya da çalıştı sınav sırasında kaygılanmamalıyım deyip kaygısını artışına neden olursa bu sefer kaygı olumsuz etkileyecek. Yani kaygı olumsuz bir şey olarak gözükecek. Ama bu kaygıyı alıp bir enerji olarak, bu kaygı varsa demek ki benim zihnim bu olay benim için önemli bir şey. Ben bu konuda emek vereyim deyip bunu bir enerjiye yine çevirebilir. Bunu bir enerjiye çevirirse

0: bunun için de biraz alışkanlıklar önemli. Hı hı. Yani kaygıyla ilişkimiz ya da duygularla ilişkimiz nasıl? Özellikle duygularla ilişkimiz hayatın erken dönemlerinde öğrendiğimiz deneyimlerle ortaya çıkıyor. Hı hı. Örneğin çok sevdiğiniz bir oyuncağı kaybettiniz. 3-4 yaşındasınız. Hı hı. Ve ağlamaya başladınız. Anneniz gelip size ne der en fazla?
1: Yani biraz daha dikkatli olsaydın diyebilir.
0: Ağlama diyebilir.
1: Ağlama diyebilir.
0: Evet. Şimdi ağlama dediğinde anneniz bu sefer ne olmuş oluyor? Yani senin duygun, negatif bu duyguyu ne yapman gerektiği mesajını veriyor. Bu
1: bastırma.
0: Duyguyu yok etmelisin. Hmm. Mesajını veriyor. Evet. Peki bu duyguyu bastırabilir miyim? Düşünün, bir hayal edin. Ağlamamaya çalışırsam ne olur? Ağlamamaya çalışırsam daha çok ağlayasım gelir. Hmm. Duyguyu bastırmaya çalıştığımızda duygu bu sefer artmaya başlıyor.
1: Şiddeti artıyor aslında.
0: Kesinlikle.
1: Aslında.
0: O zaman duyguyla ilişkim nasıl oluyor? Negatif bir duygu varsa bundan kurtulmalıyım. Hmm. Kaygı varsa ben bundan kurtulmalıyım. Şimdi öğrenci sınava girecek. Sınav hayatını belirleyecek çok önemli bir durum değil mi?
1: Evet tabii.
0: Kaygılanmama ihtimali var mı?
1: Kaygılanmak normal.
0: Normal. Peki bu normal duygu geldiğinde çocuk ne yapmaya başlar? Böyle öğrenirse çocuk
1: kaçmaya çalışır.
0: Kaçmaya
1: çalışır. Yok saymaya çalışır.
0: Yok saymaya çalıştığında peki bunun mekanizması var mı? Bu nereden kapanıyor kaygı?
1: Öyle bir düğme yok. Annesinin sesini duyar yine. O da daha çok kaygılandıracak.
0: Bu sefer kaygıyı kontrol etmeye çalışacak. Daha da kaygılanmaya başlayacak. İşte aslında sadece kaygıyla ilişkimiz şöyle yapmalıyız. Bu kadar basit değil.
1: Evet.
0: Bunun geçmişten gelen bir süreci var. Ve bu süreç aslında değiştirilebilir bir süreç. Hı hı. Bu terapilerle, insanın yaşadığı hayatın içerisinde gördüğü deneyimlerle, okuduğu kitapla, karşılaştığı olumlu olumsuz insanlar vesaire vesaire. Birçok evet. şeyle değişebilir.
1: Evet, çok güzel anlattınız. Yani o zaman şunu anlıyoruz ki kaygı aslında bir şekilde ifade edildiği zaman ancak doğru regüle edilebilen bir şey. Hı, ve size zarar verme ihtimali
0: kesinlikle.
1: Düşen bir şey. Biz çocuğa küçük yaşta bir takım davranışlarından sonra duygusunu ifade etmek için ağladığında durdurduğumuz anda aslında o olumsuz tırnak içinde nitelendirilen duygularla baş etme yöntemini onları bastırmak ya da görmezden gelmek olarak kabul
0: öyle
1: ediyor.
0: Mi?
1: Fakat bu duygular görmezden gelince yok olmuyor. Başka şekillerde bazen daha şiddetli ortaya çıkıyor.
0: Ortaya çıkıyor.
1: Okey, o zaman kaygımızı bastırmak, görmezden gelmek ya da belli bir duruma uygun bir kaygı varsa bunu da yaşamayı başarmamız gerekiyor. Öbür türlü görmezden gelme yöntemini seçmiyoruz. Peki Semiha Hocam, şunu sormak istiyorum. Kaygının problemli olduğu yerler tabii ki var.
0: Hı hı.
1: Yani kaygı bir noktadan sonra bizim baş etme becerilerimizi artacak kadar şiddetli ya da kaçamayacağımız kadar hızlı koşar hale gelebiliyor. Kaygıyla ilgili ne tür bozukluklarla karşılaşıyorsunuz siz klinik deneyiminizde? Ki zaten sizin klinik deneyiminiz de fazlasıyla var.
2: Evet.
1: Hatta biraz fazla acaba.
2: Evet, evet, evet. 27 yıllık.
1: Gereksiz fazla var yani. Günde 8-9 saat hasta görme
2: doğru,
1: şeylerimiz
2: bazen
1: var.
2: Bazen oluyor.
1: 20 kişi, 25 kişi
2: seans.
1: Sayıları çok arttırdığınız zamanlar
2: çok
1: oluyor.
2: Çok sayıda seans yaptım oluyor. Aslında ilk sorundan başlamak isterim. Biraz böyle katkı anlamında da.
1: Evet.
2: Şimdi hiçbir korkuya, hiçbir duyguya biz olumlu ya da olumsuz diyemeyiz aslına bakarsanız. İnsan yavrusu doğduğu zaman o kadar bakıma muhtaç ve bir diğeriyle o kadar ilişkide ki ve kendini tek başına var edemeyen bir varlık. Hayatta kalmakla ilgili bir diğerine çok bağımlı. Bu anlamda da tüm duygular hayatta kalabilmek, kendi varlığını sürdürebilmek, bir diğeriyle bağ kurabilmek, ifade edebilmek, canlılığını sürdürebilmek için çok çok önemli. Bunu olumlu ya da olumsuz duygular diye biz tanımlıyoruz. Fakat aslında survive, yani hayatta kalma anlamında hiçbiri işimize yaramaz ya da kötü duygular değil. Sadece zaman içerisinde onlara ne anlam yüklediğimiz, onları nasıl işlemlediğimiz önemli.
1: Evet.
2: Bu anlamda da şöyle düşünün ki küçük bir çocuk bir ortama doğuyor.
1: Hı hı.
2: Beslenmediği zaman ya da annesinden bakım verenden bakım alamadığı zaman bir duygu yaşıyor. Sempatik sinir sistemi aktive oluyor ve ona bir uyaran gönderiyor.
1: Hı hı.
2: Şimdi bu uyaranların içerisinde korku da var, kaygı da var, bir sürü başka şey var. Bir yandan da bunlar beraberinde bağlanmayı ve sevgiyle ilişkilenmeyi de aslında arkasından getiriyor. Çünkü buna bir yandan da insanoğlu tırnak içerisinde mecbur.
1: Evet.
2: Duygular nerede sıkıntılı hale geliyor? Ederinden çok çok fazla anlam yüklediğimiz zaman, bizim işlevselliğimizi bozdukları zaman, yoksa duygunun karşılığında biz bu duyguyu hissettiğimiz zaman bir takım savunma sistemleri, savunma düzenekleri oluşturuyoruz. Egomuz, yani benliğimiz oluşurken yaşam

0: Yaşantının içerisinde neyle karşılaşıyorsak ve hangi duyguyu hissediyorsak onu referans alarak ben bundan kendimi korumalı mıyım? Ben buna karşı öfkelendim, uzak mı durmalıyım? Ben bununla hoşnut hissettim, yakınlaşmalı mıyım gibi şeylere referans alarak sonuçta bir takım savunma sistemleri, düzenekleri oluşturuyor. Ve bu düzeneklerin içerisinde bizi hayatta tutmaya yönelik olanlar çok fazla. Fakat hayatta tutmak amacının dışına çıktığı zaman, o zaman işte bizi ketlemeye başlıyor bu duygular. Kaygı da bunlardan bir tanesi.
1: Yani bunların aslında bir işlevi var hayatta kalmamız
0: için. Tabii ki, çok
1: önemli.
0: Belli
1: bir noktadan sonra bizim onunla kurduğumuz ilişkiden ötürü işlevinin dışına çıkıp zarar vermeye başlayabiliyor diyorsunuz.
0: Nasıl anlamlandırdığımız. Hı-hı. Çünkü şöyle tanımlayabiliriz. Bir, olayları deneyimleyen bir benliğimiz var. Hı-hı. Bir, yorumlayan bir tarafımız var. Bir de anlatıcı benliğimiz var. Hı-hı. Şimdi bunlar birbiriyle tam tutarlı olmayıp da bir şeyi olduğundan çok daha stresli bir şekilde deneyimlediğimiz, yorumladığımız zaman o zaman işin içerisine bizim onu nasıl yorumladığımız, o bilişsel çarpıtmalarımız giriyor. Hmm. Zamanında çocukken belki ortam ona uygundu, belki öyle savunma düzenekleri geliştirmek zorunda kalıyorduk. Çocuk olarak kaynaklarımız belki azdı, rehberlik alamadık, içinde bulunduğumuz ortam belki travmatikti. Bir şekilde o zaman o reaksiyonu vermeyi öğrendik. Buna isterseniz bazı ekollerde şema deyin, bazı ekollerde adını başka bir şey koyun. Nasıl öğrendiyseniz daha sonraki yaşantımızda da bu şemalarımıza ve öğrendiğimize göre reaksiyonlar verebiliyoruz. Hı-hı. Ama hayatın içerisinde ne oluyor? Zaman değişiyor, etraf değişiyor, biz büyüyoruz. Şemalarımız ve öğrendiğimiz o otomatize olmuş şeyler, savunma düzeneklerimiz aynı şeyde kaldığı zaman bir süre sonra içinde bulunduğumuz çocukluk dönemindeki travmatik ya da abartılı reaksiyonlarımız ya da olduğundan çok daha olumsuz yorumlamamız gelecekte bizim başka olaylar karşısında verdiğimiz reaksiyonların işlevsel olmamasına, bizim önümüze set çekmesine neden oluyor.
1: Yani çocuklukta kurduğumuz bir takım savunmalar, yaşamla ilgili bir takım kararlar ileriki yaşlarda değişen çevreye uyumlu olmadığı için ve biz onları hala doğruymuş gibi kullanmaya çalıştığımız için zarar vermeye başlıyor.
0: Aynen. Bilişsel çarpıtmalarımızla evet. beraber aslında bugün kaygı verecek bir olayı geçmişten yola çıkarak çok daha olumsuz ya da farklı yorumlayabiliyorum ve işte orada ben de hem sinir sistemimde bir takım vücuduma yansıyan tepkilere neden oluyor, hem zihinsel olarak onu yorumlamamdan dolayı bilişsel işlevlerimi de bozabiliyor. Hayata yanıtımı bozuyor aslında. Evet. Biz psikiyatristler en çok işlevselliği değerlendiririz.
1: Evet. Evet.
0: Bu çerçevede değerlendirmek lazım. Öfke de bunun içine dahil. Kontrol Hı-hı. edebiliyor muyuz? Yönetebiliyor muyuz? Hı-hı. Yönetirken çok fazla enerjimizi emiyor mu bu duygular? Hı-hı. Çok fazla bizim işlevselliğimizi engelliyor mu? Bozuyor mu? Hı-hı. İlişkilerimizi bozuyor mu? Buraya konsantre olmam gerekiyorsa konsantrasyonumu mu bozuyor mu? Hı-hı. Gibi gibi şeylere bakıyoruz. Yoksa ederinde oldukları zaman hepsi aslında bizim bir takım şeyleri yapabilmemiz için birer sinyal ve motivasyon aracı. Olumsuz ya da olumlu değil.
1: Evet, harika anlattınız gerçekten. Yani aslında bizim çocukluktan itibaren kurduğumuz, işimize yaraması beklenen birçok şey, savunma düzeni, zamanla işlevini kaybettikten sonra ve yeni çevreye uyum sağlayamadıkları sürece zarar verebiliyor ve orada da bir takım farklı görüntülerle ortaya çıkabiliyor. Şimdi hocam, bizim bu kaygıları kabul etmemiz lazım. Hı hı. Belki korkuları, belki öfkeleri, belki kıskançlığımızı, bu duyguların kabulü sizin kabul ve kararlılıktaki kabul bununla alakalı mı?
2: Kesinlikle.
1: Mesela bir kaygıyla ilgili bir sorunu bir hastalık olarak görür müsünüz?
2: Kabul ve kararlılık terapisi veya kabul adanmışlık terapisi iki şekilde de söyleniyor. Bir durumları hastalık olarak görmekten ziyade süreçlere odaklanmaya çalışıyor. Yani gelen bir duygunun, örneğin kaygının, öfkenin hangisi olursa olsun, o duygunun ne olduğundan ziyade o duyguyla benim ilişkim nasıl? Örneğin ben o duyguyu kontrol etmeye veya yaşantılamaktan kaçınmaya çalışıyorsam bu